0: Anırım.
1: Affedersin. Seni korkutmak istemedim. Yardım etmeye geldim.
0: Yardım için mi?
1: Evet. Müzik kutusu kafasına göre takılıyor. Bütün motel öyle ama her şey kontrolüm altında.
0: Tek başına mısın?
1: Evet. Bu akşam öyle. Devam et. İstediğin yere otur. Menü biraz sınırlı ama sana bir şeyler buluruz.
0: Bir fincan kahve iyi olurdu.
1: Bunu yapabilirim.
0: Sert ve şekerli.
1: Tamam.

0: İstediğin gibi. Kahven hazır. Turta da müesseseden.
1: Teşekkür ederim.
0: Denesene. Kendim yaptım.
1: Turtayı sen mi yaptın?
0: Evet.
1: Aşçı mısın ha?
0: Bu işten hiç anlamam.
1: Bu oldukça iyi.
0: Hey. Karın.
1: Adrian. Hayır, kız arkadaşım.
0: Oh. Yanında olduğun için şanslısın.
1: Evet.
0: Farkında mısın?
1: Evet, sanırım evet.
0: O iyi biri. Saf biri.
1: Tüm hemşireler gibi.
0: Ah. Ama sen...
1: Hı-hı.
0: Yanından ayırma. Çünkü... Hepimiz böyle şanslı olamıyoruz.
1: Bu da ne demek oluyor yani?
0: Hiç. Sadece bir tavsiyeydi.
1: Senden tavsiye istemedin ki ben.
0: Evet, bilirsin. Tedbirli olmak faydalı.
1: Borcum ne kadar?
0: Boş ver. Kahvede müesseseden.
1: Emin misin? Böyle pek kazanamazsın.
0: Evet, işin aslı 75 sentli burayı kurtarmak mümkün değil.
1: Evet, sanırım bu konuda haklısın.
0: Tamam, pekala. Ben ofise dönüyorum. Akşamın tadını çıkart, Paul.
1: Teşekkür ederim.

0: İyi geceler. İyi geceler Colin.
1: Seninle ofiste konuşmamız gerek.
0: Evet, tabii. Şimdi mi?
1: Şimdi.

0: Oturabilir miyim? Minnettar kalırım.
1: Tabii.
0: Bu nasıl?
1: Vişneli. Vişneli turta seversen.
0: Zekice.
1: Eğer kahve falan istersen ben ofiste olacağım. Biz servis konusunda biraz zayıfız.
0: Yemek ya da kahve için gelmedim.
1: Her neyse, ben gidiyorum. Hepsi sana kalıyor.
0: Ben sohbet için gelmiştim. Sakıncası yoksa. Uzun bir gece oldu ve kafamı biraz boşaltmalıyım. İçer misin?
1: Artık Overlux için fazla kalmadı.
0: Bu doğru.

0: Adın ne?
1: Paul.
0: Bu kadar mı?
1: Hayır, sadece o Kelly.
0: İrlandalıları hep sevmişimdir. Huysuzlukları, Katolik suçluluğu.
1: Sadece bir isim, hepsi bu.
0: İsimlerin daima anlattığı bir şeyler olur.
1: İrlanda'yı görsem belki olurdu.
0: Baban aile kökleriyle ilgili farklı hissediyor olabilir.
1: Belki. Babamı 28 senedir görmüyorum, yani...
0: Anlıyorum. Nereye gidiyorsun?
1: Los Angeles. Düğün için.
0: Aileden mi?
1: Hayır, kan kardeşim.
0: Zeta 11. Ölüm bizi ayırana dek.
1: Doğru. Kesinlikle öyle.
0: Melekler şehrine çok yol var.
1: Evet. Ama kız arkadaşım uçmaktan nefret ediyor.
0: 11 milyonda bire karşı 5000'de bir. Ben uçak derdim.
1: Seninle aynı fikirdeyim. Adrian fena inatçıdır yani. Gerçi ben de melek sayılmam tabii.
0: İçe bakmak iyidir. Gerçekler orada yatıyor.
1: Peki ya sen?
0: Ben? Bazı hatalar yaptım ve şeytanla dans ettim. Ya sen?
1: Yani ben şeytana inanmıyorum. Dans edemediğimden de çok eminim.
0: Haklısın. Sen neye inanıyorsun?
1: Geç olduğuna inanıyorum. Sevgilime dönmek istiyorum.
0: Bekle. Bu basit bir soru ve cevabı da basit.
1: Ahlaki değerlerim var ve dürüst bir yaşam sürdürüyorum.
0: Sana katılabilir miyim bilemiyorum.
1: Pekala. İyi geceler.
0: Ahlaki değerlerimiz yaptığımız seçimlerle belirlenir.
1: Anlayamadım.
0: Bazı hatalar yaptın, yapmamış gibi davranman dürüst bir yaşamın olduğunu göstermez.
1: Bana ne demeye çalışıyorsun sen?
0: Neden Adrian bilmiyor diyorum.
1: Sen de kimsin be?
0: Ben Tanrı'nın oğluyum. Asıl sen kimsin?
1: Ben Paul O'Kelly'yi unuttun mu? Saçmalıklarından sıkıldım. Sen biraz dur dayı.
0: Şeytan sana inanıyor Paul.

0: Yeni güvenlik kameraları kurduğumuzu biliyor musun?
1: Hayır. Ama bilmeli miydim? Yani gece bekçisi benim, öyle değil mi?
0: Bu idare ile ilgili bir şey ve bunu hasıraltı etmeye karar vermişler. Sakıncası yoksa.
1: Bayan Alman.
0: Evet.
1: Bu her neyse açıklayabilirim.
0: Bir dakikaya. Bunu görmen gerekiyor.

0: Tanrım.
1: Ne var? Hala açıklamak mı istiyorsun? O külotları bulduk Frank.
0: Sandığınız gibi değil.
1: Nasıl bu kadar aptal olabilirsin?
0: Benim karım o ve...
1: Frank, kovuldun.
0: Hayır, dinle lütfen. Beni kovma lütfen. Olur mu bu işi kaybetmemeliyim. Tatiller ve...
1: Üzgünüm ama bu sohbet bitmiştir. Çekin postana gönderilecek.

0: Boxer'larından birini ödünç aldım.
1: Bak, söylediklerim için üzgünüm. Çok kötü bir tepki verdim. Seni bu düğüne götürmek beni geriyor.
0: Sorun değil, anlıyorum.
1: Hayır hayır, gel buraya. Konu sen değilsin.
0: Ve ne?
1: Sen hayatıma girmeden önceki kişi değildim, tamam mı?
0: Bunun hiçbir önemi yok. Seni seviyorum. Dönüştüğün kişiyi. Tamam mı?

0: Şu adam ne istiyordu?
1: Bilmiyorum. Sanırım kendini yalnız falan hissediyordu.
0: Ha.
1: Ya da belki kaçık bir Hristiyandır.
2: Pavlus İncili, Tesniye Kitabı 32.

0: Bu çok garip bir şey.
1: Banyoda İsa'yı mı gördün? Tatlım.

0: İyi misin?
1: Sen okudun mu?
0: Neyi okudun mu?
1: İncil'i.
0: Pazar okulunda. Senin ateşin
1: var. Kes şunu, mektubu okudun mu?
0: Ne?
1: Lanet olası. Bilmiyorum.
0: Ha?

0: bunu bulmamı istedi.
1: Tatlım, ne yapıyorsun? Tatlım.
0: Oradaydı işte, lanet olsun. Kahretsin. Kahretsin.
1: Paul, beni korkutuyorsun.
2: İncil'deki mektubu okudun mu sen?
1: Ne mektubu?
2: Az önce okuduğum mektubu.
1: Hayır.
0: Keçileri kaçırıyorum galiba.
1: Gel buraya.

0: Sandy ve Frank'e ulaştınız. Yapmanız gerekeni biliyorsun.
1: Merhaba balkabağım benim. Orada mısın?
2: Hala işteyim ama... Beni alabilir misin? Arka taraftan. Araba yok.
1: 10.30 gibi. Olur mu? Seni seviyorum.

0: Bunu konuşmak ister misin?
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum.
0: Her neyse seni ürküttü.
1: Bir şey gördüğümü sandım ve sonra kayboldu.
0: Ne gördüğünü düşünüyorsun?
1: Bilmiyorum. Bu yolculuk kafamı berbat etti.
0: Evet, muhtemelen bitkin düştün. Uzun bir gün oldu. Yanımda ilaç var, faydası olabilir.
1: O şey sana iyi gelmiyor Eddie.
0: Ne oldu?
1: Bir şey yok. Hadi uyuyalım.
0: Dışarıda kamyonette olacağım.

0: Bu çok tuhaf.
1: Kaça kurayım sevgilim?
0: Ne zamana istersen.
1: 7 olur mu?
0: Evet, 7 iyi.

0: 8'e kadar uyuyabiliriz.
1: Uyandığımızda kalkalım, olur mu?
2: Sandy ve Frank'e ulaştınız. Ne yapacağınızı biliyorsunuz.

0: Çöplüğüme hoş geldin.
1: Aa, o kadar da kötü değil.
0: Şimdi odama geçiyorum. Dolaptan bir içki al. Evindeymiş gibi davran.
1: Ya sonra?
0: Beni almaya gelene kadar olabildiğince oyalan.
1: Cirveyi falan severim.

0: Eddie. Eddie uyan.
1: Huh?

0: Paul, iyi misin?
1: Evet. Üzgünüm, uykuna dön, olur mu?
0: Emin misin?
1: Evet. Uyumaya devam et.
0: Tatlı rüyalar.
1: Sana da.

0: Frank. Hey Frank. Nasılsın?
1: Merhaba.
0: Benim odamdaydı.
1: Bu ne?
0: Bu lanet ceketin sahibi her kimse yatağımın ucuna bırakıp gitmiş.
1: Şey, bu karımın.
0: Karının mı? Karının odamda ne işi vardı Frank? Yatağımın ucunda durmuş, bana ve uyuyan sevgilime bakıyordu, tamam
1: bence,
0: mı?
1: Bence emin misin Paul? Böyle bir şey
0: emin
1: yapmaz.
0: Miyim?
1: Hayır, yapmaz.
0: Frank, onu kendi gözlerimle gördüm.
1: Bak, 6. odanın sadece iki
0: Frank,
1: anahtarı var.
0: Frank,
1: sadece
0: Frank,
1: iki
0: anahtar. Bu bir tartışma değil.
1: Ve işte biri burada.
0: Bu lanet olası bir tartışma
1: tamam.
0: Değil.
1: Bak, bir tür karışıklık olmuş, tamam mı?
0: Bir karışıklık mı olmuş?
1: Ve evet.
0: Karışıklık yok. Yüzüme bak. O lanet karını odamdan uzak tutmanı istiyorum. Anlaşıldı mı?
1: Evet. Evet.
0: Frank.
1: Başka bir şey var mı?
0: Lanet olası işini yap yeter.

0: Affedersiniz.
1: Evet.
0: Yardım edebilir miyim?
1: Kamyonet senin mi?
0: Evet.
1: Çalışır haldeydi.
0: Evet, biliyorum. Anahtarlar?
1: Ne?
0: Anahtarlarım.

0: Frank'in karısı mısın sen?
1: Ne yazık ki.
0: Odamdaydın.
1: Evet. Daima yanlış zamanda yanlış yerlerde dolaşırım.
0: Seni tanıyor muyum?
1: Bilmiyorum. Tanıyor musun?
0: Hayır, galiba tanımıyorum.

0: Bal kabağım benim. Orada mısın?
1: Merhaba Sandy. Benim Betsy. Bu akşam toplantıya gelmedin. Senin için endişelendik. Bir şeye ihtiyacın olursa beni ara.

0: Bunu nereden buldun sen? Kim verdi sana bunu?
1: Ne? Bilmiyorum. Girdiğimde televizyon açıktı. Neden?
0: Pekala, gidiyoruz. Eşyalarını topla ve giyin.
1: Ne yapıyorsun?
0: O kadar da zor bir şey değil Edi.
1: Ama gecenin bir yarısı.
0: Umurumda değil, gitmek istiyorum.
1: Komik davranmayı bırak, yoruldum ve dinlenmek istiyorum.
2: Lanet kıyafetini giy!

0: Lütfen.
1: Tanrım yeter artık. Lanet olası dünya senin etrafında dönmüyor.
0: Adrian lütfen lütfen.
1: Hayır, neler olduğunu hemen şimdi öğrenmek istiyorum.
0: Bilmiyorum ama basit bir yardım istiyorum. Gidelim.
1: Delirmiş gibi davranmaya başladın ve beni sinirlendiriyorsun, tamam mı?
0: Adrian bak lütfen. Güven bana, olur mu? Ters bir şeyler var ve bana inanmalısın.
1: Bu da ne demek oluyor şimdi?
0: Bilmiyorum, birileri bizimle oynuyor.
1: Ne?
0: Sadece... Burada kal. Burada kal.
1: Bu da kim böyle?
2: Merhaba Paul. Programdan memnun musun?
1: Tatlım.
0: Hemen döneceğim. İhtiyacın olursa dışarıdayım.
1: Paul.
0: Kapıyı kilitle. Giyin ve kapıyı kilitle.
1: Tamam.
3: Hey, ne yapıyorsun? Dur bir dakika.
0: Neler
3: bekle.
0: Oluyor,
3: bekle dedim.
0: Ne
3: yapma.
0: Bu
3: burada? Benim seçimim değildi.
0: O halde kimin seçimiydi?
3: Bunu yapmak istemedim. Onu tutabilmemin tek yolu buydu.
0: Sana bunu o mu yaptırdı?
3: Hayır, o değildi. Ben istemedim. O yaptırdı bana.
0: O mu? O mu?
3: Evet.

0: Eve gitme vaktim geldi mi?
1: Hayır. Biraz daha dans etmeni istiyoruz güzelim.
0: Daha ne kadar sürecek?
2: Bütün gece boyunca tatlım. Ha? Dans et.
0: Aynen.
2: Dans et.
0: Aynen.
2: Hadi.
1: Gel. Nefis kokuyorsun. İşte böyle. İşte böyle bebeğim.
3: Çık lanet olası arabadan. Çık şu kahrolası arabadan. Sağır mısın? Eğer hemen çıkmazsan bu hurdalığı parçalayacağım. Lanet olsun. Beni mi görmek istedin?
4: Paul, bu kardeş birliğini her şeyden fazla etkiledin. Bu yüzden Max ve ben bu özel görev için seni seçtik.
3: Beni mi? Hı?
4: Tatlım, bu genç kardeşe kadınsı bir şeyler gösterebilir misin? Böylece ailenin bir parçası olabilir.
5: Benden ne yapmamı istiyorsun? Tamam. Adın ne?
3: Paul.
5: Paul. İki tatlı kuş bir duvarda oturuyormuş. Birinin adı Peter, diğeri ise Paul'müş.
3: Yavaş yavaş. İyi misin?
2: Git yakala onu, Okeli. Hadi. Hadi. Doğruca ona. Hadi. Hadi.
3: Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Sarhoş dostum.
4: Şimdiye dek anlamalıydın Paul. Birliğimde sızlanan yer yoktur.
3: Jason, kadın dağılmış halde.
4: Daha ne halt etmeye bekliyorsun? Bu da törenin bir parçası.

0: Ne istiyorsun ha? Ne planlıyorsun?
1: Çabucak öfkelenmeyenin anlayışı derindir ama kontrol

0: Özgürlüğü kaybeden daima kaybeder.
1: Hiçbir şey anlamadım. Açıkça söyle şunu.
0: Paul, Adrian'ı öyle yalnız bırakmazdım ben.
1: Seni pislik herif, saçının tek eline dokunursan tanrı şahidim.
0: Ben değil.
1: Ne? Nereye gitti? Nereye gitti o?

0: Adrian aç kapıyı. Hadi Eddie benim. Bebeğim aç kapıyı hadi benim.
1: Hey dostum. Sakin ol tamam mı? Sandığın gibi değil. O.
2: Tanrı aşkına Frank. Evde ne yapıyorsun?
0: Ne?
2: Hadi giyin. Seni eve götüreyim.
0: Eve mi? Eve mi götüreceksin?
2: İndir silahı. Silahsız da her şey yeterince garip zaten. Merak etme o benim kocam.
1: Merhaba dostum üzgünüm bak bilmiyordum ben...
0: Üzgün müsün? Hayır hayır bekle sakın kıpırdama. Karıma ne yaptın sen? Bunu anlamıyorum. Seni duydum. Sen

0: tehlikedesin sanmıştım.
1: Topla kendini Frank, onu buraya ben getirdim.
0: Onu buraya mı getirdin?
1: Evet, onu buraya getirdim.
0: Ama sen karımsın. Biz yemin ettik. Seni onurlandıracaktım. Sen beni onurlandıracaktın.
1: Lanet olası bir işti. Kalabilseydim bunları yaşamazdık. Her kuruşu ben kazanmak zorunda olmasaydım. Eğer sen de kazanabilseydin.
0: Çabalıyorum, sen de. Seni sevdiğimi biliyorsun.
1: Çabalıyor musun? On lanet senedir mi? Bu senin kabahat.
0: Sana bunu yapma hakkı verir mi? Yıl dönümümüzde. Hem de yıl dönümümüzde.
1: Evde ne arıyorsun Frank? Bir işi daha mı kaybettin? O partiye asla gitmemeliydim Frank. Asla dans etmemeliydim. Evliliğimiz de berbat bir şakadan fazlası değildi.
0: Lütfen bunu yapma.
1: Bunu sen yaptın. Bu senin suçun. Beni duydun mu?
0: Kes şunu.
1: Beni kurtaracağını mı sanıyordun? Ha? Artık çok geç. O fırsatı kaçırdın.
0: Kes şunu. Burada olmaz. Şimdi değil. Hayır.
1: Ne zaman Frank? Başka bir erkekle birlikte olmazken mi? Ha? Seni duyamıyorum. Başka biriyle birlikte olmazken mi? Saçmalıklarından artık bıktım.
0: Kapa lanet çeneni! Duydun mu beni?
2: Bak dostum, sakin ol lütfen.
0: Bana sakin olmamı söyleme. Beni duydun mu Hergele?
1: Ah bakın, silahıyla koca Frank. Hiçbir şey yapmayacak. İktidarsız nonoşun tekidir. Hep öyle oldun ve hep büyük, dırdırcı nonoşum olacaksın.
2: Lanet olsun! Tanrı aşkına!

Aç şu lanet olası kapıyı! Açıklama yapmanın sırası değil. Topla ıvır zıvırını, gidiyoruz. Neler oldu? İncittiler mi seni?

0: Lütfen bir şey söyle Adrian.
1: Sakın bana dokunayım deme.
0: Çok üzgünüm, bunu görmemeliydin.
1: Bunun bir sebebi var değil mi?
0: Bunu ben mi planladım sanıyorsun?
1: Nedir bu gizli? Bir tür kahrolası itiraf mı?
0: Ne, hayır. O kaset benim değil. Onu hiç görmedim.
1: Bana yalan söyleme. O lanet kaset havadan inmedi ya.
0: Pekala Adrian. Dinle. Tamam, korktuğunu biliyorum. Kafan çok karıştı ama buradan gitmemiz gerekiyor. Burası güvenli değil. Lütfen gidelim buradan.
1: Seninle hiçbir yere gitmiyorum ben.
0: Eddie, lütfen hadi.
1: Bunu nasıl yapabildin? Onca sene nasıl yalan söyledin?
0: Her şey ayarlanmış sanıyordum, tamam mı? Ve o kadar sarhoştum ki ben bunu öğrendiğim zaman, yani ben...
1: Her şeyi mi? Yani saldırıyı mı? Bütün o lanet olası saldırıyı mı?
0: Ben böyle biri değilim Adrian, bunu biliyorsun.
1: Bunu biliyorum.
0: Hayır, biliyorsun. Lütfen. Senden bana inanmanı istiyorum. Hep anlatmak istedim sana. Anlatmak istedim ama korkuyordum.
1: Korkuyor muydun?
0: Evet. Evet, seni kaybetmekten korkuyordum. Sen daha iyi biri olmamı sağladın benim Adrian.
1: Tanrım,
0: lütfen.
1: Kapa çeneni. Hiç fikrin var mı? Ne yaptığının farkında mısın? Bunu duymak istemiyorum. Bir açıklaması olamaz.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Senden olabildiğince uzağa.

Tanrım. Sendi. Sendi. Sendi. Yapma tatlım. Bırak seni temizleyeyim. Her şey düzelecek. Tatlım. Lanet olsun. Hadi. Hadi seni küvete sokalım. İyileşeceksin. Tatlım. Tatlım. Bal kabağım. Hey. Hey. Hadi. Ceketini çıkartalım. Çıkartalım şunu. Hadi yardım et. Lanet olsun. Tamam. Hallettik. Hallettik. Değil mi? Tatlım. Tatlım hadi. Bak bana. Tanrım.

0: Bana bunu neden yapıyorsun? Beni nasıl buldun?
1: Neden mi yapıyorum?
0: Bak, Adrian'ın bununla bir ilgisi yok.
1: Biliyorum. Senin için burada.
0: Ne demek oluyor yani bu?
1: Gerçekle yüzleşmeli ve sonuçlarına katlanmalısın.
0: Bak, çok üzgünüm. Sana yaptığım şey korkunçtu.
1: Çok geç. Bunu bir özürle telafi etmek için çok geç.
0: Seninle ilgilenmeliydim. Seni bulmaya çalışmalıydım.
1: Ama yapmadın. Şimdi o gece olanların aynını yaşamak zorundasın.
0: Biliyorum. Bak, ben her şeyi yaparım. Ne istersen. Polise gidelim, istersen itiraf edeyim.
1: Hiç anlamıyorsun. Bunlar için çok geç.
0: Lütfen sevgilimi incitme.
1: Sana da Frank'e verdiği seçenekleri

0: Hangi cehennemden geldin sen?
1: Nihayet dinlemeye hazır mısın? Beni kapa duymaya.
2: Kapa çeneni, sevgilimi istiyorum. Niye fotoğrafımız kahrolası duvarda?
3: Sakinleşmen gerekiyor Paul.
2: Benden uzak dur. Bakın, sevgilimi istiyorum. Adrian!
1: Paul, işe yaramaz. O seni duymaz.
2: Uzak durun benden. Uzak durun benden.

0: Günaydın uykucu.
1: Buradasın.
0: Elbette, başka nerede olacaktın?
1: Sen incinmedin değil mi?
0: Ne? Hayır. Aslında harikayım.
1: Bana kızgın değil misin?
0: Neden olayım ki? Hadi giyin, buradan gitmek istiyorum.

0: Gel buraya. Seni seviyorum.
1: Ben de seni
0: seviyorum.
1: Seni
0: o kadar çok seviyorum ki.
1: Ben de seni seviyorum. Her şey yolunda mı?

0: Sende mi?
1: Evet, cebimde.
0: Ben tutayım. Tamam.
1: Hey. Şu düğüne gitmeyip sessiz bir yere gitsek hayal kırıklığı olur muydu senin için? Sadece ikimiz. Ne dersin?
0: Ne?
1: Sana anlatmak istediğim bir şey var ve bunu burada yapmak istemiyorum. Ya da orada.
0: Anlamıyorum.
1: Uzunca bir zaman önce yapmamız gereken bir şey. Ve bunu yapmak istiyorum.
0: Her şeyin yolunda olduğundan emin misin?
1: Her şey iyi olacak.

0: Lanet olsun. Neler oluyor?
1: Paul, zor olduğunu biliyorum ama planın bir parçası.

0: Dinlemeye hazır olduğunda burada olacağım.
1: Ne yapıyorsun? Ne? Araba kullandığımı görüyorsun.
2: Hı hı.

0: Lütfen. Söylesene neler oluyor.
1: Artık sen bilinç ve beden değilsin.
0: İyi ama bunu anlamıyorum.
1: Geçiş yaptın.
0: Ne? Ne?

0: Sen kimsin?
1: Refakatçi diyelim.
0: Kim?
1: O.
0: Bu gerçekten...

0: yaşanıyor değil mi?
1: O akşam yaptığın pek çok yaşamın akışını değiştirdi ve büyük bir yıkıma sebebiyet verdi. İlahi kanunlar hiçe sayıldı. Ve birini incitirsen...
0: Günahların bedeli ödenmeli.
1: Kesinlikle. Frank'e son bir seçenek sundum. Ve sana da sunacağım. Sıradaki konuğumuza günahının sert gerçekliğiyle yüzleşmesinde rehberlik edersen, sana da bir seçenek sunulacak. Adrian ebediyette yanında olacak. Ya da onu özgür kılacaksın.
0: Bu nasıl olabilir? Adrian hiç kimseyi incitecek bir şey yapmadı.
1: Kuralları ben koymuyorum Paul. Burada olmamın sebebi o değil.

0: Merhaba.
1: İyi günler.
0: Kocama yol konusunda yardım eder misiniz lütfen?
2: Kaliforniya. Eşim amaçsızca kullanmayı bırakırsam altın eyalete daha çabuk varacağımızı düşünüyor.
0: Bunu yapma lütfen Tim.
3: Üzgünüm, ben buralarda yeni sayılırım.
0: Gördün mü? Haklıymışım, otoyoldan hiç çıkmamalıydım.
2: Vızıldamayı keser misin? Bugün yeterince dinledim seni, tamam mı?
3: Ben sizin için öğrenirken kafeteryada bekleyebilirsiniz.
0: Bu çok hoş olur. Evet, geç oluyor, belki burada kalabiliriz. Karanlıkta yolda olmak istemiyorum ben.
3: Muhteşem bir vişneli turta var.
0: Öyle mi?
3: Evet, sıcak kahve de var. Beklerken zaman kolay geçer.
2: Bunu duydun mu Shirley? Sıcak kahve, vişneli turta. İşte şimdi bu mutlu eder hüzünlü...
0: Canın cehennemetim. Alaycılığından bıktım.
2: Tabii, onlarsız yaşanmıyor.
3: Ya da onlarla Bay O'Kelly.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: gelme, tamam mı? Hep arayacağım seni. Hafta sonları da beraber dışarı çıkarız. Annemi ikna ederim ben. Hem baba söylerse izin verir, değil mi baba? Bak. Bunu sana ördüm. Üşüdüğünde aynen böyle sar boynuna, tamam mı? Bak, böylesi daha iyi olacak. Üzemeyecek artık seni. Hem burada bir sürü arkadaşın olacak. İstediğin gibi dışarı çıkabileceksin. Koşacaksın, düşeceksin. Bir sürü yara izin olacak. Hepsini onlarla hava atabileceksin.
1: İstemiyorum.
2: Bak, kocaman adam oldun artık. Üzülmek, somurtmak yok. Tamam? Hadi Safiye, trafiğe kalmayalım.
0: Görüşürüz. Abla. Abla, gitme. Bırak beni burada. Ne olur eve götür beni. Sen de geleyim. Hiç ses çıkartma. Gözükme onun gözüne. Ne olur. Baba.
2: En doğrusu bu oğlum. İleride anlayacaksın beni. Hadi bekletme öğretmenim.

0: Ağladın Hasibe. Aklın yolu bir tabii.
1: La havle.
0: Ama hiç merak etmeyin. Sizi mağdur etmeyeceğim. Her şeyiniz tas tamam olacak.
1: Siz busunuz işte. Ancak kaşarsınız böyle zora geldi mi? Boşanmıyorum be.
0: Ama imzalamışsın. Şimdi niye karar değiştiriyorsun?
1: Sana eziyet olsun diye. Tamam mı? Boşanmıyorum işte.

0: Bakalım. Ölene kadar bu evde benimlesin, anladın mı beni? Hiçbir yere gidemeyeceksin, paçayı da kurtaramayacaksın, tamam mı?
1: Tamam abla, yeter. Hadi baba, ben seni odana götüreyim.
2: Bırak! Kanka.
1: Baba...
2: Bunu yapacağını bilmeliydim. Ben ancak ölünce huzura kavuşacağım, anlaşıldı. İnşallah uzun sürmez.
3: Baba...
2: Uğraş dur şimdi. Parala kendini, temizleyeceğim bunu diye.
3: Vay Allah'ım ya. Hiç de yapmazdı ki böyle şeyler. Abla, iyi misin sen?
1: Ya sen neden yangına körükle gidiyorsun? Sen görmüyor musun, bilmiyor musun ki bu adam hasta?
0: Onun aklı yerindeyken de öyleydi. İki lafından biri gideceğim de gideceğim de. Hep aynı be. Hep aynı terane. Safi bencillik.
1: Ya bir sabah, bir sabah güzel geçsin şu evde. Ben artık sabahları yataktan kalkmaya bile korkuyorum. Yeter, yeter.
3: Hay Allah'ım ya.
0: Gülben, sen topla getir şunları. Ben içeride yıkarım hepsini. Şuraya bak. Leş gibi oldu. Hepsi de israf oldu. Günah be. Şunu da şuradan kaldır, bir temizleyiver. Hanım gözünün önünde durmasın, yazık çocuğa.
3: Abla, sahiden niye sevinmedin? Bitti işte. Boşanıyorlar.
0: Neye sevineceğim ben Gülben? Ha? Neye sevineceğim? Kardeşimin kahrolduğuna mı? Yoksa gözümüzün önünde kalbinin paramparça olduğuna mı? Ben neye sevineceğim? Bir türlü anlamadınız beni be. Benim tek derdim bunlardan, böyle insanlardan sizi korumaktı. Ben siz üzülmeyin istedim. Annem gibi olmayın istedim. Hiçbiriniz anlamadınız beni. Vallahi. Hiçbiriniz.
3: Uf, Allah'ım ya. Ben de bunları dişi kuşlara veririm. Ne yapayım?

Of. Hadi bakalım. İyi bakalım kuşlar. Şş, sil o kuşunu. Sil, sil. Evet. Allah Allah. Niye duruyor ki orada hala? Üzülüyor kız içeride. Böyle içine kapandı. Sil onu. Neye bakıyorsun? Allah Allah, hala bakıyor. Kuşunu diyorum. Kuşu. Camdakini sil. Sil, sil. Heh. Şunu. Ama ne yaparsan yap be. Yaranılmıyor. Ne yaparsan yap. Yazık. Çocuğa da yazık ettiniz. Yazık çocuğa. Vah vah. Ne yaparsanız yapın. Şuraya bak.

40 yılda bir sosis yiyecekti han. Onunla da karısı dava açtı. Hay Allah'ım. Yazık oldu reçellere hep.

0: Ederim. Bırakır mısın lütfen?
1: Kim bu? Bu annem de sensin. Peki bu kim? Niye suratı kızılmış?
0: Eski bir arkadaşım. Bir daha eşyalarımı karıştırmayacaksın. Tamam mı? Hoş bir davranış değil bu. Anlaştık mı?
1: İyi.
0: Aferin.
1: Baba, ben çok acıktım. Kahvaltıda ne yiyeceğiz?
0: Ne yemek istersin?
1: Simit.
0: İyi, hadi üstünü giy. Ayakkabılarını falan giy. Almaya gidelim.
1: Baba, sen git sen.
0: Niye?
1: Baba, ben çok üşeniyorum. Lütfen.
0: Tamam. Ama kapıyı çalarlarsa falan açma, tamam mı?
1: Tamam.

0: Tommy bırakır mısın onu?
1: Neden? Bu çikolata değil mi?
0: Çok eski o, yiyemezsin onu. Hem onlar benim eşyalarım.

0: Han, bir konuşalım mı abi? Beni beklememişsin dün.
1: Bekleyecek miydim?
0: Neyse. Dün kimle toplantı vardı hatırlıyorsun değil mi?
1: Erteleyelim demiştik. Sorun mu çıkardılar?
0: Onlar çıkarmadı. Baban geldi dün yine.
1: Ne?
0: Ben toplantı odasına girdiğimde çoktan geçmiş masanın başına oturmuştu. Adamlara talimatlar yağdırıyordu.
1: Nasıl ya?
0: Genel müdüre hırsız dedi. Bağırdı, çağırdı, kovdu. Vallahi zor aldım elinden han.
1: Rezil olduk desene.
0: Haliyle iş yattı.
1: Hallun Bey ne yaptı peki?
0: Ne yapsın? Şaşırdı adam yazık. Beti benzi attı. Nasıl özür dileyeceğimi karıştırdım. Zaten toplantılar çektiler gittiler.
1: Koskoca genel müdüre hırsız dedi ha. Adamın suratını bir yapsana. Nasıldı? Hatırım için lütfen nasıl görünüyordu?
0: Ne? Bozuldu işte adam. Ne yapayım? Ne istiyorsun?

0: Ya babama bak. Alem adamı. Böyle duruyor duruyor. Birdenbire öyle bir şey yapıyor ki insanın ağzı açık kalıyor. Olsun, şanımız yürüsün değil mi Esat? Deranoğlu tımarhanesine hoş geldiniz. Kaçın kaçın.
1: Han. Ciddi ciddi korkutuyorsun beni ha.

0: Sen mi bıraktın eve?
1: Ben bıraktım tabii.
0: Beni niye aramıyorsun Esat?
1: Sence aramamış olabilir miyim?
0: Telefonum nerede benim ya? Düşürdüm herhalde. Neyse aman. İyi böyle. Biraz kafa dinleyeyim değil mi?
2: Han Bey, dün telefonunuzu odanızda unutmuşsunuz. Temizlik yaparken bulmuşlar.
0: Sağ ol.

0: 14 cevapsız arama. Kim sence bu?
1: Bilmiyorum.
0: Hadi bir tahmin vardır. Kim olabilir?
1: Bilmiyorum han, bilemiyorum.
0: Bakalım kimmiş? 14 cevapsız çağrı. Gülben. Bu sensin. 3 cevapsız çağrı da Neriman'dan. Yok mu arttıran? Bakıyoruz. Oo, sürpriz bir mesaj. Seninkinden. Merak etmiyor musun? Evin önündeyim. Aşağı inebilir misin diyor. Bu sabah atmış.
1: Niye geldi ki Esra?
0: Zarfı vermek için kapıdan uğrayıp gitti. İnci üşendi herhalde o yüzden.
1: Ne zarfı ya?
0: Boşanma dilekçesinin olduğu zarfı.
1: Ne?
0: Boşanma.
2: Ay. Ay. Abla. Tamam hallettim. Koydum odasına zarfı. 2 saat bile onu temizlemek için uğraştım. Hep reçeli olmuş.
3: İyi. Yazık Günah. Şunlara bak. Hepsi çöp oldu. Söyleyelim de bayrama. Hava buz gibi kediyi köpeğe versin bari. Yazık.
2: Abla. Ben onu çok merak ediyorum. Ne yaptı? Arasam açar mı ki? İşe gitmemiştir değil mi?
3: Bilmiyor musun Gülben? Gitmiştir tabii ki. Arama sen. Bir hazmetsin çocuk önce.
2: İyi de abla daha dün ağzı yüzü dağılmış geldi. Ben daha böyle başka fenalıklar olmasından korkuyorum. Kötü olmasın istiyorum ya.
3: Olmaz. Olmaz Allah korusun. Biz yanındayız kardeşimizin evelallah. Hiçbir şey olmaz ona. Şeytan diyor git o mavi tutamını yol saçından.
2: İncinin mi?
3: Kimin olacak? Onun tabii. Çakma sarışın.
2: Yok abla. Doğa sarışın o.
3: Sen nereden biliyorsun Gülben? Ha? Aynı kuaföre mi gidiyorsunuz?
2: Hayır ya abla ne alakası var? Kardeş de sapsarı ya onun hani. Tabii kıvırcık onunki sadece.
3: Ne kardeşi şimdi kardeşinden başlatma kıvırcığından. Benim kardeşimin ciğeri yanıyor burada. Mahvoldu çocuk. İçine ateş düştü çocuğun. Ama ben dedim. Ben dedim kimse dinlemedi. Hain dedim. Sokmayın dedim bunu dedim aileye dedim. Bak dedim başımıza da iş gelecek dediğim çıktı. Aha yazıyorum şimdi. Nafakanın hesabını yapıyordur o.
2: Yok artık.
3: Tabii görürsün. Yarın arar avukat. Zaten alt kat gitti geçmiş olsun. O üstteki terasa da diyecek beraber yaptık biz bunu. Arabasıydı şu suydu bu suydu her şeyi alacak o zilli.
2: Ya abla sırf giden para olsa neyse de.
3: Ne demek neyse. Ben ona tırnak makasını bile vermem be.
2: Tamam. Tamam. Ne yapalım yani şimdi arama mı diyorsun bana ne diyorsun?
3: Arama. Erkek adam bulur o bir yolunu. Dağıtır kafasını.
2: Nasıl? Başka kadına mı gider?
3: Tövbe estağfurullah. Aklına başka bir şey gelmesin. İlk bu gelsin. Aferin sana.
2: Ne bileyim. Biz ne yapacağız peki?
3: Ne yapacağız? Destek olacağız kardeşimize. Unutturacağız acısını. Geçecek gidecek. Öncekini nasıl unuttuysa bunu da unutacak.
2: Bir önceki gibi değil abla bu.
3: Sen nereden biliyorsun da?
2: Daha derinde bir yerde bu. Biliyorum ben.
3: Bana bak Gülben. Bu işin dönüşü yok tamam mı? Sakın gidip de çocuğa boşuna umut falan vermeyin. İnsana inandırıyorsunuz. Korkma yaşa gitsin diyorsunuz. Sonra da durduk yere canı yanıyor insanın. Hayal kurdurtmayın durduk yere insana.
2: Tamam abla. Kurdurtmayız hayal meyal. Senin gibi oluruz. Gerçekçi oluruz böyle. En iyisi o. Çünkü çok iyi geliyor insana o biliyor musun?
3: Gelsin gelmesin. Ben haklı çıktım mı? Çıktım. Hayırlısı oldu onun için. Allah kurtardı. Bak böylesi daha iyi oldu. Unutacak inşallah.
2: Sen de

0: mi dedin peki Naci için?
1: Dedim evet. Evet. Allah kurtarmış beni dedim. Çekil dikilme tepemde. Nefes alamıyorum. Git babaya sandviç hazırla. Adam bir şey yemedi zaten.

0: Tövbe bismillah. Anne, sen mi geldin? Kız, yine mi sen? Ne işin var orada, ne yapıyorsun?
1: Babamın peşini bırak.
0: Baba. Sen Naci'nin kızı mısın sen?
1: Annenin neden seni sevmediği belli. Çünkü sen çok kötüsün.
0: Ne oldu? Kim üzdü seni?
1: Babam. Hiç sevmiyor beni.
0: Ah, niyeymiş o? Ne oldu? İstediğin oyuncağı mı almadı sana?
1: İstemiyor beni. Gitti.

0: Tommy? Nereden geliyorsun kızım? Tommy? Kızım nereden geliyorsun diye soruyorum.
1: Annem daha güzel. O çok çirkin. Hem deli hem çirkin. Git simitleri de ona ver.

0: Babanın sandviçini verdim. Ne oldu? Ah! Eyvahlar olsun. Geri mi getirmiş bunu? Nasıl yapar bunu ya? Söz vermişti bana. Asla güveni olmuyor bu adama ya. Asla.
1: O getirmedi.
0: Kim getirdi o zaman?
1: Kızı getirmiş Gülben.
0: Kızı mı?
1: Babamın peşini bırak dedi.

0: abla. Vallahi ben çok özür dilerim. Yani gerçekten kıyamadım atmaya. Ona götürdüm ki belki saklar. Bilseydim böyle yapar mıydım hiç?
1: Sen niye böylesin Gülben? Ha? Ben şu hayatta tek bir söz verdim kendime ya. Hiçbir çocuğun dedim kalbini kırmayacağım. Onu da yapamadım. Teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Vallahi çok sağ ol.

0: Esra, Allah aşkına ne oluyor ya? İnci ne yaptığının farkında mı? Neyi bilmiyorum. Dur, tamam, ben arayacağım sonra seni. Arayacağım, tamam?
1: Ajanstan geldiler toplantı için, bekletmeyelim.
2: Söyle, söyle. Söyle tam zamanı. Hadi. Desene uğursuz Safiye. Küçücük çocuğu babasız bıraktın desene. Ha? O da senin gibi büyüyünce deli olacak desene hadi söyle.
3: Abla. İyi ki varsın. Sen bizim en büyük şansımızsın şu hayatta. Evet, belki o çocuğun kalbi kırıldı ama bu çocuğun kalbi hala atıyorsa hep senin sayende.

Hem markaya uygunluğu hem de sosyal medyadaki popülaritesi açısından Sude Gösterişli isminde uzlaştık. Uygun derseniz hemen bağlantıya geçeceğiz.

0: Aç gözlerini.
1: Han, iyi misin?

0: uygundur.
1: Güzel. O zaman detaylara geçelim isterseniz.
2: Tamam.
1: Lavanta tarlasından gireriz. Güneş, rüzgar vesaire. Ve Sude girer.

yazık. Kıyamam. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Sen gerçekten çok safsın. Olmaz bu. Güven vermedi bana.

İnsan üzülüyor biliyor musunuz? Annesi sevmemiş, ablası sırtını dönmüş. Bu bir umut öğretmenime sarılayım demiş. Ay o kadın nereye kaçacağını şaşırmış. Ay asıl ben size ne anlatacağım? Bir de Ceylan var. Benden bir önceki hatun. Bu herkese ben ayrıldım diyor da. O iş öyle değil. Bizimki ne yapmış biliyor musunuz kızım? Yaklaş. Söyle yanındaki.

Şimdi asıl bombaya gelelim. Bizimki haliyle pes etmiş. Demiş ki, tamam. Madem kadınlara güven olmuyor, o zaman bundan böyle hiçbirine inanmak yok. Ama sonra karşısına kim çıksa beğenirsiniz. Tatam! Hiç öyle demeyin. Hanginiz olsa kapılırdınız. O da kapıldı haliyle. Bu sefer olacak dedi. İnci farklı. İnci gitmez. Tek bir yol var. Beni de delirt. O zaman kalırım sizinle o evde.

0: İnci.
1: Dede. Çok canım yanıyor. Çok canım yanıyor.
2: Yeah.

0: Bırakma kendini ya. Bak ben inanıyorum. İnce anlayacak hatasını. Hep öyle olmadı mı? Sonunda hep dönmedi mi sana?
1: Hep öyle oldu. Çünkü hep ben gittim peşinden.
0: Bir daha git. Son kez. Olmaz mı han? Değmez mi İnci için?

0: Şey, bize bir müsaade edebilir misin? Çok sağ ol. Hani konuşacaktın ablanla? Bu sabah boşanma dilekçesi yolladı. Üstelik kendi de lütfetmedi, aracıyla yolladı.
1: Ne diyeyim Neriman, ikisi için de hayırlısı olur umarım.
0: Ya sana dedim o kadar. Abim iyi değil. Onu böyle görmeye dayanamıyorum dedim. Hiç mi umurunda değil?
1: Umurumda. Sırf sen istedin diye hiç istemediğim halde gittim ablamla konuştum ben. Hiç inanmadığım halde savundum abini. Kaçmakla olmaz, bir karar ver dedim. Yani o da vermiş kararını belli ki. Ben daha ne yapabilirim Neriman? Evlenirken bana mı sordu ki şimdi sorsun?

0: Ya iyi de konuşmaları gerekmez mi? Çocuk oyuncağı mı bu böyle?
1: Konuşsalar ne olacak? Sonuç değişecek mi ki? Abin razı olacak mı ailesinden ayrı yaşamaya?
0: Olmak zorunda değildir belki.
1: Hayır efendim, zorunda.
0: Niye ya? İnsan sevdiği için fedakarlıkta bulunamaz mı?
1: Ya kızım, bütün hayatı fedakarlık yapmakla geçti. Sen ne konuşuyorsun?
0: İyi o zaman. Abimden hiçbir farkı yok demektir. En iyi onlar anlar birbirlerini.
1: Bıktı artık, biliyorum. Önce benim yüzümden hiç istemediği biriyle yaşamaya mecbur kaldı. Şimdi de han emrivaki yapıyor. Yetti diyordur artık, haklı da ayrıca.
0: Sen tabii hiç aşık olmadığın için insanların aşk için ne gibi fedakarlıklar yapacağını bilmiyorsun.
1: Ben mi bilmiyorum?
0: Evet.
1: Bunu söylediğin için çok utanacaksın Neriman.
0: Ne yapıyorsun?
1: Ablamın kaldığı yeri sana mesaj atıyorum. Abine gönder, gitsin konuşsun. Bundan sonra da ablam bana hiçbir şekilde güvenmez, hiçbir şeyini de paylaşmaz. Bir daha da sakın bana aşkla ilgili nutuk atmaya kalkma. Hiçbir şey bildiğin yok senin. Böyle kalırsın işte.

0: Sen ya ne yaptın, ne yaptın? Beyinsiz aptal, ne yaptın? Nasıl bakacaksın kızın yüzüne şimdi? Arkadaşın ulan o senin, it herif!
1: Gerizekalı.
0: Of ya, of!
2: Şşş, Ege! Açsana şunu. Giremiyorum. Alo, oğlum manyak mısın? Açsana şunu.

0: gün geçmiyor ki Ege Bey yeni bir delilik yapmasın. Ne oldu ya? Niye bakıyorsun öyle?
1: Gamze.
0: Ne?
1: Benimle çıkar mısın?
0: Niye bu kadar uzun sürdü peki?
1: Anca göze alabildim. Reddedilmek de var sonuçta.
0: Tamam o zaman. Ama bir daha bu kadar bekletme beni. Ne oluyor ya?

0: Neriman. İyi misin? Ne oldu?
1: Şimdi anladım.
0: Neyi?
1: Seni sevmediğimi. Bayram, aldın değil mi? Az yağlı dana değil mi?
0: Evet, evet.

0: Özellikle söyledim. Heh. Ya bu arada geçmiş olsun Safiye Hanım.
1: Ne oldu? Kime ne olmuş?
0: Ya demin gelirken Han Bey'in arabasına çarpmıştı, onu gördüm de.
1: Ne? Han'a nasıl, kim çarpmış, nasıl çarpmış? Han kaza mı yapmış?
2: Ne? Han kaza mı yapmış? Allah eyvallah olsun. Nerede? Hastanede mi kalıyor? Abla Allah korusun, bak başına bir iş geleceği belliydi.
1: Gülben biz sus ki dinleyelim hele. Doğru dürüst anlat şunu.
0: Ya yok Han Bey iyi. Aracın plakası düşmüş. Hafif çizik olmuş, onu diyorum. Yani ciddi bir şey yok.
1: Ay. Baştan söylesene be adam. Kalp krizi geçiriyordum burada be.
0: Yalnız sabah Han Bey'i gördüm. Selam da verdim, almadı. Kafası dalgındı herhalde.
2: E boşanıyor o yüzden herhalde.
1: Gülben.
0: Han Bey evli miydi?
1: Kusura bakma. Aile arasında küçücük bir düğün yaptık. Seni davet edemedik.
0: Aa, kimle evliydi peki? Hiç de haberim olmadı.
1: Sana ne be? Sana ne? İyi tamam. Var mı başka bir havadisin? Yoksa hadi işine.
0: Yok Safiye Hanım. O zaman ben gideyim.
1: Bana bak Bayram. Başka bir şey duyarsa ne dersen gel bize haber ver, tamam mı?
0: Nasıl bir şey olursa Safiye Hanım?
1: Hayır yani şimdi Han'la ilgili falan böyle bir şey duyarsan gel bize söyle. Malum biz dışarı çıkamıyoruz. Dışarıdaki gözümüz kulağımız ol. Hani onun için söylüyoruz sana.
2: Ajan diyor, ajan.
1: Anlamıştır herhalde Gülben.
2: Vallahi abla hiç anlamış gibi bakmıyor, bak bak.
0: Anladım anladım.
1: Kantaron'un arabası yerinde mi? Baktın mı?
0: Ya uzun zamandır öyle aşağıda duruyor. Aa sahi. İnci Hanım ne zamandır göremiyor. İyi mi acaba kendisi?
1: Bayram sen beni yanlış anladın herhalde. Soruları sen değil, biz soracağız, sen cevap vereceksin.
0: Tamam Safiye Hanım.
1: Şükür.
0: Naci Hoca'dan da bilgi getirmemi ister misiniz?
1: Bana ne be? Bana ne ondan? Sen niye şimdi durduk yere onun adını anıyorsun bana? Bana ne?
0: Tamam ben yanlış anlamışım, kusura bakmayın.
1: Sen zaten neyi doğru anladın ki? Al şu poşetleri elinden. Neyi doğru anladın? Apartmanda bir tane akıllı yok ve bir tane kafası basan biri yok. Hepsi terelerli.
2: Bak sen Naci ile ilgili olan şeyleri gelip bana söyle, tamam mı? Ona bir şey deme.
0: Size söyleyeyim yani ha?
2: Evet ama çaktırmayacaksın, tamam mı? Hadi güle güle. Hadi.
3: Ben sana bir şey söylemek istiyorum İnci.
4: Dede bak ne olur ben demiştim falan diyeceksen.
3: Ben seninle gurur duyuyorum. Annene yıllarca dil döktüm. Düşün dedim. Yazık ediyorsun. Çocuklarını düşün. Ayrıl dedim. Aldatıldı. Ağzı yüzü morardı. Aç kaldı. Ama yine de boşanmaya cesaret edemedim. Sen ondan çok farklısın İnce. Sen çok güçlüsün.
4: Değilim dede.
3: En azından o adama boyun eğmeyecek kadar kendine saygın var. Bu ne kadar kıymetli bir şey biliyor musun?
4: Doğru söylüyor. Kendine saygı çok mühim bir şey. Yani öteki türlüsü çok zor. Hem sana da hiç uygun bir şey değil ayrıca. Uzmanı konuşuyor burada.
3: Şimdi üzüleceksin, ağlayacaksın ama asla pişman olmayacaksın. Boşanmak kendine yapabileceğin en büyük iyilik kızım. Ben de acıyorum. Ben de üzülüyorum o aile için ama en çok ne hissettiriyorlar bana biliyor musun? Hani başkası adına utanmak vardır ya. İşte insan öyle hissediyor onların yanında. Sen orada yapamazdın İnce. Yazık. En çok da o küçük kıza üzülüyorum. İnşallah bir an önce kurtarır kendini o evden.
4: Tamam o zaman çay demlemiştim. Kesin olmuştur. Getireyim güzelce böyle içelim, içimiz ısınsın değil mi? Memnun amca sana da şöyle çıtır kıtır bir şeyler getireyim mi?
3: Teşekkür.
4: Tamam. Gidip getiriyorum.
3: Nerede kaldı?

0: yapmıştım. Diyorum ki
1: dede,
0: sen...
1: Dede. Biliyorum. Bana iyi gelsin diye söylüyorsun bütün bunları. Ama öyle olmuyor işte. Sadece sessizce dursak... Hı? Ben kafamı omzuna koysam... Eski günlerdeki gibi...

0: Yeryüzünde ondan sadece bir tane vardı. Öyle sanıyordun değil mi?
1: Sanmıyordum. Öyleydi. Tekti. Yeri asla doldurulamadı. Adım gibi biliyorum. Sen de öylesin İnci.
0: Nereden biliyorsun? Daha iki gün oldu beni tanıyor.
1: İki gündür o çocuk gibi hissediyorum ben. Seni saklayasım geliyor.

0: Esra, eğer hemen şimdi nerede olduğunuzu söylemezsen bir daha yüzüne bakmam.
1: Yok artık. Sen bilirsin Esat. Bakma o zaman. Oldu. Senin için bir de arkadaşımı satacağım ben.

0: İyi, git başkasından öğren o zaman araba kullanmayı.
1: Ne?
0: Ha? Şey, yok bir şey ya, pardon. Ya ben daraldım burada. Hadi kalk gidelim, yemek yiyelim bir yerlerde.
1: Yok, ben iyiyim ya. Sen git.
0: Gerçekten çok iyisin Anya. Abi kalk, Allah'ını seversen bari seni eve bırakayım. Vallahi birileri görecek, delireceğini sanacak ya. Biraz havan da içsin. Kim o?
1: O değil. Efendim Neriman? Söyle. Emin misin doğru olduğunu? Anladım. Sağ ol.
0: Ne oldu?
1: Neriman İnci'nin yerini söyledi.
0: Harika, çok güzel. Hadi kalk. Kalk, ben götüreceğim seni. Böyle araba kullandırmam sana, hadi.
1: Arabam yok zaten.
0: Niye? Nerede araban?
1: Vurdum.
0: Kalk Allah'ını seversen. Kalk, tek parça götüreyim seni ya, hadi.
1: Gitmeyeceğim.
0: Gideceksin an.
1: Gitmeyeceğim Esat.
0: Gideceksin ya. Çıldırtma beni ya. Gözümün önünde deliriyorsun. Ödüm kopuyor burada. Abi. Ya onsuz iyi değilsin. Kafayı yiyorsun. Sen neyin tribindesin ya?
1: Peşinden daha fazla koşmayacağım. Anladın beni? Yoruldum. Gücüm kalmadı artık. Anlıyor musun?
0: Koşacaksın abi.
1: Allah Allah ya. Nedenmiş?
0: Çünkü sen haksızsın. Hiç kusura bakma han. En baştan söyleyecektin kıza. Şimdi yanına gideriz. Baştan neden söyleyemediğini anlatırsın. Anlayacağı varsa anlar. Yoksa... Yapacak bir şey yok. Gider zaten. Hadi. Hadi.

0: yedi, dört. Allah'ım, delireceğim.
1: Abla! Kaç yapıyorduk bunu? Sekize kadar mı yıkıyorduk artık? Kaça kadar yıkayayım ben bunu?
2: Dört yapma da kaç yaparsan yap.
0: Ha. Aa.
1: Ne yapıyorsun?
2: Sana güvenilmeyeceğini kanıtladın. Yukarı çıkıyorum şunu bırakmaya.
1: Abla, Neriman'a verseydin bari okurdu o.
2: Gülben.
0: Tamam, bir şey demedim, sustum. İyi git hadi. Ne istiyorsan yap. Ay! Ay vallahi cinnet geçireceğim ya ben. Yok, dayanamayacağım. Sekiz. Sekiz olsun bu da. Bu bitti. Tamam, hadi bakalım. Hop, sen sekizsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım sen ben. Seninle mi uğraşacağım? Sekiz. Tamam. Sekizmiş gibi yıkarım ben bunu. Al.

0: Bana değil, kitaplara bakacaksın. Ne oldu? Ne gülüyorsun?
1: Bir gün buraya üçümüz birlikte geleceğiz.
0: Üçümüz mü? Üçüncü kim?
1: Kızımız.
0: Ben de ciddi ciddi dinliyorum.
1: Diyeceğim ki ona, annen inanmamıştı. Gülmüştü bana. Ama gördü sonra.
0: Neden inanmadım sana biliyor musun? Çünkü kızımız mı olur, oğlumuz mu olur, onu sen bilemezsin.

0: Bakma işte ya, bakma. Anne. Anne neredesin? Gel hadi, neredesin? Bir şey söyle bana. Desene, sana söz verip gidip başkasından yapmış kız çocuğunu. Sana da camdan bakmak düşmüş, desene hadi.
1: Elmalar da kızarmış, kıpkırmızı olmuş.
2: Biz onun için bıraktım.
1: Öyle değil Tommy.
2: Nasıl peki?
1: İleride anlayacaksın büyüyünce.
2: Ya anlamazsam?
1: Anlayacaksın. Anlatacağım ben sana.
3: Kalk bakalım, kalk, kalk, kalk, kalk, kalk. Kalk hadi, gel. Üstüne giy bakayım.
2: Beni annemi bırakacaksın değil mi? Tabii. Ben varken ondan görüşemiyorsun.
1: Giyer misin? Seni annene bırakmayacağım. Bugün baba kız baş başa vakit geçireceğiz.
2: Gerçekten mi?
3: Gerçekten.
0: Anne neredesin? Ne olur gel. Gel hadi, kendime getir beni ne olur. Sen yapmasan kim yapacak anne, ne olursun? Hadi. Bak, Han'ı da terk edip gittiler. Benim ona destek olmam lazım. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Benim güçlü görünmem lazım. Ne yapacağım bilmiyorum ben, ne olursun. Bak, gelmezsen Naci'nin mektuplarını okurum. Hepsini okurum, yemin ederim. Vallahi billahi okurum hepsini. Burada yıllarca sakladığın, o biriktirdiğin bütün mektupları açar okurum. İyi tamam, sen istedin, hepsine bakacağım. Anne. Anne yardım et ne olursun, ben ne yapacağım? Anne ben niye böyleyim? Ha? Niye böyleyim? Niye senin gibi değilim? Niye kabullenemiyorum anne, ne olur yardım et bana. Ha? Niye kabullenemiyorum? Sevmemiş işte. Sevmemiş.

0: Ay, ay vallahi çok güzel çıkacaksın. Artist gibi aynı.
1: Tamam artık yeter, harcama.
0: Başta olmaz diyordun. Adamın resmini görünce fikrin değişti tabii. Bana bak. Aşık mı oldun yoksa?
1: Sus kız, deli deli konuşma.
0: Ay annemin sakın haberi olmasın. Gönlünün ne olduğunu belli etme yoksa bozar işi gene.
1: Yani belki o yakından görünce beni beğenmez Ceyar. Ne belli?
0: Şimdi bu okumuş etmiş şehirli adam ya. Süslü kadın ister yanında.
1: Kız o ne? Sakla çabuk onu, annem görmesin ha.
0: Ya komşudan aldım. Dur gel sürelim. 2 dakika. Şakacıktan sürüyorduk, silecektik.

3 kere nişan attı bu kız. Belli ki bir kusuru var diyorlar. Bu adam seni aldı aldı. Yoksa başımıza kalırsın. Kimse istemez seni. Gören yolunu değiştiriyor zaten. Geldi yine kenafir gözlü diyorlar. Bana bak. Sakın ağzını açıp da adamı kaçırayım deme. Hazır seni tanımazken. Kıyalım nikaha gitsin. Gerisini onlar düşünsün artık. Ben çekeceğimi çektim.

Kim bilir ne zaman çekildi bu fotoğraf. Ben doğmadan öncedir kesin. Yoksa böyle gülmezdin, değil mi anne?

0: Eve dönmeyeceksin. Onu anladım. Ne yapacaksın peki?
1: Bilmiyorum. Önce bir kafamı toparlayayım da.
0: Her şey geçiyor inan ki. Oo, neler neler hem de. Bak bana. Kimi çok sevdiysem vaktinden evvel verdim toprağa. Annem, karım, evladım. İnsan her şeye alışıyor. Unutuyor bile. Düşünmüyor hatta. Ama sonra bir gün birdenbire geliveriyorlar aklına. Tavla oynarken hem de. Çünkü karşındaki zevzek ulan memduh diyor. Sendeki şans bende olacaktı. Şans diyor. Şans. Ona bile gülüp geçiyorsun. Sende de böyle olacak İnci. Ucundan dönmüşüm dede diyeceksin. Sonra dalgasını geçeceğiz beraber.
1: Ben bir Esra'ya bakayım.

İniyor musun arabadan? Ben mi atayım? Dur bir dur. Tamam şimdi.

0: Esat yerini sorup durdu.
1: Söylemedin değil mi?
0: Tabii ki söylemedim. Ama yani anladığım Han biraz kötü galiba. Yani yoksa Esat bana bu kadar kızmazdı. Arkadaşı sonuçta, haklı o da. Ama yani o zarfı benim vermem çok da doğru olmadı İnci ya. Daha kırıcı oldu sanki.
1: Kesin olmuştur.
0: E o zaman?
1: Öbür türlü... Yani eğer ben gitseydim... Ben o zarfı veremezdim Esra. Kararımın arkasında duramamış olurdum.
0: İnci, sen boşanmak istediğine emin misin?

0: Ne oldu yüzüne?
1: Hiç konuşmadan mı İnci? Gerçekten mi?
2: Öyle istemiş. Öyle uygun görmüş.
0: Dede tamam. Benim de amca hadi gel biz içeri gidelim. Hem biraz ısınırsın ha.

0: Kavga mı ettin?
1: Tek bir soru soracağım sana. Neden evlendin benimle? Söyle. Senden duymak istiyorum. Çaresiz kaldım diyebilirsin. Acele karar verdim diyebilirsin. Saçmalamak istedim. Macera çekti canım. Hepsi olur. Sadece söyle. O parmağındaki yüzüğün senin için anlamı ne?

Söyleyin. Artık korkma İnce. Bu adamı sevebilirsin. Bu adam seni üzmez. Aldatmaz. Sana yalan söylemez. Gözünün içine bakıp ne istediğini anlar. Ne istediğini, ne istemediğini duyar. Çünkü o senin

0: mutlu etmek ister.
1: İstedim, evet. Eğer fırsat verseydin biz mutlu olabilirdik. Bir yolunu bulurduk, zorlanırdık ama... böyle göz göze geldiğimizde aynı şu an olduğu gibi... göze alırdık her şeyi. Mutluluğu da mutsuzluğu da göze alırdık. Çünkü o taktığın yüzük bu cesareti gerektirir. Öyle korkak gibi kaçmaman gerekir. Zora girdiğinde topuklamaman gerekir.
0: Asıl korkak sensin sen. Sen benden sakladın her şeyi. Bize evlenince nasıl bir hayatın beklediğini, planını ne söylemedin. Senin mecburiyetlerin neler, hiçbir şey söylemedin bana. Çünkü asıl sen buna cesaret edemedin. Hayır dememden korktun. O yüzden de yalan söyledin. Kandırdın beni. Daha kolay geldi tabii böylesi.
1: Böylesi senin için de daha kolay oldu. Tek celsede çıkayım istedin hayatından, değil mi?
0: Hiç kolay olmadı. Canım çıktı be. Ama bir karar vermem gerekiyordu.
1: Biliyordun değil mi? Başından beri biliyordun. Böyle olacağını biliyordun. Ne olacak ki, çeker giderim dedim. Terk ederim. Ne hali varsa görsün dedin değil mi? O dilekçeyi bile kendin getirmeye tenezzül etmedin. Bari çıksaydın karşıma, aslanlar gibi deseydin ki... ben artık seninle birlikte olmak istemiyorum deseydin.
0: İstemediğim sen değilsin. O ev. Ben biliyorum öyle evleri. İçinde birbirini kimsenin sevmediği, herkesin birbirine tahammül ettiği o sevgisiz evleri ben biliyorum. Ben öyle bir evde doğdum. Ben seninle bambaşka bir ev hayal etmiştim han. Hiçbir çocuğun mutsuz edilmediği bir ev hayal etmiştim.
1: Birlikte değiştirebilirdik o evin kaderini. İstediğin gibi olsun. Gidelim avukata. Ne gerekiyorsa yapılsın. Sonra sen evine, ben evime.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Nükleer yangının küllerinden makineler doğdu. Onların yıllardır süren insanlığı yok etme savaşı giderek şiddetlendi. Ama son savaş gelecekte olmayacak. Bu savaş burada, günümüzde olacak. Bu gece,

0: Los Angeles, 1984 gece. Saat 01:52.
1: Bu da ne? Lanet olsun. Neler oluyor?

0: Hey, sıra sende. Hadi.
1: Hey.
0: Yürümek için güzel bir gece ha?
2: Yürümek için güzel bir gece.
1: Yarın çamaşır günü. Temiz çamaşır kalmadı değil mi?
2: Temiz hiçbir şey kalmadı.
0: Hey, bence bu adamın birkaç tahtası eksik çocuklar.
2: Giysilerin. Onları bana ver.
0: Canın cehenneme serseri.

0: Ne haber dostum?
1: Lanet olsun, neler oluyor böyle?

0: Ey dostum, burada gerçek bir ışık gördün mü?
1: Şu adama baksana.
2: Olduğun yerde kal.
1: Adam kaçıyor.
2: Hey, sana dur dedim.
1: Sen git.
0: Hey, o pis serseri benim pantolonumu çaldı.

0: Benim motora göz kulak ol dostum.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Geciktim.
1: Ben de.
2: Bakar mısınız?

0: Aynı tabak
1: bence
0: var.
1: Bence değil.
2: Bence öyle.
3: Dur. Yapma, çekil önümden. Bir dökeceksin.
4: Hayatım, bir kahve daha alır mıyım?
1: Evet efendim.
4: Bizim siparişte
1: var. Hayatım, bir kahve daha alır mıyım?
5: Ben çok pişmiş istemiştim.
6: Sanırım o benim ama ben patates söylemiyorum.
1: Çok pişmiş bifteyi o istedi. Benimki yarı pişmiş benim olacaktı. Tamam, kim alacak? Şimdi sipariş verebiliriz.
2: Peki efendim.
1: Ah, Tanrım. Ah, ah, ah,
2: çok çok özür dilerim.
4: Bakar mısın? Şu hale bak.
2: Gerçekleri değil, değil mi?
6: İyi gidiyor evlat. Sana bahşiş vermeliyim. Bunu hak ettin.
2: Bir de şöyle düşün, ben 100 yaşındayım ve kimin umrunda?
7: On ikilik yarı otomatik.
8: İtalyan yapımı. Pompalı ya da yarı otomatik.
7: 45'lik uzunlamlı lazer görüşlü.
8: Bunlar yeni çıktı. Yeni getirdik. İyi bir

0: silahtır. Sadece tetiğe dokunursun, kırmızı ışık gönderir. Sonra kırmızı ışığı merminin gitmesini istediğin yere çevirirsin. Başka bir şey?
1: 40 milimetrelik uzunlamlı plazma tüfeği.
0: Hey dostum, sadece gördüklerim var.
1: 9 milimetrelik Uzi.
0: Silahtan anlıyorsun dostum. Bunlardan biriyle evini rahatça korursun. Peki hangisini alıyorsun?
1: Hepsini.
0: Bugün erken kapatabilirim. Tabancalar için 15 gün beklemen gerekecek ama tüfekleri şimdi götürebilirsin. Bunu yapamazsın.

0: Merhaba bebeğim. Evet evet benim. Dinle, beni buradan alman gerekiyor. Motosikletim bozuldu.
1: Ne yaptın? Umurumda değil. Gelme beni. Hop.
2: Mort.
1: Dostum. Ciddi davranış
2: Mort,
1: sorunların olmalı.
2: Mort, sen iyisin. Hala orada mısın Mort? Hadi Mort, ne yapıyorsun? Hadi tamam. Seni almaya gelmeyeceğim.

0: Ben mola veriyorum Çak. Yerime Carla bakacak.
1: Sara buraya gel, seninle ilgili yani sayılır.
2: Katil bir
1: inanılmaz bir şey.
2: Öldürdüm.
1: Buna sen de inanmayacaksın. Hadi otur,
2: değişik
1: bunu seveceksin.
2: Değişik görgü tanıklarının verdiği ifadeler doğrultusunda şüphelinin kesin bir tanımı yapıldı. 35 yaşındaki Sara Kanır iki çocuk annesiydi. Bugün kendi evinde vahşice öldürüldü.
1: Sen
2: diğer haberimize gelince, bugün borsadaki hisseler biraz değer kazandı.

Radyo bir ses sistemi istiyorsanız o zaman tam yerine geldiniz. Bob'un müzik aletleri dükkanı Zubveda Bulvarı 2500'de. Buffer'lar, en son dijital ve kompakt lazer diskler burada. Grafik equalizer ve ses balans sistemleri sizin için her tür burada.

0: Alo?
1: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
0: Hürmet arıyor.
2: Sen kimsin?
3: Aman Tanrım. Sera?
1: Tanrım, bak yine çok üzgünüm. Acaba
3: Ginger'la konuşabilir miyim?
0: Tabii Mikey. Sürüngen arıyor. Alo?
3: Önce bluzunun düğmelerini teker teker çözeceğim.
4: Sizi aşağılık domuzlar, ellerinizi üstümden.
5: Sakin ol.
6: Sakin ol.
5: Tamam.
6: Dostum, tamam, sakin ol.
5: Otur.
7: Evet. Ne buldun? Ölü bir kadın. Bunu görebiliyorum. Sarah Ann Connor, sekreter, 35 yaşında. 5 metreden tam 6 el ateş edilmiş. Büyük bir tüfekle.
8: Bu işleri bilirsiniz.
7: Sayın.
8: Bu nedir?
7: İki ölü kadın. Öğleden sonra buraya gönderildiler.
8: Onunla bir ilgisi olduğuna emin misiniz?
7: İsimlere baksana hadi.
8: Sarah Louise Connor. Bu değil mi?
7: Hı hı.
8: Ciddi olamazsın.
7: Basın her yerde peşimizden gelecek.
8: Tek günlük bir katil olmalı.
7: Tuhaf katillerden nefret ederim.
0: Evet. Ölümle erkeklerin hak ettiğinden iyidir. Ginger Paxley'i gördün mü?
9: Hayır, onu görmedim. Mesajları kontrol ettin mi?
0: Aa, sen baktın sanıyordum.
10: Merhaba Sarah, benim
0: Demet
10: anne.
0: Demet buradasın genç adam.
10: Geri döndüğün zaman beni aracım.
0: Sakıncası yok anne.
10: Hoşça kal.
11: Merhaba Sarah, Stan Morski. Bir iş çıktı ve görünüşe bakılırsa bu akşam gelemeyeceğim. Çok boş zamanım olmayacak. Bak gerçekten üzgünüm, sonra telafi ederiz, tamam mı? Birkaç gün sonra görüşürüz.
9: Pislik. Eğer bir olsaydı sana bu şekilde davranamazdı. Tanrı aşkına, cuma akşamı.
0: Alışırım.
9: Dizlerini kıracağım.
0: Evet. En azından Paxley beni hala seviyor.
9: Tanrım. İğrenç bir şey.
0: Ben sinemaya gideceğim.
9: Tamam.
0: Bekle, sana iyi eğlenceler.
9: Eğleneceğiz. Sana da.
0: Tamam.
9: Lanet olsun Matt.

0: Efendim.
1: Tanrım.
0: Efendim.
2: Efendim bir açıklama yapalım.
0: Yüzbaşı öldürülen iki kişinin de aynı isim ve soy ismi taşıdığını biliyor muydunuz?
1: Size ne söyleyebilirim çocuklar? Yorum
0: ama,
1: yok.
0: Ama yüzbaşı elimizde iki cinayet var ve yüzbaşı.
3: O kahve 2 saattir soğuk.
1: Hı.
3: İçinde söndürmüştüm.
1: Kıza hala ulaşamadın mı?
3: Hayır, telesekreteri çıkıyor.
1: Ekip gönder.
3: Ekip gönderdim, kapıyı açan olmadı. Yönetici de evde yokmuş.
1: Onu ara.
3: Az önce aradım.
1: Ara dedim.

0: kimlerle konuşuyorsun?
1: Aynı saçmalık.
2: Şu işe bak. Lanet olası bir rehber katiliyle yüz yüzeyiz.
1: Basından nefret ediyorum. Özellikle basın toplantılarından. Nereye gidiyorsun?
2: İfade vermeye. Belki şef son anda planı değiştirir. Saat 11'de boş kalmam gerekiyor. Belki bizi arar. Evet. Nasıl görünüyorum?
1: Berbat görünüyorsun.
2: Sen de öyle.
3: Yüzbaşı lütfen.
4: Cinayeti soruşturmakla yetkili kişiler bugün iki cinayet birden işleyen adamın kimliğini henüz tespit edemediklerini bildirdiler. İki kurbanın da isim ve soy isminin aynı olması inanılmaz bir aslantı gibi görünüyor. 2 saat önce 35 yaşındaki Sarah Connor adındaki kurban Santa Monica Parkı'nda acımasızca katledildi.
5: Kapatmayın.
4: Bundan bir gün önce de bir başka Sarah Connor isimli kadın öldürülmüştü. Polis şimdilik iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir yanı olduğunu kabul etmiyor. Şu ana dek iki kurban arasında isimleri dışında ortak bir bağ saptanamadı. Elbette ki son gelişmeleri size duyurmaya devam edeceğiz. Diğer haberlerimize gelince... Yurdun güneybatısında yağış bekleniyor.

0: ilgili hata acil durum servisine bağlandınız. Bütün hatlarımız doludur. Dahiliye numarayı biliyorsanız çevirin. Bilmiyorsanız lütfen hatta kalın.
1: Bütün birimler yerlerini bildirsin. Tamam.

0: kandırdım. Telesekreterle konuşuyorsunuz. Ama utanmayın, önemli değil. Telesekretere konuşabilirsiniz. Belki geldiğim zaman sizi arama şansım olur. Benim adım Ginger. Beni bulamazsanız Sera'yla konuşabilirsiniz.
1: Benim Sera. Ginger, evde misin? Ginger, evde misin? Peşimde biri var. Gerçekten çok korkuyorum. Hayatım, duyuyor musun?
2: Peşimde biri dolaşıyor. Umarım onu atlatmışımdır.
1: Bir an önce buraya gelip beni almanı istiyorum.
2: Polis şu an bana ulaşamıyor. Şansımı yeniden deneyeceğim.
1: Numarayı veriyorum. 555-9175. Beni hemen ara. Yardımın gerekiyor.

0: onu bulduk. Sera Kanur. Ben Yüzbaşı Trex Smith.
1: Bakın Yüzbaşı, lütfen beni bir başka bölüme bağlamayın lütfen.
0: Merak etmeyin, bağlamam. Şimdi sakin olun. Nerede olduğunu
1: Kokteyl
0: söyleyeyim.
1: Kokteyl adında bir bardayım.
0: Ha, yerini biliyorum. Sampiko'da. İyi misiniz acaba?
1: Evet. Ama buradan çıkamıyorum. Sanırım peşimde bir adam var.
0: Pekala, dinleyin Bayan Kanır. Şimdi çok iyi dinleyin. Halka açık bir yerdesiniz. Dışarı çıkmayın. Tuvalete bile gitmeyin. Mümkün olduğunca çabuk geleceğiz. Güvendesiniz, merak
1: etmeyin. Bekliyorum.

Burası 1L19. Bir kaza oldu. Şüpheli araç 834 7. Batı Caddesi'ne yöneldi. Hızlı gidiyor. Işıklarda durmuyor. Burada hemen bir ambulansa ihtiyacım var. Anlaşıldı mı? Hey, dur, bekle! Aa! Aa!

0: Yaralı mısın? Vuruldun mu? Bana bak, sana ne diyorsam onu yap, tamam mı? Ben söylemeden sakın hareket etme. Ben söylemeden sesini çıkarma. Anlıyor musun beni? Anladın mı beni?
1: Evet, evet, evet. Lütfen, lütfen canımı yakma.

0: Kaya'ya yardım etmeye geldim. Adım Reese. Çavuş Tekkom. DN3841. Seni korumakla görevliyim. Yok edilmek üzere seçildin.
1: Burası 1L19. Olimpiyat stadının batısındayım, tamam.
2: 1L19 tamam. Bütün birimlerin dikkatine. Bütün birimlerin dikkatine.
3: Bir hata olmalı. Ben bir şey yapmadım.
0: Hayır, ama yapacaksın. Senin yaşaman son derece önemli.
3: Bu doğru olamaz. O adam beni neden öldürmeye çalışıyor?
0: Bir insan değil ki. Bir makine. Bir yok edici. Sibernet sistemleri model 101.
3: Makine mi? Robot gibi mi?
0: Robot değil. Cyborg. Yani sibernetik organizma.
3: Hayır. Kanı akıyordu.
0: Kısa bir süre için. Başını eğ.

0: Pekala dini. Yok ediciler seçkin birimlerdir. Yarı insan yarı makinedirler. Beyinlerinde savaş komutları vardır. Mikroçiple kontrollüdürler. Silahlıdırlar. Çok dayanıklıdırlar. Ama dış kısımları canlı insan dokusuyla kaplıdır. Yani et, deri, saç, kan gibi. Hepsi de canlıdır.
1: Bak Riz, benden ne istediğini...
0: Beni dinle. Bu arabadan kurtulmalıyım. Onlardan 600 tane üretmiştik. Kolayca ayırt ediyorduk. Ama bunlar yeni. İnsana benziyor. Terliyor, nefes alıyor. Yani insanın birebir kopyası. Ayırt etmek çok zor. Onu ayırt etmeden önce harekete geçmesini bekledim.
1: Deli. Umarım olmadığımın farkındasındır. Henüz böyle bir şey üretemezler.
0: Henüz değil. Ama 40 yıl sonra üretilecekler.
1: Gelecekten geldiğini mi söylüyorsun?
0: Olası bir gelecekten. Sizin bakış açınızda nasıl anlatacağımı bilmiyorum.
1: Öyleyse sen de gelecekten geliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Evet.
0: Cyborglar acıyı hissetmez. Ben hissederim. Sakın bir daha bunu yapma.
1: Bırak gideyim.
0: Dinle. Neden anlamıyorsun? Yok edici dışarıda bir yerlerde geziyor. Onunla pazarlık yapamazsın. Ona sebebini soramazsın. Onun duyguları yoktur. Acıları ya da korkuları da öyle. Ve hiç kimse onu durduramaz. Asla. Sen ölene dek.
1: Peki sen durdurabilir misin?
0: Bilmiyorum. Bu silahlarla bilmiyorum.

Bütün birimlere. Şüpheli araç Broadway'in 4. caddesinde park halinde. Bütün birimlerin dikkatine. Herkes şüpheli aracın bulunduğu bölgeye gitsin. Bütün birimlerin dikkatine.

0: Riz. Neden ben? Benden ne istiyor?
1: Bak, nükleer bir savaş oldu. Yani bundan birkaç yıl sonra olacak. Bütün bunlar, bu şehir, her yer yok oldu. Yok oldu. Hayatta kalanlar oldu tabii. Orada. Kimin başlattığını bile bilmiyorlardı. Aslında makineler yüzündendi Sera.
0: Anlamıyorum.
1: Savunma sistemi bilgisayarları. Yeni ve daha güçlü. Birbirlerine kenetlenmişler. Onlara çok güvendiler. Zeki olduklarını söylediler. Yeni bir zeka örneğiydiler. Sonra insanlar bu bilgisayarları bir tehdit olarak görmeye başladı. Ve bir mikrosaniyede kaderimizi belirlediler. Yok edilmek.

0: Hayır. Ben daha sonra doğmuşum. Yıkıntılarda. Aç bir şekilde. HK'lardan saklanarak.
1: HK mı?
0: Avcı katiller yani. Otomatik fabrikalarda üretilen devriye makineleri. Pek çoğumuzu yakaladılar. Sürekli kıyım için kamplara koydular. Lazer ışınlarıyla yaktılar. Bazılarımız yaşamayı başardı. Çalıştık. Bedenlerimizi kullandılar. Devriye birimleri gece gündüz çalıştı. Sonsuza kadar yok olmamıza çok az kalmıştı. Ama bir adam vardı. Bize savaşmasını öğretti. Kamplarını yok etmeyi öğretti. O aşağılık makineleri nasıl yok edeceğimizi öğretti. Kaderimizi değiştirdi. Bize yeniden umut verdi. Onun adı Connor. John Connor. Senin oğlun Sarah. Doğmamış oğlun.

0: Diz çök. Yere
1: arabadan
0: yat.
1: In. Arabadan in.
0: Yere yat.
2: Bütün birimler lütfen olimpiyat geçidine gitsinler. Şüpheli araç o civarda görüldü. Lütfen dikkat. Bütün birimler olimpiyat geçidine gitsinler.

0: Sera. Sera, bundan biraz içmeye çalış.
1: Acaba onlar olduğuna emin misiniz? Yani belki cesetlere baksam iyi olur.
0: Hayır, cesetleri tanıman imkansız. Onlar olduğuna eminiz.
1: Cencer.
0: Tanrım. Sera. Sera, bu Doktor Silbon'un.
2: Merhaba Sera.
0: Riz'in anlattığı her şeyi ona da anlatmanı istiyorum. Şimdi iyi misin?
1: Evet, sanırım iyiyim. Siz doktor musunuz?
3: Ben suçlu psikoloğum.
1: Riz deli mi?
2: Evet, biz de buna verileceğiz.

0: Evet. Demek bir askersin. Kimin adına savaşıyorsun?
1: 1-3-2 peri adına. 2-1-2-7 numaralı birim.
0: 2027 yılından mı geliyorsun?
1: Evet öyle. Ülke güvenliği adına son 2 yıldır John Connor'la çalışıyorum. Neden anlamıyorsunuz beni?
0: Düşmanınız kim demişti?
1: Düşmanımız bilgisayar savunma sistemi.
0: Affedersin dostum.
1: Cybernet sistemleri tarafından Sagnorath için üretilen bir sistem.
0: Anlıyorum. Ve bu bilgisayar düşmanını öldürerek kazanabileceğini düşünüyor. Onu tamamen yok ederek, kendini yok etmeden önce. Bir tür otomatik imha sistemi.
2: Silverman denen adam beni öldürecek. Geçen hafta Afganlı'yı yakan adamla konuşuyordu. Önce onu şaşırttı.
3: Hey, kes sesini.
0: Öyleyse neden bilgisayar Connor'ı öldürmedi? Neden yok edici dediğin makineyi gönderdi?
1: Başka seçenek yoktu, anlamıyor musunuz? Savunma mekanizmaları hasar görmüştü. Kazanıyorduk. Connor'ı ortadan kaldırmak bunu değiştirmeyecekti.
0: Ha.
1: Skynet kendini ortadan kaldırmaya zorlanıyordu.
0: Sonra laboratuvara girdin ve o cihazı buldun. Adı ne demiştin? Zamanda yer değiştirme cihazı.
1: Evet öyle. Yok edici de aynı cihazdan vardı. Connor onu durdurmak için beni sizin zamanınıza gönderdi.
0: Peki nasıl geri döneceksin?
1: Dönemem. Kimse eve dönemez. Kimse buradan geri dönemez. Sadece o ve ben.

0: sadece o ve ben.
1: Peki neden gelirken silah getirmedin? Daha ileri silahlar. Işın tabancan yok mu?
2: Işın tabancası mı?
1: Bana gelecekten teknoloji örneği göster.
0: Ancak çıplak gelebilirsiniz. Yani sadece canlı organizmalar gelebilir. Cansız nesneler asla gelemez.
1: Neden?
3: O lanet şeyi ben üretmedim. Nereden bileyim?
1: Tamam. Ama bu cyborg da metalden.
3: Üstü canlı dokuyla kaplı.
1: Pekala, dinle.
4: Bu harika bir malzeme. Bu adamla kariyer bile yapabilirim. Ne kadar zeki olduğunu gördün mü? Açığını yakalamamıza izin vermiyor. Pek çok paranoyak açık verir ama bu adam çok zeki.
1: Diğer iki kadını neden öldü?
0: Kayıtların çoğu savaşta kaybolmuştu. Skynet Connor'ın annesinden bir şey kalmadığını biliyordu. Sadece ismini, yaşadığı yeri ve yaşadığı şehri biliyordu. Yok edici sistematik şekilde öldürüyor.
1: Hı. Bak, başladığımız noktaya geri dönün.
3: Yeterince şey duydun. Sorularına cevap verdim. Şimdi Sarah Connor'ı görmek istiyorum.
1: Korkarım, bu benim elimde değil.
3: O zaman neden seninle konuşuyorum ben?
1: Çünkü sana yardım edebilirim.
3: Burada yetkili kim ha? Yetkili birini istiyorum. Hala anlamıyorsunuz değil mi? Onu bulacak. Onun işi bu. Hepsinin işi bu. Onu durduramazsınız. Onu eline geçirecek. Sonra boğazına elini sokacak. Kızın kalbini çıkaracak.
2: Doktor.
3: Bırakın beni.
4: Affedersiniz.
5: Yani Riz deli mi?
4: Tıp dilindeki adı farklı. O bir kaçık.
2: Sarah, buna vücut sırhı diyorlar. Taç timi bunları giyiyor. 12 metreden bile mermi geçirmez. Bunu ceketin altına giyebilirsin. Tamam mı? Hadi dokun bakalım. Dokun.
5: Önce mi attığı yumruğa ne diyeceksiniz?
6: Büyük olasılıkla eli parçalanmıştır. Elindeki bütün kemikler kırılmıştır. Acısını saatlerce hissetmez. Böyle birini tanıyordum. Bizi görüyor musun?
2: İşte. Sağ ol. Diğer odada bir kanepe var. Neden oraya uzanıp biraz dinlenmeyi denemiyorsun? Annenin buraya gelmesi en az 12 saat sürer.
5: Uyuyamıyorum.
2: Denemelisin. Pek iyi görünmeyebilir ama oldukça rahat bir kanepedir. Burada güvende olursun. Bu binada 30 polis görev yapıyor. Korkma, hiçbir şey olmaz.
5: Teşekkür ederim.
7: İyi geceler.
4: İyi geceler.
7: Pekala.

0: Sarah Connor'ın arkadaşıyım. Burada olduğunu söylediler. Onu görebilir miyim?
1: Hayır, onu göremezsin. Şu an ifade veriyor.
0: Nerede şimdi?
1: Bak, biraz zaman alabilir. Neden şurada oturup beklemiyorsun?
0: Sonra uğrarım.

0: kal.
1: Hadi.
2: Koşun hadi koşun.
1: Tamam hadi.
2: Lanet olsun. Hadi.
3: Dur.
2: Hadi hadi gidelim buradan çabuk olun.
1: Hadi hadi hadi.
2: Lanet olsun.
1: Tamam.
2: Hey lanet olsun.
3: Hadi çabuk çabuk.
1: Hadi.
2: Hey hadi.
1: Hadi acele
3: edin. Tamam.
2: Hey, ne oldu? Işıklar söndü.
1: Hey.
2: Kim söndürdü bunu?
3: Elektrik kesti.
2: Lanet olsun.
0: Ona dikkat et.

Serap.

0: TFLB 6.30 haber bültenini sunuyoruz. Kaliforniya tarihinin en büyük operasyonu az önce başlatıldı. Kimliği belirsiz bir kişinin polis merkezini basıp 30 polisi öldürmesiyle başlayan operasyon hala devam ediyor.
1: Bunu al. Şunu da. Şimdi şunu kenara itelim.

0: Riz. Bir adın var mı?
1: Kyle.
0: Kyle. Zamanda yolculuk etmek nasıl bir şey?
1: Biraz beyaz ışık. Biraz da acı.

0: Aslında yeniden doğmak gibi.
1: Ah Tanrım.
0: Galiba mermi saplamış.
1: Yani sen de mi vuruldun?
0: O kadar kötü değil.
1: Ama seni doktora götürmeliyiz.
0: Önemli değil. Unut gitsin.
1: Unut gitsin de ne demek? Sen deli misin? Hadi çıkar şunu.

0: Tanrım.
1: Etimden içeri girmiş olmalı.
0: Bu midemi bulandıracak. Bir şeylerden söz eder misin?
1: Neden?
0: Bilmiyorum, ne olursa sadece konuş. Bana oğlumdan söz et.
1: Şey, benim boyumda biri. Gözleri sana çok benziyor.
0: Nasıl biri?
1: Güvenilir. Oldukça güçlü. John Connor için hayatımı veririm.
0: Evet. En azından ne isim koyacağımı biliyorum. Sanırım babasının kim olduğunu söylemezsin. Onunla tanıştığımda kaçıp gitmemem için.
1: John ondan hiç söz etmemişti. Savaştan önce öldüğün...
0: Dur. Onu tanımak istemiyorum. Yani seni buraya John mu gönderdi?
1: Gönüllü oldum.
0: Neden?
1: Efsaneyle tanışıyorum çünkü. Sarah Connor'la. Oğluna dövüşmeyi öğreten kadınla. Organize olmayı ve çocukken savaşa hazırlanmayı biliyordu. Savaştan önce saklandığınız yerde.
0: Henüz yapmadığım şeylerden geçmiş gibi söz etmen beni sadece delirtiyor. Doğru kişiyi bulduğuna emin misin?
1: Eminim.
0: Hadi, geleceğin annesine benziyor muyum ben? Yani sert miyim? Organize miyim? Çek hesabımı bile dengeleyemiyorum. Dinleriz. Bu onuru ben istemedim ve kabul etmiyorum. Hiçbirini.
1: Oğlun bana sana iletmem için bir mesaj vermişti. Şimdi aklıma geldi. Karanlık yıllardaki cesaretin için teşekkür ederim Sarah. Yakında karşılaşacağın şeyler için sana yardımcı olamam. Gelecek henüz kurulmadı. Hayal bile edebileceğinden daha güçlü olmalısın. Yaşamak zorundasın. Yoksa hiç var olmayacağım. Hepsi bu. İlk yardımda çok iyisin.
0: Hoşuna gitti mi? İlk kez yapıyorum.
1: Uyumak ister misin? Sabaha az kaldı.
0: Olur. Biraz daha konuş.
1: Ne hakkında?
0: Bana geldiğin yeri anlat.
1: Pekala. Gündüzleri sürekli saklanırsın. Ancak geceleri dışarı çıkarsın. Yine de dikkatli olman gerekir çünkü HK'lar gece dürbünü kullanır. Ama çok zeki değiller. John onları toza dönüştürmeyi öğretti. Sonra HK'lar ortadan kaybolmaya başladı. Ama yerlerine yok ediciler geldi. Onlar daha kötüydü.
2: Senin bölgende araştırma yapıyoruz. 750 kuzey boylamındayız.
3: Anlaşıldı.
1: Gidelim.
2: Burada tespit edilemeyen cisimlere rastlandı. Bölgeyi terk edin. Bölgeyi terk edin. Bölgeyi derhal boşaltın. Şu anda kuzey yönüne doğru hareket ediyoruz. Bölgeyi boşaltın. Burası araştırma için ayrılmıştır.
3: Sektör B'ye geçin. Sektör B'ye geçin.
4: Anlaşıldı.

0: Tekrar ediyorum, Sektör B'ye geçin.
1: Sektör B'ye gelmek üzereyiz.
2: İkinci birimle bağlantımız kayboldu.
0: Sektör C, Sektör C'ye geçin. Tekrar ediyorum, Sektör C.
3: Benim Reis, EN 384.
4: Tamam, içeri alın.

0: istiyorum.
1: Devam edin. Devam edin.

0: Rüyamda o köpekleri gördüm.
1: Onları yok edicileri anlamak için kullanırız.
0: Sizin dünyanız oldukça korkutucu.

0: Evet dostum. İçeride ölü bir kedi falan mı var?
1: Defol serseri.

0: Lanet olsun.
1: Teşekkür ederiz.
2: Bu yeter mi?
1: Evet, yeter. Nereden bulduğunu sormak istemiyorum.
0: Geliyorum.
1: Odaya ihtiyacımız var.
0: Pekala.
2: Mutfağda olsun.
1: Mutfağı olan odanız var mı?

0: Duş yapmak için ölüyorum. Sargılarını da yenilemeliyiz.
1: Sonra gidip malzeme alacağım. Bunu al.

0: Hayır, nerede olduğumu söyleyemem anne. Söylememem isteniyor.
1: Aa canım, seni nasıl bulacağımı bilmeliyim. Bana nerede kaldığını ya da neler olduğunu söylemeyecek misin güzelim? Senin için endişeleniyorum hayatım.
0: Tamam. Tamam, işte numara.
2: Evet, devam et. Hazır mısın?
1: Numaram 408-555-1439. Oda numarası 9. Yazdın mı?
2: Yazdım.
1: Pekala, kapatmam gerekiyor. Daha fazla konuşamadığım için özür dilerim. Seni seviyorum anne.
2: Ben de seni seviyorum canım.

0: Hekim Otel.
1: Bana adresinizi verin.
2: Neyimiz var? Fıyeler, mısır taneleri, amonyak. Yemekte ne var?
3: Plastik.
2: İyi fikir. O nedir?
3: İçinde nitroglişerin var. Biraz daha tehlikesiz. Çocukken patlayıcı yapmayı öğrendim.

0: sallanmamasına dikkat et. Bu şekilde. Şimdi kapağını tak. Yavaş yavaş.
1: Eğlenceli bir çocukluk geçirmiş olmalısın.
0: Evet, güzel. Pekala, 6 tane daha hazırlayınca işe başlayabiliriz.
1: Bizi bulacak değil mi?
0: Büyük olasılıkla evet.

0: asla sona ermeyecek, değil mi? Halime bak, titriyorum. Efsane kadını, hayal kırıklığına uğramış olmalısın.
1: Hayır. Yanılıyorsun.
0: Kyle. Senin zamanındaki kadınlar neye benziyorlar?
1: İyi dövüşçüler.
0: Bunu demek istemedim. Özel biri var mı demek istedim.
1: Biri mi?
0: Bir kız, bilirsin.
1: Hayır. Asla.
0: Asla mı? Çok üzüldüm. Ya, çok üzgünüm. Çok acın var.
1: Acıyı kontrol edebilirsin.

0: Sadece bağlantın yok.
1: Bir şey hissetmiyor musun?
0: John Connor bana senin fotoğrafını vermişti. O zaman sebebini anlamamıştım. Çok eskiydi. Yırtıktı. Solmuştu. Çok gençtin şu an olduğu gibi. Biraz hüzünlü görünüyordun. O an ne düşündüğünü her zaman merak ettim. Her ayrıntını ezberledim. Her çizgini. Zamanı senin için geçtim Sera. Seni seviyorum. Hep sevdim.

çıkalım. Hadi yardım et. Hadi çıkalım. Kay.

Başardık Kal. Başardık.

0: Bekle.
1: Ne yapıyorsun?
0: Koruma. Bizi izlememesi için.
1: Hadi.

0: Koş Sera.
1: Hayır.
2: Koş! Hadi!
0: Buraya gel pis serseri.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
6: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
7: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
8: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
9: Günlük lekeler dişleri sarartabilir. Manuel fırçalar lekelerin bir kısmını giderirken Oral-B IO daha etkili temizler. Işıltılı beyaz fırça başlığı, plağı temizler ve yüzey lekelerini gidererek dişleri parlatır. Dişlerin %100 daha temiz ve bir günde daha beyaz olur. Mükemmel temizlik Oral-B ile başlar.
10: Plak oluşumunu önlemek için fırça başlığını değiştir ve Oral-B ile %100 temizlik gücüne geri dön.
11: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
6: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
7: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
8: Damla bence çok eğlenceli.
9: Yok, ben almayayım.
10: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
11: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
10: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
12: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
6: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
5: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
6: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
7: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearvel Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Doğada serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
9: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

Yedinci kaset, Ekim'in 10'u. Nerede kalmıştım? Benim için zor olan neyi anlatıp neyi anlatmayacağıma karar vermekti. Ama sanırım bu üç kaseti anlayacak kadar büyüdüğünde kalan kısmı da anlatacağım. Şu an beni aşan şeyler anlatmakta zorlanıyorum.

0: Benzin, por favor.
1: Puanto.
0: Yine al tanke.
1: Aha, tabii bayan.
0: Sana babandan söz etmeli miyim? Tanrım, bunu anlatması çok zor. Onun baban olduğunu bilmen onu buraya göndermeni etkileyecek mi? Kyle'ı göndermezsen asla var olmayacaksın. Tanrım, insan bunları düşününce deliye dönüyor. Ama sanırım sana söyleyeceğim. Sana bunu borçluyum. Belki yardım olur. Bunu biliyorsun. Onunla sadece birkaç saat birlikte olduk. Ama hayatımız boyunca birbirimizi sevdik.
2: Ustedes muy hermosa señora y tengo pena decirle que me da $5 americanos. Pero si no, mi padre me va a pegar.
0: Çocuk ne dedi?
1: Çok güzel bir kadın olduğunuzu söylüyor. Bu fotoğraf için sizden $5 istemeye utanıyormuş ama bunu yapmazsa babası onu dövecekmiş.
0: Oldukça iyi bir çocuk. Cuatro.
2: Sí, sí. Gracias. Miren, miren. Allá, viene una tormenta.
0: Şimdi ne söyledi?
1: Bir fırtına geliyormuş efendim.
0: Biliyorum.

Günaydın sevgili izleyiciler. Seher Tunalı ile Yaşama Daire hoş geldiniz. Her cuma sabahı Beyaz TV ekranlarında hayatın içinden konuları uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Bugün programımızda fizyonomi uzmanı Ahmet Sinan Yılmaz ve astrolog Nurcan Vecigün bizlerle olacak. Finalde ise G5 zayıflama yöntemlerini tüm detayları ile ele alacağız. Hazırsanız perde açılıyor ve Yaşama Daire başlıyor.

0: Ahmet Bey hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Seher Hanım hoş bulduk. İyiyim. Teşekkür ederim. Sizleri sormalı.
0: Bizler de iyiyiz. İyi ki buradasınız. Size
1: Sizler
0: çok
1: de.
0: Güzel sorular hazırladım. İlkiyle başlayalım isterseniz.
1: Tabii ki. Memnuniyetle buyurun.
0: Şimdi İslam düşüncesinde dua ve niyet kavramı nasıl açıklanır?
1: Evet çok güzel bir soru sordunuz.
0: Evet.
1: Şöyle söyleyeyim. Önce duanın bir tanımını yapayım. Dua kelime manasıyla niyaz etmek, yalvarmak, yakarmak, seslenmek, münacat demek. Münacat aslında yakarış. Dini literatürde, dini anlamda ise bir kulun hacetini maddi manevi olarak isteğini Allah-u Teala'ya arz etmesi, Allah-u Teala'dan istemesidir.
0: Evet.
1: Benim dua ile alakalı hadislerde de şöyle geçer. Et-du'a'u buhul ibade. Dua diyor ibadetin özüdür. Yine et-du'a'u huvel ibade. Dua diyor ibadetin ta kendisidir. İslam dini duaya çok büyük bir ehemmiyet arz etmiş. Duanın da bizim nezdimizde de çok farklı bir manası var. Niye? Bugün günümüzde en çok yapılan ameliye diyeyim insanlarımızın hepsi bu dini olarak değil genel anlamda bütün dinlerde vardır. Bizler bir hacetimiz olduğunda ona insanlar nazarında bir çözüm bulamadığımızda en son çare olarak Allah-u Teala'ya yalvarırız ondan
0: evet.
1: isteriz.
0: Evet, evet.
1: Aslında burada en başında istemek lazım. Niye bakın şöyle bir şey var. Ariflerden birine sormuşlar demişler ki nasıl dua edelim? Veya nasıl isteyelim? Demişler ki eğer bir şey isteyecek olduğun zaman diyor insanlardan isteme diyor. Verir diyor minnet olur, vermezse zillet olur. Allah'tan iste ki verirse nimet olur, vermezse hikmet olur.
0: Ya,
1: ne güzel söylemiş
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, ay kesinlikle.
1: Bakın yine bir adamın bir isteği olmuş, bir haceti olmuş. Filancanın kapısına gitmiş maddi anlamda bir isteği, zengin bir adam. Kapıyı çalmış, adam bunu kovmuş. Zillet dedik ya.
0: Evet.
1: Demiş ki Allah vermedi. Yani giderken Allah vermedi. Aradan bir zaman geçmiş. Bir daha aynı kişinin kapısına gitmiş. Bu sefer o kişi vermiş istediğini. Bu sefer giderken demiş ki Allah verdi. Bunu duyan kişi demiş ki o zengin olan çağırmış. Bir bakar mısın demiş. Hatırlamış onu. İlkinde böyle demiştin. Şimdi verdim Allah ver diyorsun. Ben sana verdim ya diyor. Diyor ki hayır diyor. İlkinde ben geldiğimde Allah-u Teala senin kalbine verme niyetini koymadı ve sen bana veremedin. İkincisinde şimdi geldiğimde Allah-u Teala senin kalbine merhamet koydu, verme evet. isteğini koydu ve Allah-u Teala bana verdirdi. Yani hikmeti böyle görmek lazım. Bakın duayı nasıl ediyoruz? Böyle.
0: Evet.
1: İnsanlardan nasıl istiyoruz? Tek elle. Eğer böyle yaparsan zillete düşersin. Şerefin itibarın gider. Yani el açarsın insanlara.
0: Evet.
1: Ama iki elini açıp da yani yüce yaradandan istersen Allah-u Teala seni izzet ve şeref sahibi yapar. O yüzden bu çok önemli. Dua ile alakalı duanın tabii ki en önemli hassalarından bir tanesi niyet. Bakın niyetle alakalı innemel a'malu bin niyet diyor. Yani Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki ameller niyetlere göredir. Yani kişinin niyeti nispetince Allah-u Teala kuluna önem veriyor, duasına icabet ediyor. İcabetle alakalı da şöyle bir şey söyleyeceğim. Mümin suresinde 60. ayette diyor ki وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Allah-u Teala diyor ki kullarıma söyleyin benden istesinler ben onlara icabet edeyim diyor. Şimdi icabeti şöyle anlıyoruz. Bakın ben günümüzde çok insanlarla aşırı neşir oluyorum. Gerek bizden danışmanlık alanlar olsun gerek işte hocalık nispetinde soru soranlar oluyor. Hocam diyor ben diyor dua ediyorum. Ya dualarım kabul olmuyor. İcabeti şöyle anlıyorlar. Hani diyor ya Allah-u Teala icabet edeceğim.
0: Evet,
1: peki
0: evet.
1: icabet etmiyor mu? Ediyor. Ama şöyle. Bakın Seher Hanım. Şöyle bir durum var. Şimdi Allah-u Teala bir kul bir şey istediğinde ona neyin fayda vereceğini Allah-u Teala daha iyi biliyor.
0: Evet.
1: Ve
0: evet.
1: ona bazen istediği şey hayır olmadığı için vermiyor. Şöyle düşünün. Şimdi sizin çocuklarınız var. Ve
0: evet.
1: hepimizin çocukları bizim için değerli.
0: Evet.
1: Çocuğumuz bizden sürekli şeker istese. Sürekli zararlı yiyecekler istese siz ya bu merhamet deyip
0: evet.
1: onun hasta olacağını bilirsiniz. Çünkü çocuk bilmez zararını, karını, faydasını bilemez.
0: Evet, evet.
1: Siz bildiğiniz için ne yaparsınız? Vermezsiniz. Peki sizin bunu vermemeniz sizin ona olan katılığınızdan mı? Merhametinizden. İşte Allah-u Teala'da kula ne lazım onu çok iyi bildiği için kuluna bazen vermiyor daha iyisini veriyor. Veya şöyle yapıyor Seher Hanım. Bilseydi ki diyor insanoğlu Allah-u Teala'nın ona etmiş olduğu dualar karşılığında verdiğini bazen diyor kulun başına bir bela gelecek. Gece bile diyor sağına soluna dönerken bazen bir çocuğu vardı dönerken

0: onun başına inecek birçok beladan Allah-u Teala onu korur da kul bunu bilmez diyor.
1: Ay çok doğru.
0: Mesela çocuğun aşağı düşecektir. Allah muhafaza
1: Evet.
0: bazen bir şey düşüyor. Çocuğun kafasına düşecektir. Allah bunları engelliyor. Ama sen görmediğin için zannediyorsun ki bakın Allah-u Teala senin duanın karşılığını böyle veriyor sana. Seni bir beladan, bir zarardan. Yani
1: Koruyarak.
0: ben gerçekten bu konularda çok ilim sahibiyim. Ben bunu şey istemiyorum. Ben insanlara buradan faydalı olmaya çalışıyorum. Hikmeti
1: Evet,
0: bilsinler.
1: iyi
0: Şöyle
1: ki.
0: bilsinler. Bakın nazarla alakalı yine bir şey söyleyeceğim. Belayla alakalı bir şey söyleyeceğim. İnsanların evinde bazen çamaşır makinesi bozuluyor, bir şeyler kırılıyor.
1: Evet.
0: Üzülüyorlar ya, üzülmesinler. Niye? Bu Allah-u Teala'nın merhametinden. Şöyle ki kula gelecek bir musibet, bir bela Allah-u Teala o nesneye vererek senin üzerinden o belayı, o musibeti kaldırıyor.
1: Aa,
0: Ya
1: evet.
0: adamın biri varmış bakın Süleyman Aleyhisselam zamanında hayvanların dillerini öğrenmek istemiş. Süleyman Aleyhisselam hayvanlarla konuşuyordu ya.
1: Evet.
0: Süleyman Aleyhisselam tamam demiş. Adam bir sabah bir uyanıyor. Duası kabul olunmuş. Bir bakıyor çiftliği varmış. Hayvanlar konuşuyor. Ya ne güzel diyor hayvanların dilinden anlamak çok güzelmiş diyor. Hayvanlar kendi arasında şunu konuşuyor. Diyor ki yarın diyor ziyafet var. İşte şunu yiyeceksiniz diyor. İşte sahibin diyor atı ölecek. Ziyafet olacak atı yiyeceksiniz diyor. Bunu tavuklar kendi arasında köpeklere söylüyor. Bunu duyan adam diyor ki ya ne güzel diyor hayvanların dilinden anlamak. Ben diyor zarara düşmeyeyim diyor. Bu atı diyor satayım diyor. Hani benim yanımda ölmesin. Kar
1: Başkası
0: ederim diyor.
1: yani. Evet.
0: Gidiyor atı satıyor. Bu
1: Evet.
0: sefer diyor ki köpekler hani diyor ziyafet olacaktı merak etmeyin diyor. Yarın diyor sahibin diyor ineği ölecek. Onu da gidiyor pazarda satıyor. Bu sefer tavuklar şey köpekler diyor ki hani diyor ziyafet vardı merak etmiyor. Yarın diyor sahibin kendisi ölecek.
1: Aa.
0: Ve diyor ziyafet olacak diyor. Hani bir şeyler kesilecek ikramlar olacak ya. Bu
1: Evet.
0: sefer adam tutuşuyor gidiyor Süleyman Aleyhisselam. Bakın hikmeti çok iyi anlayalım.
1: Evet.
0: Diyor ki böyle böyle bir şey. Oldu başıma geldi ne olur bana yardım et ey Allah'ın peygamberi. Diyor ki ey filanca sen aslında bilmeden kendine fenalık ettin. Nasıl diyor? Şimdi senin yanında diyor o at ölseydi onun ömrü sana yazılacaktı. O inek ölseydi
1: Ya
0: onun ömrü sana yazılacaktı. Yani
1: işte.
0: şunu düşünmek lazım Seher Hanım. Bazen bizden giden bir takım zararlar biz üzülüyoruz ya
1: Evet.
0: aslında bizim faydamıza.
1: Şer görünen şeylerde
0: Aynen hayır
1: hayır.
0: vardı. Allah-u
1: Evet.
0: Teala zaten ki siz bilemezsiniz diyor. Ancak
1: Evet.
0: ben bilirim diyor. Şimdi duada
1: Kesinlikle
0: dedik
1: öyle.
0: niyet. İşte niyetimizde başta bakın bu mantığı iyi ayırt etmek lazım. Allah-u Teala icabet ediyor. Yani biz dua ederken Allah-u Teala'nın kesinlikle bize icabet ettiğine inanacağız. Birincisi bu. İkincisi niyetle alakalı şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın niyet o kadar önemli ki. Şimdi Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişinin diyor Allah rızası için vermiş olduğu bir miskal diyor. Bir miskal dinar veya bir miskal gümüş binlerce dinardan altın paradan Allah için verilmeyen insanlar ne cömert desin diye verilenden daha hayırlıdır. Bakın niyet ameli nasıl bozuyor?
1: Evet.
0: Şimdi bir adam var binlerce altın versin ama insanlar ne kadar cömert desin diye versin. Allah katında onun hiçbir muteber değeri yok.
1: Yok.
0: Sevabı kalmıyor. Ne oluyor ona? Sadece insanların söyleyişleri kalıyor. Ama Allah için verilen bir hurma tanesi dahi Allah için verildiğinde Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki Allah katında Uhud dağı kadar onun önemi büyüktür diyor. İşte o yüzden bizler dua ederken de gösterişten de kaçınmamız lazım. Yani tamamen kalbin, niyetin yeri kalptir. Bakın dil değil. Çünkü dil çoğu zaman insanı yanıltır. Çünkü dil söyler, kalp gaflet halindedir. Dil söyler, kalp yanılır. Bazen kalbimizden şeyi, geçen şeyi dilimize dökerken bile dilimiz yanlış konuşabiliyor. Bazen oluyor, dil
1: Evet,
0: tökezliyor.
1: evet,
0: O
1: evet.
0: yüzden kalbin şey, niyetin yeri kalptir. Kalp doğru olması lazım. Bir de Allah-u Teala'dan isterken ben duamı ettim, Allah kabul etti diye tamamen inanarak yapmak lazım. Hani manifest diyorlar ya,
1: Evet.
0: manifestteki mantık da odur. Yani manifest yaparken, şimdi ben bilinçaltıyla enerji kuantumla da çalışıyorum. Onun mantığı şudur aslında. Siz gelecekle alakalı bir şeyi tahayyül ederken ona inanarak, yani olacak değil, oldu. Yani onu imgeleyerek sanki şu an yaşıyormuşsunuz gibi. Yani Einstein'ın izafiyet zamanı bükme kavramı da öyle. Zaman bükebilir bakın. Zamanı bükmek demek ne demek biliyor musunuz? Siz 10 yıl sonraki olacak olayı şu an yaşıyormuş gibi imgeleyip inanırsanız onu çekersiniz kendinize. Zamanı kısaltırsınız. O size gelir. Kainatta her şey bir enerjidir. Paranın bir enerjisi var. Sağlığın bir enerjisi var. Kıyafetin bir enerjisi var. Arabanın bir enerjisi. Neyi istiyorsanız onunla aynı frekansa eşleştiğiniz anda o varlığı çekersiniz. İnsanlar da öyle. Siz diyelim mesela hep kötü insanlarla karşılaşıyorsunuz. Sebebi şu.
1: Sebebi
0: Siz
1: ne?
0: enerjinizi düşürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yanlış insanlarla takılıyorsunuz.

0: konuşuyorsunuz ve karşınıza hep o minvalde insanlar çıkıyor.
1: Ne nitekim, yapmak lazım?
0: Ne yapmak lazım? O insanlardan uzak durmak lazım. Hı-hı. Kötü ortamlardan uzak durmak lazım. Hı-hı. Mesela hep derler, fakir mahallesinde bulunursanız zengin olamazsınız. Onun Hı-hı. çünkü bir enerjisi vardır. Doğru. O enerji sizi fakirliğe çeker. Zenginler mesela dert dinlemez. Zenginlik gürültüyü sevmez. Şikayeti sevmez. Ve zenginler hiç şikayet etmez. Bahane uydurmazlar. İşte dua sadece şey değil. Bazen kişi namaz esnasında değil de yolda giderken bile bir söz söyler. Duanın kabul o anına denk gelir. Ha. Kadın 1.90 boyunda diyor ki, Seher Hanım çok ilginç, beni çok etkilemişti. Hı hı. Ben diyor 1.90 boyundayım, boyumdan rahatsızım. Hep kısa olmayı isterdim. Hep derdim ki ya keşke Allah'ım 1.60 olsam, 1.60 olsam. Bir gün diyor bir kaza geçirdim diyor. Gözlerimi açtım, tekerlekli sandalyeye mahkumum. Ve oturduğum yerden aklıma ilk şu geldi. Dedim ki doktor bey, hemşire hanım, bir boyumu ölçer misin mezurayla? Ve ne kadar biliyor musun boyu? Oturduğu Ay. Yerden 1.60. Çok ilginç. İşte evet, duayı evet, nasıl evet. etti ve nasıl oldu? O yüzden Allah'tan isterken hayır istemek lazım, imtihan istemek lazım. Yine bir metrobüs şoförü kilolu diyor ki ya artık bıkmış kilolarından. Allah'ım diyor ben bu kiloları vereyim de nasıl verirsem vereyim. Trafik kazası geçiriyor, bacağı sıkışıyor, gözünü açıyor, bacağını kesmişler. Aklına Ay. İlk ettiği dua geliyor. Diyor ki doktor bey diyor, rica etsem bacağımı bir tartar mısınız? Tam 20 kilo geliyor. O yüzden bakın buradan değerli seyircilerimize sesleniyorum.
1: Evet.
0: Duanın kabul anı vardır. Onlardan da zamanımız yetmez ama başka bir programda belki o duaların. Mesela cuma günü derler. Cuma günü bir vakit var ki kim ki o vakitte o dua o ana denk getirirse Allah'tan ne isterse istesin olur o mu? Kabul olur diyor. İşte bazen duaların kabul anına denk geliyor. Çocuklarımız...
1: Ezanda peki hocam? Kesinlikle. Ezan okunurken edilen dualar da sanki. Öyle
0: orada cevabı olur. Vereyim mi? Verin. Direkt hadisle söylüyorum. Et duaü yuraddu beynel ezani vel ikameti. Diyor ki Peygamber Efendimiz ezan ile kamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Vakit değil ne mi? Zaman? Ezandan 1-2 dakika sonra. Bakın bu da önemli. Hmm. Ezan anında değil. Çünkü niye?
1: Ezan bitiyor.
0: Tabii. 1-2 ezan dakika. Anında konuşmamak lazım. Ezan Doğru. anında bir şey izlememek lazım. Ezan anında ezanı dinlemek lazım. Evet. Ezandan bittikten sonra o bitti. Dikten bir dakika sonra duanın kabul anıdır.
1: Ay çok güzel.
0: Evet.
1: Evet bunu da buradan söylemiş olalım.
0: Kesinlikle. Ya ben şöyle söyleyeyim. 20 yıldır bu dua ilimleriyle uğraşıyorum. Yani Hı-hı. duayla alakalı. Oradan yani yanlış dua yapılıyor. Başımıza gelen bütün olayların sebebi hep bu ağzımızdan çıkan sözler. Bakın anne evladına kızıyor diyor ki Allah işte belanı versin. Allah seni bilmem şu etsin evet. bu etsin.
1: Şimdi evet, anne bazen o sinirle çıkıyor.
0: Evet ama Allah-u Teala o kadar merhametli ki annenin o merhametinden dolayı öfkesinin aslında kızgınlık anında aslında istemediğinden biliyor. Bazen Allah bu duayı geciktiriyor ama etmemek lazım. Çünkü kabul anına denk gelir. O kabul anında reddolunmuyor. Duada şöyle bir şey var bir de. Bilmiyorum duayla alakalı devam edelim mi?
1: Birçok soru var hocam. Evet, bence diğerine geçelim mi?
0: Buyurun.
1: Esmaül Hüsna okumaları neyi ifade eder mesela? Evet. Bilinçsiz yapılan okumaların etkisi nasıl olur? Bununla
0: çok güzel
1: ilgili
0: bir konuya geleceğim. Bakın Esmaül Hüsna birçok bayan özellikle kadınlar bunu çok okuyor. Hı-hı. Kafalarına göre esmaları okuyorlar. Hı-hı. Bu okumalarda şöyle bir sıkıntı var. Bakın siz bir şey okumaya başladığınız zaman aslında bir enerji oluşturuyorsunuz. Hı-hı. Şimdi o enerji oluştuğu anda farklı boyut kapıları açılıyor, enerji fazla oluyor. Siz o enerjinin altında olduğunuz zaman zarar görebiliyorsunuz. Şöyle düşünün. Mesela evlere gelen elektrik kaç volt? 220 volt değil mi? Hı hı. Trafodan gelen elektrik atıyorum 220 değil de yani o küçültülmüş olarak gelmese 1000 volt şekilde gelse telefonun şarjı patlar. Evet. Elektrikli cihazlarımız, aletlerimiz bozulur. Fazla geldiği zaman oradaki akım Hı-hı. ne yapıyor? Zarar veriyor.
1: Evet.
0: Yani normal yeterince yeterli miktarda olan fayda verirken fazlası ne yapıyor?
1: Zarar veriyor.
0: Onun gibi bu dua okuduğu zaman esmalar okunduğu zaman kafaya göre atıyorum 1000 tane, 10 bin tane Hı-hı. bir enerji alanı oluşturuyorlar. Manevi bir boyut kapısı açıyorlar. Oradan bir takım metafizik varlıkların tesiri altında kalabiliyorlar. Mesela Belçika'dan beni bir danışanım aradı. Şimdi bu ilimlerde uzmanız.
1: Evet.
0: Yaşadığı bir olayı anlatayım bakın size. Hanımefendi diyor ki hocam diyor ben diyor esmaları okumaya başladım sonra benim gözümden perde kalktı sonra o varlıklar bana eziyet etmeye başladı
1: Eyvah.
0: Artık diyor gözümün önünden gideremiyorum hep onları görüyorum ve yani gerçekten kadını dövüyorlarmış eziyet ediyorlarmış peki sebebi ne esmaları kafasını kendisi bana ben dedim ki siz esmaları mı okudunuz kafanıza göre evet hocam dedi Gürcistan'dan yine bir beyefendi aradı. Hocam dedi, çok büyük sıkıntıdayım. Bir anda bütün maddiyatımı kaybettim. Kız arkadaşımla aram bozuldu. Şu an çok kötü durumdayım. Bir tek aracım kaldı. Ve dedi, ben sebebini biliyorum dedi. Hocam dedi, ben dedi çok esmaları okudum dedi kafama göre. Bundan dolayı da zarar gördüm dedi. İşte
1: nasıl okumak lazım peki?
0: Şöyle, her esmanın bir ebced değeri var. Mesela Allah lafzayı celali, Allah dediğimiz zaman o her harfin rakamsal bir değeri vardır. Mesela 66'dır. Siz istifade etmek istiyorsanız onu 66 defa ama her gün okumanız lazım. Şöyle düşünün, anahtarların dişleri vardır.
1: Evet.
0: Şimdi
1: evet.
0: Dua aslında bakın, şöyle anlatayım, çok iyi anlayacaksınız. İstenilen şey bir kapı. Allah-u Teala'nın kapısından bir şey istiyoruz. Onun anahtarı dua işte. İşte o anahtarın dişlisi bir fazla olsa kapıyı açmıyor. Bir eksik olsa kapıyı açmıyor.
1: Evet.
0: İşte burada duada, yani esmalarda, esma da bir duadır aslında. Yani Allah-u Teala'nın isimleriyle Allah-u Teala'nın isimlerinden istifade ederek aslında havas ilmine giriyor. Onu da konuşacağız. Bir şeyleri arzu etmek, istemek. Çünkü Allah-u Teala'nın 99 ismi vardır. Her ismi şerifin kendi hususi anlamında bir faydası vardır. Mesela örnek veriyorum. Rızık istiyorsanız Ya Rezzak ismi şerifi. Ama kaç defa okunacak?
1: Evet.
0: O önemli. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani şöyle anlatayım, daha iyi anlayacaksınız. Şimdi bakın, beden doktoru var değil mi tıp anlamında?
1: Evet.
0: Ben de ruh doktoruyum aslında, manevi doktorum. Şimdi bir doktor dese ki, evet Seher Hanım, sizin şöyle bir hastalığınız var. Reçete şu, ilacın miligramı şu. Siz de deseniz ki, ya ben çabuk iyileşim deseniz ve bir hap yerine veya 1000 miligram yerine daha fazla miligram atsanız, 10 tane hap atsanız ne olursunuz?
1: Evet, bir sürü yan etki olur.
0: Zarar görürsünüz. Zarar Allah görür. Muhafaza. Tabii. Ölüme kadar gider. Zehirlenmeye Tabii. kadar gider.
1: Tabii.
0: İşte dua da böyle. Esmalar da böyle. Çok iyi anladın mı?
1: Tüm noktaları var.
0: Tabii, yani orada reçete belli. Bunu tabii ki, yani insanlar çok kolay zannediyor bu işi. Diyor ki, iyi ben diyor, Instagram'da özellikle ben görüyorum. İnsanlar kafalarına göre ya yazıyor orada, şu kadar okunursa şu olur. Ve ne yapıyor? Onu kafasına göre okumaya başlıyor. İyi de sen doktor olarak bir hastalık yaşadığında, bir doktorluk bir hastalık yaşadığında Instagram'da veya YouTube'da bir video izleyerek kendini ameliyat ettiriyor musun? Veya
1: tabii ki.
0: YouTube'da video izleyerek tedavi evet. olmak istiyor musun? Buna güvenebiliyor musun?
1: Asla.
0: Peki neden manevi unsurlar da bu? Bakın şöyle anlatacağım. Seher Hanım, sizin diyelim sağlığınız yerinde. Allah sağlık sıhhat versin, afiyet versin.
1: Amin.
0: Psikolojik olarak da insanın ruh sağlığı da çok önemli.
1: Evet,
0: bir de manevi sağlık da çok önemli. Bu bozulduğu zaman ne ruhsal durum kalıyor ne bedensel durum kalıyor. Şimdi o mesela Belçika'daki hanımefendi cinler tarafından rahatsızlığa uğradı.
1: Çok kötü.
0: Şimdi onun hiçbir düzenim yok hocam diyor. Yani ne huzurum kaldı ne psikolojim kaldı ve bedeni olarak da hastalanıyor. Çünkü niye? Bakın insan aslında bir enerjidir. Bu beden onun kıyafeti. Bunun ispatı da ne biliyor musunuz? İspatlayayım size. İnsan öldüğü zaman, ilk öldüğü zaman beden duruyor değil mi? Peki niye hareket etmiyor? Ruh ayrıldıktan sonra beden hareket ediyor mu? Beden kıyafet aslında. Aslında insanoğlu enerji ve ruhtur. Yani bir enerjisel bir varlıktır. O yüzden nazarın mantığı da odur. Yani dışarıdan gelen bir enerji, fazla gelen bir enerji sizin enerjinizi bozduğu anda siz hastalıklara yakalanırsınız. Bakın İbn-i Sina ne diyor biliyor musun? Bütün hastalıkların kaynağı duygulardır. Bakın bununla alakalı bir deney yapıyor. Ortaya bir kurt koyuyor. İki tarafa da aynı kiloda iki tane koyun konuluyor. İkisinin de önüne konulacağı su aynı. Yine konulacağı yiyecek aynı. Ve bunlar bir ay boyunca şey yapılıyor. Böyle bu şekilde besleniyor.
1: Aynı besleniyorlar.
0: Bir tanesi kurdu görmüyor. Diğeri kurdu görüyor. Çok ilginçtir. Kurdu gören zayıflıyor. Bir deri bir kemik. Kurdu görmeyen semiriyor. Peki burada sebebi ne? İkisi de aynı miktarda su içmiş. Aynı miktarda gıdalanmış.
1: Evet, evet.
0: Sebebi stres ve duygu bozukluğu.
1: Ay.
0: Enerjisinin bozulması.
1: Ne kadar etkili.
0: Hayvanı etkiliyorsa insanoğlu etkilenmez
1: Nasıl
0: mi?
1: Nasıl etkilenir?
0: Evet.
1: Peki hocam son bir soru, aslında çok şey var konuşacak ama havas ilmi nedir ve din içinde yeri nasıl değerlendirilmelidir?
0: Çok güzel.
1: Bundan
0: Örnekle,
1: da bahsederseniz.
0: Havas demek şöyle söyleyeyim, kelime manası seçkinler demek aslında, seçkin bilgi demek. Dini anlamda ise Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle, esmalarıyla, Kur'an'daki harflerle ve bir takım Kur'an harflerinin işte biz buna vekf diyoruz. Onların rakamsal değerleriyle bir takım şifalanmalar.

0: kazanmalar yapmak, manevi faydalar görmek için bir takım çalışmalar yapmak demek. İşte Kur'an ayetleriyle mesela şifa ayetleri var. Örnek veriyorum buradan, şöyle söyleyeyim. İbn Abbas radıyallahu anh'a buyuruyor ki Peygamber Efendimiz'den, bir kişi, bakın buradan seyircimiz bunu not etsinler.
1: Evet, not alıyoruz.
0: Özellikle izlesinler bu bölümü. Bir hastayı ziyaret eder de, bakın hastalığı ne olursa olsun, eğer eceli gelmediyse bu duayı diyor 7 defa okursa diyor, %100 Allah'ın izniyle o şifa bulur. O dua nedir? Es'elullahel azime rabbel arşil azime en yeşfiyek. Bakın işte hava silmi bunu kapsıyor. Ama havası bazen işte büyü gibi, tılsım gibi işlerde kullanıyorlar. O biraz sıkıntılı tabii ki. Yani havas, şimdi havas çalışmalarında görüyorum. Aynen. Özellikle buradan değerli izleyicilere buradan sesleniyorum. Instagram'da, sosyal medyada gördüğü her Arapça yazıyı dua zannetmesinler.
1: Doğru tabii.
0: Okumasınlar. Yani şimdi siz, örnek veriyorum, eczaneye girdiniz. Bir rahatsızlığınız var.
1: Evet.
0: Ben hangi ilacı alırsam alayım şifa görürüm diyebiliyor musunuz?
1: Asla.
0: Değil mi?
1: Tabii tabii.
0: Aynı doktorun yazdığı birebir o ilaç olmadan veya muadili olmadan kullandığınız ilaç size fayda verir mi?
1: Vermez.
0: Ama insanlar işte bu ilmi o kadar basit zannediyor ki, zannediyorlar ki ben ne okursam okuyayım fayda görürüm. Sonra işte ne oluyor? Bu okumalarla işte esmalardan bahsettiği, kafasına göre okumalar, yanlış şeyler okumalar, bazen duayı büyü zannediyor. Bazı kitaplar var mesela, o kitapları okuyanlar psikolojik anlamda çok kötü duruma düşüyorlar. Bu şekilde uyarımızı yapmış olduk.
1: Evet hocam, gerçekten sizinle sohbet etmek çok güzel. Yani o kadar güzel şeyler paylaştınız ki inşallah bir daha tekrar ağırlamamız mümkün olur.
0: Konular yetmez biliyorum.
1: Evet.
0: Vaktimiz de kısıtlı.
1: Evet, ama çok güzel şeyler paylaştınız bize. Çok teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz.
0: Sağ olun, sizler de. İyi ki buradasınız.
1: Teşekkür ederiz hocam. Şimdi gökyüzünün burçlar üzerindeki etkilerine bakıyoruz. Bu hafta kimler, hangi gelişmeler bekliyor? Hangi burçlar daha dikkatli olmalı? Kimler için fırsat kapıları açılıyor? Astrolog Nurcan Vecigün bizlerle olacak. Evet, programımız kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Burçları bu hafta neler bekliyor? Nurcan Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Nasılsınız?
1: İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz?
2: Ben deyim. Elim kolum dolu geldim
1: Seher. Evet, heyecanla cevapları bekliyoruz.
2: Şimdi geçtiğimiz haftalarda bir şeylerden bahsetmiştik. Ekran başındaki bizi izleyen herkes biliyor. Çok önemli bir akrep dolunayı atlattık. Mayıs ayını çok konuşacağımızı söylemiştik. Mayıs ayını konuşmaya başladık. Bu hafta sonu özellikle. Evet. Aşktan yana etkileşimler var mı? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Venüs ikizler burcunda ve artık Uranüs ikizler burcuna geçti. Ve gökyüzünde çok önemli bir yeni aya doğru gidiyoruz. Aslında Hıdır Elnez'i kutladık, fakat Hıdır Elnez etkisi gibi 16 Mayıs'ta gökyüzünde çok önemli bir açılım var. Ama onu önümüzdeki hafta anlatacağım.
1: Şu an 8 Mayıs haftasındayız.
2: Şu anda 8 Mayıs'ı anlatacağım için.
1: Bu hafta sonu hangi burçlar aşkı buluyor o zaman?
2: Evet, oradayım. Şimdi evet. Bu hafta ikizler burcunda olduğu için hareketli ilişkilere, ruh ikizlerinizi bulma etkisinin gökyüzünden yeryüzüne indiğini unutmayın. Yani herkes aslında haritanızı bizim yükselen olarak anlatıyoruz ama Venüs'ün ikizleri olabilir, Merkür'ün ikizleri olabilir, bir başka güzel bir açı alıyor olabilirsin haritanda. Bu nedenle sadece yükselenler değil, Venüs etkisini de yaşayan burçlar olabilir. O yüzden ne yapacaksınız? Şöyle haritanızı bir bilin aslında nerede ne olduğunu. Fakat ruh ikizini bulacak insanlar kimler var mı? Kimler? Onları söyleyeceğim ama bir uyarım daha var Seher'cim.
1: Tamam.
2: Bu gökyüzü açısı çat diye ilişkiler başlatır. Ama bu gelen insanların aniden gidişlerini de anlatabilir. O yüzden
1: kısa.
2: Evet, hızlı, kısa. Ruh ikizimi buldum zannedip bulmamış da olabilirsin. Ama bu etki inle de kötü etki değildir. Çok hızlı bir etki olduğu için çok hızlı hareket edip çok hızlı analiz etmeniz gerekiyor. Kalbinizin kapılarını kime açacağınız çok önemli. Karşınızdaki partnerleriniz haritalarınızı çünkü etkiliyor. Şimdi gelelim.
1: Evet.
2: Bu hafta sonu özellikle ruh ikizlerini bulacak burçları sayıyorum. Özellikle tabii ki ilk başta ikizler olacak çünkü Uranüs'ün etkisindeler ve ilişki konusunda Venüs'ün etkisinde oldukları için de siz artık normalde toplum arasında ikizler için denge problemi yaşarlar.
1: Aa, evet.
2: Hani özellikle ikizler burcu kararsız ya da sabitlenmekte zorluklar çektiğinden

0: bahsederler ya. Hayır, ilk defa sabitlenecekler, ilk defa.
1: Allah
0: İlk
1: Allah.
0: Defa gökyüzünün enerjisine kapılıp bir ikizler karşınıza çıkarsa sakın aman aman uzak dur demeyin sevgili izleyenlerimiz. İkizlere de şans verin derim çünkü enerjileri çok yüksek, ilk defa. Hayati,
1: tutarlı olacaklar ilk defa.
0: Hayati konularda tutarlı, partner olarak tutarlı davranacaklar. Velev ki siz ikizler burcusunuz, hiç ummadığınız ruh ikiziniz karşınıza çıkabilir. Fakat şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Senin de esnemen ve değişmen gerekiyor. Bazı ikizlere sesleniyorum buradan. Lütfen karşınıza çıkan partnerlerinizin daha önceki kurallarınıza göre davranırsanız kaybedersiniz. Partnerlerinizin esnemenizi istediği konularda esnerseniz aşkınız kalıcı olabilir.
1: Çok
0: geldik
1: güzel. Evet,
0: iki başka. Numaraya.
1: Evet.
0: Kovalar. Biliyorsunuz bu ekrandan hep kovaları anlattım size. Çünkü kovalar hayatların en önemli döngüsünü yaşıyorlar. Beşinci evlerinde hem Venüs var hem de Uranüs geçti. Artık onlar için sadece bu hafta değil, bu yıl içerisinde çok büyük değişimler yaşayacaklar. Çocuk aşkı, evlat aşkı, işte gökyüzünde gerçekten yalnızlarsa kalplerinin prensini ya da prensesini bu dönemlerde bulabilirler. Ama tutulmalar da olduğu için yıl boyunca etki alacaklar. Ve kovalar için bu dönem aşk fırsatları, yükselen kova, ay kova, güneş kova, venüs kova, hepsi bunlardan nasibini alacak. Tabii ki aslanlar da burada çok şanslı. Bir de yaylar efendim. Değişken içerisinde olan ateş elementinde değişken bir burç olmasına rağmen hani Ağustos böceği gibi hareket eden bir burç ama bu sefer gökyüzündeki değişken burçların sabitlenme etkisini görmeye başlayacağız. O yüzden yayların da aşk fırsatları, hatta hayatında en coşkulu yaşayacakları aşk fırsatlarını bu hafta itibariyle görebiliriz. Bir de önümüzde yeni ay gelecek bir hafta sonra. Orada da çok önemli gezegen açıları olacak. Sabit yıldızlarla da etkileşim altında olduğu için çok kısa zamanda hayatlarına giren kişilerin kalıcı olup olmadığını anlayacaklar. Burası da çok güzel. Yani hani hayatıma birisi girdi, acaba kalır mı, gider mi? Hayatımın gerçekten aşkı mı diye soracakları, kendilerine soracakları sorunun cevabını evren onlara 15 gün içinde verecek.
1: Bu kadar kısa. Bu Mayıs, daha güzel bence.
0: Evet, Mayıs konuş bitmeyecek
1: seher. Çünkü anlamak da zaman alıyor.
0: Evet. Gökyüzünde sabit bir burçta güneş şu anda. Ve değişken olanları sabitlemek, sabit olanları da değiştirmek üzere çalışıyor aslında.
1: Ay çok güzel.
0: Yani şu anda olmaz dediklerimiz olabilir. Yalnız hafta sonunun bir etkisi daha var, söyleyeyim mi?
1: Tabii ki. Hemen alalım.
0: Hemen söyleyeyim. Geri dönen eksler.
1: Öyle miymiş?
0: Geri dönen ekslere kimler?
1: Kimlermiş? Kimlere geri
0: dönüyor? Hangi burçlara geri dönecek, evet, söyleyeyim mi? Yengeçlere.
1: Öyle mi?
0: Yengeçler, siz son zamanlarda ilişkilerinizle alakalı sıkıntılar yaşamış
1: yazık
0: olabilirsiniz.
1: Yazık yengeçlere ya.
0: Yazık kıyamam, evet. Ben bazen yazıyorum, Seher yazıyorsun. Güzel yengeç kadını falan diye motive ediyorum onu.
1: Evet.
0: Şimdi tam Jüpiter'in etkisindesiniz. Sirius kavuşumu yaşadık, Sirius Jüpiter kavuşumu yaşadık. Gökyüzünde her zaman pozitif yıldızlarla kavuştuğu zaman pozitif şeyler yaşamayız. Çok kadersel şeyler yaşarız. Bir, bir buçuk aydan beri ilişkilerinizde sıkıntılar, dalgalanmalar olmuş olabilir. Sizden kaynaklı, karşınızdakinden kaynaklı. Yok bir daha olmaz, bin yılda olmaz, o kedi buraya gelmez diyorsanız bu dönemlerde özellikle bu hafta sonu çat diye mesaj gelebilir. Neden çat diye mesaj gelebilir? Çünkü ikizler demek iletişim demek. Venüs de buradaysa geçmişteki sevgilimden mesaj gelebilir. Mail gelebilir. Yanlışlıkla beğendim fotoğrafını diyebilir. Hatta bunu sosyal medyanın üzerinden tanınmış insanlarla ilgili de haberler bile duyabiliriz. Yani işte like'lamış, işte şöyle yapmış, beğenmiş falan diyebilir. Bir fotoğrafını beğenebilir. Yanlışlıkla seni aradım diyebilir.
1: Bir iletişim mutlaka olabilir.
0: Bir sebeple diyorsun. Mutlaka kapın çalınabilir. Şurada peki Nurcan bunu kabul edelim mi derseniz bana Plüto'da retro yapacak. Ben şöyle derim, eğer hak etmişseniz bu ilişkiyi, eğer bu ayrılıkta da çok özlediyseniz oturun bir düşünün. Geçmişten gelen kişiyle çok kötü bir ayrılığınız yoksa bir kez daha şans verme zamanı olabilir.
1: Olabilir.
0: Yani tabii ki her ilişki için size, bu sizin inisiyatifinizde, evet. Ama yengeçler, boğalar da aynı şeyi yaşayacaklar. Onlar artık 8 sene çektikleri zahmetin rahmet dönemini yaşayacakları için hem yeni ilişkilerde hem de özellikle değişik ilişkilerle alakalı şansları, fırsatları yoğun olacak ve geçmişten gelen kapıları çalan eksler gündeme gelir. Retro olsaydı, Merkür retrosu olsaydı şöyle derdim. Retro ile gelen metro ile gider, sakın evet. Aldı. Bu benim klasikleşmiş bir sözüm ama evet. Bu defa öyle demiyorum. Kalıcı olma ihtimali var. Aslanlar da keza geçmişteki ilişkilerle yüzleşme dönümü yaşayabilirsiniz. Aha. Akrepler son yaşadığımız 1 Mayıs'taki Dolunay'da almış olduğunuz etkiyle birlikte artık ne istediğini biliyorsunuz. Sizin de özellikle bu dönemlerde karar aşamanız olabilir ilişkilerle alakalı. Umarım doğru kararları verirsiniz. Umarım. Bu hafta parayı hafta sonu kim çok harcayacak diye söylemek istersem eğer.
1: Kim?
0: İkizler, burada da uyarmak istedim. Aşkın rehavetine, duygusallığa, ayaklarının yerden kesilmesinden dolayı çok fazla para harcayabilirsin. Dikkat et. Sonra kartların önümüzdeki hafta şimdi harcadım, önümüzdeki hafta canım sıkıldı diyebilirsin. Kovalar lütfen harcamalarınıza, aslanlar lütfen harcamalarınıza dikkat edin. Ki bu dönemlerde parasal anlamda sıkıntılar yaşamayalım. Peki parayı kim bulacak?
1: Aa evet, kimler bulacak?
0: Para hepimize lazım aslında.
1: Evet, evet.
0: Boğalar,
1: bu
0: kovalar. Boğalar, kovalar, para konusunda çok şanslısınız, bilginiz olsun. Bu dönemlerde parasal hareketlenmeler söz konusu olacak. Aslında bu dönemin yıldızı ikizler. Hem Venüs onda, hareket orada. Aşkta da parada da şanslı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki yengeç burçları siz de özellikle toplum önünde yücelmek ve toplum önünde eşinizden, çevrenizden, birileri para, ortaklarınızla ilgili parasal konularınız varsa bunları da halledeceksiniz diyebilirim.
1: Çok güzel. Yani bu haftanın şanslıları yengeçler, kovalar, evet. Boğalar.
0: Aslında şans derken bunun içinde
1: şans.
0: Başka tecrübeler de yaşayacaklar. Yani kim herkes aşık olmayacak ama kime aşık olması gerektiğini ya da aşktan zarar gören bu burçların diğer tarafına bakalım. Partnerine kötü davrananlar karmasını yaşayacaklar. Onu da altın
1: o
0: çizelim.
1: Güzel bir şey.
0: Yani hani
1: evet.
0: Gökyüzünde ben birisine kötülük yaptım. Ama gökyüzünde açılar çok pozitif, ben bundan pozitif etkileneceğim de, diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Herkes yaşattığını bu dünyada yaşayacak. Bu dönemlerde eğer sen bu işin kötü tarafındaysan bunun da karşılığını bu pozitif de olsa çok fazla sabit değişimler olduğu için sen karmalığın karşılığını görürsün arkadaşım. O yüzden bence sen karmalarını bitir. Hazır gökyüzünde temizlen ve arın diyorsa ya da aklına başına alıp gidip ondan helallik deyip af dile
1: evet,
0: ya da ilişkine
1: evet.
0: Sahip çık. Bu dönemlerde direnenler, yanlış karar verenler kaybederler.
1: Evet. Bu güzel bir şey olur.
0: Adalet.
1: Kötülük yapan genel
0: evet,
1: olarak
0: gökyüzünde,
1: kötülük olur ya.
0: Evet, adalet var aslında. Hep şöyle görüyorum sosyal medyada. Seninle olan paylaşımların altında da görüyorum. Ya işte şu burçların başında şu gelmeyecek mi? Artık bize yapılanların karşılığı olmayacak mı?
1: Evet, evet.
0: İsyan ediyorlar, ağlama duvarı gibi. Haklısınız.
1: Evet.
0: Ama bu dönemler işte ilahi adalet dediğimiz o evredeyiz. Ve kim kime ne yaşattıysa aynı kişiden görmez bir başka kişi. Senin ahını, senin intikamını gelir, o kişiden alır.
1: Alır.
0: Bu saydığımız burçların içerisinde kötü taraftaysanız siz de bunların karşılığını misli misli yaşarsınız.
1: Evet, bu durum aslında burçları kapsamıyor değil mi? Genel.
0: Genel yapan, ama yine bu olur. Saydığımız ön planda her hafta gökyüzündeki gezegenlerin etkileşim altında olup ön tarafa çıkan gezegenlerin iyi taraflarını konuşuyorsak eğer kötü tarafında varsa... Yine ön planda olduğu için kötü taraftan da etki alacaksın demektir.
1: Evet.
0: Gökyüzü bize bu konularda uyarılar yapıyor. Şimdi bu hafta diyete başlanmalı mı? Diyetlere niyet edilmeli
1: tam
0: mi?
1: Tam yaz öncesi.
0: Bir
1: evet.
0: De yine senin alanınla alakalı geçtiğimiz programlarda söylemişim. Şu cildimize lütfen özellikle bu hafta analizlerimde baktığımda saç dökülmesi, saç derisi, egzama... Ve ciltle alakalı konularda hassasiyet veriyor.
1: Aa, yani yaptıralım mı? Bu mı eğirelim?
0: Biz bu konularda hassaslaşacağız. Bizim bu konularda derdimiz olabilir. Ne yapacağız? Sana geleceğiz. Diyeceğiz ki saçımız, evet. Saç dökülmesi. Bunu birkaç program öncesinde senin ne konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bu dönemlerde gökyüzünde diyor ki, gökyüzü bana dedi, Seher Tunalı'ya sor bakalım. Saçımızla alakalı ekran başında bizi izleyen kadınların ne de erkeklerin çoğunda bunu yaşama ihtimali yüksek. Uyarıyorum, saç saç dipi, saç dökülmesi, erkek tipi saç dökülmesi, ciltte lekelenme ve ciltte ani döküntülerle alakalı sağlık problemlerine gökyüzüne uyarılar var. Başta sağlık dememiz gerekiyordu aslında ama daha aklınıza kalsın diye sona bıraktım. Bu konularda korunun, tedavi olmak için de gökyüzü şu anda aslında çok uygun. Lütfen bu dönemlerde doğru insanlara doğru tedaviler yapın. Ya bana ne oluyor deyip bir de bunları ihmal etmeyin. İhmal ederseniz sonrasında geri dönüşü olmaz.
1: Kesinlikle öyle. O zaman yaz öncesi bir bakım sürecinin tam
0: artık
1: zamanı mı?
0: Artık PRP mi yaparsınız? Artık saçlarımızın, saç köklerimize bir şeyler mi yaparsınız? Zaten evet. Yenilik zamanı.
1: Evet, evet.
0: Ve şunu da söyleyeyim. Çok hızlı bir yaza gidiyoruz Seher'cim. İnanılmaz yoğun. Güneşin olduğu ve çok fazla güneş ışığının ve sıcağın çok hızlı olduğu bir döneme gireceğiz.
1: Hı-hı.
0: Hatta bunu çok yakın zamanda Boğa Burcu'na önümüzdeki hafta oluşacak yeni aydan sonra hızlı bir yaz ayına giriş yapabiliriz. Bu nedenle gökyüzü bizi uyarıyor. Saçımızla, cildimizle, yüzümüzle, deri dokumuzla alakalı uyarılar yaptığı için. Ben de ekran başında bununla ilgili muzdarip olan insanlar varsa gökyüzündeki mesajı getirdim onlara. Verdim.
1: Evet.
0: Beğenen alır gider, beğenmeyen bırakır kaçar.
1: Peki bu süreçte bir şey soracağım. Ateş grubu burçlar yani Koç, Aslan ve Yay ne yaşıyor bu süreçte?
0: Çok güzel bir soru. Şu anda artık gökyüzünde tutulma hatlarımız 17 Şubat 2026'da Kova burcunda gerçekleşti. İlk güneş tutulması.
1: Hı hı.
0: Kova ve Aslan hattında tutulma olacak. Yani bu sene ve önümüzdeki sene hem hava gruplarını hem de ateş gruplarını konuşacağız. O yüzden bir de yılın 30 Haziran'da ikinci yarısına geçerken Jüpiter Aslan Burcu'na geçecek. Bu da ateşi yine harlayacak. Yılın ikinci yarısında tutulmalar yine Aslan Burcu'na bir güneş tutulması yaşayacağız. Hatta önümüzdeki programlarda onu konuşalım biz yaz tatiline girmeden. Çünkü bu tutulma biraz hem ülkemizi de ilgilendiren bir tutulma. Hmm. Biraz yer hareketleriyle, depremlerle de bağlantılı tutulma olacağı için ateşin çok aktif olduğu bir dönemdeyiz. Hem de havanın da.
1: Hı-hı.
0: O yüzden sabit burçlar ve öncü burçları çok konuşuyoruz. Bir de uzun yıllar sonra hiçbirimizin şu zamanda bizi izleyenlerin ve bizlerin de bir daha göremeyeceği çok önemli Koç burcunda önemli gezegen kavuşumları var. Öyle girdik yıla aslında. Evet, yıla öyle girdik.
1: Ve
0: biri 2,5 yıllık kalacak, biri çok uzun yıllar Koç burcunda kalacak. O yüzden ateşi çok fazla konuşuyoruz.
1: Hı hı.
0: Herkes sıfırdan başlıyor. Hani görüyoruz ya sosyal medyada sıfırlanma, işte yepyeni bir döngüye giriyoruz, jenerasyon başlıyor, işte elektrik, elektronik, bambaşka dijital çağa geçiyoruz diyorlar ya. İşte bunun astrolojik karşılığı zodyanın ilk burcu Koç burcuna geçen iki büyük jenerasyon gezegeniyle alakalı. Bizi kökten değiştirecek. Yani ateşi çok konuşacağız ama parantez açıyorum. Ateş gruplarında olan güneş tutulması güney tutulmalı olacak bu sene. Yani ateş elementinde olan birçok geçmişini yılın özellikle 12 Ağustos'a kadar geçmişini temizlesin.
1: Hı hı.
0: Geçmişinden kalan birçok şeyi temizlemesi gerekiyor. İşiyle, gücüyle, ilişkisiyle, sağlığıyla. Yoksa bu tutulmadan sonra 6 ay boyunca çok büyük sınavlara tabi olur. Hmm. Gelecek yenilikleri hayatına dahil edemez. Keza sadece bunun içerisinde yayları konuşmuyoruz. Aslanları konuşmuyoruz, yayları, koçları da dahil ediyoruz. Bütün ateş grupları için söylüyoruz. Geçmişi artık kapatın. Benim 2026 sloganım şu.
1: Evet.
0: 2026 14 Şubat'a kadar olmayan her şeyinizi, her duygunuzu, her hayalinizi, her ilişkinizi poşete koyun, çöpe atın. Yenisi gelecek.
1: Yenisi gelecek.
0: Yepyeni 7 yıllık bir döngü başladı arkadaşlar. Bu da Uranüs İkizler Burcu döngüsü. 7 yıl boyunca Uranüs İkizler Burcu'nda olacak. Değişimin yani o kadar hızlı bir sürece girdik ki çok hızlı bir yıl olacak. Hızlı başlangıçlar. Özellikle 1000 yıldan beri olmayan her şeyinizin bir anda aksiyon alıp hayatınızda hızlanması, sürpriz gelişmelerin olacağı bir yılla karşı karşıyayız.
1: Muhteşem.
0: O yüzden herkes kemerlerini bağlayıp hızlansın, yavaş kalan geride kalır.
1: Süper. Ben şunu da sormak istiyorum. Su grubu burçlar, yengeç, akrep, balık nasıl bir dönemden geçiyor?
0: Balık ve balıklar özellikle Kuzey Ay düğümünü ağırlıyor. 9 Eylül'e 4 Eylül'e kadar, 9. ayın 4'üne kadar özellikle sakin kalmaları gerekiyor. Hayatlarında arınmaları, temizlenmeleri gerekiyor. Özellikle duygusal yüklerinden, onları parayla bağlantılı manipüle eden konular, iş kariyeri, gizli düşmanları, bunların hepsinden ne zamandan beri diyelim, 14 yıldan beri, bir de 2022'nin sonları itibariyle başlayan iş ilişkileriyle alakalı sınavdan geçiyorlar şu anda. Ama Uranüs'ün ikizler burcuna geçmesiyle birlikte göçleri, yeni başlangıçları, evlilikleri, evleri tamamen kökten değişecek. Sadece değişime ayak uydurmaları gerekiyor. Çok duygusal davranmamaları gerekiyor. İş konusunda da çok büyük tekliflerle birlikte çok büyük değişimler yapabilecekleri bir süreçler.
1: Süper, süper. Sadece akrepler peki?
0: Akrepler, ben ruhumun aynaları diyorum. Çünkü benim ayım akrep. 8 yılın esareti bitti çok şükür.
1: Öyle mi?
0: Özellikle 1 Mayıs'ta olan şiddetli bir dolunay yaşadılar. Ve büyük bir kapanış oldu. 16 Mayıs'ta oluşacak yeni ayla birlikte hayatlarının en güzel dönemine geçiş yapıyorlar. Aslında. Yani evlilikleri, işleri, hayatları alt üst oldu. Ama şimdi sabitlerin zamanı, şimdi değişim zamanı ve akrepler artık yüzünüz görecek. Aşk, ilişkiler, inanılmaz bir aktiflik söz konusu olacak onlarda.
1: Aa, süper. Yengeçler peki?
0: Yengeçler özellikle para ve ilişkiler konusunda 30 Haziran'dan sonra muhteşem bir döneme giriyorsunuz. Neden? Jüpiter Aslan'da, ateşte, sizin o hareket almayan alanınızda hem tutulma var hem 12 yılda bir geliyor bu para alanınıza. Uzun zaman sonra parasal anlamda bir köşeyi döndüm. Hayatınızda böyle evreleriniz varsa bu yıl çalışan yengeçlerin parasal anlamda köşeyi dönme zamanı.
1: Aa, süper.
0: Bak, para yatırım, para geliyor. Sonra ikinci evde gene ilişkilerle bağlantılı olur mu? Zodyak'ta Aslan burcu çocuğu, aşkı temsil eder. Yetenekleri temsil eder. Parlamayı temsil eder. Güneş tek onu yönetiyor. Ama ben bu dönemlerde onlardan evlilik bekliyorum.
1: Öyle
0: çat
1: mi?
0: Diye.
1: Aa.
0: Çat diye, evet. Gizli. Gizli ilişkiler bekliyorum. Ve yılın ikinci yarısında o Aslan burcundaki tutulmalarda, özellikle Eylül ayında biz evleniyoruz diye sürpriz.
1: Hatta, yengeçler.
0: Evet. Gerçekten. Hatta kalabalıkları bırakıp böyle aniden el ele tutuşup gittikleri bir tatilde, gittikleri bir yerde aniden üzerinizde ne varsa böyle gelinlik damatlık bile giymeden evliğe,
1: wow, güzel,
0: güç alacaklar.
1: Çok güzelmiş, harika.
0: Sen bir yengesin, ben öyle bir... Olursa bir haber var mı? Biz bir şeyler yapalım. Ama gerçekten siz çok çektiniz. Hayatınızın çok zor dönemlerinden geçtiniz. Artık Jüpiter daha sizin burcunuzdan çıkmadan Haziran'da, Mayıs'ın ikinci yarısında sürprizlerini vermeye başlayacak. Alın, kabul edin ama değişmek zorundasınız. Duygularımızı içimizde değil, artık hayatın içerisinde yaşayıp gelen güzellikleri engellerinizi aşarak kabul etmeniz gerekiyor.
1: Harika.
0: Sizin o bazı tutucu yönleriniz var, var ya, onları ekarde etmemiz gerekiyor.
1: Peki son olarak.
0: Tamam.
1: Hiç, yani o kadar güzel akıyor ki ve bir sürü detay var ama tabii ki süremiz kısıtlı. Son olarak bu hafta burçlara en önemli tavsiyeniz ne olurdu?
0: Bu hafta özellikle yine arınma, tam değişim zamanımız olduğu için lütfen arının. Değişimden asla korkmayın. Değişmeyen tek şey değişimin ta kendisi. Ruh ikizini bulan mutlaka eline tutsun. Bu defa bu ilişkiyi ters yaşar mısınız? Önce analiz yapıp ay olacak mı derken kaçırıyorsunuz hayatı. Şimdi yaşayın, sonrasında analizlerinizi yaparsınız. Bu defa ikizler gibi tersten tutalım kulağımızı.
1: Bütün burçlar için söylüyorsunuz.
0: Aynen öyle, bütün burçlar için söylüyorum.
1: Çok güzel.
0: Venüs ikizlerde çünkü her şey her an olabilir. Anı yaşayın, carpe diem.
1: Evet, gelen her şey aslında karşılamakla da çok alakalı değil mi?
0: Tabii. Tabii
1: yani
0: ki.
1: Tüm burçlarda.
0: Tabii ki. Önce biz analiz ediyoruz. Duygularımız da ay olur mu olmaz mı? O evet. Sırada da kaçırıyoruz. Önce yaşa.
1: Evet.
0: Gör sana uygun mu? Sonra hayatına dahil et. Önce hesap yapıyorsun. Sonra hesabını yap. Belki doğru. Hesabını zaten sen onu yaşarken uyumayacağını anlayacaksın.
1: Tabii ki. O fırsatı vermiyorsun.
0: Evet. Aşk zamanı.
1: Kaçırıyorsun.
0: Kaçırıyorsunuz. Lütfen. Hele bir de yakın zamanda, bir sonraki hafta Venüs yengeçe geçecek. Herkes aşık olacak.
1: Wow, çok güzel. Buradan bunu da söylemiş olduk.
0: Ama o da tabii ki önümüzdeki programda tiyosu olsun. Konuşacağız daha.
1: Evet, konuşacağız. Zaten bitmiyor. Muhteşem gerçekten. Çok teşekkür
0: ben
1: ederim.
0: Ben teşekkür
1: Harika
0: ederim.
1: Harika bir programdı.
0: Çok
1: harika.
0: Emeğinize sağlık. Herkese güzel, aşk dolu hafta sonları diliyorum.
1: Ve şimdi beden ve estetik zamanı. G5 zayıflama yöntemi nedir? Gerçekten işe yarıyor mu? Tüm detayları reklamlardan sonra sizlerle paylaşacağım.

0: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Biziz biz.
2: Biziz.
3: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
1: Sirke kullanıyorum.
3: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
2: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
1: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
3: Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Ay, bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
4: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
3: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım.
4: Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
5: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder.

0: Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
1: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
2: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bankam.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
9: Evet, kısa bir reklamın ardından tekrar birlikteyiz. Son zamanlarda herkesin konuştuğu bir uygulama var. G5. Ama çoğu kişi sadece adını biliyor. G5 yüksek frekanslı mekanik titreşimler üreten bir masaj sistemi. Bu titreşimler cilt yüzeyinin altına inerek bağ dokusunu ve yağ dokusu üzerinde fiziksel uyarım oluşturuyor. Peki bu ne işe yarar? Öncelikle bölgede kan dolaşımı hızlanır. Bu da dokuların daha fazla oksijenlenmesi ve metabolik olarak daha aktif hale gelmesi demektir. İkinci olarak lenf drenaj etkisi oluşturur. Yani vücutta biriken ödemin ve toksinlerin atılımını destekler. En çok dikkat çeken etkisi ise selülit üzerinde. Selülit dediğimiz yapı aslında cilt altındaki bağ dokusunun bozulmasıyla oluşur. G5'in titreşimleri bu dokuyu mekanik olarak uyararak daha homojen ve pürüzsüz bir görünüm oluşmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kas dokusu üzerinde de etkili olduğu için uygulama sonrası bölgede bir toparlanma hissi oluşur. Ama bu arada en kritik nokta şu. G5 bir zayıflama cihazı değildir. Tek başına yağ yakmaz, mucize yaratmaz ama doğru protokol içinde kullanıldığında süreci ciddi şekilde hızlandırır. En sık yapılan hata ise tek seans beklentisidir. Halbuki G5'in etkisi tekrarlı uyarım ve düzenli uygulama ile ortaya çıkar. Doğru basınç, doğru süre ve doğru sıklıkla uygulandığında daha sıkı bir cilt, azalmış selülit görünümü ve daha şekilli hatlar elde etmek mümkün. Bugün Seher Tınalı ile Yaşama Daire yine dolu dolu bir programı geride bıraktık. Bir sonraki programda yeniden buluşmak üzere hepinize sağlıklı, güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Hoşça kalın.

Camii'ndeyiz. Efendim Kurşunlu Camii Osmanlı döneminde 1516-1520 yılları arasında inşa edilmiş. Aslında Kurşunlu Camii Osmanlı'nın Diyarbakır'da inşa edilen ilk eseri. Efendim Kurşunlu Camii restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş. Oldukça büyük bir cami, ziyaretçi akınına uğruyor. Günümüzde de hala aktif olarak ibadete açık durumda. İnanç noktası anlamında Ulu Cami ile birlikte Diyarbakır'da bulunan önemli eserlerin arasında sayılabilir. Kurşunlu Camii'nin orijinal adı Fatih Paşa Camii ancak halk arasında Kurşunlu Camii olarak anılıyor. Değerli izleyenler, Diyarbakır genelindeki tüm tarihi yapılarda olduğu gibi Kurşunlu Camii'nin inşaatında da siyah beyaz bazalt taşı kullanılmış. Ve değerli izleyenler, caminin avlusunda bir de şadırvan bulunuyor. Buraya namaz kılmaya gelenler işte gördüğünüz bu şadırvanda abdest alıyor.

0: Değerli izleyenler, Diyarbakır'a özgü nefis bir çorba yapıyoruz. Çorbamızın adı maslava çorbası. Yöresel bir lezzet. Efendim yıllardır Diyarbakır'da annelerimiz, anneannelerimiz, babaannelerimiz bu çorbayı yapıyor. Ve sizlere yapılışını göstermek istedik. Yanımızda Rojda var. Rojda merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: Sağ olun, teşekkürler.
0: Maslava aşı.
1: Evet.
0: Çok sevdiğiniz bir çorba, yöresel evet. bir çorba.
1: Evet.
0: Yapar mısınız sık sık?
1: Evet, sık sık yaparız.
0: Evet. Ne lazım peki maslava aşı yapmak için?
1: Yoğurdumuz.
0: Yoğurtlu bir çorba. Şimdi yoğurt lazım. Başka?
1: Yumurta.
0: Yumurta.
1: Un. Daha sonra Karacadağ pirinci.
0: Coğrafi işaret belgeli. Evet. Nefis bir pirinç.
1: Bir de iri bulgur.
0: Bu nedir?
1: Tereyağı.
0: Tereyağı. Tamam Rojda. Şimdi izleyenler tarif alıyor. Bir yandan yapalım, bir yandan anlatalım. Evet. Efendim gördüğüm kadarıyla maslava aşı yoğurtlu bir çorba.
1: Evet.
0: Hem pirinç var hem de bulgur var. O anlamda değişik.
1: Aynı zamanda Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bahsedilmiş
0: bir çorba. Bir çorba. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Diyarbakır'ın nefis maslava
1: aşından.
0: Bir dakika, isimler biraz zor efendim. Zorlanıyorum. Maslava.
1: Evet, maslava aşı.
0: Evliya Çelebi seyahatnamesinde maslava aşından bahsetmiş.
1: Evet.
0: Bu kadar lezzetli, bu kadar özel bir çorba. O halde yapmaya başlayalım. İzleyenler tarif alıyor. Rojdacığım, bir yandan yap, bir yandan anlat lütfen.
1: Yoğurdumuzu bırakıyoruz.
0: Evet, tenceremiz bakır. Gayet otantik. Evet değerli izleyenler, tenceremize yoğurdumuzu koyduk. Bir adet yumurtamızı ilave ettik. Şimdi
1: 2 kaşık unumuzu ekliyoruz.
0: Tamam. Karıştırıyoruz böyle topak topak olmaması için. Efendim örtülerimiz özel, yöresel. Puşimiz var, hamavimiz var. Taslarımız böyle bakır, otantik. Bakar mısınız? Nasıl güzel tenceremiz bakır. Evet, yoğurdumuzu, yumurtamızı, unumuzu böyle bir güzel karıştırdık.
1: Sonra bunu
0: biraz da su mu ilave
1: evet,
0: edeceğiz?
1: Evet, açıyoruz biraz.
0: Rojda, biraz sesin çıksın, şöyle izleyenler bir duysun sesini.
1: Yoğurdumuzu açıyoruz.
0: Tamam.
1: Topaklanmaması için iyice çırpmamız lazım. Sonra bunu tüpün üstüne alıyoruz. Pirincimizi ekliyoruz. Karacadağ pirinci.
0: Evet değerli izleyenler, maslava aşı. Ocağımızın altını biraz daha açalım mı?
1: Evet, İri bulgurumuzu ekliyoruz.
0: Açalım. Karacadağ pirincimizi, bulgurumuzu ilave ettik.
1: Pişinceye kadar devamlı bu şekil karıştırmamız lazım.
0: Evet değerli izleyenler, maslava aşının coğrafi işaret belgesi var. Coğrafi işaret belgesiyle lezzeti tescillenmiş. Diyarbakır mutfağı zengin bir mutfak. 48 yemeğin coğrafi işareti var. Çok önemli bir sayı. Türkiye'de bu anlamda 3. sırada. Yani en fazla coğrafi işaret belgeli yemeğe sahip olan şehirlerden biri.
1: Sulu bir çorba değil.
0: Sulu bir çorba değil.
1: Değil.
0: Yani bildiğimiz çorbalar gibi değil.
1: Değil.
0: Koyu mu oluyor?
1: Evet. Koyu oluyor kıvamı.
0: Bir dakika efendim, bu değişik bir çorba. Maslava aşı. Ben de diyorum ki acaba ismi neden çorba değil de maslava aşı?

0: Değerli izleyenler, mastava aşımız pişti, koyulaştı. Efendim tencereden aldık tabağımıza. Şimdi sunum zamanı, şimdi tadım zamanı. Evet, benim en sevdiğim an yöresel yemeklerin tadına baktığım an. Gördüğünüz gibi bayağı bir koyulaştı Rojda. Ellerine evet. Emeğine sağlık. Afiyet şimdi sunum olsun. Zamanı. Ne evet. yapıyoruz?
1: Şimdi ortasını şöyle
0: çok değişik.
1: Şu şekilde atıyoruz.
0: Çok değişik. Tereyağımızı erittik, doğal tereyağımızı.
1: Tereyağımızı şöyle ortasına döküyoruz.
0: Of of of, mükemmel. Harikasın Rojda.
1: Tabii.
0: Rojda, ben kendi kendime şöyle servis yapayım. Evet, şöyle bir parça çok merak ettim. Üzerine tereyağı erittik.
1: Tereyağından da biraz üstüne
0: tereyağından
1: götürüp yiyelim.
0: Almamız lazımmış. Evet, tereyağlı yiyecek özelliği bu. Evet değerli izleyenler, mastava aşı, coğrafi işaret belgeli, yöresel bir yemek. Rojda, ellerine sağlık.
1: Afiyet şifa olsun.
0: Bakıyorum tadına.
1: Bakın, afiyet olsun.
0: Çok güzel. Bu kesinlikle çorba değil. Nasıl diyeyim? Böyle biraz ekşimsi. Aslında böyle mantı tadı var, yoğurtlu makarna tadı var. Evet. Ama çok güzel. Çok beğendim. Çok değişik. Samimi söylüyorum, çok güzel. Hem de son derece pratik. Rojda, ellerine emeğine sağlık. Çok güzel yapmışsın.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

0: Değerli izleyenler, Diyarbakır'da lezzetler bitmiyordu efendim. Diyarbakır mutfağına özgü yöresel bir tatlı yapacağız. Tatlımızı bize Şirin yapacak. Şirin, evet. Merhabalar.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Bizlerdeyiz. Burada olmak çok güzel. Sizlerle birlikte olmak çok güzel. Yöresel bir tatlı yapacağız. Evet. Tatlımızın ismi Cemile Tatlısı. Evet. Coğrafi işaret belgesi var. Evet. Aslında birçok yemeğin coğrafi işaret belgesi var. Hı hı. İşte onları elimizden geldiğince sizlere tanıtmaya çalışıyoruz.
1: Evet. Pekmezimiz var.
0: Cevizimiz
1: var. Tereyağımız var. Ve evde kalmış bir gün önceden aldığımız bayat ekmeği.
0: Bayat ekmeği tabii. Değerlendiriyoruz.
1: Tabii ki.
0: Bu şekilde
1: tabii ki.
0: Çok güzel. O halde yapmaya başlayalım. Hı-hı. Şirin.
1: Evet. İlk önce tereyağımızı alıyoruz.
0: Evet, her şey doğal efendim.
1: Evet. Koyalım ekmeğimizi.
0: Efendim bir gün önceden kalmış, bayatlamış. Hı-hı. Pidelerimizde sıvı yağımıza ve tereyağımıza ilave ediyoruz.
1: Evet, çocuklarımıza doyurucu.
0: Bayat ekmekleri asla ziyan etmiyoruz. Hı hı. İşte gerçekten bu anlamda da faydalı bir tatlı.
1: Tereyağı, cevizin olması en önemlisi.
0: Besleyici. Aynı zamanda çok besleyici. Hı hı. Efendim bir tatlının içinde tereyağı olur da, ceviz olur da, pekmez olur
1: olmaz
0: da
1: mı?
0: O tatlı
1: yani.
0: Lezzetli olmaz mı? Evet, şimdi ne yapıyoruz?
1: Pekmezimizi ilave edeceğiz.
0: Mis gibi doğal pekmez efendim. Hı hı.
1: Evet.
0: Cimili tatlısında ev yapımı pekmez kullanıyoruz. Of of of. Şu güzelliğe bakar mısınız? Harika. Şirin, ne yaptın sen?
1: Aa, çok güzel.
0: Çok güzel oldu. Karıştır. Of. Pidemiz, doğal tereyağımız, pekmezimiz buluştu. Fokur fokur kaynıyor.
1: Evet.
0: Çekecek mi?
1: Biraz çekecek.
0: Çekecek.
1: Böyle bir iki dakikalık
0: çekersin. Bir iki dakika şöyle kaynamaya bırakalım.
1: Bir çevirelim aynen. Kendini maksat. Karamelize olsun.
0: Şirincim, her zaman yapar mısınız Cemile
1: evet,
0: tatlısını?
1: Yaparım, mutlaka
0: canım
1: yaparım.
0: Canım benim, ne zaman yaparsınız? Kahvaltınızı öğlen yaptıktan sonra böyle canınız Cemile tatlısı istediğinde yapar mısınız hemen?
1: Öğlen arası çok tamam. Güzel bir öğün yemeği tavsiye ederiz.
0: Akşam kahvaltı yemeğinden sonra?
1: Tabii ki de, mutlaka. Servis tabağımızı alacağız.
0: Tamam, mükemmel.
1: Altını kısalım.
0: Tabağımız gayet otantik, bakır.
1: Tabii
0: efendim
1: ki.
0: Bu yöreye özgü.
1: Şöyle.
0: Of. Ne kadar pratik, ne kadar basit bir tatlı,
1: evet,
0: ancak bir o kadar lezzetli. Hı hı. Efendim bu tatlının lezzetini şuradan anlayın. Coğrafi işaret belgesi var.
1: Şöyle.
0: Yani tescilli bir tatlı.
1: Evet.
0: Aa, mükemmel oldu. Şirin, buyurun. Ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Ve
1: şöyle.
0: Son dokunuş. Artık şöyle. Süsleme zamanı.
1: Evet, şöyle.
0: Hem göze hem de damağa hitap eden
1: tabii
0: mükemmel
1: ki
0: bir yöresel tatlı. Cemile tatlısı. Şöyle hemen bir parça alayım. Ceviz de alayım. Ben çok merak ettim. Evet. Mükemmel ötesi.
1: Afiyet olsun.
0: Nefis bir tatlı.

0: Çok pratik, çok lezzetli. Evinizde olan malzemelerle 10 dakika içerisinde yapabileceğiniz mükemmel bir tatlı.
1: Afiyet
0: o halde
1: olsun.
0: Şirin, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Yiyenlere afiyet olsun.
1: Tabii ki.

Değerli izleyenler, Diyarbakır'da şu anda Surp Gragos Ermeni Kilisesi'ndeyiz. Efendim, Surp Gragos Ermeni Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük Ermeni Kilisesi olma özelliğine sahip. 1500'lü yıllarda tamamen bazalt taşından inşa edilmiş. Efendim, yakın bir geçmişte Surp Gragos Ermeni Kilisesi restorasyon çalışmasına tabi tutulmuş ve şu anda buralar tamamen turizme açılmış durumda.

Değerli izleyenler, şu anda Surpgragos Ermeni Kilisesi'nin içindeyiz. Efendim, kilisenin içinde sizlere göstermek istedik. Karşı tarafta din adamlarının durduğu ve ayinlerin yapıldığı bölüm var. Evet, Surpgragos Ermeni Kilisesi, Orta Doğu'nun en büyük kilisesi. Şu anda ibadete açık durumda. Efendim, oldukça büyük, oldukça görkemli, mimarisiyle hayran bırakan mükemmel bir kilise. Evet, çok sayıda ziyaretçisi var. Cemaatin oturduğu sıralar. Evet, yüksek sütunlar. Gerçekten görülmeye değer. Efendim, çok sayıda ziyaretçi geliyor Surpgragos Ermeni Kilisesi'ne ve buraya gelenler mum yakıp dilek tutuyor. O bölümde sizlere göstermek istiyorum. Evet, Surpgragos Ermeni Kilisesi'nde mum yakılan, dilek tutulan bölüm.

0: Değerli izleyenler, Diyarbakır mutfağına özgü nefis bir çorba yapıyoruz. Çorbamızın ismi Kendi Maaşı. Yanımızda Leyla var. Kendi Maaşı'nı bizlere Leyla yapacak. Efendim, bunun da coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle tescillenmiş. Diyarbakır mutfağına özgü nefis bir çorba. Özel bir lezzet, geleneksel bir yemek. Leyla merhaba, nasılsın?
1: Merhabayım, sağ ol.
0: Ne yapıyoruz?
1: Gendümen aşı.
0: Gendümen aşı. Burada evet, özel bir ürün var.
1: Dövme buğdayımız.
0: Dövme buğday. Bu nedir Leyla? Maş.
1: Maş fasulyesi.
0: Fasulyesi, ben biliyorum evet. Onu. Maş fasulyesi. Maş fasulyesi. Tamam.
1: Süt. Sütümüz var.
0: Tereyağımız var. Bu nedir?
1: Bu da kaynanmış halidir.
0: Neyin kaynamış hali? Maş fasulyesini.
1: Maş fasulyesini.
0: Şimdi değerli izleyenler, maş fasulyesiyle dövme buğdayı haşladık zamandan evet, kazanmak için.
1: Zaman kazanmak için.
0: Ve ortaya işte tabakta gördüğünüz bu lezzet çıktı. Şimdi o hazır. Bu da maş fasulyesinin haşlanmışı. Evet,
1: haşlanması hali.
0: Evet. Tereyağı. Tereyağımız var, sütümüz var. Evet. Halde yapmaya başlayalım hemen. Leyla. Tamam. Leyla, sen de bana anlattırdın ama senin çok iyi bildiğin bir çorba. Şimdi neredeyse geçeceğim, ben yapacağım. Altını yak şöyle. Evet, ocağımızın açalım. Sütümüz. Efendim, Diyarbakır yöresel yemeklerin, yöresel lezzetlerin sonuna kadar yaşatıldığı bir şehir. İşte Kendi Maaşı da o lezzetlerden biri. Birçok yemeğin coğrafi işaret belgesi var. Evet değerli izleyenler, zamandan kazanmak için maş fasulyemizi, dövme buğdayımızı haşladık. Dövme buğdayımızın haşlanmış hali işte bu. Efendim, burada da fasulyemizin, maş fasulyemizin haşlanmış hali var. Onu da tenceremize ilave ediyoruz. Kendime çorbası. Efendim, Diyarbakır'da böyle de yöresel yemek yaparım. Kendime çorbamızı pişmeye bırakıyoruz. Böyle karıştırmak lazım sanırım.

0: Efendim kendime çorbamız kaynamaya başladı. Efendim birazdan afiyetle yenmeye ve sunuma hazır hale gelecek. Doğal ev yapımı tereyağımızı eriteceğiz ve sunumda yerken üzerine dökeceğiz. Mükemmel bir çorba, mükemmel bir lezzet. Evet, çorbamız iyice kaynasın, pişsin ve ondan sonra sizler için tadına bakalım. Burası Diyarbakır ve kendime çorbası yapıyoruz. Kiminle yapıyoruz? Leyla ile yapıyoruz. Efendim Gendüme Aşı, Diyarbakır mutfağının coğrafi işaretli bir diğer yemeği. Evet efendim, pişti, tabağımıza aldık ve burada tereyağımız eriyor. Leyla, ellerine sağlık. Ne yapıyoruz şimdi?
1: Tereyağımızı şimdi
0: Gendüme Aşı'mızın üzerine döküyoruz. Of. Valla Diyarbakır'da bütün yöresel yemekler adeta tablo gibi. Hepsi sanat eseri.
1: Afiyetle.
0: Çok güzel, çok güzel. Evet değerli izleyenler, Gendüme Aşı sizler için, hemen tadına bakmak istiyorum. Çok değişik. Malzemesi son derece zengin. Coğrafi işaret belgeli bir yemek. İşte Diyarbakır'da yıllar öncesinde annelerimizin, anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı ve günümüzde de hala yaşatılan yöresel bir yemek. Evet çok değişik. Çok güzel ama. Beğendim. Fasulye, özel bir fasulye. Buraya özgü. Yani böyle fasulye tadı var, bezelye tadı var. Biraz değişik. İçinde süt var ama çok güzel. Leyla, ellerine sağlık.
1: Afiyet olsun.
0: Afiyet olsun.

Değerli izleyenler, Diyarbakır'da şu anda İçkale bölümündeyiz. Efendim İçkale birbirinden değerli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. İşte onlardan biri de arkamda gördüğünüz Hazreti Süleyman Camii. Efendim Hazreti Ömer döneminde İslam orduları Diyarbakır'ı fetheder. İslam ordularının başında Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman vardır. İşte Hazreti Süleyman 27 sahabe ile birlikte burada şehit düşer. Hazreti Süleyman'ın adına Hazreti Süleyman Camii inşa edilir. Efendim inanç noktası anlamında son derece önemli bir yer. Hazreti Süleyman Camii ve 27 sahabenin türbesi ziyaretçi akınına uğruyor. Diyarbakır'a İçkale bölümüne gelirseniz Hazreti Süleyman Camii'ni ve 27 sahabe türbesini mutlaka görmelisiniz. Değerli izleyenler, şu anda Hazreti Süleyman Camii'nin içindeyiz. Diyarbakır'ın fethinde şehit düşen Hazreti Süleyman'ın ve 27 sahabenin türbesi işte burada. Efendim türbe ziyaretçi akınına uğruyor. Biz de duamızı yapacağız.

0: Değerli izleyenler, Diyarbakır mutfağı zengin bir mutfak. Diyarbakır mutfağında, Diyarbakır sofralarında lezzet bitmiyordu. Yöresel bir yemek yapacağız. Nardan aşı. Coğrafi işaret belgesi var. Lezzeti coğrafi işaret belgesiyle teşhirli. Efendim, masamızda buraya özgü puşimiz var, hamavimiz var. Gayet yöresel bir masamız var. Nardan aşı yapıyoruz. Malzeme bakımından son derece zengin, besleyici ancak bir o kadar lezzetli bir yemek. Evet, yanımızda Ayla hocamız var. Aşçı, eğitmeni, çok güzel yemek yapıyor. Efendim çok marifetli. Kendisine teşekkür ediyoruz. Çekimlerimizde bize son derece yardımcı oldu ve Diyarbakır mutfağına özgü yöresel yemekleri sizlere tanıtmamız için gerçekten büyük bir çaba sarf etti. Nardan aşı. Coğrafi işaret belgeli yöresel yemeğimiz. Çok seviliyor.
1: Evet, çok seviliyor.
0: Aslında aşamalı bir yemek.
1: Çok aşamalı, biraz zahmetli ama gerçekten o lezzete değiyor.
0: Evet, masamızda nar var.
1: Evet, narımız
0: tereyağı,
1: var.
0: Maydanoz, tereyağımız, tuzumuz var. Bu nedir?
1: Nar suyumuz var, salçamız var, kuzu etimiz var.
0: Biber ve domates
1: var.
0: Salçası, kuzu eti
1: ve
0: haşlanmış,
1: haşlanmış nohutumuz var.
0: Bu nedir hocam?
1: Tasarruf etmek

0: için bu da nardan aşımızın minik minik köfteleri.
1: Önce onu mu yapacağız?
0: Önce bunu yapalım. Daha sonra bütün yemeği birleştireceğiz zaten güzel bir şekilde.
1: Nardan aşı yapıyoruz efendim. Öncelikle ilk aşama evet. Köfte. Köftelerimizi yapacağız. Minik minik ve ondan sonra nardan aşımızı yapmaya devam edeceğiz.
0: Evet. Şöyle bulgurumuz var.
1: Bulgur, soğan.
0: Soğan rendemiz.
1: Acı
0: biber. Evet, pul biber,
1: acıyı sever mi diye adam.
0: Acıyı seviyor. Pul acı biber, olmazsa karabiber. Olmazımız ve bizim burada yine kıymamız var.
1: Kıymamız şimdi, yağsız. Hem kuzey
0: evet, yağsız,
1: hem de kıymamız
0: evet,
1: var.
0: Evet, aynen. Şöyle bir birleştiriyorum ben böyle bir ilk soğan suyu olduğu için ben ekstra bir su eklemedim.
1: Ha, köftelik şöyle, bulgur,
0: aynen,
1: ince.
0: Aynen, köftelik bulgur, ince.
1: Peki bunu Diyarbakır ne eti sever? Kuzu eti mi?
0: Kuzu.
1: Dana eti mi?
0: Kuzu, kesinlikle
1: kuzu.
0: Kuzu
1: eti, efendim
0: evet.
1: Güneydoğu Anadolu bölgesinde genelde kuzu eti seviliyor.
0: Evet, kuzu eti seviliyor.
1: Büyükbaş hayvan çok kullanılmıyor.
0: Çok kullanılmıyor aynen. Evet. Çok tercih etmiyorlar. Gerçi ben damak tadı olarak ediyorum ama bizim yöre halkımız genelde kuzu eti. Şöyle yavaş yavaş etimizi de yedire yedire.
1: Çiğ köfte gibi.
0: Çiğ köfte gibi yoğuruyoruz.
1: Evet değerli izleyenler, kadınlarımız imece usulü köftelerimizi hemen yaptılar. Artık köftelerimiz minik minik hazır. Şimdi nardan aşımızı yapmaya devam ediyoruz. Aslında en zor kısmı bu.
0: Evet, en zor
1: oyalayan kısmı
0: oydu.
1: Efendim bundan sonrası kolay.
0: Kolay, aynen.
1: Efendim kedimiz buradan ayrılmıyor, görüyorsunuz. Diyarbakır yemeklerinin kokusunu aldı. Evet, yağımızı tenceremize döküyoruz.
0: Ve şöyle kuşbaşı etimizi hemen
1: hocam
0: böyle
1: bir yandan yapalım, bir yandan
0: bir
1: anlatalım.
0: Bir yandan da anlatalım.
1: Evet,
0: kuşbaşı, kuzu eti.

0: Biber salçamız, biber domates salçamız, tereyağımız, maydanozum, narımız var. Çok enteresan. Haşlanmış nohutumuz var. Hocam bu neydi? Nar suyu muydu?
1: Evet, nar suyu.
0: Nar suyu. Nar suyunun nar ekşisi mi?
1: İkisini aslında karıştırdım. Evet. Hem narı sıktım hem de biraz da ekşisinden ilave ettim. Ondan biraz destek aldım.
0: Kullanacağız mı narı?
1: Tabii ki kullanacağız. Kullanacağız.
0: Suyunu sıktım dedin ya, acaba dedim onu kullanmayacağız.
1: Başka mı? Aynen.
0: Evet, biber salçamız.
1: Biber salçamızı ekliyoruz, evet, şöyle.
0: Domates salçamız var. Onu da ilave edelim.
1: İlave ediyoruz.
0: Malzeme bakımından zengin, besleyici bir yemek. Nardan aşı.
1: Haşlanmış nohutumu hemen alıyorum, evet, sırasıyla.
0: Zamandan kazanmak için haşladık. Ya çok güzel bakraç. Evet, bayıldım, bayıldım. Bakar mısınız efendim?
1: Bunlar benim hep böyle özel.
0: Çok güzel.
1: Çekimlerde.
0: Çok keyifli.
1: Yaptım.
0: Ay, hile yapmış Aile ya. Hocamız. Ben zannettim ki efendim bu kazan,
1: dolu,
0: bu bakraç ağzına kadar dolu. Ama hayır, bakar mısınız, kapağını koymuş. Çok iyi.
1: Çok güzel değil çok mi?
0: Ay, mükemmel bir görüntü.
1: Gördünüz mü?
0: Sanki nohut yemeği yapıyoruz ama hayır, evet, efendim. Diyarbakır mutfağına özgü, coğrafi işaret belgeli nardan aşı yapıyoruz. Köftelerimiz burada hazır, bekliyor.
1: Şöyle biraz daha bir hani iki kavuracağız ve daha sonra nar suyumuzla buluşturacağız.
0: Evet, malzemelerimizi teker teker ilave etmeye devam ediyoruz.
1: Evet. Şöyle hatta biraz daha altını bir açalım.
0: Evet. Yemeğimiz şöyle bir pişsin, sizin de kavrulsun.
1: Sizin benim de el lezzetiniz
0: gitsin. Olmaz. Olur mu? Yöresel yemeğe benim elim değecek.
1: Salçalarımızın rengi çok güzel.
0: Çok güzel. Tamamen doğal salçalar. Kesinlikle. Ev yapımı. Bu yüzden de mis gibi kokuyor.
1: Mis gibi de kokuyor.
0: Şimdi aynen, özellikle hocam Güneydoğu Anadolu bölgesinde yemeklerin lezzetli olmasının bir sırrı da tabii ki salçada ve baharatta gizli. Evet. Çünkü hepsi doğal, sağlıklı, lezzetli. Evet, kavrulsun. Ondan sonra malzemelerimizi ilave etmeye
1: İyi,
0: devam edeceğiz. Herhalde tamam,
1: yeterli.
0: Kavruldu.
1: Aynen, kavruldu.
0: Sırada ne var?
1: Şimdi nar suyumuzu.
0: Nar suyumuz var. Şöyle. Evet. Bu bölgede nar ekşisi, nar suyu bol bol kullanılıyor. Çok değişik. Çok değişik. Aslında Diyarbakır mutfağına özgü tüm yemekler çok değişik. Sıra dışı yemekler. Daha önce şimdi benzerine rastlamadığımız, çekmediğimiz yemekler.
1: Evet.
0: Ve malzeme artık bakımından zengin.
1: Kesinlikle zengin. Şimdi biraz daha böyle bir sıcak su ekleyeceğim. Şöyle bir bu kadar daha sıcak su eklemem gerekiyor.
0: Nerede
1: ve bunu
0: suyumuz? Alalım.
1: Suyu alacağız.

0: Daha sonra köftelerimizi yemeğimizin son 10 dakika kala pişmesine son 10 dakika kala köftelerimizi
1: narımız
0: ekleyeceğiz.
1: Narımız var.
0: Narımızı sunumda kullanacağız.
1: Ben merak ediyorum şimdi o nar o yemeğin içine ne zaman
0: evet, herkes
1: girecek?
0: Herkes çok merak ediyor.
1: Çok merak ediyorum. Bağdaştıramıyorum. Acaba
0: sunumda
1: nerede
0: kullanacağız? Sunumda.
1: Ha, sunumda kullanacağız.
0: Çok güzel. Tuzumuzu da ekleyelim.
1: Oh, mis gibi. Evet, nardan aşamız artık yavaş yavaş şekilleniyor.
0: Evet, ben biraz daha
1: ve tadıma az
0: biraz
1: bir zaman
0: daha su
1: kaldı.
0: Ekleyip
1: az mı oldu suyu?
0: Evet, suyu az, hemen su getireceğim ben. Gördüğünüz gibi kaynamaya başladı bir de. Ben tekrar sıcak su ekleyeceğim. Çok böyle sulu olmayacak. Biraz böyle kıvamı yoğun olması gerekiyor.
1: Evet, evet.
0: Bu kadar da
1: zaten
0: hani
1: biraz
0: yeterli.
1: Hüznü olduğunda daha güzel aynen oluyor yemekler. Efendim, aile hocamızın kullandığı tabaklara bakar mısın?
0: Çok güzel değil mi?
1: Hepsi bakırdan, bayıldım. Bakraşlar, tencereler. Aa, süpermiş.
0: Ve bunlar harika. Böyle hani yeni nesil dediğimiz daha çok değil de ben daha çok böyle eski nesil. Hani bu yemeklerle uyumlu.
1: Evet.
0: Ona çok dikkat ediyorum.
1: Aslında yöresel yemekler böyle otantik sunumla.
0: Evet.
1: Böyle bakır tabaklarda, aynen, tencerelerde, bakraşlarda çok daha güzel
0: evet,
1: oluyor.
0: Şimdi sunum aşamasında da onu
1: ve
0: tekrar
1: efendim Diyarbakır mutfağına özgü yöresel yemeklerin, geleneksel yemeklerin tanıtımı konusunda aile hocamızın verdiği büyük emek var. Kendisini evet, kutlamak
0: teşekkür
1: istiyorum.
0: Çok
1: ellerine
0: sağ olun.
1: Emeğine sağlık
0: çok
1: hocam.
0: Teşekkürler.
1: Yöresel lezzetlerimizin yaşatılması önemli. Efendim, tenceremizde yemeğimiz kaynıyor. Değerli izleyenler, yemeğimiz kaynadı.
0: Evet, buharını
1: hocam
0: görüyorsun. Nasıl bir buharı var?
1: Görüyorum. Evet, mis gibi koktu. Mis gibi koktu. Malzememiz
0: suyu da çok
1: zengin.
0: Güzel.
1: Ekşi ekşi.
0: Kıvamı aldı.
1: Evet.
0: Şöyle yapalım, hemen köftelerimizi de ekleyelim.
1: Of of of.
0: Bir 5-10 dakika yaklaşık.
1: Köftelerimiz pişecek.
0: Aynen.
1: Zaten tenceremizdeki yemeğimiz pişmişti. Efendim, köftelerimizi de ilave ettik.
0: Öyle gördüğünüz gibi.
1: Lezzetimize lezzet kattık.
0: Bir
1: görüntü
0: beş
1: daha
0: bekleyelim.
1: Bir güzelleşti.
0: Evet.
1: Efendim, 5 dakika kaynayacak. Köftelerimiz pişecek. Ondan sonra sunumu hazırlayacağız. Aslında benim en merak ettiğim kısmı bu. Burada maydanozumuz var, narımız var.
0: Evet.
1: Narı ne yapacağız? Hiç bilmiyorum. Az sonra. Hocam, pişti mi?
0: Evet,
1: artık sabrım
0: pişti.
1: Kalmadı.
0: Şöyle bir açalım.
1: Of of of, dumanı üzerinde mis gibi nardan aşı.
0: Şöyle gösterelim.
1: Coğrafi işareti. Bakar mısınız? Bakar mısınız değerli izleyenler şu güzelliğe?
0: Şöyle.
1: Hocam, ne yaptın? Mükemmel bir görüntü. Evet.
0: Şimdi hemen servise alalım.
1: Gerçekten
0: siz narı
1: çok güzel
0: nasıl
1: duruyor
0: kullanacağız diye çok merak ediyorum.
1: Evet, sunumunu merak ediyorum.
0: Onu size gösterelim.
1: Aa,
0: artık.
1: Nohutlar, köfteler, etler.
0: Etler, evet.
1: Nasıl güzel bir yemek. Evet, şimdi evet, sunum zamanı.
0: Evet,
1: şov zamanı.
0: Sunum
1: evet,
0: zamanı.
1: Evet. Aa, bitmiyordu. Hocam, maydanozu serpiyor.
0: Bitti.
1: Vallahi tablo gibi. Vallahi tablo gibi. Budur. İşte budur. Lezzet budur. Gerçekten göze, damağa
0: şimdi
1: hitap eden bir yemek. Şimdi tadım zamanı.
0: Sizden artık bekliyorum. Not
1: hocam,
0: bekliyorum
1: sabrım zaten kalmadı artık. Evet, hemen tadım yapmak istiyorum. Evet, narların da ne işe yaradığını öğrenmiş olduk.
0: Şöyle
1: evet, mükemmel bir görüntü. Bayıldım, bayıldım. Sıcak, bayağı bir sıcak.
0: Evet, sıcak.
1: Evet, hocamızın ellerine sağlık. Yiyenlere, bana afiyet olsun.
0: Şifa
1: nardan
0: olsun
1: aşı, şifa olsun.

0: Güzel bir gün olsun. Hayırlı cumalar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir cuma günü diliyorum. İnşallah şuhuyla, sevgiyle, muhabbetle geçireceğiniz bir gün olsun. Çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla bugün yine birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Aslan.
0: Nasılsınız?
1: Elhamdülillah çok iyiyim. Sizler de iyisiniz.
0: Çok şükür biz de iyiyiz hocam. Allah şükrettikçe aslında sebeplerimiz de artıyor, iyiliklerimiz de artıyor. Biz istiyoruz ki bugünden sonra İyilikler daha da çok artsın,
1: İnşallah.
0: kalpler ferahlasın, gönüllerde
1: İnşallah.
0: hangi dert sıkıntı varsa onlar gitsin, şöyle içimiz bir aydınlansın. Bugün biliyorsunuz büyük cuma duamız var, onu da yine yapacağız sevgili Musa Bilgiç hocamızla. Dinimize biraz daha yaklaşacağız, daha iyi öğreneceğiz. Aslında
1: İnşallah.
0: bilgi her yerde hocam, bilgiye de insanlar çok açık günümüzde
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: dinimize karşı daha böyle bilgili olmak, daha bir şeyleri araştırayım, sanki eksik kalıyor gibi. Biz de bu noktada biraz destek verelim istiyoruz, nacizane.
1: Evet, gerçekten günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolaylaştı. Ama tabii doğru bilgiye ulaşmak, bunların içerisinden doğrusunu seçerek bizi en güzele ulaştıracak, hakka ulaştıracak ve mutlu edecek doğru bilgilerle inşallah. Biraz da böyle günümüzde hani özellikle sosyal medyada şurada burada böyle biraz soytarılık çok paylaşılıyor ya. Yani işte böyle eğlenceye yönelik ya da böyle mizah, gırgır, şamata. Ya kardeşim tamam hani insanın hayatında mizah da var yani. Şaka da var. Ama ya hep hayat böyle şamatayla gitmez ki. Biraz da gerçeklerle de yüzleşmek lazım. Din bize çok yol gösterici. Din bizi mutlu edecek ilkeleri öğretiyor. İnşallah mahrum kalmayalım.
0: İnşallah.
1: Biraz ilgimizi, hani bilgi önemli, ilgi de önemli.
0: İlgi de çok önemli. Az önce
1: Tabii.
0: hocam dedim ki hocama sordum, bir kağıt geldi ona yayınla ilgili. Bu kağıt ne dedim hocam? Birazdan dedi okuyacağımız duanın Arapçası. Bir gösterebilir misiniz hocam?
1: Tabii ki.
0: Dedi ki oku bakalım Aslı dedi.
1: Hı.
0: Bakın şimdi. Dedim ki hocam ben bunu nasıl okuyabilirim ki, bu Arapça dedim.

0: Siz ne dediniz?
1: Sen bilmen lazım dedim. 3 günde öğrenirsin dedim.
0: 3 günde öğrenirsiniz dedik. Arapça okumak bu kadar kolay mı? 3 günde öğrenebilir mi?
1: Senin için 3 gün.
0: Ha.
1: Yani orta yaşta birisi için 1 hafta.
0: Hı.
1: Hadi olsun biraz ileri yaşta olsun. 65-70'lerde 15 gün. Ve bizim hangi günlerimiz boşa gitmiyor ki?
0: Evet.
1: Ömrümüzden ömürler gidiyor, yıllar gidiyor. Ne olur bu Allah'ın kelamını, yani Kur'an kelamı Rabçadır.
0: Hı.
1: Arapça derler ya, aslında Arapça değil de Rabça.
0: Rabça.
1: Tabii yani Allah'ın,
0: Rabbin.
1: tabii Rabbin kelamı.
0: Hı.
1: O kelamı öğrenmek, onunla mesela insan kendi dualarını okuması, Yasin'ini okuması, hatmini yapması ne kadar güzel bir duygu. Yani dolayısıyla mesela ben işte hatırlıyorum kendi yani tanıdıklarımdan. Mesela babaanneme ben 65 yaşında 1 haftada öğrettim.
0: Maşallah.
1: Tabii 65 yaşındaydı o zaman.
0: 65 yaşında öğrendi
1: Tabii bir
0: Arapça
1: haftada
0: okumayı.
1: öğrendi Kur'an'ı.
0: Aa.
1: E şimdi mesela bizi izleyenler aman hocam bizden geçti ya falan diyorlar. E başka şeyler geçmiyor ama sizden.
0: Evet.
1: Yani başka türlü
0: Dünya
1: dünyalık işler
0: yük işler
1: geçmiyor.
0: bitmiyor.
1: E bu iş mi geçti yani?
0: Hani
1: Hiçbir şey kimseden geçmedi.
0: Arapça zor derler. Niye zor
1: Hayır.
0: diyorlar?
1: Zor değildir. Bakınız ben size bir ölçü vereyim. Alimlerimiz demiş ki bir insan camiden çıkarken ayakkabılarını nereye koyduğunu bulabiliyorsa o insan Kur'an'ı öğrenir.
0: Aa, bu kadar.
1: Tabi bu kadar basit.
0: 29 harf değil mi hocam?
1: Evet. Evet.
0: O zaman inşallah şu an böyle gönüllere bir niyet
1: 28
0: düştüyse,
1: harf. 28.
0: 28 harf mi?
1: Evet, 28.
0: Gönüllere bir niyet düştüyse bence bundan sonra buna da niyet edebiliriz. Kendi dualarımızı kendi okuyup Kur'an-ı Kerim'i Arapça harflerle okuyabilmek çok kıymetli bir şey. Düşüneceğim hocam bunu inşallah.
1: İnşallah hemen
0: İnşallah hemen
1: hemen
0: öğreneyim.
1: inşallah.
0: Birkaç dil biliyoruz. Arapça niye bilmeyelim?
1: Tabii tabii yani.
0: Peki hocam. Şimdi öyle dualar var ki daha kapsayıcı oluyor. Hayırlarla dolu dualar. Biz hep arıyoruz ya böyle çok kapsayıcı olsun. Bir
1: Hı.
0: dua edeyim. Allah katında çok makbul olsun ve birçok şeyi de içine alsın o dua. Dünyanın ve ahiretin tüm hayırlarını toplayan bir dua var ki
1: Evet.
0: bunun bence kesinlikle resmini çekin sevgili seyirciler. Okuyun okuyun. İnşallah Allah kabul etsin.
1: Evet.
0: Nedir bu dua hocam?
1: Evet, bu duayı Fatıma annemize, peygamberimizin biricik kızına,
0: Hı.
1: müminlerin annesine peygamberimiz öğretmiş. O da müminlere aktarmış ve bugün bütün herkes bu duayı okuyor, yapıyor. Çünkü çok kapsayıcı bir dua. Zaten dua şöyle tanıtılıyor. Dünyanın ve ahiretin tüm hayırlarını toplayan dua.
0: Sadece hayır topluyoruz burada.
1: Yani bütün güzelliklerini
0: Hı
1: içine
0: hı.
1: alıyor. Yani duadaki talebimiz,
0: Hı.
1: isteğimiz çok kapsayıcı bir şey. Şöyle diyor duamız. Allahümme aslih li dini ellezî huve ismetu emri. Allah'ım diyor, dinimi güzelce yaşat ki o benim güvencemdir. O din sayesinde benim itikadım düzgün olur. O din bana ahlaklı şeyleri telkin eder. O din beni kötülüklerden, kötü alışkanlıklardan korur diyor.
0: Hı.
1: Devam ediyor. Ve aslih li dünyaya elleti fiha maaşi. Allah'ım dinimi güzelce yaşamam yetmez. Dinimin ıslah olması, yani benim dinle tanışmam yetmez. Dünyamı da düzelt ki o dünya da benim geçim kaynağımdır diyor. Yani dünyada da mutlu olayım.
0: Tabii.
1: Dünyada çünkü hangi iş yaparsa yapsın huzur içinde yapmak istiyor. Yani geçimini kolay elde etmek istiyor. Zorlanmamak istiyor. Huzur içerisinde helal bir şekilde elde etmek için dünyadaki geçim kaynağı olan maişetini de ıslah etmesini, düzeltmesini istiyor. Devam ediyor. Bak yetmez.
0: Hı.
1: Ve aslih li ahireti elleti fiha maadi. Allah'ım benim ahiretimi de hazırla. Yani ben sadece dünyaya inanan bir insan değilim. Ben ahirete de inanıyorum.
0: Evet.
1: Öldükten sonra dirilmeye inanıyorum. Benim ahiretimi de ıslah ile güzelleştir ki o benim son durağımdır.
0: Son durak
1: Tabii.
0: öbür dünya.
1: Tabii son durak. Yani ben şimdi oraya tıngır tıngır gitmek istemiyorum. Yani ben dünyada bir itibarım var, şerefim var. Herkes bana işte şu diyor, bu diyor ama ahirete gittiğim zaman orada böyle ne denir ona? Hani cız cıbıl kalmak istemiyorum yani
0: Evet.
1: tabiri caizse. Yani böyle orada hiçbir şeysiz, bir sürü günahla veyahut da hiç sevap yok. Orada rezil olmak istemiyorum.
0: Evet.

0: diyor. Devam ediyor. Ve cealil hayate ziyadeten li fi kulli hayr. Allah'ım hayatımda her türlü hayrı bolca bana ihsan eyle.
1: Ay, amin.
0: Ziyadesiyle ihsan eyle.
1: Evet.
0: Yani benim ömrüm, hayatım hep hayır dolu olsun.
1: Amin.
0: Yani
1: İnşallah.
0: Şerden uzak olayım diyor.
1: Hı hı.
0: Devam ediyor, daha bitmedi. Ve cealil mevte rahaten li min kulli şer. Benim ölümümü de eninde sonunda ben de öleceğim. Herkes, hı hı, ölüyor. Benim de bu dünyadaki son zamanımda, ölümümde beni her türlü şerlerden muhafaza eyle.
1: Ölüm mesela nasıl şerli olabilir?
0: Şöyle olabilir. Allah muhafaza, imansız göçebilirsin. Yani şehadetsiz göçersin. Ya da böyle ölüm acılarını çok hissedersin. Izdıraplı bir ölüm olur. Yani ölümün şerleri bitmez. Sen ölürsün, başındakiler kavga eder.
1: Ay,
0: varisler birbirine girer. Senin ölümün aileyi dağıtır mesela. Öyle olmuyor mu?
1: Evet.
0: Sen ölüyorsun, aile birbirine giriyor. Ya, ölmeseydin daha iyi.
1: O da bir şer
0: yani. O da bir şer.
1: Allah Allah. Evet.
0: Yani ya
1: ölümün
0: da,
1: de hayırlısını.
0: Tabii. Ölümün de hayırlısını. Yani mesela işte ölümün en hayırlısı imanla ölmektir. Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. Sakın ha imansız olarak ölmeyin diyor. Yani Allah'a ruhunuzu Müslümanlardan olarak teslim edin diyor. Hatta Hazreti Yusuf'un güzel bir duası var. Yusuf suresinde. Teveffeni müslimen ve elhikni bis salihin. Allah'ım beni diyor Müslüman olarak canım al. Yani Müslümanlık biliyorsunuz teslim olmak demek. Yani senin emirlerine boyun eğmiş olarak teslim olmuş vaziyette. Sana kafa tutarak, sana isyan ederek, Allah'la kavga ederek, Allah'la çatışarak değil. Allah'ın emirlerine baş eğerek, peki ya Rabbi, başım gözüm üstüne ya Rabbi diyerek canımı al diyor. Ve elhikni bis salihin ve beni salihlerin arasına kat diyor. İyi insanların arasına kat diyor. Yani hem dünyada hem de öldükten sonra ben iyilerin arasında olayım diyor.
1: O iyiler seçilmiş insanlar.
0: Tabii iyiler, yani o iyiliği kazanmış Allah'ın salih kulları arasına girebilmek. Şimdi Allah'ın salih kulları var. Bir de gayrı salih, yani fasit, bozguncu kulları var. Şimdi sen öteki alemde Firavun'un yanında mı olmak istersin? Hazreti Musa'nın yanında mı olmak istersin?
1: Firavun, Allah muhafaza.
0: Nemrut'un yanında mı olmak istersin? Hazreti İbrahim'in yanında mı olmak istersin? Ebu Cehil'in yanında mı olmak istersin? Ebu Bekir'in yanında mı olmak istersin?
1: Tabii.
0: Değil mi? İnsan Ebu Bekir'in yanında olmak ister. Allah, yani peygamberimizin sadık dostu.
1: Ama kötüler de herhalde onu ister ama ahireti düşünmüyorlar gibi. Kötülük yaparken.
0: Ya tabii kötüler yani şöyle, hani bu dünya için şöyle derler. Ne ekersen onu biçersin. Yani güzel yollardan gidersen seni güzel şeyler karşılar. Ama sen dünyada ifsatla, bozgunculukla, günahla bir hayat sergilersen, sürdürürsen öteki alemde de seni günahkarların gideceği yer bekliyor seni.
1: Hatta bu dünyada bile bunu görebilir herhalde değil mi?
0: Tabii.
1: Hayırsızlığı,
0: tabii.
1: Yanlış yaparsan. Hani burada bile aslında ilahi adalet tecelli ediyor.
0: Ya ilahi adalet o kadar net tecelli ediyor ki ne doğrarsan çanağına o gelir kaşığına. Senin yani arpa ekip de orada ben buğday biçeceğim deme. Arpa ekiyorsan arpa biçersin. Bu kadar doğru. Basit yani.
1: Çok doğru ama işte onun için de biraz vicdan lazım hocam. O yani, insanın sanki kendi mahkemesi vicdanı gibi geliyor bana.
0: Ya vicdan çok önemli. Yani vicdanın hani bunu bazı böyle kişiler inanç noktasındaki hani dini şeyi pek sevmeyen insanlar vicdan diyor. Biz iman diyoruz. Mesela Mehmet Akif diyor ki imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede bir yüktür diyor. Yani iman insanı mesela güzellikler yaptıran imandır. Ben iman derim, başka birisi de vicdan der.
1: İman eşittir vicdan zaten.
0: Tabii,
1: i̇man
0: vicdan
1: eşittir
0: yani.
1: Ahlak.
0: Tabii, tabii.
1: Evet, hepsini
0: yani,
1: aynı kapıya çıkıyor.
0: Yani onun için hatta Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir fetva verirken şuna danıştım, buna danıştım. Mesela bazı fetvaları bazı kişilerden alabilirsiniz. Size uygun olabilir fetva. Ama Peygamberimiz diyor ki istefti kalbek. Kalbine danış diyor. Vicdanına danış diyor. Senin vicdanın rahat mı? Senin vicdanın rahat değil. Sen diyorsun ki falanca hocaya sordum. O da olur dedi. Ama senin vicdanına bir sor bakalım. Vicdanın ne diyor?
1: Olmadı. Kendi kendini kandırıyorsun.
0: Hoca her ne kadar olur dese de ben hocaya düzgün

0: Gün anlatmadım. Hoca da sana hadi olur dedi. Ama hocanın demesiyle olmuyor. Senin kalbin yani ondan rahatsız, muzdarip.
1: Evet.
0: Kalbin rahatsa hayırlı uğurlu olsun. Ama kalbin rahat değilse,
1: Değil mi?
0: dünyanın hocaları toplansa, sana fetva çıkartsa o iş olmaz.
1: Zaten insanın fıtratına da aykırı bir şey değil mi hocam?
0: Tabii.
1: Yani yalan söylemek, işte ahlaksızlık, bir şeyi böyle alalavere dalavere.
0: Tabii.
1: İnsanın vicdanı aslında sızlaması lazım. Ama işte kötülerde herhalde o
0: Örtüyor.
1: örtüyor
0: Kötülerin,
1: onu.
0: kötüler onu kapatıyor, örtüyor. Yani ya da ona hani Kur'an-ı Kerim'de güzel bir ifade var. Züyyine lehum sü'e amalihim diyor. Onların yaptıkları ameller onlara süslü gösterilir. Yani böyle çok iyi yaptım ya falan diyerek teselli bulur. İyi falan yapmadın, çok kötü yaptın. Sana nefsin iyi yaptın diyor.
1: Oh canıma değsin diyor mesela.
0: Yani hiç de iyi bir şey yapmadın.
1: Evet.
0: Yani sana nefsin, şeytan yaptığın kötü işi süslü gösteriyor. Geçen hafta hani Habil Kabil kıssasını anlattık ya.
1: Evet.
0: Kabil Habil'i öldürdü. Ne diyor orada? Kardeşine öldürmeyi diyor kolay ve güzel gösterdi diyor nefsi diyor. Şeytan diyor.
1: Aman aman Allah
0: Kolay
1: muhafaza.
0: sanki ben bunu öldürüveririm, ediveririm dedi ama sonra diyor iş işten geçti diyor yani.
1: Evet.
0: Yani.
1: İnsanoğlu gerçekten yani hocam akıl da vermiş yaradan bize. Hem vicdan
0: Tabii.
1: hem iman hem de aklı da
0: Tabii.
1: doğru
0: Akıl
1: düzgün
0: zaten
1: çalıştırmak lazım
0: aslanım,
1: herhalde.
0: akıl bir fren. Şimdi arabada fren olmasa ne olur araba? Uçar değil mi bir yerden?
1: Tabii.
0: Rampadan, şuradan, buradan, virajdan. Yavaşlıyorsun, frene basıyorsun da öndeki arabanın üstüne çıkmıyorsun, çarpmıyorsun. Cenab-ı Allah aklı insanoğluna bir fren olarak vermiş. Yani diğer canlılara mesela yetecek kadar vermiş akıl. Mesela diyelim ki affedersin ineklere, kuzulara öyle bir akıl vermiş ki otlanacak kadar. Zararlı otları bilebiliyor, kokluyor. Diyor ki bu zararlı, bunu yersem diyor zehirler beni, yemiyor. Ama insana komplike böyle yani sırlarının çözülemeyeceği kadar müthiş bir akıl vermiş. Bu akıl olmasa bu icatlar nasıl olacak? Biz şimdi konuşuyoruz, bizi Almanya'da dinliyor değil mi?
1: Tabii.
0: Bu kimin sayesinde? Bu aklın sayesinde değil mi? Şu telefonda mesela, telefon eskiden telefondu değil mi? Şimdi ne? Telefon şimdi kamera, telefon
1: Ya.
0: şimdi bilgisayar, telefon şimdi televizyon yerine göre değil mi? Yani envai türlü teknolojik gelişme neyle oluyor? Allah'ın verdiği akılla. Diğer hayvanlar mesela hiçbir teknolojik gelişme yapabiliyor mu zavallılar?
1: O kadar Allah vermiş,
0: Yapamıyor.
1: nasip etmiş
0: Allah
1: tabii.
0: onlara o kadar vermiş ama bize öyle değil. Bize müthiş bir akıl vermiş. Fakat insanoğlunun aklı maalesef şeytanla çalışıyor.
1: Hocam hem de ne şeytanlıklar. Bakın size bir örnek göstereyim.
0: Evet.
1: Bir adam
0: Evet.
1: Mekke'den zemzem suyu alıyor. Onu getiriyor. Adana'da musluk suyuyla karıştırıp binlerce insana satıyor. Ve bir de bundan 5 ayda 90 milyon TL kazanıyor. Yani inanılır gibi değil burada. Sen git Mekke'den zemzem suyu alıp Adana'da musluk suyu ile çoğaltıp satan bir şahıstan bahsediyoruz. Ve diyor ki 5 ayda 90 milyon TL kazandım. Türkiye'deki bütün zemzem sularını da ben sattım. İtiraf
0: Yakalanmış değil mi?
1: ediyor.
0: Yakalanmış.
1: Yakalanmış.
0: Oh.
1: İtiraf ediyor. Böyle böyle böyleyken böyle diyor. Şimdi ne diyorsunuz hocam buna?
0: İşte tam bizim örneğimize uygun aklını şeytanlığa kullanan bir mahluk.
1: Evet.
0: Mahluk bile denmez. Kur'an-ı Kerim'de mesela belhum edal diyor. Hayvandan da aşağı diyor. Mesela bunu hayvan yapamaz bak. Hiçbir hayvan yapamaz bunu.
1: Düşünemez.
0: Düşünemez böyle bir şey. Böyle kısa yoldan 5 ayda 90 milyon kazanmayı beceremez.
1: Yok.
0: Zengin olmayı beceremez. Yani mesela hayvanun natık diyor felsefeciler insana. Konuşan hayvan diyor. Hazreti Mevlana da insana, insan haysiyet ve onuruna uygun yaşarsa Hazreti insan diyor. Bak Hazreti insan. Ama ne zaman Hazreti insan? İnsan haysiyet ve onuruna uygun yaşarsa. Ama canavarlaşırsa, vahşileşirse, böyle tilki gibi kurnazlaşırsa, şimdi bu bir hayvani özellik. Bunu adamın hayvani vasfı mesela bu tilkinin de aklına gelmez.
1: Hocam valla hayvanlar garibim ya. Hiç
0: Tabii.
1: böyle bir şey ne düşünecekler? Onlar işte hayatta kalsın,
0: Bu
1: yemini
0: adam
1: bulsun.
0: tam Tin suresindeki esfeli safilin,
1: Ne o?
0: aşağıların da aşağısı. Ve bir de din üzerinden insanların güzel duygularını, hacıların güzel duygularını suistimal ederek, istismar ederek din istismarı var. Kısa yoldan para kazanma var. Çalma var ya, hırsızlık var yani.
1: Hile hile.
0: Hile var.

0: musluk suyu katıp da yani zemzem suyuna, mesela bunu içenler hocam, o niyetle içiyor ya, bu zemzem suyu niyetiyle, işte hani zemzem suyunu içerken derler ya,
1: Evet.
0: kıbleye dön
1: Tabii.
0: niyetini
1: Evet.
0: söyle, ayakta hatta
1: Evet.
0: iç, böyle ritüeller vardır. Kişi burada mesela bunu bilmiyor ya, hile olduğunu.
1: Tabii.
0: Yine geçerli olur mu
1: Ya
0: acaba niyeti?
1: onlar için bir sıkıntı yok. Onlar zaten bilmiyor yani. Onlar için şifa olur. Hani saygıyla onlar besmele çekiyor. Zemzem suyunda şey vardır. Zemzem suyunu ne için içerseniz ona şifa olur.
0: Onu söylemek mi lazım mesela?
1: Yok ya Rabbi, bir de zemzem içerken güzel bir dua vardır. Allah'ım işte bana faydalı ilim, helal rızık, ondan sonra hayırlı amel nasip eyle diye dua edilir. Adamcağız güzel duygularla bir hac ziyaretine gitmiş. Onlara da zemzem ikram edilmiş. O da kıbleye yönelmiş, ayağa kalkmış. Ya Rabbi bu senin mübarek mekanından geldi diyerek içiyor. Bilmiyor ki bu üçkağıtçının Adana suyu doldurduğunu. Yani o adam için bir şey yok. Esas bu işi yapan bu üçkağıtçı, bu hainin yatacak yeri yok. İnşallah devletimiz gereken cezayı vermiştir de bir daha da çıktığı zaman başka bir işler yapamaz.
0: 90 milyon TL de çok ciddi bir para. Yani bu paraları sen kazandın ama nasıl kazandın? Hangi vicdan
1: Mesela
0: rahatlığıyla?
1: bu adamı bak şimdi profil olarak getirin karşımıza konuşalım. Bu adamda ahirete bir gram iman yoktur.
0: Şimdi anlatsa belki de hiç vicdanı da
1: O şimdi
0: sızlamayacak.
1: dünyanın en akıllı adamıyım diye geziyordur piyasada. Böyle çok tipler var biliyor musunuz? Sağda solda.
0: Var.
1: Gözü açık, kurnaz, şeytanlıkta bilmediği hile yok ve dünyanın kendisini en akıllısı olarak görüyor. Ama bu adam öteki tarafta ne yapacak biliyor musun? Eyvah diyecek ben ne yaptım diyecek ya. Buraya böyle katakulleli işlerle gelenlerin hali ne oluyor? Cehennem onları bekliyor. Keşke diyecek alnımın teriyle işe gitseydim de böyle o kazandığım azıcık parayla yaşasaydım da buraya böyle rezil olmasaydım buraya gelip de diyecek.
0: Helal para diyoruz ya hocam.
1: Ya
0: Helal
1: helal para
0: para
1: gibisi var mı ya?
0: bambaşka yani. Şimdi al 90 milyon sana kaldı mı?
1: Nerede kalacak? Zaten şeyden gelen şeye gider diye bir laf var. Yani sen bundan sana, çoluğuna, çocuğuna hayır mı bekliyorsun? Yok böyle bir şey.
0: Görsen dersin milyoner.
1: Tabii.
0: Zemzem suyu sattı diye. Bütün suları da ben sattım demiş.
1: Evet.
0: Yani aslında böyle insanlar yüzünden bizim de artık kimseye güvenimiz kalmadı. Şimdi zemzem suyu almaya gitsem ben şimdi düşüneceğim. 40 kere. Gerçekten oradan mı geldi? Zemzem suyu mu? %100. Bunun bir testi de yok herhalde hocam.
1: Yok. Ya dedik ya hani alanın ya bunu içenin bir şeyi olmaz yani. Allah onun niyetine göre verir. Allah büyüktür. Ama yapanın böyle bir şey yapanın yatacak yeri de yoktur. Allah rezil edecek onu öteki tarafta. İşte bak öteki tarafa da kalmamış. Yakalanmış bak.
0: Yakalandı bile.
1: Dünyada
0: Cezalar
1: rezil
0: başladı.
1: olmuş. Tabii.
0: Peki hocam, doğru yolda kalma duamız var.
1: Evet bu
0: Doğru
1: da
0: yolda kalalım.
1: şimdi
0: İnşallah.
1: doğru yolu bulduk elhamdülillah. Orada sebat edip sonuna kadar hani bir insanın ömrünü bir cetvel gibi düşünün. İnsanın ömrünün başı da önemli değil. Ortası da önemli değil. Neresi önemli biliyor musun? Sonu önemli.
0: Sonu mu önemli?
1: Tabii sonu
0: Ama
1: önemli.
0: sonuna kadar hep kötülük yapmış.
1: Ama işte bak en sonunda tövbe edebiliyor yine. Tövbe etmiş diyelim. Şimdi ameller sonuçlarına göre değerlendirilir. Yani havatim deniyor ona. Son durumuna göre. Yani mesela Hazreti Ömer'in eğer tövbe etmeseydi Hazreti Ömer'in 40 yaşına kadarki halini mi itibar alacağız? Hazreti Ömer'in son böyle vefat ettiği zamanki halini mi esas alacağız?
0: Ama 40 yaşta artık hani aklı selim bir yaş. Oradan
1: İşte
0: insan
1: Allah tövbe
0: değişebilir.
1: etti ya, tövbesini kabul ediyor. Yani sonuç önemli. Şimdi doğru yolda istikrar üzere yürümek çok önemli. Yani biliyorsunuz insan inna lillah ve inna ileyhi raciun diyoruz birisi öldüğünde. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Müslüman nereden gelip nereye gittiğini bilendir. Müslüman hayat yolculuğunda sırat-ı
0: Sırat-ı müstakim.
1: müstakim bineğine binebilendir. Sırat-ı müstakim demek Allah'ın gösterdiği dost doğru yol demek. O çizgiyi koruyabilmektir. Zikzak yapmadan. Şimdi Cenab-ı Allah Ali İmran suresinin 8 ve 9. ayetlerinde bize bir dua öğretiyor. Dua şu şekilde. Estağfirullah. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lenâ min ledünke rahme inneke entel vehhab. Rabbimiz bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi saptırma,
0: Amin.
1: eğriltme. Yani raydan çıkmayalım, yoldan çıkmayalım. Bize tarafından bir rahmet bağışla.

0: Şüphe yok ki lütfu bol olan yalnız sensin. Yani Allah'tan istikamet istiyoruz.
1: Orada kalalım istiyoruz.
0: Tabii otobandan çıkmayalım. Evet. Yani doğru yoldan gidelim. Hı hı. Eğer doğru yoldan bizi bir çıkartırlarsa yani bu yani büyük de konuşmaya gelmez. Hı hı. Şöyle demeye gelmez yani. Ya ben hocayım, ben hacıyım, ben işte bozulmam. Vallahi hı hı. Hiç kimsenin bozulmama garantisi yok. Ne hocaların ayağı kaydı, ne hacıların ayağı kaydı. Allah

0: Ama ahir ömründe milletin belasını üzerine alarak gitti yani. Öyle değil mi?
1: Olabilir tabii.
0: Tabii olabilir.
1: İnsan, insan sonuçta.
0: Ve diğer son ayet. Rabbimiz. Rabbena inneke cami'un nasi li yevmin la raybe fih. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Rabbimiz. Muhakkak ki sen insanları geleceğinde asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Şüphesiz Rabbim Allah sözünden dönmez. İnnallâhe la yuhliful mi'ad. Hiç şüphesiz ki Allah sözünden dönmez diyor.
1: Asla şüphe olmayan bir günde toplayacaksın. Kıyamet evet. gününden mi bahsediliyor
0: evet, kıyamet
1: burada?
0: Evet günü. Hiç şüphe yok.
1: Hiç
0: yani.
1: Şüphe yok. Kıyamet
0: Kesinlikle
1: kopacak.
0: O kıyamet olacak. O kıyamet iyi ki olacak. İyi ki olmasa bu zemzemci üçkağıtçının hesabını kim görecek? Ben mesela kıyameti çok istiyorum. Neden? Bir sürü mazlumlar var. Bir sürü gözü yaşlılar var. Bir sürü aldatılmış, mağdur edilmiş, işte itilmiş, kakılmış, dövülmüş, zulme uğramış insanlar var. Bunların hakkını kim alacaktı kıyamet olmasa aslanım?
1: Kıyamet gününde iyiler ve kötüler ayrılacak. Kötüler
0: Evet.
1: cehenneme,
0: Tabii.
1: iyiler de cennete gidecek.
0: Ne demiş o İslam alimi? Zalimler için yaşasın cehennem demiş.
1: Evet.
0: Ya.
1: Ay
0: Bediüzzaman
1: hocam.
0: Said Nursi Hazretleri değil mi?
1: Zalimler için evet.
0: Zalimler için.
1: Allah'ım hepimizi korusun
0: yani
1: cehennem
0: şimdi,
1: azabından.
0: Geçen sene Filistin'de 2025'te 70 bin 80 bin kadın çocuk öldürüldü Gazze'de. Bu öldürenlerin intikamını ahiret olmasa,
1: ya.
0: Kıyamet olmasa, cehennem olmasa kim alacaktı? Bak dünyada kimse hesap sormuyor. Hiç savaş suçu yaptın, savaş suçu işledin, 70 bin kişiyi katlettin demiyor dünya. Herkes aferin diyor. Hış pış yapıyor. Çok iyi yaptın diyor neredeyse. Hiçbir tane hesap saran yok adama.
1: Yok herkes böyle.
0: Değil
1: Ağızlar
0: mi?
1: Ağızlar kapalı.
0: E bunlar cehennem olmasa, kıyamet olmasa, hesap olmasa bunların hesabını kim soracak aslanım?
1: Hocam biz yani insan olarak da diyemiyorsun ki ben cennetliyim. Sen cennetliksin. Böyle bir şey biz diyemiyoruz zalimlik yapmamamıza rağmen, bu kadar kötülük yapmamamıza rağmen.
0: Evet.
1: Hala diyoruz ki Allah'ım sen bizi cehennem azabından koru, bize bağışla.
0: Tabii.
1: Sen bize acı yani.
0: Tabii.
1: Ama bu insanlar bu kötülüğü, bu zalimliği yaparken hiç sonrasını düşünmüyor. Ahireti hele zaten hak getire, iman eksik ki zaten
0: Tabii.
1: insan öldürebiliyorlar.
0: Tabii.
1: Ya Allah muhafaza çok çok yani derler ya bıçak sırtı bir konu. Büyük konuştuğun zaman da ayağın kayabilir dediğiniz
0: Ya
1: gibi
0: devamlı
1: hocam.
0: Dua edeceksin. İşte bu duayı bak herkes yapsın.
1: Hı-hı.
0: Ne güzel. Ali İmran suresi 8 ve 9. ayetler. Hatta bunu ezberlesin, namazda da okusun.
1: Evet.
0: Birinci rekatte bir tanesini okusun. İkinci rekatte bir tanesini okusun.
1: Hı-hı.
0: Ne kadar anlamı güzel. Allah'ım bizi doğru yola eriştirdikten sonra bizi kalplerimizi eğritme, saptırma. Yani kalplerimiz başka yere kaymasın.
1: Hı-hı.
0: Doğru yolda devam etsin. Bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç şüphe yok ki lütfu bol olan yalnız sensin.
1: Ay hocam vallahi
0: ne kadar
1: çok
0: güzel.
1: Çok güzel bir dua.
0: İstikrar duası.
1: İstikrar duası. Ben de hep şöyle dua ederim hocam.
0: Hı-hı.
1: Allah'ım derim beni doğru yoldan şaşırma.
0: Evet.
1: Yanlış yola girdiğimde o yoldan elimi tut, beni
0: Evet.
1: o yoldan çıkar. Yani böyle küçük çocuk olur ya elini
0: Yani.
1: tutarsın. Çocuğum
0: Evet.
1: git. Öyle olarak hissediyorum. Öyle yani dua
0: Tabii,
1: ediyorum.
0: tabii.
1: Elimi tut. Herkes beni bıraktığında sen beni bırakma.
0: Tabii.
1: Beni öksüz yetim bırakma. Yani
0: Heh.
1: öksüzlerin yetimin en büyüğü olur. Yaradan
0: Tabii.
1: seni bırakırsa.
0: Değil mi?
1: Herkes bırakabilir ama Allah bırakmasın.
0: Sahibim sensin ya Rabbi.
1: Sahibim sensin ya
0: Bu kadar.
1: Rabbi.
0: Ne kadar güzel
1: Yalnız
0: bak.
1: senden istiyorum
0: Bunlara
1: diyorum.
0: ağzımızı alıştıralım aslanım. İnsanlar
1: Evet.
0: bak acizliğini bilsin. Hepimiz aciziz. Allah karşısında hepimiz aciziz.
1: Evet.
0: Biz böyle ağzımızı devamlı ya Rabbi sahibim sensin. Hasbiyallah ya Rabbi sana güveniyorum. Ya tevekkeltu alallah. Ya Rabbi sırtımı sana dayadım. Ya Rabbi beni ona buna yalvarttırma. Kimseden bir şey istettirme. Sen varken ben kime gideyim ya Rabbi?
1: Evet.
0: Bak ne kadar
1: ne
0: güzel
1: kadar,
0: bak. Gidip ona
1: hemen.
0: buna eyvallah ediyoruz.
1: Evet ya Allah kimseye bizi muhtaç etme.
0: Ha?
1: Senden başka, senin kapından başka zaten kapı da yok
0: Attan
1: gidilecek.
0: inip eşeğe bindirtme.
1: Evet.
0: Yani kazandıklarımızı kaybettirtme.
1: Evet.
0: Değil mi? Bu da
1: yağmurdan
0: önemli.
1: Kaçarken doluya tutulmayalım.
0: Yani mesela çok böyle durumun iyi, ekonomin iyi. Sonra bir kötü oldun.
1: Hı-hı.
0: E bu da kötü değil mi? Bak istikrarı koru yani.
1: Evet o da kötü ama her şeyde bir hayır var onu da
0: Tabii.
1: diyoruz. Yani eğer durumun bir çok iyiyse bir anda kötüye düştüysen orada da bir mesaj ver herhalde değil mi insana?
0: Orada da mesaj var tabii.
1: Ne diyecek Allah? Ben sana sağlık verdim, her şeyi verdim, paran gitti diye niye isyan ediyorsun?
0: Değil
1: Bu?
0: Mi? Tabii. Yeniden verir.
1: Evet.
0: Cenab-ı Allah kudretinde, hazinesinde her şey bol. Cenab-ı Allah bazen alır bazen verir.
1: Hı-hı.
0: Ama sen bunu isyanla değil de ya Rabbi veren de sensin, alan da

0: sensin. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken.
1: Çok güzel.
0: Değil
1: evet.
0: mi?
1: Ne gelirse kabulümüz.
0: Ne,
1: Allah'tan
0: ne gelirse
1: gelen.
0: Başımız üstünde ya Rabbi.
1: Evet.
0: Bak böyle Müslüman oldun mu psikolojin de bozulmaz.
1: Kesinlikle.
0: Çok mutlu olursun.
1: Hocam hemen anında rahatlık. Yani
0: tabii.
1: O antidepresanlar alınıyor ya.
0: Yani.
1: Çok ciddi rahatsızlıklar da tabii ki doktor tabii. kontrolünde. Ama en büyük antidepresan dualarımız, Allah'a yönelmemiz. Ondan sonra zaten o teslimiyetle bir ayrı bir hayat yaşıyorsunuz.
0: Tabii.
1: Yani başka
0: Tabii.
1: bir hayat. Nebe suresini bugün konuşacağız. Sizden
0: Evet.
1: hocam bir güzel bir
0: Evet. Nebe suresi
1: şey bekliyoruz.
0: Aslı Hanım,
1: Evet.
0: Kur'an-ı Kerim'in önemli surelerinden.
1: Hı.
0: Hani hep böyle ablalarımız okuyor, duasını bize gönderiyor ya.
1: Hı.
0: Yasin, Tebareke, Amme. Amme. Diğer ismi Amme. Nebe esas ismi.
1: Hı.
0: Nebe demek büyük haber demek.
1: Büyük haber.
0: Büyük haber. Ayet şöyle başlıyor estağfirullah. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezîhum fîhî muhtelifûn kellâ seya'lemûn sümme kellâ seya'lemûn. Müşrikler birbirlerine sorup duruyorlar diyor. Soruşuyorlar kendi aralarında. Belli ki o büyük dehşetli haberi soruyorlar.
1: Dehşetli.
0: Yani o büyük haberi soruyorlar. Hani aralarında anlaşmazlığa düştükleri o haberi. Aralarında bir ihtilaf var işte. Kıyamet olacak mı, olmayacak mı? Peygamber gelecek mi, gelmeyecek
1: Bu
0: mi
1: büyük
0: gibi.
1: haber kıyamet mi?
0: Kıyamet olabilir, nübüvvet olabilir, Kur'an da olabilir. Bu üçü de olabilir. Cenab-ı Allah diyor ki hayır, anlaşmazlığa ne hacet? Yakında onun ne olduğunu bilecekler. Evet, yakında gerçeği öğrenecekler diyor. Sonra elem nec'alil arda mihada. Biz diyor yeryüzünü bir döşek yapmadık mı diyor. Yani burada Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah yeryüzüne bir döşek olarak. Biliyorsunuz döşekte insan huzur içinde uyur ya.
1: Evet.
0: Yani sarsılma olmaz, şey olmaz. Döşek olarak kabul ediyor. Vel cibale evtade. Dağları da o döşeyi, yeryüzünü tutan sağlam birer çivi yaptık diyor. Yani çivi gibi böyle biliyorsunuz dağların göründüğü kadar da yeraltı vardır.
1: Tabii,
0: Çivi gibidir böyle.
1: Kayalıklar, dağlar.
0: Şeyi tutar yani mesela denizin kıyısında denizlerin taşmasını, dünyadaki o depremleri falan.
1: Hı.
0: Dağlık bölgelerde mesela deprem fazla olmaz. Ovada olur
1: Hı
0: en
1: hı.
0: büyük zayiatlar. Onun için atalarımız evlerini böyle biraz böyle şeylere yapmışlardır.
1: Dağ kenarlarına.
0: Evet, dağ kenarlarına. Ve halaknâküm ezvâce. Sizi çiftler halinde yarattık diyor. Yani
1: Çift.
0: Erkek, kadın,
1: hı.
0: işte diğer canlılardaki, hatta bitkilerde bile var.
1: Evet.
0: Erkeklik, dişilik yani. Ve ceallâ nevmeküm sübâte. Uykunuzu da bir dinlenme vasıtası kıldık diyor. Şimdi
1: Dinlenme.
0: tabii o sabit kalıyorsun. Sübat, sabit demek. Uykuda ne yapıyorsun? Ne kadar derdin olursa olsun hepsi bir tarafa kalıyor. Böyle sakince uykuya küçük ölüm demiş peygamberimiz.
1: Hı hı.
0: Yani.
1: Küçük ölüm.
0: Ve ceallâ'l-leyle libâsa. Geceyi de karanlığı ile sizi örten bir örtü yaptık. Böyle yorgan gibi sarıyor gece
1: Hı.
0: insanı. Ve ceallâ'n-nehâre maâşe. Gündüzü de diyor geçiminiz için bir çalışma zamanı kıldık.
1: Bak çalışma zamanı, yan
0: Tabii.
1: gelip yatma zamanı
0: Tabii
1: değil.
0: değil. Ölene kadar yatma zamanı değil.
1: Evet.
0: Bak gençler, şimdi bazı gençler, ev gençleri ölene kadar, ikindine kadar yatıyormuş.
1: Ya
0: Böyle olur mu?
1: 12 bire kadar yatanlar var
0: Ya
1: hocam.
0: Allah muhafaza. Ondan sonra gün bitti. Ne anladık biz bu işten? Değil mi?
1: Bereketi kalmadı günün.
0: Tabii. Ve beneyna fevkaküm seb'an şidâde. Üstünüzde 7 kat sapa sağlam gök bina ettik diyor. Ve cealnâ siracen ve hâce. Oraya alev alev yanan, parıl parıl parıldayan bir lamba olarak, bir ısıtıcı olarak güneşi astık diyor.
1: Ne güzel anlatım.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Bak mesela güneş bir alev topu değil mi?
1: Hı.
0: Ne diyor? Yüzey sıcaklığı 6000 santigrat derece. Yüzey sıcaklığı.
1: Kur'an'da mı yazıyor bu?
0: Yok, tefsirde yazıyor.
1: Ha.
0: İç sıcaklığı 20 milyon santigrat derece. Güneşte her saniye 564 milyon ton hidrojen, 560 milyon ton helyuma dönüşüyor.
1: Yaklaşsan bile yanarsın.
0: Aradaki 4 milyon tonluk fark gaz maddesi de enerji ışın halinde uzaya yayılıyor. Yani düşünün şimdi öyle Cenab-ı Allah bir ısıtıcı yapmış ki bütün dünyayı aydınlatıyor.
1: Ya.
0: Öyle bir aydınlatma şeyi yapmış ki projektör bütün dünyayı aydınlatıyor.
1: Değil mi?
0: Güneş.
1: Ya
0: Güneş deyip
1: muhteşem.
0: Geçme.
1: Güneş biraz yaklaşsa biz
0: Oo,
1: yaşayamayız.
0: yandık.
1: Biraz uzaklaşsa yine olmaz.
0: Tabii donduk.
1: Tam
0: Sibirya.
1: yerinde ve vaktinde

0: Ve meyveler için mesela. Şimdi mesela yazın diyoruz ya, yandık bittik. Öyle deme kardeşim. O güneş olmasa o şeftaliler, karpuzlar olgunlaşmaz.
1: Hay hamdolsun.
0: O domatesler olgunlaşmaz.
1: Ya muhteşem bir mükemmellik var hocam
0: O
1: yani.
0: armutlar böyle sulu sulu olmaz.
1: Allah ne güzel
0: O güneş
1: yaratmış.
0: sayesinde meyveler olgunlaşıyor. Değil mi?
1: Evet.
0: Ondan sonra ve enzelna minel mu'sirati ma'en seccace. Sıkışıp yoğunlaşmış yağmur dolu bulutlardan şarıl şarıl su indirdik diyor.
1: Hı.
0: O yağmurlardaki, o bulutlardaki yoğunlaşma olmasa o yağmur nereden gelecek? Nereden getireceksin suyu? Değil mi?
1: Evet.
0: Bak mesela bazı ülkelerde deniz suyunu arıtıp da vatandaşa veriyorlar.
1: Su kıtlığı
0: Su
1: var.
0: kıtlığı var. Yani yok ama bizim de elhamdülillah barajlarımız doluyor, değil mi? Yağmurlar yağıyor.
1: Çok şükür.
0: Linuhrice bihi habben ve nebate. O diyor yağmurlarla taneler ve bitkiler bitirdik diyor.
1: Hı.
0: Yani sonra ve cennatin elfafa. Ağaçları birbirine sarmaş dolaş olmuş yemyeşil bağlar, bahçeler yetiştirdik
1: Hı
0: diyor.
1: hı.
0: İnne yevmel fasli kâne mîkâte. O büyük gün diyorlar diye. O büyük gün diyor hüküm ve ayrışma günü. Vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür. O gün sura üfürülür, siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökyüzü açılır, kapı kapı olur. Dağlar yerlerinden koparılıp yürütülür, bir serap halini alır diyor. İnne cehenneme kânet mirsâde. لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَابِس۪ينَ ف۪يهَا اَحْقَابًا Cehennem diyor, pusuda içine düşecek suçluları beklemektedir. İşte az önceki sahtekar gibi o
1: Evet.
0: onlar gibileri bekliyor diyor. O azgınların dönüp varacakları bir yerdir diyor. Orada sonsuz devirler boyunca kalacaklar. Ne bir serinlik tadacaklar, orada ne de bir içecek. Onların içeceği sadece kaynar su ve irin olacak diyor. Hamimen ve gassaka. Onların günahlarına uygun bir ceza olarak, çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı.
1: Hı.
0: İnanmıyorlardı böyle bir şeye. Bu yüzden ayetlerimizi yalanlayıp duruyorlardı. Biz ise onların yaptığı her şeyi bir bir sayıp kayıt altına alıyorduk diyor.
1: Hı.
0: Yani onlar zannediyor ki bizi kimse görmüyor, izlemiyor. Onlara şöyle denir. Fezûgû felen nezîdeküm illâ azâbâ. Şimdi tadın bakalım azabı. Bundan böyle size azabınıza azap katmaktan başka bir şey yapacak değiliz. Şimdi müminlerden bahsediyor bak. İnnelil müttegîne mefâze. Hadâiga ve a'nâbe ve kevâibe etrâbe. Gönülleri Allah'a saygıyla dop dolu olup ona karşı gelmekten sakınanlar için de büyük bir kurtuluş vardır diyor.
1: İnşallah.
0: Muhteşem bahçeler vardır, üzüm bağları vardır ve aynı yaşıt eşler vardır diyor orada cennette. Dolup taşan kadehler hep onlar içindir diyor.
1: Hı.
0: Yani içinde şey olan kadehler değil. Yani portakal suyu, nar suyu,
1: İçecek
0: işte
1: güzel,
0: ananas
1: sağlıklı
0: suyu,
1: şeyler.
0: tabii onlar vardır diyor. Orada cennetin bir özelliğini bahsediyor şimdi. Gittik oraya inşallah diyelim.
1: İnşallah.
0: La yesmaun fiha lagven ve la kizzaba. Orada ne boş bir söz işitirler ne de bir yalan işitirler diyor.
1: Yalansız olması çok
0: Bak
1: güzelmiş.
0: şimdi böyle bir yer olursa evinizde orası da cennetten bir şubedir.
1: Aa hocam
0: Boş
1: çok
0: söz
1: güzelmiş.
0: yoksa bir
1: Evet.
0: yerde, yalan da yoksa orası cennettir.
1: Görüyor musun?
0: Çünkü
1: Boş söz
0: cennet böyle
1: yok
0: tarif ediliyor.
1: ve yalan yok.
0: Tabii.
1: Demek ki bu dünyada da cenneti yaşayabiliriz.
0: Tabii. Ve
1: Çok güzel.
0: bütün bunlar diyor Rabbinden yaptıklarına yeterli bir karşılık, çok iyi hesaplanmış bir mükafattır. O diyor göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında bulunan her şeyin Rabbidir. O Rahmandır. Kimse onun huzurunda söz söylemeye güç
1: Hı
0: yetiremez.
1: hı.
0: O gün diyor son iki ayet, ruh ve melekler saf saf dizilir. Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Konuşan da ancak doğru ve uygun olanı söyler. O gün kesin bir gelecek bir gündür. O gün diyor insan bizzat kendi elleriyle ne hazırlayıp
1: Hı
0: gönderdiğine
1: hı.
0: bakacak. Kafirler ise şöyle diyecekmiş. Tamamen ümitlerini yitirip
1: Evet.
0: ah keşke toprak olsaydık diyecek.
1: Hocam çok güzel bir sureymiş gerçekten. Nebe suresi. Peki bu dünyada cenneti yaşayabilir miyiz? Yaşıyorsak nasıl yaşayabiliriz ve yaşatabiliriz? Birazdan buradayız. Kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
7: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
8: BİM, kalbimle benim, BİM.
9: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur, paketini yavaşça açtırır, sesini dinlettirir, o kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hası.
10: Anne! Anne!
11: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
12: Fuck yeah, Hausgeräte.
13: Setur Yaz Show!
14: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
15: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puanlı taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
16: Bu kadar artık şov.
14: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
17: Tatilse Setur.
18: Biziz biz.
19: Biziz.
20: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
18: Sirke kullanıyorum.
20: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
21: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
22: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinksat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya.

0: geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, hasbeşindeysen.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
6: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
5: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
5: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
6: Çizi Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jelly Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok...

0: sigortam.net.
1: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: yapmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: İhtiyaçlara büyük kolaylık, Trendyol büyük indirim günlerinde. Hem de peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Hadi alışverişe başla.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak'ta.

0: Hayırlı cumalar. Bugün de çok sevgili Musa Bilgiç hocamızla birlikteyiz. Sevgili seyirciler, siz de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Az önce Nebe suresini konuştuk. Orada bir son ayetinde bir cümle kulağıma takıldı hocam. Dediniz ki orada kötüler diyecek ki keşke toprak olsaydım. Bu ne anlama geliyor keşke toprak olsaydım?
1: Evet, ayet şu şekilde: ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu turaba. Kafirler diyecek ki keşke bugün dirilmeseydik. Keşke bugün hesap olarak bizden hesap sorulmasaydı da toprak olsaydık. Toprak kim olacak kıyamette? Mükellef olmayan hayvanlar. Yani bizim gibi işte vazifeler, dini vazifelerle sorumlu tutulmayan hayvanlar o gün orada toprak olacak. Kafir de bunu görünce diyecek ki eyvah, insan olacağıma, İnsan olup da mükellef olup da bunların hesabını vermek durumunda karşı karşıya kalacağıma keşke toprak olsaydım. Yani keşke hayvan olsaydım, bana da hesap sorulmasaydı diyecek.
0: Keşke insan olsaydın. O zaman da böyle olmazdı.
1: İşte insan olmak ne istiyor? Fedakarlık ya, istiyor.
0: İyilik
1: Mevlana
0: istiyor.
1: Mevlana ne diyor? Hazreti insan diyor. Eğer iyi bir insan olursan Hazreti insan olursun. Ama iyi bir insan olamazsan belhüm edal olursun. Hayvandan da aşağı olursun. Mesela yine bak burada 38. ayette kıyametin hallerinden bahsediyor ya. Diyor ki o gün diyor Rahman'ın huzurunda insanlar ve melekler saf saf dizilir. Allah'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Hani dünyada böyle bazı çok konuşkan tipler vardır. Ne desen onlar zeytinyağı gibi her zaman haklı.
0: Tabii.
1: Konuşuyor konuşuyor en üste çıkıyor. O gün diyor Allah'ın huzurunda Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse ağzını açamaz. Konuşursa da şöyle konuşur diyor. Ve gale savaba. Konuşan ancak konuştuğu zaman Allah müsaade ederse doğru veya uygun olanı söyler.
0: İnşallah.
1: Yanlış da söyleyemez. Değil yalan mi? Da söyleyemez diyor orada.
0: Evet. Peki hocam. Evet. Bunu da anlamış olduk. Keşke toprak olsaydım dememek için de önce Hazreti insan insan olabilmeyi, iyi bir insan olabilmeyi Allah nasip etsin hepimize.
1: Amin, amin,
0: o zalimleri de Allah ıslah etsin inşallah.
1: Amin,
0: yüreğine
1: amin.
0: Vicdanına inşallah böyle merhamet eksin.
1: Amin.
0: Bugünün cuma soruları var sevgili seyircilerimizden gelen. Merak ediyorsunuz, aklınıza takılıyor, bize soruyorsunuz. Hemen sevgili Musa Bilgiç hocama yöneltiyorum bu soruları. Enteresan bir soru hocam, renkle ilgili. Diyor ki sarı renk elbise giymek uğursuzluk getirir diyorlar. Doğru mu? Hiç duymadım ben bu arada bunu, sarı renk.
1: Evet. Şimdi renklerle alakalı aslında bir şey yoktur yani. İşte şu renk giyme, şu renk giy. Bu tamamen yerel dengelere göre oluşturulan bir şeydir. Ancak hadis-i şeriflerde şöyle bir şey geçiyor. Safran bitkisiyle boyanmış kıyafetler oluyormuş eskiden. Bu kadınlar için serbest. Fakat erkekler farklı inanç gruplarına benzememek için. Şimdi peygamberimizin yaşadığı dönemde sadece Müslümanlar yaşamıyor. Farklı inanç grupları da yaşıyor. Müşrikler yaşıyor, Yahudiler yaşıyor, Hristiyanlar yaşıyor. Peygamber Efendimiz Müslümanların kılıkta, kıyafette, giyimde gayrimüslimlere benzemesini istemiyor.
0: Onlar sarı mı giyiyormuş gayrimüslimler?
1: Evet, onların böyle bazı inanç grupları safranla boyanmış bir kıyafet varmış. Sapsarı böyle. Onu giyiyorlarmış. Ondan dolayı onlara sınır getirmiş, sınırlama getirmiş. Ama günümüzde öyle bir şey yok. Günümüzde tek ölçümüz Yahudi ve Hristiyanlara benzememeye çalışmak. Ne kadar imkanımız varsa, gücümüz yetiyorsa onlar gibi değil de Müslümanın tarzını, Müslümanın modelini geliştirmek lazım. Müslümanın işte ecdadından gelen kıyafetlerini onları yani tabii ki güncelleştirerek.
0: Evet.
1: Yani

0: günümüze yansıtarak onu modacılar iyi yapar. Yani hani mesela folklorik kıyafetler var ya mesela hı hı. çocuklar işte bakıyorsunuz ecdadın giyindiği gibi işte giymiş.
1: Anadolu kıyafetleri.
0: Anadolu kıyafetleri. Evet. Bunları esas almak
1: ama bir
0: güzeldir.
1: Renk sınırlamamız yok
0: renkte,
1: herhalde.
0: Renklerin suçu günahı yok.
1: Evet.
0: Renklerle alakalı bir sınırlama gelmez. Tamamen insanın arzusuna, hevesine göre. Bazı insanlar böyle ne diyelim hani içi böyle kıvır kıvır oluyor.
1: Hı hı.
0: Daha böyle şeyler giyiyor. Kimisi böyle daha sade giyiyor. Artık onu herkesin kendi tarzını kendi belirler.
1: Evet, hiçbir sıkıntı, bir sınırlama olmadığı
0: Evet,
1: için uğursuzlukla
0: evet.
1: getirdiği dair hiçbir şey Kur'an'da
0: Bir
1: da
0: de
1: ayette de
0: tesettür
1: yok.
0: ölçüleri diyoruz ya,
1: Aha.
0: tesettür ölçüleri de bizi bağlayan yani İslam'ın getirdiği gerek erkek olsun gerekse kadın olsun tesettür ölçüleri.
1: Hı.
0: Teşhirciliğe girmeden Allah muhafaza farklı çağrışımlara sebebiyet vermeden bu ölçüleri korumaktır.
1: Evet, peki hocam. Şöyle bir soru gelmiş. Alışkanlık haline gelen bir günahtan nasıl kurtulabilirim? Bu da herhalde korkunç bir şey değil mi? Bir günahın alışkanlık
0: Tabii.
1: haline gelmesi. Bunu o kadar çok sık tekrarlıyorsun ki artık bir alışkanlık oluyor.
0: Şimdi alışkanlık modern deyimle bağımlılık.
1: Hı.
0: Mesela günahlarla alakalı denir ki günahlar deniz suyu gibidir. Deniz suyu tuzludur.
1: Hı.
0: Oldu ya başka su bulamadın deniz suyu içmek zorunda kaldın. Hararetini kesmez.
1: Bana çok su
0: İçtik de
1: sersin.
0: içesin gelir. Şimdi günahlar da öyle. Bir günaha dadandığın zaman o günahı yaptıkça yapasın gelir.
1: Mesela yalan söylüyor kişi.
0: Tabii.
1: Sürekli alışmış, ağzı yalana alışmış.
0: Evet. Tabii yani bu günaha meyyal kişi, günaha alışmış kişi devamlı aynı şekilde yapmaya devam ediyor. Burada şunu yapmak gerekir. Bir Müslüman olarak, bir insan olarak hani biz ve tilke hududullah diyor. Allah'ın koyduğu sınırlar diyor ya.
1: Hı.
0: Şimdi bizim Allah'ımız bize sınırlar koymuş. Mesela biz diğer canlılarda sınır yoktur mesela. Ama insanlar için Allah sınırlar getirmiş. Sen o sınırları ihlal edemez.
1: Mesela ne gibi sınırlar hocam?
0: Ya şimdi hani insanın 24 saatini kuşatan Allah'ın koyduğu ölçüler vardır, sınırlar vardır.
1: Hı.
0: Mahremiyet sınırları vardır. Ondan sonra işte kendi aramızdaki aile içindeki bir takım koyduğu ibadetle alakalı kurallar vardır. Biz bunlara haramlar vardır, helaller vardır.
1: Hı.
0: İşte şöyle diyemezsin ya. Ya işte nimet, her şey nimet, her şey rızık. Ne haramı falan diyemezsin.
1: Hı.
0: E dersen sen Müslümanlığını sorgulaman lazım. Allah bunu haram kılmış. Yani Allah veyahut da helal kılmış.
1: Evet.
0: İşte bunlara sınırlar deniyor. Bu sınırları koruyan insan kurtulur.
1: Hı.
0: Ama sınırsız ve şuursuz, sorun böyle yani böyle bir mükellefiyet almayan kişi affedersiniz böyle ipini koparmış gibi onun için her şey serbest hale gelir.
1: Ve doğru zannediyor bir de
0: Onu
1: yaptığını.
0: yani bu özgürlük değildir.
1: Hı.
0: Özgürlük esas Allah'ın sınırlarına tam tabi olmaktır. Esas özgürlük budur. Sen Allah'ın koyduğu sınırları çiğnersen o zaman sana öyle sınırlar gelir ki başkaları tarafından sen onların kölesi olursun.
1: Çünkü Allah'ın koyduğu sınırlar bize dosdoğru yapmak
0: Tabii,
1: adına
0: tabii,
1: konulmuş sınırlar. Bize kötülük amaçlı
0: tabii.
1: değil ki, iyilik için.
0: Yani sen Allah'ın koyduğu sınırları tanımazsan seni gelir o moda putları, moda işte onun trendleri
1: Hı.
0: seni esir alır böyle, seni böyle parmağında oynatır. Onların şebeği olursun bir müddet sonra. Onun için bu Allah'ın koyduğu sınırlar her alandaki aklınıza gelen her türlü sınır bizim için bir özgürlüktür.
1: Nasıl günahtan kurtulabilir, çıkabilir bu kişi? Bu
0: Bu
1: sınırlara
0: sınırlara uyacak,
1: uyacak.
0: teslim olacak. Şimdi biliyorsunuz kontrat yapılırken bir kiralama olsun, satış olsun
1: Hı.
0: altta maddeler yazar. Şimdi biz bir kulluk kontratı yapmışız. Nedir
1: Hı.
0: bizim kulluk kontratımız? Eşhedü en la ilahe
1: İllallah
0: illallah ve eşhedü enne Muhammeden
1: Muhammeden
0: abdühü ve resulü
1: Resulü.
0: demişiz. Ya da la ilahe illallah Muhammedur Resulullah
1: Hı.
0: demişiz. Biz şimdi ne oldu bunu demekle? İslam çatısının altına sığındık. Şimdi bu İslam çatısının altına maddeler var. İşte İslam'ın şartları var, imanın şartları var. İyi bir Müslüman olmanın gerekleri var. Kur'an'daki bizi sınırlayan hususlar var. Öğretiler var. Sen bunları da uygularsan
1: Hı.
0: kontratı yerine getirmiş olursun. Ama sen alt maddelerde hiç yoksun. Çatı olarak girmişsin, sığınmışsın ama

0: alt maddeleri hiç okumuyorsun. Halbuki sana altta bir sürü maddeler, şartlar vardı. Onları da uygularsan o zaman sen iyi bir dünya misafirhanesinin iyi bir misafiri olursun. Allah'ın iyi bir kulu olursun.
1: O zaman belki de günahlardan arınmak için bir
0: Tabii.
1: Kur'an-ı Kerim
0: Tabii.
1: okumasını,
0: Tabii
1: değil mi?
0: Kur'an okuma,
1: Tefsirini
0: hadisleri
1: okumasını
0: okuma,
1: tavsiye
0: ondan
1: ediyorsunuz.
0: sonra iyi bir Müslümanın okuması gereken notları, trafik levhalarını, işaretlerini okumuş olursun. Hayat yolculuğunda kaza yapmazsın. Ama sen trafikle alakalı işaretlerin hiçbirisini dikkate almıyorsun. Yani ayetleri hiç dikkate almıyorsun. Hadisleri dikkate almıyorsun. Sen kendi kafama göre yaşarım ben diyorsun. Benim aklım bana yeter diyorsun. Akıl bize yetseydi Allah vahiy ile desteklemezdi. O zaman ben derdi size akıl verdim. Ne yapıyorsanız yapın derdi. Ama vahiy ile desteklemiş aklı. Onun için akıl çok kıymetli ama vahiy destekli akıl daha kıymetli.
1: Bir de herkes aslında akıllı hocam. Herkesin aklı var. Her şeyi de iyi biliyor ama irade
0: Tabii
1: sıkıntı. İradede
0: irade,
1: sıkıntı var.
0: tabii
1: Mesela
0: irade.
1: zararlı bir alışkanlığı var. Onu bir türlü bırakamıyor.
0: Bırakamıyor.
1: Bağımlılık haline gelmiş.
0: Evet.
1: Biliyor zararlı ama
0: Evet.
1: bırakamıyorum diyor. Bile bile kendine aslında belki de bu da bir günah olabilir değil mi?
0: Tabii,
1: Zararlı
0: tabii.
1: alışkanlık tüketmek.
0: Ya insanın kendine zarar vermesi, insanın kendine yaptığı kötülüğü dünya toplansa yapamaz. Bazen insan böyle kendini tabiri caizse ayette diyor ya kendinizi tehlikeye atmayınız kendi ellerinizle diyor. İnsan kendi eliyle kendini tehlikeye atmaya çok açık bir varlık. Yani Allah muhafaza azıcık bir dünya zevki için azıcık oradan bir işte hoşuna gidecek bir şey var diye Allah'ını kırmış oluyor. Yani o kötü fiili işlemiş oluyor. O Allah'ın yasak ettiği şeyler de emin olun bize hayır getirecek şeyler değildir. Yani Allah kullarına acıdığı için, merhamet ettiği için haramları, yasakları getirmiştir. Yoksa bizim yaşam alanımızı daraltmak için, yani bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak için, işte bize Cenab-ı Allah'ın haşa garezi mi var ya?
1: Hocam en güzel özgürlük zaten doğru yolda olmak.
0: Tabii.
1: En güzel özgürlük sana zarar vermeyen bir şeyi tüketmemek.
0: Yani
1: Bundan daha güzel özgürlük mü var?
0: şöyle diyebilir miyiz yani? Allah'ın yasak ettiği şeyler çok uğurlu şeylerdir. Çok sağlık için faydalı şeylerdir. Diyebilir miyiz?
1: Tabii ki hayır.
0: Hepsi de zararlı.
1: Zararlı.
0: Yani doktorlar da bunun zararını söylüyor. Allah da söylüyor. O zaman kendini koru diyor. Ben sana bu canı böyle bir yani tabiri caizse verdim sana. Bu canı da diyor yolda bulmadın diyor. Yani bu canını koru diyor ya.
1: Kıymetini bil.
0: Ama şimdi adam canını korumamış. Mideyi deldirmiş. Karaciğeri işte o kötü şeyleri içerek bitirmiş. Ondan sonra doktor doktor dolaşıyor. Nasıl olacak? O senin pırıl pırıl akciğerin ne hale gelmiş? Karaciğerin ne hale gelmiş bu zararlı şeylerden dolayı? Yani gencecik çocuklar bunları fütursuzca bu kötü alışkanlıkları kullanıyor. Ben üzülüyorum. O tertemiz ciğerler, o soluk boruları ne oluyor?
1: Maalesef,
0: Değil
1: maalesef.
0: mi?
1: Ama anne baba da bazen buna kötü örnek oluyor. Çocuk annede babada görüyor. Ya da bazen
0: Evet.
1: anne baba hiçbir şey kullanmıyor. Çocuk başlıyor. Yani
0: Evet.
1: bilemiyorsunuz, büyük de konuşmamak lazım. Allah
0: Evet,
1: uzak
0: evet.
1: tutsun evlatlarımızı böyle zararlı alışkanlıklardan. Ama
0: Amin.
1: doğru model olmak da tabii ki kıymetli anne baba olarak. Hocam şöyle bir soru var. Bir karı koca aynı evde ama ayrı olarak boşanmadan yaşayabilir mi? Çok var aslında biliyor musunuz? Aynı evin içinde ama ayrı hayatlar. Boşanmamış görünürde karı koca ama ayrı yataklar, ayrı odalar, bambaşka hayatlar yaşıyor ikisi de. Bu caiz midir
0: Yani
1: dinimizde?
0: ev arkadaşı gibi
1: Ev
0: olmuşlar.
1: arkadaşı gibi. Evet.
0: Şimdi tabii aile dediğimiz zaman ailenin içerisine bu ölçüler sığmıyor. Ama en azından ayrılmaktansa işte herkes kendi alanlarına çekilmiş. Prosedür icabı boşanamıyorlar da böyle bir yaşam sürdürüyor. Tabii boşanmanın hukuki şeyi var. Yani hem dini hem de resmi müeyyideleri var, gereği var. Yani boşandığınız zaman aynı evde mesela kalamazsınız. Yani tabii şimdi boşanmıyorlar. Tabii zor bir durum. Allah bunlara sevgi, muhabbet versin. Nikah duasında güzel bir dua vardır. Nikah bazen duası yapıyoruz ya.
1: Evet, nikah kıyıldıktan sonra mı?
0: Evet, nikahtan sonra şöyle bir dua yapıyoruz. Ya Rabbi, bu kardeşlerimiz arasına Hazreti Havva annemizle Hazreti Adem babamız arasındaki sevgi ve muhabbeti, Hazreti Peygamberimizle Hazreti Hatice annemiz arasındaki sevgi muhabbeti,

0: Hazreti Ali Efendimizle Hazreti Fatıma annemiz arasındaki sevgi ve muhabbeti bunlara da nasip eyle.
1: Amin. Bu üç saydığınız örnekte de hocam hep mutlu bir
0: bunlar
1: birliktelik,
0: mutlu yuvalar.
1: Değil mi?
0: Dünyanın en mutlu yuvaları.
1: Ay ne güzel, evet.
0: İlk insan zaten, hı hı, en mutlu yuva. İlk cennette kurulmuş. Hazreti ilk aile cennette kurulmuş, hı hı, biliyorsunuz. Sonra dünyaya gönderilmiş.
1: Ama onun cennette için, zaten hiç kötülük yok ya.
0: İşte cennette kurulan aile.
1: Aile iyilikle sonuçlanıyor.
0: Evet, dünyaya geliyorlar. Dünyada devam ediyor yuva. Peygamberimizin mesela yuvası. Hazreti Hatice'yi hiç unutmamış Peygamberimiz. Hı. Hazreti Hatice ile evliyken başka hiçbir kadınla evlenmemiş Peygamberimiz. Hı. Hatta Hazreti Hatice kendisinden büyük. Vefat ettikten sonra bile Hazreti Ayşe ile evleniyorlar. Hazreti Ayşe genç. Ama Peygamberimiz Hazreti Hatice'yi zaman zaman anıyor. Hı hı. Hazreti Ayşe de kıskanıyormuş.
1: Evet,
0: ya Resulallah,
1: olarak
0: o ihtiyar kadında ne bu kadar böyle unutamıyorsun? Peygamberimizin cevabı çok güzel. Ya Ayşe, insanlar bana inanmadıklarında, insanlar beni deli, mecnun dediklerinde Hatice bana sahip çıkmıştı diyor.
1: Ay.
0: Dünyada ilk inanan Müslüman oydu diyor.
1: Kalpten.
0: Biliyorsunuz ilk inanan Hazreti Hatice'dir kadınlardan.
1: Evet, evet.
0: Daha doğrusu insanlardan ilk inanan Hazreti Hatice'dir. Ve Hazreti Hatice annemiz, genç kızların onun hayatını okuması lazım. Hazreti Hatice annemiz aslında bir iş kadını.
1: Hı hı.
0: Büyük serveti olan, yani uluslararası ihracatlar yapan, kervanlar gönderen.
1: Güçlü bir kadın.
0: Güçlü bir kadın. Peygamberimizle evlendikten sonra bütün servetini Peygamberimizin emrine, İslam'a hizmet için. Hatta kitaplar diyor ki Hazreti Hatice'nin serveti diyor kazanda eridi diyor.
1: O zaman ama daha Hazreti Peygamberimiz peygamber olmamıştı değil
0: tabii,
1: mi
0: olmamıştı
1: evlendiğinde?
0: Tabii.
1: Yani orada bir menfaat hiçbir şekilde
0: yoktu.
1: Yok.
0: Kesinlikle yoktu.
1: Evet, bu önemli.
0: Daha sonrasında mesela garibanlar, fakirler, köleler, hı hı, iman ediyor. Kimsesi yok. Sahip çıkan da yok.
1: Kaç yaş fark vardı hocam? Çok mu? Mesela 20 yaş diyenler ben duydum.
0: Yani
1: bayağı yaş farkı olan.
0: Bir rivayete göre 15 yaş var aralarında. Biri, hı hı, 25, biri 40. Bir rivayete göre o kadar yok. Hı hı. Yani 5-6 yaş var. Tabii doğrusunu Allah bilir. Hani o günkü nüfus kayıtları elimizde yok ki.
1: Evet.
0: Net olarak bilemiyoruz. Bir de zaten güneş takvimine göre esas alınıyor.
1: Hı hı.
0: Tabii bunları biz inşallah öteki tarafta cennette kendisine bizzat sormayı, öğrenmeyi Rabbim nasip,
1: evet,
0: eylesin.
1: Ama bak demiş ya Hazreti Ayşe, sen hala onu düşünüyorsun. İhtiyar kadın demiş.
0: Tamam.
1: Hocam bir su için, evet, helal ol, helal olsun. Evet. İhtiyar kadın demiş ama o beni kimse bana inanmazken bana inanmıştı. Yani hep böyle biz o dışsal şeylere takılıyoruz ya, dış görünüş, işte dıştan nasıl yansıyorum ama kalpten sevmiş demek ki Hazreti.
0: Tabii.
1: Hatice,
0: i̇şte onun için
1: annemiz,
0: biz nikah
1: kıymetli
0: duasında bu duayı boşa yapmıyoruz.
1: Hı hı.
0: Evlenen çiftlere Rabbim sevgi muhabbet nasip eylesin.
1: Amin.
0: Eğer sevgi muhabbet bitmiş, artık böyle aralarında şey kalmamışsa da, zaten yürümeyecekse de yürümez. Hı hı. O zaman herkes yoluna, taksepeti koluna, herkes yoluna. Ya da buradaki olduğu gibi böyle örnekler,
1: hı hı,
0: bilmiyorum nasıl olur. Karı koca hayatı yaşamıyorlar ama aynı evde boşanmadan yaşıyorlar.
1: Bazen çocuklar için bu duruma,
0: evet,
1: katlanılıyor.
0: Zor
1: hani
0: bir
1: onların
0: durum.
1: Psikolojisi bozulmasın gibi.
0: Allah muhabbet nasip eylesin diyelim.
1: Amin inşallah. Çünkü bir zamanlar muhabbet vardı inşallah. Bazen en baştan biri derler ya, balık baştan kokar. Bazen, hı-hı, ilk evlilik zamanlarında bile zaten kötü. Yani hiç kötü olan bir şeyi nasıl güzelleştireceksin ki? Öyle devam ediyor ve kurtarılamıyor ama boşanılamıyor da. Allah yardım etsin. Allah herkesin inşallah
0: şimdi aile,
1: zorundan çıkarsın.
0: Aile sahipleri, yani,
1: evet,
0: bizi izleyen aileler, evliliğin fedakarlık olduğunu unutmasınlar. Evlilik kurumu, müessesesi insana ne öğretiyor desen en büyük, en çok fedakarlığı öğretiyor.
1: Değil mi?
0: Yani özveriyi.
1: Hı hı.
0: Mesela akşam adam eve yorulup geliyor. Akşama kadar kimlerin ağzının kokusunu çekiyor kim bilir. Kimlerin kahrını çekiyor eve rızık getirmek, ekmek getirmek için. Patrondan fırça yiyor, işte yerine göre esnafsa müşteriyle, müşterinin kahrını çekiyor. Mesela müşteri geliyor, bütün malları indirtiyor. Ya o da alacak zannediyor, indiriyor malları. Ondan sonra diyor ki, bir beyime sorayım da öyle alayım. Hadi, almadı da şimdi. Bu adam ya sabır ya Allah deyip,
1: evet,
0: tekrar o malları yerine tekrar koymaya çalışıyor. Şimdi böyle akşama kadar sağlığını kaybeden, soğukta çalışan, iş makinalarında çalışan, işte tarım

0: makinalarında çalışan, sağlığını kaybetmiş, sırf eve ekmek götüreyim diye. Mesela adam çoban, ben biliyorum, böbreklerini kaybetmiş adam.
1: Ya.
0: Gece dağda uyuyor hayvanları şey yapmak için.
1: Ne emek?
0: Şimdi bu adam bir fedakarlık gösteriyor. Ha, evdeki de fedakarlık gösteriyor. Bazen öyle hanımlar var ki adam azıcık tembel, evdeki hanım çok gayretli mesela. O da çok fedakarlık gösteriyor. Sağlığını veriyor. Şimdi kardeşim, evlenecek kişi fedakar olacak. Fedakarlığı bilmeyen kişi evlenmez.
1: Zaten o yüzden evlilikler bence şu an biraz azaldı hocam. Çok
0: Evet.
1: kimse yanaşmıyor. Ben diyor kimseyi çekemem diyor. Aa
0: Ha.
1: eyvallah, kaprislerinin olsun bu. Bunu isteyecek, şunu isteyecek, benden işte altın isteyecek. Bazen
0: Tabii.
1: böyle
0: Evet.
1: beylerden duyuyoruz.
0: Tabii.
1: Ay ne masrafa gireceğim bilmem ne. En son zaten yok vallahi ben çekemem. En iyisi bekar kalayım.
0: Sonra o yaptığın fedakarlıklar da sadaka olarak yazılıyor, biliyor musun aslanım? Peygamberimiz diyor ki kişinin ailesine harcadığı her şey sadakadır diyor.
1: Ya.
0: Bunu böyle yapacaksın. Yani külfet olarak görmeyeceksin. Diyeceksin ki çoluğuma çocuğuma yediriyorum, içiriyorum, onları mutlu ediyorum. Bunlar sadaka yerine geçiyor diyeceksin.
1: Kendine yatırım esasında.
0: Tabii
1: Yani
0: yani
1: eş dediğimiz şey zaten
0: bunlar
1: hocam
0: zayi olmuyor yani.
1: kıymetliniz değil mi?
0: Tabii.
1: En sevdiğiniz
0: Tabii.
1: insan, sizin en
0: Tabii.
1: yakınınız. Ona yaptığınız güzellikler gözünüze batmamalı.
0: Tabii
1: Fazla
0: batmamalı.
1: gelmemeli.
0: Batmamalı.
1: Batıyorsa gözüne zaten orada sevgide de bir
0: Tabii.
1: şüphe
0: İşte biz
1: duyulmalı.
0: onu mesela bazen seminerler veriyoruz da müftülüklerde, aile seminerleri, yeni evlenen çiftlere falan zaman zaman ADRB büroları var bizde.
1: Ne o?
0: Aile ve rehberlik büroları. Yani insanlar bazen böyle şeye ihtiyacı var, biliyor musunuz? Yani bugün mesela eskiden şey vardı ya, hani doğalgaz falan fazla yokken büyük binaların kalorifer kazanları olurdu. O kalorifer yakan kişiler olurdu. O kaloriferi yakmak için adamın 3 ay ders alması lazım. Niye? O kazanı patlatmamak için.
1: Ya.
0: Bak, bir kaloriferci bile 3 ay ders alıyor. Şimdi de aile kazanını patlatmamak için de ders almak lazım.
1: Bence de hocam çok önemli bir şey bu. Evlilik eğitimi, evlilik öncesi bir eğitimden geçmesi insanların. Onu evlilikte ne bekleyeceğini
0: Tabii.
1: bilmesi de çok kıymetli. Çünkü
0: Hatta
1: insanlar
0: kitap.
1: nereye, evlilik nedir diyor acaba? Böyle oyunculuk bir
0: Değil değil.
1: evcilik gibi zannediyor
0: Hayır.
1: bazıları da ama öyle değil.
0: Evlilikle ilgili evlilik ve mahremiyetleri diye kitaplar var. Aile kitapları var. Diyanet yayınlarının da var. Onları alın, okuyun. Evlenecek gençler, evlenmeden önce kız olsun erkek olsun, bunları okuyun. Kadının görevleri nedir? Erkeğin görevleri nedir? Mutlu bir yuva. İşte geçmişteki İslam tarihinden mutlu yuva örnekleri. Hazreti Fatıma'nın yuvası nasıl mutlu oldu mesela? Değil mi? İşte peygamberimizin sahabelerinin o yuvaları nasıl cennet bahçesi oldu? Bunları bir okuyun, ondan sonra evlenin.
1: Değil mi? Mesela az önce bahsettiğiniz Hazreti Hatice
0: Tabii,
1: annemiz de
0: tabii, tabii.
1: bütün malını, mülkünü, varını, yoğunu eşine vermesi. Bugün de hangi hanım bunu, çok kolay değil yani. Ben mesela bazen diyorlar bey daha az kazanıyor, kadın
0: Evet.
1: daha çok kazanıyor. Hemen bir kriz çıkıyor
0: Hemen
1: paradan
0: hemen.
1: dolayı.
0: Zaten çoğu krizler bundan çıkıyor
1: Evet.
0: yani. İşte çalışan özellikle insanlar arasındaki. Ben bunu üzerine biraz çalıştım. En sonunda şunu gördüm. Evlenecek kişi fedakar olacak. Fedakarlığı bilmiyorsa evlenmesin kardeşim.
1: Çok doğru.
0: Evet.
1: Valla o da insanı biraz içinde olacak. Belki sevgi, aşk bunu getirir, bu fedakarlığı.
0: Tabii.
1: Artık her neyse onu
0: Tabii.
1: tetikleyen, ama evlilikte fedakarlık çok kıymetli. Şöyle bir soru var hocam. Yeni ev ya da araba alındığımızda kem gözlerden korunmak için ne yapmalıyız? Var mı böyle bir
0: Evet.
1: ritüel, böyle bir
0: Yani
1: uygulama?
0: özel bir şey yok ama dua etmek lazım. Allah'a şükretmek lazım. Mesela bazen böyle ev aldığı zaman, araba aldığı zaman şükür kurbanı kesiyorlar. Şükür kurbanını fakirlere dağıtıyorlar. Bu da güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ev araba alındığında şükredilecek. Allah'a hamd edilecek. Ya Rabbi, sana hamd senalar olsun. Beni kendi evime oturmayı nasip ettin. İşte ayağımı yerden kestin, bana bir araç nasip ettin, binek nasip ettin diye şükür
1: Şükür,
0: edecek.
1: şükürle hamd arasındaki fark neydi hocam?
0: Şükürle hamd, şükür peşin. Hemen böyle gelen nimete peşin teşekkür etmektir.
1: Geldi,
0: Geldi,
1: şükür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ediyorsun. Hamd
1: Evet.
0: etmek ise Allah'ın bundan sonra sana vereceği başka şeylere de. Ya Rabbi, sen bana bu kadarını verdin ama daha kim bilir neler vereceksin. Bana ne imkanlar vereceksin diyerek. Hamd şükürden daha kapsamlıdır.
1: Çok güzel,
0: Onun
1: evet.
0: için Fatiha hamdle başlar. Bütün hamdler, bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur diyerek başlar. Böyle güzel anlamları var.
1: Evet.

0: Şükür ola ki teşekkür var. Ama hamd daha kapsayıcı, daha neler tabii vereceksin kim bilir yaradana.
1: Tabii şükür insanlara da yapılır. Hı-hı. Hamd Allah'a yapılır sadece. Sadece hamd Allah içindir. Hı-hı. Yani çünkü bundan sonra bize başka imkanlar, kapılar açacak olan sadece Allah'tır. Evet. Allah isterse her şey olur.
0: Kesinlikle.
1: Allah'ın hazinesinde, Allah'ın mülkünde sınır olmaz.
0: Evet.
1: İstedin mi de bol bol iste.
0: Amin.
1: Böyle az da isteme.
0: Ay, ne istiyorsanız gönlünüzden şu an hangi dua, niyet geçiyorsa amin, amin, amin.
1: Allah
0: olsun, kabul olsun inşallah.
1: Umduklarımıza, yani beklentilerimize bizleri nail eylesin. Korktuklarımızdan da emin eylesin. Güvende
0: amin.
1: Eylesin.
0: Amin hocam. Peki yeni ev, yeni araba aldı. Bir sadaka da verilebilir.
1: Sadaka da verilebilir.
0: Herhalde evet.
1: Yani bu hep bunlar teşekkür ifadesidir. Allah'a hamd ifadesidir. Hı-hı. Yani bazen kurban kesiliyor işte. Ama illa bu kanını buraya süreceksin diye bir şey yok. Hı-hı. Bu nereden geldiyse gelmiş İslam'a. İslam'da öyle bir şey yok yani.
0: Hı-hı. Hindistan'da var hocam.
1: Herhalde oradan geldi galiba.
0: Anla sürülüyor.
1: Böyle evet. Hiçbir sürmene falan gerek yok. Öyle bir şey yok.
0: Hı-hı.
1: Yani zaten Allah için kestin o kurbanı. Fakirlere de dağıtırsın. Fakirler de dua eder, teşekkür ederler, mutlu olurlar. Böyle olunca da senin işlerin yolunda gider.
0: İnşallah, inşallah. Hocam şöyle bir soru var. Zengin bir ailenin kızıydım ve zengin biriyle evlenmek istedim ve evlendim. Ama şimdi çok mutsuzum. Kibirli olduğum için mi mutsuz oldum acaba? Yani hep zenginlik odaklı bir evlilik istemiş ve niyetine de kavuşmuş. Allah ona zengin bir eş nasip etmiş. Zaten kendisi zenginmiş. Hı-hı. Niye bu kadar zenginliği aradı? Onu da evet bilmiyorum ama genelde olmayan şeyi ister ya insan. Ama demiş ki ben zenginim, eşim de zengin olsun. E olmuş ama mutsuz.
1: Evet, mutsuz.
0: Neden?
1: Şimdi burada aklıma bir güzel fıkra geldi. Geçen gün bir kardeşimiz anlatıyordu. Şimdi iki tane küçük çocuk var. Bir erkek çocuk, bir de kız çocuk.
0: Hı-hı.
1: Erkek çocuğun ismi Osman. Kız çocuk da Ayşe. Şimdi soruyorlar Osman'a, Osman büyüyünce ne olacaksın? Çocuk diyor ki büyüyünce diyor iş adamı olacağım diyor. İşte evler yapacağım, daireler satacağım falan filan. Zengin olacağım diyor. İyi, aferin diyorlar. Bu sefer Ayşe'ye soruyorlar. Ayşe sen ne olacaksın? Ayşe de diyor ki ben de Osman'ın karısı olacağım diyor.
0: Yani güzelmiş dua, evet. Kısadan ise hemen
1: yani
0: ne olacağım belli.
1: Çalışıp çabalamaya gerek yok.
0: Evet.
1: Osman'ın karısı olmak yeterli
0: değil
1: diyor.
0: Mi?
1: Şimdi burada da bu kardeşimiz diyor ki zengin bir ailenin kızıydım. Güzel olabilirsin. Zengin biriyle evlenmek istedim. İyi, bu da güzel ve evlendim. Ama şimdi çok mutsuzum diyor.
0: Hı-hı.
1: Demek ki mutlu olmak, mutsuz olmak sadece zenginlikle olmuyor. Yani bizim kriterlerimiz...
0: Hı-hı.
1: Bizim bu kriterlerimizi bir değiştirmemiz lazım.
0: Ne istediğimizi mi bilmemiz
1: tabii,
0: lazım?
1: Ne istediğimizi bilmemiz lazım. Peygamberimizin hani ölçüler, sınırlar diyoruz ya. Bak, hı-hı, peygamberimize bu kişi uysaydı, peygamberimiz mesela ne diyor? Evlilik diyor dört şeyden dolayı yapılır.
0: Hı-hı.
1: Bir, güzellik için. İki, zengin olduğu için karşı taraf. Üç, asalet için, çok soylu bir ailedendir, aşirettendir.
0: Evet.
1: Ben onların kızını alayım falan. Ya da diyor dört, ahlak ve dindarlık. Sen ahlakı yüce olanı tercih et ki diyor mutlu olasın. Demek ki evlenirken senin ölçün sadece zenginlik olmayacak. Ahlaklı birini tercih edeceksin. Zengin olur ama eve uğramaz.
0: Evet.
1: Başka işlerde olur hep. Sen onu artık yolunu gözlersin gelecek diye.
0: Ya.
1: Ama ahlaklı birisi olur, iffetli birisi olur. Belki çok zengin olamaz ama çok asil olur.
0: Belki zengin de olur sonradan, bilemezsin
1: ki. İleride zengin
0: ki
1: de olur. Allah'ın yani hazinesinde her şey bol.
0: Aynen öyle.
1: Ya onun için genç delikanlılar, kızlar, ne olur kriterlerinizi peygamberimizin bu koyduğu kriterlere göre değerlendirin.
0: Dua ederken
1: ahlaklı
0: doğru dua
1: tercih
0: etmeliyiz değil mi? Mesela
1: tabii,
0: sadece Allah'ım bana zengin koca, zengin koca. Yani sadece zenginlik istemek. Bu eksik bir dua mı olur?
1: Eksik dua olur.
0: Hmm.
1: Tamamen eksik olur. Yani zengin olur ama dediğim gibi başka meziyetleri olur.
0: Evet.
1: Seni pişman eder.
0: Yalancı olur.
1: Her
0: aldatan
1: şey olabilir.
0: Biri olur. Her şey olabilir.
1: Her şey olabilir. Onun için peygamberimiz diyor ki ahlaklı olanı tercih et.
0: Hmm.
1: Hatta dindar olanı diyor. Takvalı olanı. Yani mesela Kur'an'da yine bazı vasıflar sayılıyor mesela.
0: Hmm.
1: İşte kanitat, hafizat, yani böyle yani Allah'a karşı boyun eğen, işte ibadet duyarlılığı olan kişileri tercih et diyor. Zaten o kişi Allah'a karşı görevini yaparsa sana hayli hayli yapar görevi.
0: İnşallah hocam.
1: Tabii.
0: Bazen çünkü bakıyorsun namazında niyazında bütün ibadetleri yerine getiriyor ama eşine karşı yine zalimlik yapıyor.

0: yapıyor.
1: Tam anlayamamış İslam'ı.
0: Evet.
1: Yani İslam'ın şekli şeyini yapıyor ama özünü yapmıyor.
0: Hı hı.
1: Yani bir insanın ailesine iyi davranması da Müslümanlığındandır. Müslümanlığının güzelliğindendir.
0: Hı hı.
1: Yine Peygamberimiz diyor ki sizin en hayırlınız ailesine en iyi davranandır diyor. Yani bu
0: evet.
1: ölçüleri bildiğimiz zaman iyi bir Müslümanlığın bütün kapıları bize açılmış olur ve mutlu oluruz. Rabbim hayırlı,

0: mutlu olacağımız hayırlı kişilerle karşılaştırsın.
1: Amin
0: herkesi,
1: inşallah.
0: Herkesi.
1: Hocam en büyük kararlardan biri hayatını kararını veriyorsun evlilikte. Hayırlı, iyi bir eş, vicdan, merhamet sahibi bir eş.
0: Tabii.
1: Herkese nasip olsun inşallah gönlüne
0: i̇nşallah.
1: Göre.
0: İnşallah.
1: Sokak sorularımız var sevgili
0: evet.
1: Seyircilerimizden. Bakalım hangi sorular yöneltilmiş Musa hocamıza. Bir izleyelim, görelim.
2: Ah almanın vebali nedir?
1: Ah almanın vebali nedir? Öncelikle ah almak neye denir hocam?
0: Ah almak yani birini üzüp, birinin canını yakıp, birine zulmedip, birine haksızlık yapıp, birini kandırıp, birini aldatıp, onun da ahını aldığın zaman bu sana iyi gelmez. Alma mazlumun ahını, çıkar, çıkar aheste, aheste aheste. Ah almak demek haksızlık yapmak demek. Adaletten ayrılmak demek. Maalesef günümüzde mesela cuma namazlarında her zaman olmazsa olmaz hutbeden sonra Allah üç şeyi emretmiştir, üç şeyi yasaklamıştır diye Nahl suresinin 90. ayeti okunur. Her hafta hatırlatılır bu. Allah hiç şüphesiz ki size adaleti emreder. Adil olmayı. Ama insanoğlu mesela adil olmak için uğraşır ama kendine dokunan bir şey oldu mu ya da ailesine dokunan bir şey oldu mu adaleti rafa kaldırır.
1: Kayırır hemen kendini.
0: Hemen böyle kendini tutar. Hatta şahitlikle alakalı ayetlerde diyor ki وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَ şahitliği sakın ha gizlemeyin. Düzgün yapın şahitliği. Velev ki diyor sizin diyor kendinizin anne babanızın kendi ailenizin aleyhinde bile olsa adaletten ayrılmayın.
1: Kardeşin bir suç işlediyse evet. Doğru şahit edeceksin.
0: Kardeşin olur, çocuğun olur, kim olursa olsun.
1: Evet.
0: Sen adil ol diyor. Şimdi adil olmazsan adaletin zıttı ne? Zulüm. Adaletten uzaklaşırsan zalim olursun. Zulme girersin. Zulme girersen ah alırsın. Ah alırsan bunlar sana çıkar senden.
1: Bu dünyada mı çıkıyor hocam? Vebali?
0: Bazen dünyada çıkar. Mesela bir hadis okudum geçenlerde. Çok etkilendim. Bakın pazar günü galiba anneler günü değil mi?
1: Evet bu pazar.
0: Anneler gününde kutlu olsun. Hep
1: evet,
0: annelerimizden öpüyorum.
1: Allah sağlık
0: kendi
1: ol.
0: Annem başta olmak
1: uzun
0: üzere.
1: Uzun ömürler versin anneciğinize de.
0: Evet şimdi diyor ki bak. Anneye babaya yapılan kötülük yanlış. Cenab-ı Allah diyor genelde diyor günahları cezasını ahirete bırakır. Fakat diyor anneye babaya yapılan saygısızlık ve yanlışın cezasını henüz dünyadayken bir kısmını verir diyor.
1: O kadar büyük bir ah almış oluyorsun anne
0: tabii,
1: babadan.
0: Almayacaksın. Kimseden kimsenin ahını almayacaksın. Yani ahla vahla kurulan bir hayat sana mutluluk getirmez. Sana güzel bir sonuç getirmez. Seni cennete götürmez o ahlar.
1: Bir başkası ağlıyorsa sen gülerken olmuyor
0: ağlayanın
1: yani.
0: Malı gülene hayretmez.
1: Olmuyor evet.
0: Yani mesela adam istediği kadar zengin olsun. Ah alarak zengin olmuş. Ne yapayım ben o zenginliği? Vallahi bir gram değeri yok. Onların.
1: Hocam çıkıyor zaten. Kendinden çıkmasa bile evladından çıkıyor. Buna çok ben şahitlik oldum yani şahit ettim. Evet. Başkasının parasını malını hırsızlık yapıyor alıyor koyuyor cebine. Kendine bir şey olmuyor ama çocuğundan acısı çıkıyor. Evet. Çocuğunu başkası kötülük yapıyor. Tabii.
0: Ona
1: işte,
0: da yazık. Çocuğuna
1: yazık,
0: da yazık.
1: Çocuğuna
0: yani
1: yazık.
0: Öyle bir insanın çocuğu da olmak zor.
1: Ya.
0: Yani böyle kimsenin ahını almamış, tertemiz, elinin emeğini yemiş bir insanın çocuğu olmak daha güzel.
1: Değil mi?
0: Yani.
1: Allah herkese nasip etsin.
0: Ne
1: herkese
0: ben
1: nasip
0: yani,
1: olmuyor ama.
0: Böyle bir zalimin çocuğu olacağım ama hiç olmayayım daha
1: benim
0: iyi.
1: Benim günahım neydi
0: yani.
1: Diye sorabilir ya ama.
0: Ona da yazık yani.
1: Tabii yazık.
0: Evet.
1: Allah merhamet eder inşallah. Ama çoğu kez çıkıyor evladından da yakınından da o yüzden ah almamak önemli dediniz. Vebali de bu dünyada çıkar. Hele
0: çıkar.
1: Anne babaya öf bile demeyeceğiz değil mi?
0: Öf bile
1: ayette
0: demeyeceksin.
1: Geçiyor. Öf.
0: Sabredeceksin. Onları hoş tutacaksın. Yani onları mutlu etmeye çalışacaksın. Onlarla aran iyi olacak. Onlara evlatlık vazifelerini yerine getirmeye çalışacaksın. Gönüllerini kırmayacaksın. Bu Müslümanlığımızın gereği ya. Bu insanlığımızın gereği. Yani bakıyorsun adamın Müslümanlıktan da haberi yok. İnsanlıktan da haberi yok. Kan ağlatıyor anaya babaya. Ya bu nasıl bir şey ya? Yazık değil mi? Yani seni bu dünyaya işkence etmen, eziyet etmen için mi getirdi bunlar? Sana gözyaşı döktürtmek için mi getirdi seni bunlar? Sen doğduğunda seviniyorlardı, mutlu oluyorlardı çocuğumuz oldu diye. Kur'an-ı Kerim'de evlat

0: İstenirken şöyle isteniyor. Estağfirullah. Müminlerin böyle istemesi lazım. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate ayunin. Allah'ım bize eşler ve çocuklar ver ama o eş ve çocuklar göz aydınlığı olsun. Ne demek? Gözlerimizi ışıl ışıl etsin.
1: Ay amin hocam. Hayırlı evlat nasip etsin.
0: Tabii hayırlı
1: Allah.
0: Evlat.
1: Sadece evlat değil, hayırlı evlat nasip et.
0: Ve bu evlat ve eşler ve cealna lil müttegine imama. Allah'tan korkanların en önde giden olsun.
1: Amin.
0: İnşallah.
1: Ya, böyle dua etmeli
0: böyle bir
1: değil mi?
0: Evladın olsa Allah'tan korkanların öncüsü, lokomotifi, en önde gideni. Daha ne istersin?
1: Çok
0: Sen
1: güzel olur.
0: Ölsen bile sana dua getirecek.
1: Çok güzel olur hocam. Vallahi anne babanın eline sabah akşam elini ayağını öpsen yine azdır. O yüzden kıymet bilmeli. Onları
0: Tabii.
1: kaybettikten sonra da ne yazık ki çok geç oluyor.
0: Tabii.
1: Hayattayken,
0: Doğru.
1: yanındayken kıymet bilinmeli. Bir diğer sokak sorumuz var. Ona bir bakalım. Ne sormuşlar?
2: Hocam istihare namazı nasıl kılınır?
1: İstihare namazı.
0: Evet, istihare kardeşlerim Allah'a danışmak demektir.
1: Evet.
0: İstişare insanlara danışmak. İstihare Allah'a danışmaktır.
1: Neyi danışabiliriz Allah'a?
0: Her
1: Şeyi
0: şeyi.
1: Değil mi?
0: Başınıza gelecek planladığınız her şeyi. Mesela bir işte evlilik yapacaksınız. Bunu Allah'a
1: Genelde
0: sorabilirsiniz.
1: Evlilik için yapılıyor bu.
0: Bir
1: Öyle
0: iş
1: biliyorum.
0: kuracaksınız. Bir yatırım yapacaksınız. Ya da bir yere tayin isteyeceksiniz. Bir göç yani bir yere hicret edeceksiniz. 2 rekat namaz kılarsınız yatmadan önce. İstihare namazı deniyor ona. 1. rekatta Kul ya eyyuhel kafirun. 2. rekatta İhlas suresi okunuyor. Sonra istihare duası var. Allahümme inni estahiruke bi ilmike ve estakdiruke diye böyle Arapçası. Anlamı da şu. Allah'ım ben işte sana danışıyorum. Sen bana işaret göster, yön göster diye. Bunu yaparsın. Çıkmazsa bir gün, 7 gün devam edersin.
1: Her gün yapacağız.
0: Rüyanda böyle yeşil ağırlıklı, beyaz ağırlıklı şeyler görürsen o hayırlıdır. Kırmızı ve böyle siyah tonlarda görürsen de o biraz şeydir, risklidir. İstişare, hem insanlara danışma hem de Allah'a danışma. Ondan sonra bir karar verirsen de Allah'a tevekkül edersin. Zaten sana bir işaret gelirse gelir, gelmezse de yani illa bu istihareye uyacaksın diye de bir şey yok. Onu da söyleyeyim yani.
1: Yani
0: Hani
1: yapmak
0: farz değil
1: zorunlu
0: yani.
1: Değil tabii.
0: Yani yaparsın ama uymaya da bilirsin. Onun illa uyacaksın diye bir şey yok. İlla uyacağımız şey nedir biliyor musunuz? Ayetlerdir.
1: Evet.
0: Hadislerdir. İlla bunlara uyacağız.
1: Yani istihareye yattık diyelim ama biz onu rüyada görme amaçlı yapıyoruz esasında değil mi?
0: İşaret. Ya Rabbi bana bir işaret ver.
1: Dünyada da böyle bir işaret karşıma çıkabilir.
0: Bunu
1: doğru mu yanlış
0: bak,
1: mı?
0: Bu da istişareyle olur. Mesela şimdi sen ehli olan birine bir danışırsın. Sana der ki bak işte kardeş sen bu işi düşünüyorsun ama şöyle şöyle sakıncaları var bak der. Seni ayıktırır. Sana o kadar çok büyük faydası olur ki. Önce istişare ama ehliyle istişare. Ehli olmayanla değil. Böyle geveze boş konuşan tiplerle değil. Yani böyle işi bilen, uzman. Bir de senin iyi niyetle senin iyiliğini isteyen. Senin kötülüğünü isteyen değil.
1: İşte bunların hepsinden emin olmak lazım.
0: Ama öyle
1: tek,
0: birini bulacaksın.
1: Işte,
0: herkese de danışmayacaksın.
1: Tek emin olduğumuz yer Allah. Yani %100 emin olduğumuz yer Allah. O yüzden hani şöyle ben sorabilirim. Allah'ım ben bir konuda kararsız kaldım. Ben bilmiyorum ama sen biliyorsun
0: Tabii.
1: benim için hangisi hayırlı olacağını. Bana bir yol göster, bana bir işaret ver. Hangi yola gideyim, hangisini
0: Tabii.
1: seçeyim?
0: Heh.
1: Orada da Allah zaten sana gösteriyor
0: Tabii. Tabii.
1: inşallah.
0: Yani inşallah güzel duygularla, niyetlerle bunu yaparsan.
1: Evet.
0: Ya Rabbi benim senden başka kimim var ki? Sana güvendim, dayandım. Ben bilemiyorum geleceğimi. Sen
1: evet.
0: ama bizim her şeyimizi biliyorsun. Geleceğimizi de biliyorsun, geçmişimizi de biliyorsun. O kişinin ciğerini biliyorsun.
1: Ya.
0: Ben nereden bilebileyim? Ben sadece resmini gördüm falan diyorsun. Ondan sonra Allah sana bir işaret gönderiyor. İstihare var, sünnet.
1: Sünnet mi?
0: Tabii sünnet.
1: Peki dediniz ki rüyada kırmızı görürsek alarm işareti. Yani çok da hayır gelmiyor.
0: Öyle öyle yazıyor
1: derler.
0: Kitaplarda. Evet.
1: Kitaplarda öyle yazıyor.
0: Siyah böyle.
1: Beyaz görürsek ya
0: beyaz,
1: yeşil.
0: Yeşil. Böyle yeşillikler içerisinde dolaşıyorsun rüyanda.
1: Evet.
0: Demek ki bir güzel bir şey yani. Bu da sana bir işaret. Bunlar hep hani yani ne diyelim? Böyle Cenab-ı Allah'ın bize sunduğu bir olanak yani bu
1: evet.
0: istihare. Peygamberimizin bize öğrettiği bir olanak. Ama sen ben dersin ki bunlara inanmıyorum kardeşim. Ben daha realist birisiyim. İşte ben şartları okudum, gördüm, giriyorum. Yani burada da şeyi devreye koyarsın. Aklı devreye koyarsın, vahyi devreye koyarsın. Bu Allah'ın yasak etmediği bir şey. Öyle.

0: ise Allah'ın yasak etmediği bir şeyi ben yapabilirim dersin, girersin.
1: Evet.
0: Mübah alan yani.
1: Tabii. Aslında hocam burada teslimiyet de çok önemli.
0: Tabii.
1: Allah'ım ben karar veremedim, sana bırakıyorum. Bu her zaman işliyor. Öyle
0: tabii,
1: hissediyorum
0: tabii,
1: hocam ben. En azından
0: tabii.
1: öyle yaşadım. Yani uğraştırıyorsun, uğraşıyorsun, onu koştur, bunu ya oldurmaya çalış. Oldurmaya çalıştıkça daha da sanki işler sarpa sarıyor. Diyorum ki artık bıraktım ya Rabbim.
0: Evet.
1: Sana teslim ediyorum.
0: Evet.
1: Sen bunun sonunu bana hayırlı kıl
0: Heh.
1: ve sonunu bana göster en iyi şekilde. Çünkü ben artık işin içinden çıkamıyorum. Sen bilirsin. Sana
0: Tabii.
1: bıraktım. Dediğim anda hem rahatlıyorum hocam,
0: Tabii.
1: hem de işler öyle bir tıkır tıkır açılıyor ki inanamıyorsunuz yani.
0: İşte buna ne deniyor biliyor musun? Tevekkül bunun adı. Bir de tevfizül umur. İşleri Allah'a havale etmek. Hatta Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin güzel bir şiiri var. Onu bir hafta açıklayalım.
1: İnşallah evet.
0: Tevfizname. Tevfizname demek ne demek? Bütün işleri Allah'a havale etmek. Ya Rabbi hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken. Yani o manada işte Mevla görelim neyler.
1: Neylerse
0: Neylerse güzel
1: güzel eyler.
0: eyler. Yani ya Rabbi sen her şeyin en iyisini bilirsin. En doğrusuna beni yönlendir. Ben tevekkül ettim. Kaderime de razı oldum. Benim yolumu açık et diye dua ediyorsun. Ve işleri hani hak şerleri hayır eyler. Zannetme ki gayr eyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hatta bunu böyle tablo gibi yapıp eve asmak lazım.
1: Değil mi?
0: Tevfizname.
1: Tevhizname. Siz bana göndermiştiniz.
0: Evet. Yani mesela diyor ki bir işi murad etme. Çok isteme. Olduysa da inat etme. Yani oldu ya o iş oldu. Artık daha direnme diyor. Olduysa olanda hayır vardır diyor.
1: Evet.
0: Şimdi bunları bilen, okuyan bir insan ne yapar? Relax olur.
1: Değil mi?
0: Daha
1: Rahat.
0: rahat olur.
1: Evet.
0: Böyle
1: Arkanı yasla.
0: gamlı baykuş gibi olmaz.
1: Hocam çok güzel söylediniz vallahi. Arkamızı yaslayacağız, işi Allah'a bırakacağız, ona havale edeceğiz. Şüphesiz ki o her şeyi en iyi bilendir. Bizi bizden iyi bilen bir yaradanımız var. Şükürler olsun, hamdolsun. Şimdi Hazreti Ali'nin duası var biliyorsunuz. Her hafta yürekleri ferahlandırıyor. İnşallah size de şu anda şifa getirsin, nasip getirsin, bol rızık getirsin. Gönlünüzde hangi güzellik yatıyorsa bir bir gerçekleşsin. Buyurunuz, duamızla sizi baş başa bırakıyorum.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur.

0: rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter. Lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacak bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.
1: Hazreti Ali'nin duası yüreklere şifa olsun. İnşallah gönlünüzden geçen tüm güzel dilekler bir bir kabul olsun sevgili seyirciler. Birazdan burada canlı yayında büyük cuma duasını gerçekleştireceğiz. Sevgili Musa Bilgiç hocamız her hafta yapıyor bunu. Ve o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz, mesajlar alıyoruz ki bu büyük zincire, dua zincirine, toplu duaya siz de katılın. İnşallah gönüllerimiz ferahlasın, rahatlasın. Birazdan buradayız, bizden ayrılmayın. Kısa bir araya şimdi gidiyoruz. Aradan sonra büyük cuma duasında görüşmek ümidiyle.
2: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Hayırdır?

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
3: Sana da bir ilk. Koruyucu

0: sonsuz yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
1: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
4: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende otur bir vişne iç.
3: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolly'de.
5: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a. Sana yakışanı tak.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yakıt alacağız, yine yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade. Kredi.

0: indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: O anların dondurması Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
4: Sadece duruladım.
3: Özel bir formülün var mı?
4: Sadece duruladım.
3: Hadi ama.
4: Sadece duruladım.
5: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
3: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
6: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini, puanlarını cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.

0: ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
1: Yine bir güzel cuma gününde buluşmak nasip oldu bize sevgili seyirciler. Bu güzel cuma gününün yüzü suyu hürmetine tüm güzel dileklerimizi Allah'tan istiyoruz tabii ki. Yine ellerimizi açacağız. Büyük cuma duasını gerçekleştireceğiz. Şimdi sözü Musa Bilgiç hocama bırakıyorum. Buyurun hocam.
2: Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel aqibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi, hamdini, şükrünü sözümüze sertaç ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bikarar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Hidayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, cumamızı mübarek eyle. Ya Rabbi, bu mübarek, bu bereketli gün hürmetine cümlemize sağlık, afiyet ihsan eyle.
1: Amin.
2: Bu vesileyle kardeşlerimizin okumuş olduğu Yasinler, Tebarekeler, Hatimler, Salavat-ı Şerifeler, kabullerin en güzeliyle onları kabul eyle. Hasıl olan sevabı başta sevgili peygamberimiz olmak üzere tüm peygamberlerimizin aziz ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi.
1: Amin.
2: Ya Rabbi, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz, din ve devlet büyüklerimiz başta olmak üzere şu anda ekranları başında el açıp amin diyen, boyunlarını büken ne kadar kardeşimiz varsa onların da ölmüşlerinin ruhlarına hediye eyledik, haberdar eyle ya Rabbi. Onların kabirlerini, bizim de kalplerimizi nuru Kur'an ile pür nur eyle ya Rabbi. Bizler de onların haliyle hallendiğimizde son nefesimizde buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek çene kapayabilmeyi bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Kalan ömürlerimizi geçen ömürlerimizden daha hayırlı, daha bereketli eyle ya Rabbi. Bizleri bundan sonraki hayatımızda razı olmadığın yerlerde, yollarda görme ya Rabbi. Gökten rahmetini, yerden bereketini, evlerimizden, işyerlerimizden bereketi eksik eyleme ya Rabbi. Helalinden bol ve bereketli rızıklar, kazançlar nasip eyle. Hayırlı evlatlar, hayırlı nesiller ihsan eyle. Ya Rabbi, hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifa ihsan eyle.
1: Amin.
2: Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle. Devletimizi, milletimizi aziz eyle. Evli olan kardeşlerimize hayırlı ve tatlı geçimler. Bekar olup evlenmek isteyen kardeşlerimize hayırlı kısmetler ihsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, küçüklü büyüklü hatalarımız, kusurlarımız, günahlarımız her zaman oluyor. Ya Rabbi, bizim kusurlarımızı, günahlarımızı bağışlayıver ya Rabbi. Tevbelerimizi kabul eyle ya Rabbi.
1: Amin.
2: Tevbesiz huzuruna çıkmaktan bizi muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da, dünyanın muhtelif yerlerindeki zulme uğramış mazlum Müslüman kardeşlerimize, bu coğrafyalara yardım ihsan eyle ya Rabbi. Zalimleri birbirlerine musallat eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, özellikle bu mübarek cuma günü hürmetine şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizden, dünya ve ahirete yönelik sıkıntısı olan kardeşlerimizin sıkıntılarını gideriver ya Rabbi. Gamlarını, kederlerini, hüzünlerini kaldırıver ya Rabbi.
1: Amin.
2: Gamlarını ve kederlerini sevince, ferahlığa ve mutluluğa tebdil eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, biz aciz kullarız. Biz günahkar kullarız. Ya Rabbi, bizleri sırat-ı müstakiminden ayır.

0: Ya Rabbi bizi Kur'an-ı Kerim'in ve sevgili peygamberimizin nurlu hadislerinin izinden bizleri ayırma ya Rabbi. Kaffey ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların ve güzelliklerin bol olması için, bela ve musibetlerin, şerlerin ve şerlilerin yok olması için, her türlü dualarımızın kabul, günahlarımızın da aff olması için, Allah rızası için El Fatiha. Amin.
1: Amin. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza yüreğinize
0: Evet.
1: sağlık. İyi ki varsınız.
0: Ben
1: Her
0: de
1: cuma
0: teşekkür
1: bizi
0: ederim.
1: şereflendiriyorsunuz. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere. Sevgili
0: İnşallah.
1: seyirciler, size hayırlı cumalar diliyorum. Pazartesi günü inşallah tekrar burada olacağız. Kavuşmak dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayatta her şey gönlünüze göre olsun. Hoşça kalın.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Koskoca bir haftayı daha birlikte kapatıyoruz. Bugün Cuma ve haftanın son gününden yine birbirinden lezzetli tariflerle, harika sunumlarla karşınızda olacağız. Ama biliyorsunuz malum hafta sonu anneler günü. Burada başta kendi annem olmak üzere bütün annelerin ellerinden öperim, büyüklerimin ellerinden öperim, küçüklerimin yanaklarından öperim. İyi ki anne olmuşuz. İyi ki anneliğin o eşsiz lezzetinin tadına varmayı Rabbim nasip eylemiş. İnşallah isteyen herkesi de Rabbim anne olmayı nasip etsin. Herkesin anneler günü kutlu olsun efendim. Çok özel, çok kıymetli bir gün. Biliyorsunuz ki anneler sadece bir gün değil, her gün hatırlanmalı diye düşünüyorum. Bu birlikte bugün yayında da işleyeceğiz efendim. Anneler günü konseptimizle karşınızdayız. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Bir menüyü izleyelim, sonrasında hediyelerle birlikte harika sohbetimizle, sımsıcacık sürprizlerimizle sizlerle olacağız. Bugünkü yayın annelerimize.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in enfes mutfağı bugün de dop dolu. Yozgat mutfağının mütevazı ama köklü lezzetlerinden kuru ekmeklerin etli ve salçalı harçla buluşarak yumuşayıp derin aroma kazandığı doyurucu bir Anadolu yemeği. Ekmek aşı. Erzurum yöresine özgü lahana yapraklarının patatesli iç harçla sarıldığı, yoğurt ve tereyağıyla lezzeti tamamlanan geleneksel ve sıcak bir yorum. Patatesli lahana sarma. Kayseri mutfağının simgelerinden tahin, pekmez ve cevizin buluştuğu, şerbetiyle yoğun aroma kazanan köklü ve karakterli bir tatlı. Nevzine tatlısı. Kahramanmaraş mutfağına özgü kuzu eti ve sebzelerin tepside yan yana yerleştirilip taş fırında yavaşça pişirildiği sunumuyla da geleneğini yaşatan gösterişli bir ana yemek. Eli böğründe. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in enfes mutfağında.
0: Sunucuca ne yapıyoruz yine biz? Ne yapıyoruz efendim? Sunucuca ne yapıyoruz?
2: Yani yetiştiremedim. Sıcak kargodan şimdi çıktılar.
0: Yeni mi geldi?
2: Bak.
0: Şimdi biliyorsunuz bekle. Az bir önce de bahsettim. Başta kendi annem olmak üzere bütün annelerimizin anneler gününü kutluyorum. Ve hayatını kaybetmiş annelerimize de Allah'tan rahmet
2: Amin.
0: Diliyorum. Ekran başında bizi duygulu gözlerle izleyen bütün herkesin de başsağlığı diliyorum. Çünkü

0: anne çok kıymetli. Aslında ben anneler gününü bir yerde evet seviyoruz ama bir yerde de sevmiyorum. Çünkü annelerini kaybedenler biraz daha buruk oluyor. Ona göre paylaşımlarımı daha dikkatli yapmaya çalışıyorum. Hem sizleri üzmemek adına ama hepimiz bir anneyiz. Bütün bence kız çocukların içinde o vicdanla büyüyor. O yüzden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Bugüne özel efendim, anneler gününe özel. Şimdi çekiyoruz efendim. Anneler gününe özel iki takım şöyle bak. Yeme tencere setiyle geldim.
1: Nermin bak, sıcacık dumanın üstünde
0: şimdi
1: resmen.
0: Şimdi nereden bunu silelim komple. Şimdi çekelim. Şöyle yerleştirelim.
1: Şöyle yapayım mı?
0: Evet, şimdi efendim biz iki takım tencere setiyle geldik. Bakın anneler gününe özel daha yeni yepyeni bir markamızla sizleri buluşturmak istedik. O kadar ağır ve güzel ki dışı emaye ama içi komple granit kaplama. Annelerimizin hayatını kolaylaştıracak ve kalite olarak birinci sınıf kaliteli tencereleri iki kişiye göndermek istiyoruz. Yapmanız gereken hatta iki kişiye değil, çok özür diliyorum, beş kişiye gönderiyorum efendim. Oh. Beş kişiye gönderiyorum istediğiniz renkle birlikte. Markam anneler günü hediyesi dediyse bizi kırmayacağını düşünüyorum. 5 kişiye anneler gününe özel 5 tencere seti.
1: Marka 2 demiş lan Oğuz.
0: Marka 2 demiş. Nermin Öztürk 5 dedi. Ahmet Bey yapacak bir şey yok. Sizler artık kargoyu yapacaksınız kazanan annelerimize.
1: Ya çok güzel ama be.
0: Ama bak Nermin Nefes Mutfağı hep duyguları üste yaşıyoruz ya. Bunu da açıklıyorum bugün anneler gününe özel. Bunu da bugün veriyorum. Bir annemi sevindiriyorum. Bunu da bugün veriyorum efendim. Her şey çok özel ve çok kıymetli işlerken az önce anneler günü çiçeğimizde gelmiş çok kıymetli bir markamızdan çok teşekkür ediyoruz. Efendim çok zarifsiniz. Serpil'im sizi de şaşırttı mı markamız? Bizi şaşırttı.
1: Çok.
0: Efendim sarı laleler aldım çiçek pazarından. Masar Alanson söyledi değil mi? Çok güzel bir sesle. Efendim teşekkür ediyoruz markamıza da anneler günü çiçeği.
1: Çok
0: bizi
1: nazik.
0: Şaşırttı efendim. MFÖ değil mi? Komple hepsi. Ekip olarak söylüyorlar da ne güzel günlerdi. Evet Serpil Hanım senin de anneler günün kutlu olsun.
1: Çok
0: sadece
1: teşekkür ederim.
0: Çocuklarına değil çevrendeki herkese de.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yufka yüreğinle özellikle benim yanımda olduğun için sen çok özel bir annesin. Biliyorum ve farkındayım. Yani benim annem yaşında değilsin ama bana da yeri geliyor annelik yapıyorsun. Benim için çok kıymetlisin. Teşekkür ediyorum. Ay. Senin de anneler günün kutlu olsun.
1: Canım senin de ama ben anneler günü kutlamıyorum. Onun için benim için.
0: Olsun. Ha, biz öyle. Çocuklarımız açısından kutluyoruz.
1: Öyle evet. Onun için de ben de evet. Annelerimizin anneler gününü kutluyorum. İnşallah hep mutlu. Hep mutlu olun.
0: Evet.
1: Ama ben kutlamıyorum.
0: Dünyanın en güzel şeyi evlat sahibi olmak.
1: Çok,
0: ve o evladı
1: çok.
0: Düzgün yetiştirebilmek ve evladın hep duam şudur, ayağa taşa değmesin
1: Amin.
0: Deriz. Çünkü evlat bambaşka bir şey ki Rabbim evlat hocasıyla kimseyi
1: sınamasın.
0: Gerçekten sınavların en büyüğü olsa gerek. Güzelim annelerin, boşa dememişler, annelerin cennet ayakları altındadır. Yani Peygamber Efendimizin bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in bu sözü bile o kadar etkileyici ki cennet annelerin ayağı altındadır. Küsseniz, konuşmuyorsanız kıymetini bilin, arayın, sesini duyun, barışın. Anne ayrıdır efendim. Evet. Sizi dünyaya getirene vesile olmaya. Yani annelik 9 ay taşıyorsun, büyütüyorsun. Çok.
1: Bence kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlam o bence. Anlatamazsın, aynen. Yetmez.
0: Yetmez.
1: O yani sevgisi, sevmek, onu seviyorsun. Neyse boşver.
0: Her şey çok ayrı değil
1: evet,
0: mi?
1: Evet, çok.
0: Erzurum'un patatesli lahana sarması. Bugün Serpil şehir şehir gezeceğiz.
1: Hadi gezelim.
0: 4 şehir gezeceğiz ama akşamında da seni Afyon'a götüreceğim.
1: Tamam hadi
0: yani gidelim. 5 şehir gezmiş olacağız bugün seninle. Tamam mı?
1: Beni yok 6. kez de gideceğiz. Bir yere daha gideceğiz.
0: Bir yere daha mı gideceğiz?
1: Sana
0: bakalım.
1: Bir sürprizimiz
0: bir sürpriz
1: var.
0: Daha hadi var. Yetişirse. Erzurum'un patatesli lahana sarmasını yapıyorum. Erzurum'a selam olsun. 1 adet beyaz lahana. Tencereleri ana sayfaya koyup yorum yaptıralım. 4-5 adet haşlanmış patates, 1,5 su bardağı ince bulgur, 1 adet soğan, yarım çay bardağı sıvı yağ, 3 yemek kaşığı kaymak, tuz, akbiber, sıcak su. Pişirmek için 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı kaymak, sıcak su. Üzeri için ise süzme yoğurt, 1 diş sarımsak, tuz. Sunumunda 2 yemek kaşığı.

0: kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kırmızı toz biber. Yazık, ben bu çekti şimdi nereye götüreceğim?
1: Şey yapacağız.
0: Yanımızda götürelim. Sarı laleleri.
1: Bu, yo şeye koyacağız işte şimdi
0: Suya
1: vazonun
0: koyalım.
1: içine.
0: Evet. Gerçekten çiçek insanı mutlu ediyor.
1: Evet,
0: Güzel.
1: evet.
0: Çok
1: Evet.
0: teşekkür ediyoruz. Efendim, tekrardan ekranı yeni açanlar için bugün Anneler Günü'ne özel. Bu yoktu efendim, tamamen içimizden geldi.
1: Kargoyu zor açtım.
0: Açık ve net söyleyeyim, kargo daha yeni gelince hemen dedim Serpil çıkartalım. Bir griden efendim, bir de kırmızıdan, hangi rengini istiyorsanız toplamda 5 izleyicimize göndereceğimiz içi granit dışı emaye harika döküm bir tencere. O kadar ağır ve güzel ki yemekleriniz nasıl lezzetli pişecek siz düşünün efendim. İnşallah çok yakında biz de mutfakta kullanıyor olacağız. 2 kişi demişti, ben 5 kişiye çıkarttım. Yemek takımımızı bugün açıklıyorum. Ana sayfada yorumlar yapılabilir. Çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Ve devam ediyoruz efendim. Sizin de mi? Ama bir yemeğe başlayalım, sonra alayım sürprizi.
1: Ya ne
0: Şimdi
1: yaptın?
0: vermeyin. Tamam. Öyle mi diyorsun? Bir anlatsaydık birazcık. Soğanımızı birazcık kavuracağız efendim. Bize de bir sürprizi varmış Rejine. İçine bulgur ve patatesle harmanlayacağız.
1: Tospik, radarıma girdin.
0: Radarıma girdin.
1: Anladım.
0: Evet sen. Şimdi burada efendim biz lahanayı önden haşladık. Efendim güzelce böyle yumuşattık. Ama Erzurum'da bunun içerisine efendim ince bulgur, patates, soğanla birlikte harmanlayıp
1: Kaymak hele.
0: ya üstünü de kaymakla tereyağı eritip fırına veriyorlar. Nasıl bir şey olur Serpil ya?
1: Bomba.
0: Of.
1: Bu arada ben buzluğuma lahana stoklarım. Onur bitmeden, hani tamamen bitmeden stoklayın. Canınız çekince yapın bunları böyle mis.
0: Yani
1: Fırınlanmış
0: ben
1: lahana kaymaklı.
0: kuzudan yukarı bir lezzet hazırlayacağımızı düşünüyorum şu an.
1: Bence de.
0: Beyaz TV ekranlarında, Nermin'in Enfes Mutfağı'nda en harika Erzurum dolmasını ben yaparım diyorsanız o zaman
1: Erzurum'da
0: ekranda.
1: hemşehrilerimiz de biliyor yalnız bu ağzın
0: Tuz,
1: tadını.
0: akbiber, ah.
1: Valla.
0: Erzurum'u seviyorum biliyor
1: Kaymaklı maymaklı
0: musun?
1: böyle fırınlı
0: Dadaş yani gerçekten. Erzurum'un her lezzetini seviyorum ama Erzurum'un insanı da çok kıymetli.
1: Çok uzun zaman oldu. Cağ
0: Değil
1: kebabı
0: mi?
1: yemedim. Sen yedin mi? Aklıma geldi şu an.
0: Çağırsınlar, Erzurum'a da gidelim.
1: Vallahi
0: Akşam
1: gidelim.
0: Afyon'a gideceğiz. Erzurum'a cağ kebabı yemeye gidelim
1: Vallahi
0: seninle.
1: şöyle incecik
0: Tamam
1: takıyorlar ya şişe böyle
0: kanka.
1: kesiyor.
0: Tamam hayatımın anlamı.
1: Vallahi.
0: Gidelim. Sen bir süzüldün bir ne olur artık yüzünle oynama Serpil.
1: Bu arada
0: Dün bir tane izleyicimiz festivalde Serpil'e yüzünü oynama. Hayır, halbuki bilmiyor ki zayıfladı kadın, zayıfladı. Zayıflayınca onun yüzü küçülüyor ya.
1: yüzümde inanın ne botoks var ne dolgu var. Bütün mimiklerim bak hepsi çalışıyor. Bir tek göz kapağı operasyonu geçirdim. Bunu herkes de biliyor
0: Evet, onu
1: zaten.
0: paylaşmıştık
1: Aa,
0: zaten.
1: şey dedi bana dün bir hanımefendi, yeter artık yüzünü oynama dedi aktör.
0: Demek ki herkes işte öyle sanıyor. Değil işte, değil ya. Yani bilmiyorum nasıl bir estetik anlayışı var bazı
1: Ben de
0: hanımlarda.
1: bilmiyorum.
0: Yok yani. Mesela evet bakımlar yapılabilir. Cilt bakımları bunlar çok normal. Vitamin detokslar yaptırıyoruz. Cildimizi içten besliyoruz. Ama benim estetikten anlayışım kesip biçmek. Benim yani hiçbir şekilde bir yerimde kesme işlemi yok. Ama istiyor muyum? İstiyorum yani
1: Ya
0: zamanı
1: zamanı geldiğinde
0: gelince.
1: mutlaka olacak ama benim bu konudaki bilirkişim ve danışmanım, rehberim
0: Yani evet yani ben
1: kılavuzum
0: Serpil'e bu
1: Nermin
0: sene o kolajenleri yaptırmaya başladım. Çünkü bu seneye kadar kolajen bile yaptırmıyordu. Valla
1: Evet.
0: hiç.
1: Yok yani yapmıyorum. Öyle bir şey yapmadım da. Ama yapsam da ben şey böyle çuvala koyarsın ağzını bağlarsın bağırır ya ben buradayım de ben öyle. Ben yaptırsam da söylerim.
0: Söylüyoruz zaten aynen öyle.
1: Hiç.
0: Efendim soğan ve patatesi bu şekilde bir tık kavuruyoruz.
1: Senin de yüzüğün ne? Parmağındaki yüzük,
0: Küpeme bakar
1: kulağındaki
0: mısınız? Yani
1: küpe
0: Gamze'den dün aldım. Bakın genç girişimci hanımefendileri hep destekliyorum ya. Şu küpenin ve yüzüğün zarafetine bakar
1: çok değişik oluyor.
0: mısınız?
1: Böyle arkadan da hareketli
0: Gamze'den kendime şöyle ekrandan gösterelim.
1: o.
0: Anneler Günü hediyesi. Efendim
1: Bir
0: teşekkür
1: bırak
0: ederim.
1: sallasana
0: Yüzüğü de
1: azıcık bak
0: göstereyim
1: böyle böyle.
0: şöyle. Gerçekten bak inanılmaz güzel ikili bir şey yapmış. Biz kadınlar doymuyoruz. Aldıkça alıyoruz, aldıkça alıyoruz. Gamzecim teşekkür ediyorum. Ekranda da gözüküyor şu an.
1: Çok güzel.
0: Çok keyifle kullanacağız efendim. Sağ olun, var olun.
1: Bu arada ben küpeni gerçekten çok

0: beğendim biliyorsun.
1: Genç, ama girişimci, yakıştı. Harika bir kadın. Takip edin.
0: Ama önemli olan ne biliyor musun abi? Bunu biz söylüyoruz ya, söylerken tabii ki bütün hanımlar da bizim, senin, benim gibi alıyorlar, takıyorlar, takıştırıyorlar.
1: Çok kaliteli ürünleri
0: ama
1: var biliyor musun?
0: Ama önemli olan paranı verdiğinde değiyor mu? Kalite mi?
1: Çok,
0: iyi mi?
1: Çok.
0: Falan. Bunlara dikkat çok etmek lazım. Hazır biz test ettik sizin için valla.
1: Şöyle efendim, güzelce...
0: Bence istersen söndürelim, çok aşırı şey olup...
1: Burayı tamam, bırakıyorum.
0: Yakmayalım elimizi ayağımızı.
1: Mesela yine girişimci bir hanımefendi, Nermin Hanım standa mı uğrar mısınız dedi. Bakın kesinlikle sıfır, yani bütçe falan almıyorum asla, sadece desteklemek adına paylaşıyorum. Nermin'in Enfes Mutfağı'nda sayfa ismini görebilirsiniz. Kendi el emeği yaptığı ürünler bunlar. Serpil ile birlikte uğradık standına, aldık, teşekkür ediyoruz. Bizim için anlamlı, güzel bir hediye. Bakın ekrandaki o mavi rengi de efsane gözüküyor. Çok hoşuma gitti. Sizlerle de paylaşayım. Belki hanımefendinin sayfasından alışveriş yaparsınız. Çok keyifli ürünleri var. Vazoları falan vardı, abajurları vardı.
0: Ben abajurlarına aşık oldum, onu biliyorsun. Bu arada ben sosyal medyadan, internetten, online'dan bir şey alacaksam Nermin, hep böyle tanıdıklarımın
1: vesilesiyle
0: şey alıyorum. Çünkü niye biliyor musun? Arayıp soruyorum. Tabii. Şey gerçekten iyi mi? Öyle mi? İşte atıyorum bu kumaş böyle mi?
1: Ben tutsaydım sen bu kadar.
0: Ya bir şey olmaz ya. Diye mutlaka araştırırım çünkü
1: aynen
0: şey.
1: Aynen öyle.
0: Daha rahat oluyor. Gözün kapalı alıyorsun o zaman.
1: Efendim, iç harcımızı yaptık. Erzurum'un dolmasına geçtik. Dakikalar sonrasında bir sürpriz varmış. Bakacağız sürprize efendim. Rejiden gelecek o sürprizle günümüz renklensin.
0: Arkadaşımız kayboluyor karabatak gibi. Niye acaba?
1: Kaymağı içine atacağım birisine. Birisini üstüne koyacağız.
0: Onu üstüne
1: koyacağız. Aynen.
0: Al sana kaymak.
1: Kaymakla hem bulguru hem patatesi burada lezzetlendireceğim ve tamamen o yumuşacık olmasını sağlamış olacağım, açık ve net söyleyeyim.
0: Lezzet.
1: Lezzet zaten bizim Erzurum dolmamızda tavan, yani gerçekten
0: yıkasın,
1: tavan.
0: Yıkasın.
1: Bugünkü yöre yöre gezeceğiz. İkinci sırada nereye gidiyoruz?
0: Her yere gideceğiz. 5-6 tane şehrimiz var Nermin'im.
1: Şimdi daha yaşamıyor galiba.
0: O yok, ötekisi Karabatak. Oh maşallah, hadi.
1: Ben el kartıma bakayım da. İkinci nereye gideceğiz ona bakayım. İkinci efendim Kahramanmaraş'a gidiyoruz. Üçüncü Kayseri'miz var. 4 Yozgat. Geçti Nida, ben kartımı aldım.
0: Belki seni bir kere daha Kayseri'ye götürebilirim ben. Emin olmamakla birlikte.
1: Ne zaman?
0: Bugün. Bugün. Bir Kayseri daha yapabiliriz belki seninle.
1: Neyi? Ama sürpriz. Biz Afyon'a gidiyoruz.
0: Sürpriz.
1: Yayından sonra Afyon'a gidiyoruz.
0: Hep sürprizi sen mi yaparsın? Nermin'im.
1: Kay kenara Serpil. Öyle tek başına çalışmak olmaz. Keseceksin bunları böyle. Bence bunları hiç ufaltma Serpil'ko.
0: Yok ama şey, çok büyük olmayacak mı? Rahmetli kaynanam sarardı bana, gönderdi.
1: Sen böyle diz bana, ben içine hepsini dizeceğim.
0: Tencere.
1: Bunları böl. Bölmek istiyorsan. Ben de içine geliyorum çarjıyla. Kayınvaliden de mi yapardı bundan?
0: Yapar. Ya şey, lahana sarması için. Şey değil, Erzurum'unkinden değil. Yapardı. Yavrum benim, nurlar içinde yatsın şey. Bir tencere gönderirdi. Serpil, yaptım olanları pişir. Hemen yiyin kızım. Valla.
1: Ne güzel ya.
0: Yapar kaynanam hiç. Hele ona torunları da akan su dursun.
1: Hadi. Hadi.
0: Ay bu da nurlar içinde yapsın.
1: Peki abi, cennet olsun.
0: Güzel adamdı.
1: Şu an geliyor.

0: Mekanı cennet olsun efendim.
1: Bunun için de yatsın valla.
0: Bu arada Erzurumspor'u da tebrik ediyoruz. Süper Lig'e çıkmış bu sene.
1: Valla.
0: Helal olsun. Valla böyle şehirlerimizden bravo, böyle ataklar inanılmaz bizi mutlu ediyor. Şampiyon olarak hem de. Aferin. Aferin. Allah çocuklarımızın bahtını yolunu açık etsin.
1: Amin.
0: Allah hep güzelliklerle, doğru insanlarla karşılaştırsın. Hayat bazen o kadar böyle küçük ki sizler bunun
1: kısa,
0: farkına
1: kısa
0: varmıyorsunuz.
1: Allah kısa
0: dünün telafisi yok ama bugünün o kadar önemli telafisi var ki ne yaparsanız yapın anı kaçırmadan yaşamaya çalışın. Çocuklarınızla, eşinizle, annenizle, babanızla, sevdiklerinizle.

0: Serpil.
1: Vallahi tadını çıkarın. Hayat
0: böyle
1: üç
0: haberler
1: gün.
0: geliyor böyle pat diye. Allah vermesin. Çok derinden etkiliyor yani. Çok ters iş yapıyoruz.
1: Kesinlikle. Sen onların hepsini oraya aldın. Önü ortaya koysan aslında rahat çalışırız.
0: Ben sana doldurayım diyorum. Sen doldurma. Sen aç diyorum. Ben doldurayım diyorum. Sonra hepsini böyle tık tık birlikte saralım. Çat çat çat.
1: Tamam öyle yapalım. Seni mi kırayım yani şimdi? Hepi topu bir lahana.
0: Ters iş yapma.
1: Azıcık şişko koysana Nermin bir tık daha.
0: Çok mu şişko olur dedim. Biraz azmaz şeyini.
1: Şöyle şey yiyelim.
0: Şeyi
1: mi?
0: Çok küçük döküyorum.
1: Kaymağını anlayayım.
0: O zaman onu bir tık büyük koy.
1: Yok yok bu kaçamayacak kenarlarından. Onun için öyle yapıyorum rahat. Nasılsa ben kaçamaz mi? Diye.
0: Ben koyarım.
1: Sen koy hocam koy.
0: Ay bizim kadro Afyon'da muhteşem. Hafta sonu storylerimizi
1: Şampiyonlar Ligi maşallah.
0: İzlemeyi unutmayın. Vallahi öyle bir çalıştayımız olacak ki uluslararası efsane Hamza Şef'in önderliğinde harika güzel bir çalıştay hazırlamışlar.
1: Türkiye'nin en ünlü şefleri.
0: En ünlü
1: konuşmacıları.
0: Herkes orada efendim. Afyon bu hafta çok şanslı. Biz de çok şanslı hissediyoruz Serpil'le. Buradan uçmaya gidiyoruz.
1: Gastronomi şehri Afyon.
0: Değil mi?
1: Vallahi hele haşhaşı. Ay.
0: Hocam şimdi sürprizinizi verebilirsiniz. Saracağız bunları nasıl olsa.
1: Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Neyin sürprizi?
2: Anne deyince benim aklıma koşulsuz sevgi ve huzur geliyor. Senin, Nermin ablanın ve diğer tüm annelerin anneler günü kutlu olsun canım annem.
3: Anne deyince zaman ve mesafe fark etmeksizin aklıma fedakarlık, sevgi ve huzur geliyor. İyi ki varsın anneciğim. Senin ve Nermin ablanın anneler gününüzü kutluyorum.
4: Benim için anne demek, okula giderken kızının saçlarına bir sürü toka takıp saçlarından taç yapan insandır. Benim için anne demek, üniversite sınavı öncesi kaygısı azalsın diye son tekrar yaptıran insandır. Benim için anne demek, gözümün en ufak dolmasından bile anlayıp yardıma koşandır. Benim için anne demek bir umuttur, heyecandır, mutluluktur, sevgidir, aşktır. İyi ki benim annemsin, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum. Anneler günü kutlu olsun.
1: Ay sen çok fenasın ha.
0: Bak evladına ne verirsen onu unutmaz. Şunu söylemek istiyorum. Bundan 6-7 yıl önce üniversite sınavına girecek o Haziran'ın ikinci haftası kalktı uyandı o kadar tedirgin ki. Dedim ki gel dedim son tekrarı birlikte yapalım. Ve o gün onunla o yaptığımız tekrardan 3 soru çıkmış biliyor musun? Eve bir geldi. Anne dedi senin dedi çalıştırdığın nokta dedi de 3 soru geldi dedi. Ve bunu hiçbir zaman unutmuyor. Evladını koşulsuz, gerçekten beklentisiz desteklemeli bir anne, bir baba. Çok da teşekkür ediyorum hepsine ayrı ayrı. Evlat başka bir şey ya. Gerçekten Rabbim herkese nasip etsin.
1: Amin.
0: Olmayanlara da nasip etsin, isteyenlere de nasip etsin. Kız ne yakışıklı seninkilerde maşallah bak. Benim o Ömer'le Kerem kaçıyor istemiyor da.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Onlar da çok
0: düşkünler evet ama.
1: Şey ama onlar seni kırmamak için böyle videolar yapmışlardır. Onlar da normalde şey yapmazlar hani seninkiler gibi kaçar. Ama ben çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız. Allah eksikliğinizi acınızı göstermesin.
0: Amin.
1: Ya ben anne bilmiyorum işte. Ama bu aralar böyle çok şey oldum ya ağlak oldum.
0: Allah'ım ağlatmasın güzel şeyler için hep ağlayalım.
1: Amin.
0: İlişkilerimiz çok önemli. Çocuklarımızla kurduğumuz bağ çok önemli. O bağı hiçbir zaman sarsmayalım.
1: Amin inşallah.
0: Evlat vazgeçmez candan ayrılmaz ki tırnaktan nasıl tırnak etten ayrılmıyorsa. O şekilde.
1: Sen mi konuştun onlarla?
0: Burada abimiz destekçi. En çok o halletti ortayı.
1: Ayağın mı?
0: Tabii senin alt zemin.
1: Ay bilmiyorum. Ay neyse kusuruma bakma ne olur. Benim böyle bir ara sıra ağlaklığım tutuyor işte.
0: Ne diyeyim işte bak. Yaşlandık
1: ya
0: sen.
1: Bir de şey.
0: Görüyor musun?
1: Yok yaşlanmadık da.
0: Ona da şey kondurmuyor. Çünkü kız ona da şey kondurmuyor.
1: Ay.
0: Ta ki seni görene kadar.
1: Ben

0: Şey var, bazen sen de oluyor musun? Böyle oturup sabahlara, günlere, gecelere kadar böyle şükredesin geliyor mu?
1: Ben zaten ediyorum
0: Hayır, böyle
1: her an.
0: bazen hani hayatının
1: Bu gece
0: sonuna
1: mesela
0: kadar...
1: sabah 3.30'da uyandım. Dedim ki uyandıran Rabbimin vardır bir bildiği. Çok yorgundum. Yastığı da dedim teheccüden önce kılarım dedim. Kalktım önce yastığımı kıldım. Vitri bitirmeden teheccüd namazımı kıldım.

0: arkadan böyle kırıcı konuşmayan, abuk subuk yorum yapmayan insanlara da dedim aynı güzelliği, aynı bereketi ver dedim Rabbim. Hep duamdadır. Sonra bir daha yatmadım zaten. Sabah okundu. Sabah kıkıldım. İşte bavul hazırladık şeye gideceğiz diye. Akşam elim kolum gitmedi. Serp, çok yorgundum biliyor musun?
1: Vallahi işte ne
0: Akşam
1: bileyim.
0: hiç elim kolum gitmedi. Rabbim vermesin ya.
1: Vallahi öyle
0: Aldığımız
1: hayat.
0: haberler de sarsıyor, üzüyor.
1: Çok.
0: O yüzden çok böyle yatayım uyuyayım dedim. Uyuyunca geçer dedim nasıl olsa.
1: Vallahi.
0: Uyumak iyi ki var bazen. Hep onu diyorum.
1: Gram şey istemiyorum biliyor musun böyle. Bazen şey yapıyorum ya, kendi kendime diyorum ki çok böyle çok
0: İçselleştirme,
1: evet.
0: çok içselleştirme. O çok yanlış bir şey. Veren de, alan da Rabbim, emanetini de bize getiren de Rabbim. Rabbim inşallah her şeyin en güzelini, en hayırlısını bilendir. Bize de güzelliklerle gelsin.
1: Amin.
0: Tevekkül etmek, tam teslimiyet çok önemli. Dinimizde de böyle zaten. Biz de inanan
1: Çok
0: insanlarız.
1: şükür elhamdülillah ama işte Nermin bazen o duygular birbirine giriyor, karışıyor.
0: Karışmayacak Allah'ın izniyle hep iyi olacağız.
1: İnşallah Allah'ım acılarını göstermesin.
0: Bakar
1: Düşmanıma
0: mısın?
1: vermesin.
0: Çok güzel sarılıyor. Amin canım. Yapmayacağımızı sandın değil mi? Hey.
1: Yok şimdi ben hep beni tanıyanlara söylüyorum ya ben kutlamıyorum diye. Ben açıkçası sen de yapmayacaksın öyle bir şey bana diye düşünüyordum. Yalan
0: Kutlamak değil
1: söylemeyeceğim.
0: bu. Senin evlatların
1: Ne
0: da.
1: bileyim işte.
0: Kendin kutlamazsın ama evlatların var sonuçta. Güzel de bir annesin. Şimdi
1: Çalışıyorum.
0: o
1: Olmaya
0: şeyini
1: çalışıyorum.
0: artık bitirelim bu tarifi de.
1: Hı.
0: Ben sosuna geçeyim mi?
1: Olur olur ben şu göbeğine bir tane daha koyacağım o kadar zaten. Göndereceğim.
0: Şöyle Kahramanmaraş'a gideceğiz. Maraş deyip geçme. Benim
1: Vallahi.
0: için çok çok çok çok çok çok özel, çok kıymetli şehirlerimizden biridir Kahramanmaraş. Ramazan'da depremde hayatını kaybeden anneleri, babalarının bulunduğu bir etkinliğe, bir projeye katılmıştık. Oradaki çocuklarla birlikte olmak bir anne olarak beni çok derinden etkilemişti. Açık ve net konuşacağım bir şey gerekirse şunu söylemek istiyorum. Hiçbir zaman bana olmaz demeyin ya da işte benim başıma gelmez
1: Geliyor.
0: demeyin. Açık ve net konuşayım. Her zaman destek olalım. Bu deprem de biliyorsunuz günümüzün gerçeği. Oradaki çocuklarımızı da ne olur unutmayın. Gerçekten unutmayın. Depremzede çocuklarımız o kadar gözlerinin içi gülüyor ki kimi annesini, kimi babasını, kimi her ikisini kaybetmiş. O yüzden her zaman birbirimize destek olalım, birlik olalım. Kahramanmaraş dediğim gibi benim için gerçekten çok özel bir şehir. Buradan sizi Kahramanmaraş'a götüreceğiz. Eli böğründe yapacağız efendim.
1: Şimdi Nermin'im. Aslında tamam bence.
0: Evet,
1: Sence?
0: evet. Şuraya bir tane daha verirsen çok iyi olur. Efendim burada bu yemeğimizi fırına vermeden önce tereyağı ile birlikte kaymak eritip üstüne gezdiriyorlar. Yanlış duymadınız. Birazcık böyle lezzeti
1: Lezzeti.
0: ön plana çıkarmak istiyor bence Erzurum. Bizler de birebir elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Ama bir kusurumuz olduysa buradan Erzurumlardan affola diyorum. Çünkü bu yöredir. Ben de bu unutulmaya yüz tutmuş olan bütün tarifleri aslında sizlerle paylaşırken, ekran başına getirirken bir ince çizgi var. Ona çok dikkat ediyorum. Birebir bozmayalım diyorum Serpil'im. Hani
1: Evet.
0: birebir orijinalindeki gibi yapalım istiyoruz Serpil'le. O yüzden bu kadar oluyor. İnşallah beğenir Erzurumlu kardeşlerim buradan.
1: Sağ olsunlar, çok nazikler Nermin. Nereden biliyorsun diyeceksin. Biliyorsun daha önce Erzurum'un bir yemeğini daha yapmıştık. O kadar güzel yorumlar yapmışlardı ki. Ellerinize sağlık, çok teşekkür ederiz falan diye. Bence beğenecekler yani Erzurumlu hemşehrilerimiz.
0: Evet. Şöyle kaymağı eritiyorum burada ben. Sıradaki tarif gelecek. Kaymağım güzelce erisin, fırına gidecek. Şöyle.
1: Onu birazcık şey yapayım üzerine kağıt keseyim koyalım. Kağıdıyla gitsin ki.
0: Koyalım mı?
1: Evet evet güzel böyle bir şey olsun lahanası da. Ben şimdi sana vereceğim.
0: Laleleri de suya koyalım yoksa solacaklar. Çok hoş gözüküyorlar. Allah'ım. Ne kadar güzel. Rabbimin yarattığı hiçbir şeyden

0: Gerçekten sual olunmaz. Çiçeklerimin güzelliği. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Çok zarifsiniz. Bazı anlar ve bazı bakar mısınız ekrandaki güzelliğe? Gerçekten benim için çok kıymetli düşünülmek, değil mi?
1: Ben hep söylüyorum, bu konuda kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. Ne olursa olsun önemli olan hatırlanmak, düşünülmek.
0: Aynen öyle.
1: Şimdi sıvı yağım.
0: Evet.
1: Baharatlarım. Soğan, arpacı. Bakar mısın, arpacıklarım önemli ki.
0: Bir de şeyler vardır bazı insanlar. Ha ben çiçek göndermem. Ondan sonra yok işte o ne öyle. Ya yapamadığınız şeyi tıkaka
1: Karalamayın.
0: yapmayın bari yani. Yapamıyorsan, göndermiyorsan niye zamanında gönderiyordun, niye zamanında şey yapıyordun? Ondan sonra onlar öyle değil. Ben işte kutlamıyorum, etmiyorum. Hayır öyle bir şey yok ya. Ben bunu kutlamak için demiyorum. Yani bu anı hatırlanmak güzel bir şey yani. Değil mi Serpil?
1: Kesinlikle.
0: Yok
1: Kesinlikle.
0: göndermem çiçek, yok onu
1: Şimdi
0: almam, yok bunu
1: bunlar
0: vermem.
1: üzeri için ya, ben bunu alayım senden.
0: Bakar mısınız? Allah'ım, sen ne yaptın Erzurum?
1: Gel yeme. Gel yeme bakalım.
0: Yemeyeceğiz Serpil, hemen kaçacağız. Dur, karnım
1: Şuradan
0: marnın
1: şuraya
0: ağrır
1: gitmem.
0: orada havaalanında. Ben valla uğraşamam seninle.
1: Vallahi 4 tane yemezsem gitmem. Gitmem.
0: Serpil, pazarlığı mı yapma benimle şimdi?
1: Dört tane gömerim ben
0: Geç
1: bunu.
0: kalacağız.
1: Kalmaz kalmaz. Vallahi kalmaz. Ben onu kutuya koyar, yolda geri buzluğu poşetinde yerim, gene yerim. Ye.
0: Allah'ım ya. Tamam
1: Şuraya bak,
0: Serpil.
1: bol kaymaklı en iyisinden.
0: Bunun da üstüne hamur mu yapacağız?
1: Evet, kapatacağız Nermin'im. Kendi üç buharıyla pamuk gibi bir eli böğründe yapalım.
0: 5 dakikada bunu fırına vermemiz lazım.
1: Mı
0: 500
1: diyorsun?
0: gram kuşbaşı et, yarım çay bardağı sıvı yağ, tuz, karabiber, pul biber, kekik, et baharatı, diğer malzemeler için 1 kase arpacık soğan, 10-12 adet çeri domates, 10-12 adet sarımsak, 7-8 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber. 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 4 yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, kırmızı toz biber, kimyon, kekik, sıcak su. 1 su bardağı su, hamuru, tuz, aldığı kadar un, üzeri için 1 adet yumurta sarısı, çörek otu ve susam. Şimdi ben bir eti lezzetlendiriyorum.
1: Bence de.
0: Kıymetli Beyaz TV izleyicileri.
1: Hamurunu yoğuruz o arada, değil mi?
0: Aynen
1: Ne
0: yavrum.
1: aradın?
0: Bu yemekte Kahramanmaraş'ın coğrafi işaretli tariflerinden, yemeklerinden biri. İsim olarak aslında sen gönder kanka onu. Yan yana olarak da biliniyor aslında gastronomide. İsim olarak işte eli böğründe, işte yan yana. Şöyle tuz, kimyon, karabiber, toz biber ve kekik. Eti aslında lezzetini has safhaya çıkaracak bir lezzet cümbüşü. Serpil'e burayı veriyorum ve ben şöyle
1: Hamuruma mı gidiyorum
0: hamura
1: diyorsun?
0: geliyorum. Hafif de yağ koyduk. Eti de yumuşattık. Şunu birazcık böyle harmanlayabilirsek
1: Şunu
0: yavrum.
1: senden opa alayım, rahat bir çalışsan.
0: Burada bir eldiven rica edeceğim. Birazcık suyumuz var. Çok hafif bakın. O yüzden çok ince bir hamur tutacağım tuzla beraber. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Lütfen tencerelerimizin yorum yapmayı unutmayın ne olur. Aşık olacaksınız o tencerelere, en az benim kadar. Ben
0: Bir
1: söyleyeyim.
0: 5 dakika geç, bir 3 dakika geç gidip. Şöyle güzelce hamurunu ben
1: 11.3'te
0: 2 dakikada
1: koyalım
0: yoğuracağım.
1: istersen. Niye şey yapıyoruz ki? Ben diğer sebzeleri de doğrayayım.
0: Olur ama
1: Daha güzel
0: hamurunu
1: olur.
0: yoğurayım böyle bir.
1: Hafif
0: Tepsimizi de
1: sert bir hamur.
0: çıkartalım.
1: Şimdi Nermin'im. Ama benim kafam karıştı. Neden biliyor musun? Ben üzerine hamur yapacağımızı şu an hatırladım onun. Dolayısıyla öyle bir sunum kabı vermeliyim ki sana, o onun içinde
0: Bakır
1: kalmalı.
0: tepsim varsa çok güzel olur. Bakır tepsi de orada da bırakırım. Zaten görürsel ya.
1: Derin olanını diyoruz. Onu versene oğlum.
0: Geniş
1: Burada
0: olan.
1: mı? Hatırladın mı tatlışko o derini? 2 kuplu.
0: Evet, kenarlarından tutacakları evden en son getirdiğim.
1: Ben sana şimdi bu yemeğin hazırlığını da yapayım. Hamurumuz da dinlenir.
0: Evet, şu an

0: Şöyle güzel bir hamur elde ettik. Ve direkt bakır tepside yaparsanız içinde kalacak. Hay bugün ne saçaklıyım.
1: Şey çünkü üzerine hamurla kapatacağız ya.
0: Her of yerimden of. Takır takır ses. Evet onu istiyorum. Hı hı.
1: Dur geliyorum.
0: Ve şimdi giriyorum efendim. Hoppa. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Vay canına.
0: Ne oldu gene?
1: Kendi kendime Buğra'ya şaşırdım.
0: Çok tatlışlar.
1: Fıttır fıttır fıttır. Ben nasıl yoğurdum?
0: Fıttırı yoğuruyor Serpil be.
1: Yapıyoruz diyorsun bu işi.
0: Evet. Hamuru dönüşte göstereceğim izleyicime.
1: Biz tepsiye eli böğründe yerleştiririz. Sonra reklam dönüşü onu açıp kapatalım ki şöyle balon gibi de üstü şişsin, pişsin.
0: Bunu biraz daha yoğururum şimdi. Şunun şekillenmesini yapalım hemen. İzleyicimiz de görsün.
1: Böyle elini böğrüne böğrüne koynar mı? Böğrüne
0: bunu böğrüne. Ortaya bir alayım ben.
1: Ortaya mı alacaksın?
0: Böyle dursun.
1: Biraz yayalım ki böyle güzel güzel.
0: Aynen. Onun etrafına pişsin da böğrü böğrü gibi koyalım sebzelerimizi.
1: Yayın eminim yayalım.
0: Neden acaba eli böğründe olmuş? Kadar. Yedikten
1: şöyle, elini böğrüne koyuyorsun.
0: Yedikten sonra işte
1: bence öyle olmuyor Nermin. Şöyle yiyorsun. Bu eli koydun böğrüne bunu böyle böyle yiyorsun ondan.
0: Saygı elini gösteriyorlarmış yedikten sonra. Öyle duymuş bizimkisi.
1: İstersen soğanı ikiye böl. Bir de karşıya at. Bak yan yana da oldular gördün mü? Ve bu yemeği en sevdiğim tarafı ne biliyor musun Nermin? Her şeyi kendi suyuyla pişiyor.
0: O çok önemli zaten biliyorsun.
1: Gerçekten bunun var ya lezzeti.
0: Efendim böyle bunları diziyoruz tamam mı? Of, çok iyi gözüküyor ya o.
1: Aslında sarımsak.
0: Seviyorum Maraş'ı. Canım Maraş. Allah'ım eksikliğinizi vermesin.
1: Amin. Şöyle. Lokum lok ay bizi uçağamayacaklar.
0: Niye?
1: Bu sarımsağı yiyeceğiz ya.
0: Biz yemeyeceğiz Serpil. Biz kaçacağız. Sen onu unut. Ha, unut. Onu unut Serpil. Allah baş pazarlığı yapalım. Evet. Hocam şu an gidebiliriz. Biz bunları yerleştirelim. Evet. Efendim iki tencere setimiz var. Bir yemek takımı ve çaydanlığımız açıklanacak. Bugün anneleri sevindirme günümüz efendim. Dönüşte de hamurumuzun üstünü güzelce kapatacağız. Salçalı sos yapacağız, üzerine gezdireceğiz. Sonra hamuru kapatacağız. Bütün püf noktalarıyla canlı yayınımız devam edecek. Size yere ayrılmayın.
2: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
6: İnternette donuyoruz.
4: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
7: Üst geçine bak abi.
4: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
8: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
13: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
16: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz.

0: Çalışkan kremasıyla Etü Tutku. Gerçek tutku.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Tam o anda biliyorum.
7: Bir saniye. Bu loop bu reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: O anların dondurması Oando.
1: Aracını Trinx satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trinx Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi.
2: Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
2: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
3: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
4: Ne istersen ne 11.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Ay ay ay. Ay da ay. Uç uç puanlar. Ayağımı yerden kesti vallahi. Dünya güzellerim benim.
6: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
11: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
3: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Ve keşfin yeni modu. Belçika çikolatalı Golf Bravo mod. Bu Bravo paylaşmayı sevenlere.
6: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
7: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans.

0: Performans testi onaylandı. Dinamik sürüş testi başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: İntens bir konu var, bekliyorum.
2: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
3: Kızlar.
2: Bizi özlemişim.
3: Bizim İntens mi?
2: Bizli İntens akşamlarını. Mutluluk bu işte.
4: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
5: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
4: Bu telefona ne deriz?
5: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
4: onun özellikleri
6: budur
4: de.
6: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
4: Hayırlı olsun.
5: Şuna da bir bakabilir miyim?
7: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
9: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
10: Evet efendim, eli böğründe ile devam ediyoruz. Şöyle göstermek istiyorum. Güzelce tepsimize dizdik bütün iç harcı ve şu an salçalı sosunu yapıyor Serpil. Ben de görmüş olduğunuz üzere ne yapıyorum? Hamurunu hazırlıyorum efendim. Ve şimdi hamuru üstüne atacağız, fırına göndereceğiz. Tabii dinlendi hamur, yumuşacık pamuk gibi olmuş.
11: Gülten nasıl seviyor değil mi dinlenmeyi?
10: Vallahi
11: istirahati.
10: Bak, pamuk. Tak tak açılıyor. Vallahi. Sen sosu gezdir, bunu da üstüne atalım hadi. Çok güzel, başarılı bir hamur.
11: Sonra böyle kıvıra kıvıra yolup. Ben baharatlarını da gönderiyorum.
10: Yiyelim diyorsun.
11: Evet.
10: Kim okul etmiş acaba bunu?
11: Eli böğrün değil mi?
10: Ya üstüne hamur atayım böyle.
11: Ne yapsın, kadın uğraşamadı.
10: Kebap
11: dedi ki,
10: gibi.
11: Böyle dedi, yapalım dedi, güzel güzel yiyelim dedi.
10: Evet efendim. Şimdi lahana dolmamızda Erzurum'un pişiyor güzelce orada. O üstüne koyduğumuz kaymak ve tereyağı o kadar güzel kokmuş ki.
11: Vallahi
10: efsane. Hadi bakalım.
11: Şimdi Nermin'im.
10: Şöyle gel istersen.
11: Salçamı biraz böyle açmak istediğim için su ekledim. Bu arada benim...
10: Suya da hiç gerek yok.
11: Yok, hayır.
10: Soğan ve et kendini salacak, sadece salçanızı açmak için.
11: Evet.
10: Çok hafif baharatları karıştırabilmek adına. Çünkü yağ salçayı kitliyor, açmıyor. Oh, hadi gel.
11: Şöyle her yerine. Bence döktüm, sence?
10: Bence de iyi
11: oldu. Dur şöyle aralarına.
10: Hadi hamur çok şey.
11: Gel.
10: Gel. Şöyle biraz kaldıralım. Hamuru da böyle kabararak pişsin. İstiyorsan kenarını bir tık alırız.
11: Ben şu yumurtasını kıracağım.
10: Bakar mısınız ya, Allah'ım, bazı şeyler gerçekten nimet. Bakın, bakın, bakın. Muazzam bir görseli var.
11: Allah, çok daha rahat yapıştırırız onu. Oralarına ben bir damlacık su sürmem lazım Nermin. Yoksa kaçışık şey olur.
10: Vallahi kabarıyor, hiç yapışmaya bile gerek yok, biliyor musun? Çok iyi oldu. Yumuşacık. Bunu da alıyorum fazla.
11: Lütfen. Bu yan duvarlarına su sürse miydim sence bir parçacık?
10: Sen bilirsin ama yapıştı. Sakız mı gibi olmuş hamur. Ben anlamadım. Dinlendi diye
11: ama
10: mi?
11: Ama sıcak burası.
10: Çok çabuk kendini saldı. Oh. Evet. Şimdi ben onu süreyim. Diğer tarifimiz. Uzun süredir nevzineyi yapmamıştık. Şimdi sizinle birlikte Kayseri'ye gidiyoruz. Yanlış duymadınız. Kayseri'nin nevzine tatlısını yapacağız. Benim nevzineyle hatıramı hiç unutmuyorum ben, biliyor musun?
11: Yani çok unutulacak gibi değil. Aynı bölümde 3 kere yapınca.
10: Nasıldı o ya?
11: İnsanın hafızasına yer ediyor.
10: Yapamadı, olmadı. Sonra biz yaptık. Aslında yapılmayacak bir tatlı da değil ya. Niye orada eksik yaptık acaba?
11: Heyecan yaptı kadın.
10: Değil mi?
11: Tabii, heyecan yaptı. Ondan sonra olmadı. O kadar yağını eritti, bir şeyler yaptı. Hamur yağ tutmadı.
10: Serpil'le şoka girdi.
11: Kustu hamur.

0: Üç defa falan yaptık değil mi o gün?
1: En son dedim ki bırakın hocam ya. Salın beni siz.
0: Onun
1: Yüzüğüne.
0: malzemeleri bir tık farklıydı Serpil, hatırlıyor musun?
1: Aa, yok malzemesi farklı değil de Nermin şeyi hamuru çok ne derler şey yapınca hamur kustu.
0: Çok
1: Yavrum
0: enteresan.
1: olmadı.
0: Ama iki kere yaptı, ikinciye de kustu.
1: Bak bazen bazı hamurlar çok basittir mesela kurabiye hamuru.
0: Mesela nevzine de çok zor bir hamur değil.
1: Ama işte mesela kurabiye hamurları da öyle çok kolay. Dünyanın en kolay bence hamuru. Fakat bir an bir kaçır ölçüyü.
0: Değil mi?
1: Yani ya da hamuru erit elinde bak ne oluyor görüyorsun. Basit ama zor. Ama tehlikeli bir hamur.
0: Birazdan diyorsun görecek.
1: Aynen öyle.
0: Böyle her yerine yumurta sarısıyla güzelce lezzetlendirdim.
1: Bak mesela bunu da hiç eritmeyeceksin abi. Elinin sıcağıyla sakız gibi bir hamur yoğuracaksın. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımız. Tereyağımız. Ve sütümüz. Kayseri kadını da ne beceriklidir arkadaş ya vallahi.
0: Karıştırıp mı yapsam yoksa kenarına geçsem, ikiye mi bölsem? Bence
1: Buradan
0: bunu böyle yapayım.
1: burada bir Osmanlı motifi rica ediyorum. Şöyle bir lale boynunu şöyle yapmış bir lale istiyorum.
0: Tabii.
1: Yaparsın sen ben inanıyorum. Sirke efendim.
0: Yaparım. Ömrüm dayanmaz.
1: Ben sana inanıyorum ve güveniyorum. Daha
0: Niye?
1: tohtattım.
0: Köşeyi biz mi ayarlayacağız?
1: Şimdi.
0: Getirme hiçbir şey Nida, istemiyorum.
1: Küste oynamıyoruz işte. Ah. Şimdi.
0: Hiçbir şey istemiyorum senden.
1: Aktüel sana söylüyor. Oynamıyor seninle küstü artık.
0: Ama neden Serpil Hanım? Ben ne yaptım ki şimdi?
1: Hı, hiçbir problem değil. Ay. Aman ne yapayım? Kimsenin problemi değilse benim hiç değil.
0: Efendim, 200 dereceye getirdim.
1: Aa problem
0: Buradan
1: yapamam.
0: güzel güzel pişsin. Güzel güzel pişsin. Efendim, tencerelerin linkleri sorulmuş.
1: Çok güzeller ama ya.
0: Yani demişsiniz ki Nermin Hanım, link var mı? Biz 5 kişiye hediye ediyoruz.
1: Vallahi.
0: Yetmedi efendim. Tencerelerimizin linkini sosyal medya hesaplarımız üstünde bıraktık. Nermin Nefes Mutfağı'na girip görebilirsiniz. Bugünün hediyesi de biliyorsunuz hafta sonu Anneler Günü. Anneleri sevindirelim istedik. İki tane tencere seti dedi markamız. Nermin Öztürk keseyi açtı. Beşe çıkardı.
1: Dedi.
0: Beş kişiye veriyorum bu harika tencere setini.
1: Ne bunlar çok ponçik de değiller mi? Böyle bir
0: Ve tabak ve çaydanlık da veriyoruz.
1: böyle görüntüsü çok hoş. İçi asla çizilmiyor bu arada.
0: Ağır. Bunun içinde pişen yemek lezzetli olur. Ben hafif tencere sevmem bu
1: Böyle
0: arada.
1: şey gibi değil mi? Güveç gibi de.
0: Bakar mısın?
1: Bir form vallahi vursan devirir
0: Güzel
1: Aktay.
0: yani. Bu uzun vadeli bir şey yani. Öyle düşünün. Bunu
1: Burada.
0: al ömürlük kullan. Çizilmiyor da içi.
1: Çok ponçik ve şeker değiller mi ama?
0: Çok ponçik ve şekerler efendim. Sizin gibi.
1: Aktüel. Yemin ederim senin kamera kadar bunun bir tanesi ağırlığı. İnan bana bak. 5 kilo.
0: Evet efendim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kayserimize selam olsun. Kahramanmaraş'tan çıktık, Kayseri'ye geldik. Kayseri bizim için çok özel, çok anlamlı bir şehir. Ben Kayseri'yi çok seviyorum. Serpil'e iki kere mi gittik, üç kere mi gittik?
1: Kayseri'ye biz senle hiç gitmedik. Ben tek gittim. Gidemedik Kayseri'ye
0: Ben
1: sen.
0: tek gittim, doğru. Sen yoktun.
1: Sen ne zaman gittin? Hafta sonu mu kaçıyorsun gizli gizli?
0: Ha, ben her şeyimi paylaşırım sosyal medyadan yakalarsın.
1: Evet hiç gizlisi yok bu
0: Benim
1: arada.
0: gizlim yok. Beni aramak istiyorsan, bulmak istiyorsan Nermin Öztürk, Nermin Öztürk Official, Nermin Nefes Mutfağı. Ben üst sayfadayım. Yani
1: Sen bensiz.
0: yarın öbür gün sevdiğim biri olsa anlarsınız hemen. Hani diyorlar ya,
1: Evet.
0: paylaşırım yani, çıkar
1: Evet,
0: tutmam.
1: gizlisi saklısı hiç yok vallahi benim
0: Hani
1: sonucum.
0: diyorlar ya, Nermin hayatında biri var. Yok hocam olsa, niye ben bilirim
1: Evet o da yeni
0: yani.
1: bir moda ha.
0: Niye böyle bir şeyler çıkartıyorsunuz ki? Benim niye yok hayatımdaki kişiden haberim?
1: Ayrıca olsa niye saklasın ki? Bekar kadın.
0: Saklamam. söylerim. Ben her şeyi sizle paylaşırım. Allah nasip etsin olursa.
1: Söyler
0: vallahi. Paylaşırım böyle çat diye derim
1: hiç,
0: yani.
1: Hiç tutamaz ağzını.
0: Ama ciddi olacak böyle Serpil'im.
1: E tabii canım yani. Tabii ki.
0: Bu dizimdeki ödem nasıl geçecek?
1: İstirahat. Vallahi bak ben sana söylüyorum.
0: Böyle orası pamuk gibi yumuşacık.
1: Çünkü dolu, dolu, sıvı dolu. Şu ödem yapmıştı.
0: Vah vah vah. Yazık
1: sana bana. Söylemiştim.
0: Kayseri'm canım 125 gram tereyağı. Ben ne zaman geldim Kayseri'ye?
1: Sen Kayseri'ye gitmedin ki bence.
0: Gittim.
1: Söyle.
0: 2019 hadi. Yılında sosyal medyada yeme kaşkım vardı. Orada bizi bir otele davet etmişlerdi. O zaman ben Maa ile gitmiştim.
1: Ha. Tamam. Bu arada Kayseri 125 gerçekten
0: gram tereyağı.
1: Şehir.
0: Kar vardı hatta. Bu şeye Erciyes'in oraya gitmiştim.
1: Vay.
0: Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı tahin. Çünkü biliyorum gittim. Bir su bardağı çekilmiş ceviz, iki yemek kaşığı sirke, bir paket kabartma tozu, bir vay. Paket vanilya, aldığı kadar un. Şerbetinde efendim biliyorsunuz pekmezli bir şerbet olur. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, 1 dilim limon. Bir çay bardağı pekmezi koyarsınız böyle bal rengine gelir koyu böyle. Sunum için ise cevizimizle taşlandırdığımız yerimiz var.
1: Evet. Kayseri kadını o kadar becerikli ki ben yakından tanıdığım için biliyorum. Gittim de ben böyle 3-4 kere falan gitmişimdir. Hı hı. Ondan sonra böyle senden kıymetli olmasın benim için özel birkaç tane de dostum var. Nasıl becerikli kadınları var Nermin bak. Böyle oturuyorlar ya seninle.
0: Şimdi o yemek aşkımı biliyorum o da.
1: Çok fıtı fıtı fıtı fıtı var ya bir beceriklileri anlatamam.
0: Çok. Göndersene sıvılarımı yavaş yavaş.
1: Göndereyim. Sen aç ki yorun öyle. Ben sana böyle bakayım.
0: Bizim ağrıyor bak bana. Bak bak kanka. Bir aydır daha bugün geçer yarın geçer yok.
1: O ödem şey mi? Keşke ben seni alıp kendi şeyimi götürseydim.
0: Nerede o?
1: Allah.
0: Onu mu götürsek? Gideyim olmadı
1: ben,
0: ne yapayım?
1: Ben oğlumu götürdüm düşün bak. Oğlumu
0: nasıl olsa
1: götürdüm.
0: MR'ım memarım tarihlerim Allah. Var.
1: Götürdüm. Hoca hemen 5. O zaman da yavrum küçüktü. Çocuğum şey götürdüm dedi ki.
0: Belki de dizime yine yapılması lazım.
1: Ödem dedi yapmış diz kapağının altı dedi çocuğun dedi.
0: He, bir süre dedi. Benim de yapmış.
1: O dedi geçene kadar yüzmeyecek. Yüzerken takla atıyorlar ya.
0: Hiçbir sonra. Şey yapmıyor.
1: Ödem oldu.
0: Ne dese de gitmiyor.
1: Git git üstüne git sen gitmiyor. Gideceksin ya öyle dedin ya sabah.
0: Ata gideceğim.
1: Git git.
0: Ata çok.
1: Tamam. Tabii hiç gerek yok ona dize ne gerek var.
0: Koyduk sıvı yağ. Üstüne koyduk tahin, süt. Yoğurdum böyle.
1: Ben olsam senin yeğeninde bir 10 kilometrede koşuyorum o dizimle.
0: Koşamıyorum işte koşamıyorum.
1: Tabii. Başla hemen Ortaköy'den. Balta Limanı'ndan döner gelirsin.
0: Vanilini de koydum. Hı. Ah canım benim.
1: Ben
0: çok
1: cuman.
0: Hafif un koyuyorum. Şu şey. Sirkeyi verir misin bana? Koy bunun üstüne koy sirkeyi.
1: Hop hop.
0: Babaannem gibi koy rahmetlik. Böyle kabartırdı. Bak görüyor musun? Bana nasıl kıçış çıktı ya.
1: Yol buldu kendini.
0: Vay vay vay vay.
1: Yol yaptı.
0: Harika. Aktifleştirdim ben şimdi. Kıyır
1: asitili
0: kıyır olsun.
1: Asitili nasıl aktive ettim mayayı?
0: Evet.
1: Kabartma
0: kıyır
1: tozunu.
0: Kıyır olsun nevzine. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Nermin, bir nevzini istiyorum senden. Bal rengi böyle şerbetini çekmiş
0: çok
1: lokum.
0: Çok şey istiyorsun sen.
1: Arada bir ısırınca da böyle içinden şey hissedeyim böyle. Ceviz taneleri dişime gelsin ama şerbeti de gelsin.
0: Gelsin.
1: Haşhaşı da. Ay ne haşhaşı. Şey de gelsin. Tahin. Böyle damağımı çatlat Nermin.
0: Tamam Serpil'ciğim. Sen istediğinde ben çatlatmadım.
1: Çatlat. Tat, bu lezzetten çatlasın artık. Vay. Vay vay vay. Nermin açıyorum.
0: Aç yavrum.
1: Ay bakar mısın aklına.
0: Kayseri'min nevzine tatlısı yapılırken Erzurum'un dolması bak. Fırında pişti efendim. Bakar mısınız? Bana bir spor ayakkabı verir misin? Ve şu an güzelce yoğurmaya devam ediyorum. Bir anda da eli böğründe pişiyor. Bakar mısınız? Şehir şehir gezdiğimiz efsane bir yayın. Kahramanmaraş'ın eli böğründe. Erzurum'un lahana sarması. Kayseri'nin eşsiz güzelliğiyle nevzine tatlısı. Biraz bunun ununu düzgün yedirmeniz gerekiyor. Tereyağının kusmaması gerekiyor. Fark ettiyseniz tereyağı önce elimle yumuşattım. Çünkü bu çok çabuk kusabilen bir tatlı. Eğer kusarsa siz de çok rahatsız olursunuz. Hamuru toparlayamazsınız. İstediğiniz görseli de elde edemezsiniz. Şu an benim hamurum inanılmaz güzel oldu. Bak gerçekten bu hamurun bu ölçüsüne şu an ben size kefil olabilirim. Spor ayakkabımı giyeyim geliyorum.
1: Yandım. Elim yandı. Oh mis. Tamam. Hamura cevizi de attın mı Nermin? Dişime de gelecek mi böyle?
0: Attım aşkım her şeyi. Cevizini atmadım ama.
1: Yandı yandı. Sen kilo mu aldın aktüel? Hı? Çek içine. Ama. Kutu aktüele baksana Nermin. Ben şu kamerayı sen alsana.
0: Aşkım onun yediği tatlıyı ben yesem 150 kilo gezerim.
1: Adamın şekeri 1005. Ver kamerayı bana.
0: Aşkım dilimleri biz bu kadar alıyorsak o bu kadar alıyor.
1: Sanırsın 18'sin sen.
0: Vallahi şeker hastası olursun.
1: Ha çek.
0: Efendim şimdi içerisine cevizimi koyuyorum.
1: Yaktım rahatladım geldim. Sen 150 yaşında insansın. Tatlıdan şöyle azıcık alacaksın.
0: Geldi. Yıllar onun için 20-20 büyüyor.
1: Aa, çok güzel koktu gene bak. Ben bunun tahin, ceviz, hamur
0: bak,
1: kokusu.
0: Kadının kendi yöresiydi. Yapamamıştı. Beni bak. Bak bana.
1: Filiz'im. Öpüyoruz seni burada.
0: Bak nasıl oldu gördün mü?
1: Filiz'im bir şey yapsın. Nevzi neyi? Nermin nefes mutfağından Allah aşkına.
0: Biz tarifi verdik bak hocam. Getir.
1: Kayseri yağlaması da yapsaydık bir gün.
0: Kayseri yağlaması.
1: Güzel güzel şebitlerini de kendimiz açsaydık.
0: Olur.
1: Tavalı şeyimizde. Bizim saçımız var ya saç. Adem Bey'in şeyse. Onda.
0: Tamam. Onu da yapalım. Doğru dedin.
1: Şöyle yapalım. Yoğurt, sarımsak.
0: Kayseri'nin de yağlamasını ben çok severim. Yalan yok. Serpilim. Çok severim.
1: Vallahi güzel yapıyor. Değil mi sana hanımlar?
0: Bu nevzine tatlısında böyle elinizle yayıyorsunuz. Her yeri böyle eşit düz olsun. Kabarması da ona göre güzel olsun. Burası. Her yerini yayıyoruz.
1: Ne yapayım?
0: Tepsiyi makineye attığımız için altı mermeri boyuyor. Ama mermerim çizilmiyor.
1: Bak.
0: Gördünüz mü? Bu muhteşem bir şey.
1: O duvarını da indirsene. Duvarı kaçtı yukarı. Yürüyor musun? Aktüel. Hamur tam böyle olacak.
0: İyice öğrensin. Evde biz olmayınca yapar.
1: Baksana açıyor da. Görün bak.
0: Tabii beceriyor.
1: Bastır elini.
0: Beceriyordu da niye gitti kadınlar?
1: Kaçtı.
0: Çok yaptın ondan mı?
1: Güzel oldu değil mi? Güzel koktu. Bir canı çekti sanki.
0: Yani.
2: Ben yapıyordum diye ayrıldım.
0: Halil Hoca ya. Diyorsun, değil mi? Her şeyi çok fazla yaptığın için gitti. Evet, evet. Yerini bilemedin sen de. Evet, evet. Bir iki gün sen yapıyorsan iki gün de o yapsaydı.
1: Evet. Sen kameranla uğraş. Aç senin... kalmıştım o zaman. Elin hamuruyla ne karışıyorsun?
0: O yüzden karışıyor. Adam burada ne bulursa yiyor. Aç kalmaktan korkuyor. Kıyamam.
1: Demek ki herkes her şey yerinde. Ağır Nermin'im.
0: Tabii.
1: Of yaktım parmağı.
0: Çok güzel vermeyeceksin kimseye. Ay ay. Yılların dili olsa da konuşsa. Bu dizlerim niye ağrıyor şimdi acaba?
1: Sen...
0: Ne yapayım? Ne yapayım? Emir Büyüker'den geliyordu. Sen sabah kovayı merdiven başında gördüğünde ne yapacaksın? Ne yapacaksın?
1: Vallahi
0: sıkıysa yapmıyorum de.
1: Canım istemiyor. Ha? İstiyorsan sen yap.
0: Hayatta öyle bir şey diyemezsin. Nefes
1: sen
0: alamam.
1: Diyemezsin ben
0: de. Vallahi
1: derim.
0: Yüzüne bakmaz konuşmaz.
1: Ne yapayım? Ama ne yapayım onu sıkıntı. Ne yapayım yani? Allah Allah. Ben de etten kemik. Ben insanım yani Nermin. Hiçbir problemim değil derdim ben. Nedir öyle kovayı koy? Hadi işbaşı gibi.
0: Şöyle üçe böleyim diyorum.
1: Mesai saati başladı. İki, evet.
0: İkiye bölmeyeyim. Üçe bölüm daha minik.
1: Evet, aktüel minik yesin. Evet, üçe böl.
0: Ne yapsın?
1: İşbaşı gibi.
0: Kız sabah 9:30'da.
1: Mesai başlıyor.
0: İniyorsun böyle merdivenleri. Daha görüyorsun o merdivene orada kova. Su.
1: Ne yapacağım onu?
0: İçinde bir tanesinin işte sabun, bir tanesi duru su. Süreceksin bütün evi. Yapma hele. Ha, benim çoktu. Şimdi isim vermeyeyim de prim yapmayayım. Sonra bir erkek babacan Nermin'di. Her şeyi Nermin'e yaptırıyorlardı işte. Oldu. Vur kafasına al ekmeğini.
1: Oldu, başka derdi.
0: Olsun. Allah bilsin ne diyeyim. Bunu da üçe böleyim.
1: Güzel olur, evet evet, gayet hoş oldu.
0: Yozgat'a gidelim mi?
1: Hadi gidelim.
0: Ekmek aşı yapalım ya. Canım çok istedi Yozgat'ın ekmek aşısını. Biliyor musun TRT'de program yaptığımızda ilk konumuz şeydi. Yozgatlıydı. Yozgat, Yozgat yapıyordu, hatırladın mı?
1: Ben ilk gün yoktum seninle.
0: Ama tanıyorsun o kadını.
1: Yok, ben onunla hiç tanışmadım ilk günküyle. Sen mahpeyke diyorsan o ilk günkü konuğun değildi senin.
0: Ha, o. Ama ilk gün onu verdiler.
1: Ha, bilmiyorum. Onlar vermişti ama onu bensiz çektim.
0: Ha, ilk gün doğru, bir kızın evine gitmiştik. Bak nasıl muazzam. Bir Kayseri'li seni olmasam da.
1: Tebrik ediyorum.
0: Ediyorsun değil mi?
1: Bak, bir Kayseri kadını kadar en az onun kadar güzel yaptın diye yoğurdu. Köpeklerini de rica etsem azıcık şeye koyar mısın? Ceviz koyalım mı şöyle bir?
0: Çıkınca verelim bence onu.
1: Gitmesin doğru.
0: Aynen, bunu yutacak.
1: Şeyimiz olmuş olma ihtimali var Nermin'im.
0: Spor yaptırayım, adamın göbek çıktı.
1: Yapacağım. Baksana. Gömlek spor patlayacak yaptı. Allah vermesin.
0: Gördün mü büyüğü? Ya Allah'ım, yarabbim.
1: Ne diyorsun, tutayım biraz daha.
0: Çok güzel oldu, al kanka.
1: Allah. Alayım
0: vallahi diyorsun. Çok güzel oldu.
1: Gel gel, bak nasıl kaynıyor bak.
0: Kokuya bak. Vallahi. Vallahi Erzurum yaşı güzel. Bayıldım.
1: Gel yeme işte.
0: Gel yemin yeme. Ederim bayıldım.
1: Tamam,
0: üstüne bunu. Sarımsaklı yoğurdu, tereyağlı, toz biberi. Aman ya Rabbil alemin.
1: Allahu
0: ekber. Bak nasıl, bak nasıl geldi enerji? Çünkü neden? Efsane bir görsel çıktı efendim. İnci gibi dizdik bak bu efsane görseli. Dakikalar sonrasında yine efsane bir Yozgat aşı hazırlıyor olacağız. Buradan Yozgat'a selam olsun. Anneler günü kutlu olsun. Canım Yozgat'ım, sizi unuttuğumuzu mu düşünüyordunuz? Tabii ki hayır efendim.
1: Biz asla unutmayız.
0: Biz unutmayız. 1,5 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek. 3 yaprak kuru yufka, tuz, et suyu. Daha yüzünü elleme. Domates sosunda 3 yemek kaşığı tereyağı. Yarım çay bardağı sıvı yağ. 1 adet kırmızı soğan. 1 yemek kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Pul biber, karabiber. Üzeri için ise maydanoz. Bunlar da arttıkça çok mutlu oluyorum böyle.
1: Değil mi? Öyle de şok oldum kadına. Bir de bana kendimi kötü hissettirdi.
0: Niye?
1: Hissettim Nermin. Hissettim yani.
0: Bazen gerçekten ben de şaşırıyorum biliyor musunuz? Böyle bakarken falan.
1: Hafif de korkuyorsun da şey diye. Diyorsun ki ya bunu da şey yapmazsın, bakmazsın, görmezsin, haberin yoktur.
0: Ya da görsen de susarsın. Böyle kutuyla mı aldık bunları?
1: Haydi şu arkama pantolon kirlenecek.
0: Böyle mi aldık?
1: Evet, evet, evet. Evet, senin tarafında şey yok. Ha, mis, oh.
0: Yok değil mi bir yerde bir şey valla?
1: Yo yo, ben baktım.
0: Of, of, mis. Of. Tam olarak bu yufkadan istiyorum. Yozgat'ın kuru yufkası.
1: Gidemesek yufkasını alırız.
0: Şimdi bu aşıyı yıllar öncesinde mercimeği haşlayarak yufkaları mercimeğin suyunda ıslatarak yaparlarmış biliyor musunuz?
1: Bu arada
0: ziyanda olmasın diye. Bizim mercimeğimiz dolapta haşlanmıştı. O yüzden şu an yok ama evde mercimeği haşlarlarsa Serpil onu suyuyla yapsınlar.
1: Tamam ama şöyle yapalım mı? Ben et suyumu siteyim. Her şeyi tek tencerede yapalım.
0: Tek tencerede tek? Ben 50 tane tencere istemiyorum. Salçasını, malçasını, yufkasını içerisine kıracağım. Et suyuyla da ıslatacağım. Bunu yedikten sonra hayatımda diyeceksiniz ki et neymiş
1: yemedim.
0: Yani et neymiş diyeceksiniz. Mercimek biliyorsunuz tam bir protein deposu.
1: Bir de hani bismillahirrahmanirrahim. Böyle bir şeyden bunu beklemezsin ya, bu performansı.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Velatu asır Rabbi temin bir hayır. Haydi bismillah. Koydum tereyağımı. Yo, koydum yağımı. Ses mi gitti? Ne oldu ki?
1: Artık buralara geliyor bizim kız. Ne yapalım? Her yerde.
0: Biz böyle izleyicimle aile gibi olduk. Canım vallahi benim. Ha, geldi benim kirejiden geziyor artık böyle. Ne yapayım?
1: Asayiş Berkeman.
0: Gezsin ne yapayım? Bak vazoya koyun dedim, koymadılar. Bir vazo getirir misin, ben bunu çiçeklerimi koyayım? Böyle güzel bir vazon varsa onu istiyorum.
1: Milyon kez.
0: Günah yani. Sen de kızım vazoya nasıl koyulur? Çek. Ben vazoya birazcık içerisine ilaç damlatıyorum. Çamaşır suyundan. Öyle demişti bir tane şarkı. Doğru mu?
1: Ne canım?
0: Çamaşır suyu koyuyorlar.
1: Ben koyarım.
0: Ha bir tık onu koyalım.
1: Ben bir damla koyarım.
0: Koy bir damla.
1: Bir de sapları keserim ama yarım santim. Ha,
0: orada benim soğanım kavrulana kadar ben çiçeklerimi vazoya koyayım. Serpil kendi işini kendin göreceksin devre artık. Böyle.
1: İyi dedin. Ay çok pardon. Hı-hı. Ben buradan bir parçacık şundan damlatacağım içine.
0: Soğanım kavrulana kadar ben çiçeklerimi koyacağım. Şu Yozgat'ta şu yufkalar yapılırken kırıntıların hepsi kalmış. Dökülüyor, ediliyor. Şimdi kırıntıdan demişler ki sadece salçalı bir su çorba yapsam olmaz yani. İçine güzel et suyumu koyayım, yeşil mercimeğimi koyayım, et tadını alayım, et suyumla güzelce özdeşleşsin demiş Yozgatlar. Bir de üstüne de bir domatesli böyle güzel bir sos gelsin. Aman yarabbim, anladın mı Serpil'im?
1: Ne yapmışsa güzel yapmışlar vallahi.
0: Ha, şimdi o şimdi, şey yapana kadar ben yerleştim.
1: Bak, vallahi içinde çamaşır suyu var. Ah, buyur.
0: Nermin'in enfes mutfağı ailesi
1: şimdi
0: olarak.
1: Ben kenara çekeyim onları. Soru demeyin ki onun içine geldi falan, gelmez.
0: Belki seni görene kadar olanlar oldu. Esirin oldu.
1: Sonra onu vazoya da şey. Bak bunları
0: nasıl
1: da.
0: Nasıl kokuyor?
1: Bak bunlar kokuyor. Bunları da. Ay. Bunlar da Nermin okaliptus ya. Hı. Bunların böyle 2-3 tanesini kasap lastiğiyle.
0: Sen dedin yapamadım ben. Denedim, duşuma gittim, koydum, kafama düşüyordu hep.
1: Niye düşsün ayol? Şöyle taktın ya oraya şeyi.
0: Burunla böyle bağladım.
1: Ha, bağla, bu burada duruyor, tamam mı?
0: Şimdi bak, canlandırma yapıyoruz.
1: Tamam, bu burada duruyor.
0: Bak şimdi bak ne oldu biliyor musun? Ben boy uzun ya. Bak bunu böyle bağladım, tamam mı? Hı. Bak. Ben bunun altına yine böyle kafamdan şey oluyor. Oluyor ama.
1: Şimdi bunu taktın ya. Heh. Sıcak suyu da koydun yerine. Duş heh alacaksın.
0: Aradan sıcak su bundan akıyor.
1: Bak dinle ama dinle.
0: Dinliyorum.
1: Bak bana bak. Böyle arada bir bunu sıkıyorsun. Ha, sıkıyor. Bak sıkınca ne geliyor kokuya bak.
0: Oo.
1: Sonra bununla birlikte aromaterapi. Böyle bak uzak doğullar böyle şey yapıyorlar. Bunlarla böyle foşur foşur duş alacaksın. Sonra
0: sen öyle kalsın. Ben geliyorum.
1: Böyle
0: şimdi
1: silkeliyorsun suyunu. Temiz suya netice. Bırakıyorsun, bu burada kalmaya devam ediyor. Sonra yine duşa giriyorsun. Şöyle yaprakları bir sıkıyorsun.
0: Kız Vix gibi kokuyor ama.
1: Okaliptus kokuyor. Aromaterapi. Aç. Ben bir de
0: yavrum
1: şey yaparım.
0: Yavrum benim ya. Bak canlandı. Gördün mü? Kıymet, kıymet.
1: Tırnağın varsa?
0: Bak kıymet ekran. Bak Allah'ım bak. Nasılsın? Şuraya, nasıl güzelsin git ya. Ya çok seviyorum ben çiçekleri ya. Hele böyle bir de emekli güzel çiçek olunca daha çok seviyorum.
1: Lale.
0: Böyle hani şişirme değil yani.
1: Ay Emirgan'daki Lale Festivali de bitti mi acaba? Nerede?
0: Çok güzel oldu.
1: Şuradan şöyle.
0: Bir canlansın benimkiler.
1: Canlanacaklar. Ama bak çamaşır suyunu da böyle çok doldurmuyoruz. Ha. Şöyle
0: çok hafif
1: iki
0: koydum.
1: İki damlacık.
0: Şeyimizi de süsledik. Vazomuzu şöyle.
1: Hah, gel. Uğur böceğimi de şu an şuraya getir kenara.
0: Biz daha var mı?
3: Anneciğim anneler günü kutlu olsun. Şu an çok uzun bir konuşma yapamıyorum. Ama iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Tekrardan anneler günü kutlu olsun. Tüm annelerin de anneler gününü kutlarım.
4: Anne deyince aklıma sevgi, güven ve huzur geliyor. Ben kaç yaşında olursam olayım annemin yanında kendimi çocuk gibi hissediyorum. Anne deyince aklıma koşulsuz sevgi geliyor. Seni çok seviyorum anneciğim. İyi ki benim annemsin.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Bunları ekrana çıkarmak dünyanın en zor, en zor şeyidir. Bu ikisi.
1: Ya.
0: Kerem uykudan uyanmış, göz açmış. Ama şunu söylemek istiyorum. Ben çocuklarımla büyüdüm. Ben 17 yaşında, 18 yaşında anne oldum. 23 yaşında, 25 yaşında Kerem oldu. Üçüncü çocuğu. Ve ben hep onlarla böyle evcilik oynar gibi büyüdüm, biliyor musun? Ve şu an gerçekten Ömer'e de Kerem'e de ayrıyetten teşekkür ediyorum. Hiç beklemiyordum çünkü onları uykudan uyandırıp çıkarmak dünyanın en zor şeyi. Ömer de işte zaten, kurban olsun anası. Teşekkür ediyorum.
1: İyi ki varlar. Allah'ım sağlık, mutluluk versin hep.
0: Kerem'in okuduğu şiir de iyiydi yani. Upuzun bir metin döktürmüş. Kerem'ciğime bak sen.
1: Yani Türkçesini konuşturmuş vallahi böyle, evet. Şiir gibi.
0: Genelde edebiyat anası gibi edebiyatçıdır.
1: Salçalarımı getirdim.
0: Onu ayrı yerde açmıyoruz. Direkt burada hepsini yapacağım.
1: Evet, ben çok tavuk öyle. Suyumu burada hazırladım.
0: Domates salçam, biber salçam. Bakın burada iyice onu açın. Ondan sonra tuz mu var bir de? Tuz mu da içeri koyalım?
1: Neyse. Bu arada bizim salçamız var ya, domates ve biber salçamız. O kadar yoğun ve güzel ki açılmıyor, hemen bakar mısın?
0: Demem.
1: Vallahi Ayşe.
0: Bu vazo kimindi? Çok hoşmuş. Devlet Bey'in gönderdiği çiçeklerini,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Ha, bu vazoyu iki şey yapmışız. Çok böyle ben hoş şarttım. Çiçeklerle çok güzel durdu.
1: Onun vazosu.
0: Bazı vazoları böyle çok seviyorum ben. Siz de atmayın. Çiçek geliyor ya. Bakın çok güzel değerlendiriyoruz. Bak bunun içine çok lalelerim oturdu. Bayıldım.
1: Sarı siyah da çok güzel,
0: evet,
1: oldu.
0: Evet evet. İşte ne güzel dostlar, sevgili, sevilmek, anılmak harika. Şimdi bakın efendim, soğanı salçamızla, baharatlarla kavuracağız. Üstüne yeşil mercimeği ekledik. Vay sen Ömer, şu an diyor çok diyor müsait değilim, o yüzden kısa tutacağım. Ömer Ömer ya. Karabiber, pul biber, anasının kuzusu. Şöyle.
1: Çok benziyor babasına, biliyor musun?
0: Kopyası.
1: Yemin ederim. Kopyala yapıştır baba.
0: Kopyası.
1: Yemin ederim.
0: Ömer gerçekten en çok babaya benzer. Benzeyecek babaları.
1: Tabii.
0: Efendim, bu arada babaları da iyi adamdır yani, Allah için.
1: Allah'ım sağlık versin, ona da mutluluk versin.
0: Amin. Şöyle efendim, güzelce et suyunu da verdim. Ama gelelim, o yufkalar hangi aşamada gelecek, değil mi?
1: Kısmet. Bu arada
0: kısmet.
1: Ne diyorsun, ben bunların yerini değiştireyim mi?
0: Bence öyle tepsiye gitmez.
1: Hiç sevmem. Masada hiç sevmem.
0: Ben onu bir tane sun tabağı bulacağım. Bir dakika beklersen Serpil Kol.
1: Nasıl bir şey bulacağım?
0: Bilmiyorum. Bir gezeyim bir stüdyoyu. Şimdi bak bunlar böyle dökülüyor ya mesela, bak.
1: Bak. Biz dökmeseydik iyi olurdu tabii.
0: Bir göstereyim izleyicime. Tabii. Mesela bu dökülenlere ne yapacaklar kadınlar Serpil?
1: Kuşlara. Atsaydık da ocakta batmasaydı da daha mı iyi olurdu dedim.
0: Ne bileyim,
1: acaba
0: böyle bir değerlendireyim dedim hemen.
1: Allah razı olsun.
0: Birazdan kalanları atacağım. Şimdi bu kırıntıları attım. Bir şey olmaz. Bak kaynıyor zaten. Fokur fokur. Hop. Çok güzel. Beni namaza çağırıyor.
1: 5 saat önceden uyku alarmı gibi yapmışsın. Daha var, vakit var. Hoca erkenden sana
0: 45 dakika sonra. Böyle dursun hocam. Şöyle. 45 dakika sonra diyor Serpil Kon.
1: Tamam işte. Şimdi 45 çok erken değil mi hazırlığın?
0: İşte, unutma diyor.
1: Ay ocak.
0: Bizim ağrıyor da.
1: Çok merak ediyorum ne bulacak orada.
0: Hadi. Bunu getirsem.
1: Kırdı.
0: Zaten altı çıkmıştı bunun.
1: Ne zaman?
0: Ama
1: çıkık değildi.
0: Çıkmıştı. Böyle koymuştuk en son.
1: Özlem sana böyle bakıyor bak.
0: Kırılmadı. Yapıştırmalı bir şey. Bir şey olmaz. Bunu getireyim mi?
1: Kırdı. Kabı gönderme. Bilmiyorum, sen bilirsin.
0: Bence buna dizelim. Kenarlarına.
1: Tamam. Özlem kabını gönderdik mi Nermin Hanım'ın?
0: Gönderdi, gönderdi. Aldım onu ben. Bırakmam sizi.
1: Başka şey olsun.
0: Yok ya, bu çıkmıştı ya. Yapıştırıyorduk 50 kere kaç kanalı. Evet. Çıkmıştı daha önceden de. Şöyle.
1: Hiç bence çıkmamıştı diyor. Nermin Hanım kırdı diyor.
0: O zaman iyi kurulamamışsın. Şey gitmiş.
1: Diyor ki kuruladım ben onu diyor. Nermin Hanım hoyrat davrandı dedi.
0: İyi yapmışım o zaman. Elime sağlık.
1: Ben anladım. Anladım. Söyledim, hepsini söyledim.
0: İyi yapmışım, eline sağlık.
1: Halbuki sen bunu Fransa'dan getirmiştin.
0: Yok. Paris'ten. Paris.
1: Oh, Nevzine yandı. Eli böğründe kömür oldu. Rahat ol. Nevzine yiyeceksin birazdan Aktüel.
0: Şimdi burada birazdan Yozgat'ın çorbasını tamamlayacağız.
1: Nermin, buhara bakar mısın? Bak,
0: niye
1: bak,
0: buraya indirdik?
1: Üstü kızarmasın. Altından altından şöyle etimiz etim.
0: Bak buradan da kendini sızacak yol bulmuş. Bu, bak,
1: bakar mısın? Bana
0: şimdi
1: bak.
0: Bu çok pis, elinizi yakar. Çok dikkat etmeniz
1: bak,
0: gerekir.
1: Bak topluyor şu an şurası.
0: Yaktın mı?
1: Kulpuna yapıştırdım.
0: Neden? Neden?
1: İttiriyorken bunu aşağı yapamayınca tutuverdim.
0: Aferin. Sana madalya bak vereceğim. Nermin Nefes Mutfağı sezona girer ki sana madalya vereceğim.
1: Yılın yanı.

0: görsel tam bu.
1: Bunun yağını, ununu sen çok güzel verdiğin için bundaki vallahi sonuç kaçınılmaz kardeşim.
0: Kokusu mis.
1: Kaçınılmaz.
0: Serpil'cim yoğurdumuzu sarımsakla çırpalım.
1: Çırpalım.
0: Ben de şunları alayım sana.
1: Buraya mı geleceksin sen bunlarla? Tamam gel.
0: Haydi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi esvelatu asır. Rabbi tamim bil hayır. Bak.
1: Sen her söylediğinde ben de tövbe yarabbim. Bin hayır diyesin var şuko gibi.
0: O bir diyor.
1: Ha?
0: O bir diyor.
1: Bir demiyor, bin diyor.
0: Yo yo bir. Gösteririm. Doğrusu bir.
1: Bir niye hayır, bin hayır?
0: Bil hayır.
1: Tamam peki. Yemin ederim şuko kafamı karıştırdı.
0: Allah. Onlar da bir şey paylaşmıştı.
1: Ha öyle öyle ha. Öyle. Damalı.

0: şu almayacaklar vallahi.
1: İyi. Siz edin benim yerime. Gelin burada. Hadi.
0: Ne oldu?
1: Kanalımız futbol takımı varmış. İçinde Kadir kardeşimizin de olduğu. Onlar da neye kalmış dediniz? Finale Süper. Kalmışlar. 4-1 yenmişler. Buradan tebrik ediyoruz efendim. Şimdi buraya dik geleceğim. Tebriklerimizi yolluyoruz.
0: Ben anlamadım şunu da.
1: Kadir. Kanalın futbol takımındaymış da.
0: Kimleri yendiniz? Anlat bakayım. Hangi takımları yani? Yedik mi onları?
1: Kimi yemişler? Kimi yemişler? Helal olsun.
0: Bravo, tebrik
1: ediyorum. Helal olsun. Tebrik ediyorum. Şu an daha da alkışladım.
0: Başka?
1: Tamam, yeter.
0: Bir tane mi takım?
1: Şimdi devam ediyorum.
0: Turnuva devam.
1: Tamam.
0: Ha, finaldesiniz. Bir gün taraftar olarak geleceğim. Ben alkışlarım. Çok güzel alkışlarım. Ben takım sporu seviyorum Nermin. Çok fena destekçiyimdir.
1: Bölük gibi olmuş.
0: Niye bizi davet etmiyorlar affedersin?
1: Of!
0: Kaç tane yiyeceksin? Doğru söyle. Doğru.
1: Ben şimdi bütün gün aç kalacağım. Şimdi 5 tane 6 tane gider.
0: Ya geç kalıyoruz Nermin'im.
1: Ben bunu böyle yaparım. Böyle.
0: Allahu Ekber. Yemin ederim Allahu Ekber yani.
1: Allah'ım sana şükürler olsun.
0: Şey çok... tatlandırmış.
1: Erzurum.
0: Tereyağı var ya.
1: Erzurum.
0: Şöyle damalaların göbeklerine koyayım mı?
1: Çok bence bozmadan koy. Çok hoş gözüküyor.
0: Bence de.
1: Bunu böyle tutarsanız dökersiniz. Altı çıkık biliyorsunuz, yapıştırmamız lazım.
0: İnşallah.
1: Ben şimdiden bir daha uyarayım herkesi. Efendim bakın burada mercimek zaten önden haşlanmıştı. Gayet güzel fokur fokur kaynıyor. Şimdi içerisine yufkalarımı atacağım. Açıyorum. Hepsi çok hoş gelir.
0: Neyin canım? Yufka. Tabii. Hepsini vermeyeceğiz Nermin'im. Şeyin durumu ne acaba?
1: Neyin?
0: Tencerelerimin itibarı. Durumu. Ah.
1: 5-5 olunca itibarını kazanmış tabii. Kaç tane geldi diyorum?
0: Vallahi öyle
1: 2500'e vermem.
0: Ben de vermem. Gerçekten çok güzel.
1: Ben çünkü firma 2 dedi, yüzümü kara ettim, ben 5 dedim.
0: Bak bir de yakından hanımlar görse Serpil'le Nermin ne demek istedi şu an çok daha iyi anlıyorum diyecek.
1: Bakar mısın ışıldamasına? Of. Yemin ederim çok güzel.
0: Al anam koy, kızın çeyizine koy, ananıza alın. Evinize alın.
1: Ben de Melike'nin çeyizine koyayım bari. Melike'nin çeyizine koyayım bari.
0: Tabii.
1: Evlenmeyecek ama olsun.
0: Niye evlenmeyecek canım? Düğün yapacağız. Evlendirelim.
1: Ben evlenmem diyor.
0: Canım bugün demedik biz de. Vakti saati gelince.
1: Anamın rahatlığını nerede bulacağım diyor.
0: Vakti saati gelince olur mu çocuğum?
1: O da biliyor işi.
0: Yuva da özel güzel. Kur çocuğum yuvanı.
1: Bakar mısınız efendim? Yeşil mercimeği yufkalarla şöyle bir aşağı haline getirdik. Yani şu kuzudan yukarı olmadı mı? Bence oldu. Bence çok iddialı oldu.
0: Kapatalım gitsin onu zaten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yanacağım. Şimdi

0: Serpil bir tık yukarı alalım mı eli böğrün diye?
1: Alalım mı sence?
0: Üstü de kızarsın ha.
1: Alalım. Ver mi?
0: Sen elini yakma, ver.
1: Yok, kulpunu bu tarafa bilerek koydum.
0: Şunu alsam mıydım önde?
1: Dur.
0: Onu ver bana, ben alayım.
1: Kaç kaç.
0: Koy buraya.
1: Sen kaç.
0: Yanacaksın gene.
1: İnşallah yakmayacağım.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: İşte bu o kadar ağır ki.
0: Bak nasıl biliyor benim kaldıramayacağım onu. Evet. Bir tık da üstünü böyle nar gibi kızartalım. Çok kıymetli nevzinemizde.
1: Aktüel tut istersen bunu.
0: 200'e çevireyim.
1: Sanki o da oldu gibi ha.
0: Böyle biraz daha bal rengine dönsün Serpil'im. Tamam. Ama 2-3 dakikası var.
1: Çok değil, evet, doğru söylüyorsun.
0: Yani 2-3 dakika sonra bu şey olur. Kaç dakikamız kaldı? Bir sohbet edebilecek miyim izleyicimle? İyi, edebiliriz. Bir 5 dakika da orada sohbet ettik mi? Eli böğründeyi çıkartırız efendim. Hazırlarız numa.
1: Ama çayın yok ha, ben yok. Bir şeyin
0: bizim
1: yok.
0: Bir şeyimiz daha vardı, o nerede? 3, 4. Bunu da neye alayım?
1: Şimdi.
0: İstemem, istemem. Hep aynı şeyleri veriyorsunuz bana.
1: Yok yok, uzun zamandır bunu i̇stemem. Vermiyorum sana.
0: İstemem bu ağıran dizimle.
1: Aras. Aras. Aras. Ay. Osmanlı döneminden. Mihrimah Sultan'ın.
0: Bu tabaklarımı koydum masaya. Bunları istiyorum.
1: Mihrimah Sultan'dan kalma.
0: Niye? Bunları yeni aldık. Senle gidip seçtik hem de.
1: Evet. Ama şu an konseptimiz şey değil ki bizim.
0: Konseptimiz bakırlar makırlar. Güzel.
1: Ben bunu
0: sarılar varaklar. Bak bununla da uyumlu.
1: Ay ben bunun bir tadına bakmak istiyorum.
0: Bakacağım mı?
1: O çok büyük kap bize.
0: Bir şey olmaz. İçinden ararız. Bugün böyle güzel bir sofra kurayım. Gider ayak. Anneler günü sofrası. Şunu da yıkayayım, tozlanmış. Aa, siz bugün temizlik yapacaksınız, ne güzel. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru mu hatırlıyorum?
1: Tuzunu kaçırmıştım.
0: Cuma günü yapacaklardı. Kaçıramam.
1: Vallahi tuzlu.
0: Ne koyduysanız o.
1: Yemin ederim tuzlu.
0: Kimin işi çıktı? Yok tuzlu. Öyle bir dünya. Olmaz. Olmaz.
1: Kimin çıktı? Ne çıktı?
0: Nida'nın işi çıkmış. Serpil bir tık koyu oldu. Onu su döksene bir tık üstüne.
1: Kettle orada. Ama ben buraya koydum onu.
0: Öyle mi koydum?
1: Kimin Nida'nın mı çıkmış? Bak sen Allah'ın hikmetine.
0: Onlar da hemen kabul etmiş pazartesiyi.
1: Pazartesi nasıl yapacağınız ki?
0: La havle ve la kuvveti illa billahi leleyl azim. Anladın Nida. Gel.
1: Dur şey yapsaydık.
0: Kepçeyle mi koyalım?
1: Bence kepçeyle koyalım. Bak etrafını kirleteceksin.
0: Tamam. Getir.
1: Dur.
0: Ama ben onun da sabrım. Onun böyle bir saat.
1: Bari %90'ını döktükten sonra yapalım.
0: Tamam.
1: Şey çünkü. Yok Nermin Hanım. Dök gitsin.
0: Yok. Efendim bakın tereyağını yaktık. Toz biber. Bak köpürmeyi gördüm.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim sana. Tadı çok güzel olmuş.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Allah
1: Tencereyi.
0: niye böyle şeyler bu kadar lezzetli oluyor Serpil?
1: Bilmiyorum. Tencere nasıl kirletilir göstermiş bulunmaktayım. Nermin
0: Bir
1: görme
0: tık,
1: lan.
0: bir tık. 2 dakika sonra. Tatlısız kalırsınız. Yardım edeyim mi?
1: Yok. Tencere nasıl kirletilir çalışması yaptım ben. Dur. Oh.
0: Orayı sen yaptın, burayı ben yaptım. Benimki az. Böyle silin bak, bitti.
1: Dur, halledeceğim ben.
0: Ama çok güzel olmamış mı?
1: Bir şey söyleyeyim bak,
0: Dokun.
1: yemin ederim şifa niyetine
0: Bir tane
1: yapın.
0: sunum üstüne böyle birkaç tanesini koysana böyle gözüksün.
1: Ne koyayım?
0: Kırıntı. Kırıntı. Maydanozumuz ne yereydi? Şey mi?
1: Onu.
0: Ha, bunun üstüne varmış.
1: Bir şey söyleyeyim sana.
0: Veriyorum hemen.
1: Benim kocam yeşil mercimeği çok sever. Ben onu yapacağım.
0: Götürsene bunu da.
1: Yok, bugün götüremem.
0: Çocuğun olsa götürürsün.
1: Ha?
0: Çocuğun olsa götürürsün.
1: Ya hayır, ona da götürürüm de. Eve gitmeyeceğim yani ondan.
0: Olsun,
1: Ay yok,
0: çocuğun
1: gideceğiz,
0: olsa
1: valizimi aldım.
0: gönderirdin.
1: Tabii onu da yaparım, doğru söylüyorsun.
0: Abime koy bir tane tabak götür. Valizini almaya gideceksen. Sen valizini getirmedin mi?
1: Yok hayır.
0: Neden?
1: Hiç sevmem sokakta onu öyle çeke çeke çeke çeke yürüyeyim. Dedim ki 30 saniye sonra biz, dedim Nermin'le geçerken alırız.
0: Geldi mi? Kıyafetler. Tamam. Of. Aman ya Rabbim. Aman ya Rabbim. Seviyorum ya. Şıkır şıkır olmayı seviyorum. Özlem bunu
1: Nermin,
0: Mehmet'ten rica et.
1: Nermin
0: Yapıştırır.
1: korkuyorum Nermin, bak o iyi değil.
0: Doğru dedi. Ona
1: Bak
0: göre.
1: vallahi değil, ortasında da değilsin.
0: Ortasındayım, oturttum.
1: Peki tamam.
0: Evet.
1: Geliyorum. Nermin,
0: Evet.
1: eli böğründeyi kaptım, geliyorum.
0: Gel. Ben de şeye geleyim. Nevzine'yi alayım. Şerbeti vereyim.
1: Birlikte mi alalım diyorsun? Gel.
0: Oho, çifter çifter. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Gel bakalım annem. Biri Kahramanmaraş, birisi Kayseri. Haydi selam olsun.
1: Hoş.
0: Yanık.
1: Yanık ben.
0: Neye alıyoruz Nevzine'yi?
1: Nevzine bir kendini şey ettirsin, çeksin. Nevzine şöyle beyaz bir kaba
0: Sese
1: almasın.
0: bak.
1: O
0: Ta ki
1: bile
0: seni
1: çeke çeke.
0: görene kadar olanlar oldu.
1: Bayılıyorum bu
0: Esirim oldu.
1: hamurlu tatlıların dinlenip şerbetini çekiyor önemli. Bak. Aktüel tam ağzına layık oldu. Görüyor musun?
0: Çok güzel almadım bu şerbeti.
1: Bak bak, nasıl serpil serpil, harekete bak. Dalgalanıyor. Şu an sıcak. Bak şimdi diyeceksin ki serpil çok pissin. Şu köşeyi böyle bir çatallasak ya. Vallahi.
0: Ben zayıflayamam. Mümkünatı yok. Hepsinin suçu Serpil'dir. Başıma bir şey gelirse Serpil'den bilin.
1: Ne gibi, Allah
0: Tek
1: vermesin.
0: suçlusu Serpil'dir.
1: Ne gibi bir şey gelecek ki, Allah verme ya Rabbil Alem.
0: Bunu mu istedin?
1: Evet, o köşeyi hunharca böyle yemin.
0: Bunlarca aldım zaten.
1: Al böyle yanalım.
0: Yanalım.
1: Böyle fıt diye. Bu
0: Kimden
1: neydi be?
0: geldi o ses?
1: Çatalın var mı?
0: Bana ne hocam, senin canın çektiyse.
1: Rekonomik de hocam.
0: Şefler önden tadar. Unutmamış bir şey unutmam ben, sen merak etme. Yapılan hiçbir şey unutmam ben.
1: tehdit mi etti biliyorsunuz
0: Tehdit
1: ki?
0: etti beni ya.
1: Yazık.
0: Duydun işte.
1: Bak
0: Bir
1: hocam.
0: şey başıma gelirse Hüseyin Ucu'dan bilin. Tamam, neden bütün güzel şeyler zararlı? Ya Rabbil Alemin. Yanarsın. Çok sıcak.
1: Elinden hamuruyla benim tabağıma. Ay çok güzel olmuş. Vallahi hamile mavine varsa hakkınızı helal edin ama. Rica ediyorum girin şunu yapın. Girin
0: at
1: şunu yapın.
0: Atsana bak ağzına. At bak.
1: İşte.
0: At.
1: Yeminle yeminle.
0: Bak. Bu çok ama taze. Mis. Hı? Nasıl bir şey biliyor musun? Nasıl tarif edebilirim? Hamuru, ununu, tereyağını ve o sirkeli karışımını o kadar güzel denkletirmişiz ki.
1: Tahin.
0: Tahin bambaşka boyuta götürmüş ama bak bunlar olan şeyler. Ama bu kıyırlık. Bak bu kıyırlığı nasıl ayarladık?
1: Lan niye mütevazısın sen? Yani bu şu an bu tatlı.
0: Sen bir daha.
1: Dört dörtlük bir tatlı bak. Bak dört dörtlük bir tatlı.
0: Bunu niye çıkarttınız?
1: Gibi öğrendeyi koyarız diye. Ama koyar mıyız? Ne saçma bir hareket çok. Benimkisi. Ben onun hamurunu unutmuştum çünkü.
0: Ama bunu da böyle olmaz onlar. Buna da ben...
1: Eli böğründeyi ona koymayacağım. Eli böğründe öyle gidecek.
0: Tamam. Nevzine'ye.
1: Gidiyor bugün o dolaba taktı. Taktı. Rabbim hamdü senalar olsun. Taktı karışmasa. Vallahi. Oh ciğerim dayandı.
0: Ona varaklı bir şey lazım. Kalkmam, kalkamıyorum, istemeye gidemiyorum. Vay,
1: şey
0: vay anam, vay anam, vay vay vay. Ta ki seni görene kadar alanlar oldu.
1: Bir şarkı istiyoruz ama anlamıyorlar sonucu.
0: Esirin oldum. Ne istiyor?
1: Bir şarkı istiyoruz ama anlamıyor kimse bizi. Boş
0: evet,
1: ver.
0: Evet, şarkı bile
1: kadın
0: göndermiyoruz.
1: Kadın şurada kendi kendine söylüyor. Sonra tatlı bekleriz. Oldu, vermeden i̇şte, almak Allah'a mahsus.
0: Tabak yoksa tabak ortaya itinayla çıkarılır. Deli kızın çeyizi. Her şey var.
1: Buyurun sevgili Sunucu.
0: Buyurdum. Böyle çapram çapraz gider misin bana? Güzeller güzelim. Bir tık çekebilir misin? Ben böyle yapayım. Heh. Getir anne. Kırılıyor. Çok narin davranmak gerekiyor. Hassas. Ben bir kalın spatulayı vereyim mi? Bir silikon. Evet, evet. Tam olarak.
1: Ama bunu kıracağım zaten.

0: Ama aşk olsun. Aşk olsun, hep aşk olsun. Hep aşk olsun hayatımızda inşallah.
1: Kırmadan gel beni. Beni kırdığın anda ben giderim.
0: Ama artık niye böyle şeyler söylüyorsun?
1: Kalamıyorum şu artık. Kırıldım yerde duramıyorum. Kırıldığın yerde durmayacak mısın Serpil? Sabah okudum.
0: Öyle miymiş?
1: Hı-hı. Kenara.
0: Heh. Seni kırın utansın be.
1: Harika.
0: Senlik benlik bir durum değil. Kırın utansın.
1: Bence de. Çok kırdılar beni.
0: Bu arada bir şey gösterebilir miyiz lütfen?
1: Kibariye gibi oldum.
0: Aktüel.
1: Çok kırıldım, çok. Getir. Şerbetimin aktüel çekmesini gördüm.
0: Dibinde bir lokma şerbet.
1: Gel. Onun işi oynaştı gözü şeyde.
0: Bak vallahi takımı kıracak. Kıracak
1: takımı en sonunda.
0: Allah versin, Allah versin. Ver.
1: Bana diyor tatlı koy diyor. Dayanamadı, adamın şekeri yükseldi.
0: Hiç anlamadım.
1: Serpil, adamın şekeri yükseldi. Şimdi iki tane böyle attırırsın.
0: Reklamda. Ay.
1: Hak ediyor şimdi bak. O taşıyor ya kamerayı. O yüzden
0: tamam canım,
1: sesim
0: hak ediyor
1: çıkmıyor.
0: Ama şu an değil.
1: O yüzden sesim çıkmıyor.
0: Yoksa hak ediyorlar vallahi şimdi ekip.
1: Getir hadi Serpil, çok yavaş gidiyorsun.
0: Humharca davranmıyorum, kırmayayım diye Nermin.
1: Bu arada yener miyim tutsam? Bunun ortasını da keseyim mi?
0: Onu bir de rulo yapacağız.
1: Oo, o zaman kesiyorum.
0: Şuradan öyle mi yapacaksın? Bence şuradan aç şöyle kıpırağı.
1: Deme öyle açayım, dur.
0: Kıpırağı git.
1: Gel hocam.
0: Bak nasıl geliyor aktüel şimdi, içini görecek ya bak. Ha. Sevgili sunucum şöyle yağlama gibi kıvır. Kıvır kıvır.
1: Kıvır kıvır kıvır kıvır, salla. Gel hocam. Haydi bismillah. Hop. Aman ya Rabbim, kebapçılara taş çıkartırız.
0: Kıvır kıvır at üstüne.
1: Hadi buyurun efendim, sofrada buluşalım. Anneler gününü kutlayalım, hediyeleri verelim. Haydi bismillah.
0: Of.
2: Guja ayakkabı ve çantanın sunduğu Nermin'in enfes mutfağı devam edecek.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.

0: Koç topluluğu olarak sanayiden teknolojiye, çevreden turizme, kültür sanata, eğitime. Bayrağımızı dünyanın dört bir yanında dalgalandırdığımız başarılar ve ilklerle dolu bir yüzyılı geride bıraktık. Bugün gelecek yüzyılı kutluyoruz. Aynı inanç, aynı vizyon, aynı vatan sevgisiyle. Unutulmayan yüzlerin ışığında, unutulmayacak yüzlere sonsuz teşekkürlerimizle.
1: Nasıl olur, unutulur?
2: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Bir tabak daha vereyim sana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
3: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
4: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi.

0: 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi.
3: O anların dondurması Oando.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi iki Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
5: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Bank.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Size olana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
4: kurdu. Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Cuma gecelerinin en renkli adresi Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada'nın bu haftaki konuğu, sahnelerin güçlü sesi, Türk popunun en özel ismi, milyonların sevgilisi Doğuş.
1: Ben seni özledi bir bildim, meğerse sen dönek misin?
0: Sohbetler koyulaşacak, eğlence zirveye çıkacak, yer yerinden oynayacak. Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada. Bugün 23.30'da.
2: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
3: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
4: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
3: Çok iyi ya.
4: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
3: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
0: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta. Getir Finans, aman
5: finans. Durun. Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
6: İvroşa'dan Sebo Aktif Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? İvroşa.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Her şeyin bir ideali var.
9: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
10: her işin bir korkması var.
11: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
15: Öncelikle Eti Tutku'dan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla Eti Tutku. Gerçek tutku.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
0: Guja Ayakkabı ve Çanta'nın sunduğu Nermin'in Enfes Mutfağı devam ediyor.
17: Ta ki seni görene kadar esirin oldum.
18: Sana da aşk olsun.
17: Sana da aşk olsun. Sarmaları yedirdin bana. Sarımsaklı. Afyon'a gideceğiz, kokacağız.
18: Ne yapalım Nermin?
17: Eli böğründe.
18: Biz yemekçi insanlarız. Biz sarımsak kokarız. Biz baharat kokarız.
17: Yemekçi kadın. Allah'ım. Şimdi başlıyoruz saymaya bak. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Siz de ekrana bakıyorsunuz, ben de ekrana bakıyorum. Yozgat'ın aşısı efendim. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel bir aşı. Hemen ortada Kahramanmaraş'ın eli böğründe. Hemen başta Erzurum'un lahana sarması. Ama bulgurlu, ama kaymaklı, ama çok lezzetli. Burada efendim Kayseri'min nacizane hazırlayabildiğimiz en güzel görseliyle nevzine tatlısı efendim. Sizler kadar da yapamasak da bu sporu yapmaya çalıştık. Ama ekrandaki görüntü bence lezzeti

0: nasıl ön plana çıktığını en güzel yansıttığını düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum. Vallahi her gün çok ayrı özveriyle hazırlanıyoruz ve çok ayrı bir şekilde ekran karşısına çıkıyoruz. Ve bir haftayı nasıl bitiriyoruz inanın hiç fark etmiyorum. Sadece şunu biliyorum. Bizi seven güzel yüreklerin karşısında olmak beni çok mutlu ediyor. Ki Serpil'in de hakeza öyle.
1: Kesinlikle.
0: Buradan tekrardan bütün güzel yürekli evlatlarının yanında olan, evlatlarının elini bırakmayan, koşulsuz sevebilen, gözlerinin içine baktığında dertleriyle dertlenebilen bütün annelerin ve anne adaylarının anneler gününü kutluyorum. Hakkın rahmetine kavuşmuş annelerimizi de tekrardan rahmetle anıyorum. Öyle güzel çocuklar bırakmış ki birisi de Serpilko. Hep söylüyorum, annemin belki doğurmadığı ve benim yanımda olduğu en güzel kardeşlerden biri. Annene de senin huzurunda burada bir kere daha teşekkür ediyorum. İlk senin gibi bir kız doğurmuş, benim karşıma çıkarmış. Seviyorum seni.
2: Efendim pazartesi günü Beyaz TV ekranlarında aynı saatte yine biz duygusal böcekler olarak sizlerle olmaya devam edeceğiz. Tabii ki sadece duygusallık değil, tariflerimizle de sizlerle olacağız. Biz şimdi Afyon'a geçiyoruz. Afyon bekle bizi. Beşinci yöre geliyoruz efendim. Afyon'da buluşuyoruz.
1: Hoşçakalın.
2: Allah'a emanet.

0: Guja ayakkabı ve çanta. Nermin'in enfes mutfağını sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Batuhan 30 Haziran 2025'te evinde şüpheli şekilde öldü. Arkadaşı Suat stüdyoya geldi.
1: Bugün Suat Bey de bizlerle. Suat Bey aslında hem Türkan'ı tanıyor hem Batuhan'ı tanıyor, değil mi Suat Bey?
2: Evet, öncelikle merhabalar Esra.
1: Merhabalar.
2: Ben Türkan'ı, Batuhan daha onunla tanışmadan 3 sene, 2 ila 3 sene öncesinden tanıyordum.
1: Peki Suat Bey, siz Türkan'la nasıl tanıştınız?
2: Türkan'la internet üzerinden tanıştım, sosyal medya üzerinden. Görüştük, yani 5 dakika kadar bile yan yana durmadık. Kendisi bana arabada bıçak çekti. Arabaya bindi. Şaka nihayetinde mi artık, neden öyle bir şey yaptı pek idrak edemedim. Gülüp bıçak çekti. Ben de onu arabadan indirdim. Ondan sonra...
1: Peki şimdi durduk yere bıçak çekmezse neden bıçak çekiyor? Bir şey demiştir mutlaka.
2: Ben dedi kendimi böyle koruyorum dedi.
1: Sizden ya, korktu mu ki o sırada arabada?
2: Yok, korkulacak bir şey olmadı yani, bildiğin arabaya biner binmez böyle bir harekette bulundu.
0: Türkan'ın kendisine bıçak çektiğinin altını çizen Suat'ın söyledikleri dudak uçuklattı.
1: Bu kız nasıl biri?
2: Şimdi bu kız çok flörtöz bir kız. Bu kız aynı anda 30 tane adamla.
1: Aynı anda 30 adamla.
2: Evli, bekar, hiç fark etmeksizin konuşabilecek bir kapasiteye, öyle bir mideye sahip bir kişilik kendisi. Bunu sadece ezbere de konuşmuyoruz. Bayrampaşa'da neredeyse kendi ikamet ettiğimiz mahallede konuşmadığı kişi kalmamış.
0: Esra Ezmeci o gece yaşananları baştan anlattı. Zaman aralığı olay yeri bulgularıyla birbirini tutmadı.
1: Şüpheli gelecek bazı saatlerden bahsetmek istiyorum. Saat 7'de Batuhan ve Türkan o gün evdeler, birlikteler. Sonrasında 23.30 evden bir dışarı çıkıyorlar. Sonrasında 1.30 gibi markete gidip işte fındık, fıstık, gece dondurma falan alıyorlar. 1.30 her şey iyi. 1.45'te marketten çıkıp eve geliyorlar. Şimdi işin bir çok saçma noktasını size göstermek istiyorum. 1.50

0: 1.52'de manuel olarak kendi cep telefonuna giriyor ve 1.52'de kredi kartını ödüyor. 20 dakika sonra 2.15'te dayısını arayıp Batuhan intihar etti diyor. Ve bunun 5 dakika önce olduğunu düşünürsek, yani Batuhan kredi kartını ödeyip bu olaya göre 2 dakika sonra kendini asmaya gidiyor.
1: Adli analiz uzmanı Hakan İzgi olay yeri fotoğraflarıyla Türkan'ın ifadesini karşılaştırdı. Çelişkiler herkesi hayrete düşürdü.
2: Şimdi vefat etmesi için ne gerekirdi? Ani dinamik bir hareket.
0: Evet.
2: Değil mi? Ne yapacaktı? Bunun üzerine çıkıyor, tak bırakması lazım değil mi kendine? Peki ben ne anlattım sizlere, seyircilerimize? Dedim ki şuradaki pense nerede o? Parça yok değil mi? İki türlü dedim güç uyguladık değil mi? Birincisi, eğer yarım saat, 20 dakika geçerse durursa şuradaki pençe var ya.
0: Evet.
2: Hadi durur, ondan sonra kopar. Ama ne dedim? Dinamik hareket olursa eğer, yani bıraktığın anda ne olur dedim? Kopar dedim değil mi? Evet. Bakın çürüttüm. Yani bunun kırılması tamam, çıktığını kabul ediyoruz ama çıktıktan sonra kendisini bırakması lazımdı. Bu sefer buranın kırılması lazım. Burası da sağlam.
1: Türkan'ın üstüne çıkıp Batuhan'ı indirdim dediği sehpa dayanıklılığını canlı yayında test etti. Sonuç kuşku uyandırdı.
0: Şimdi bahsettikleri tabure böyle bir tabure.
3: Aynı bu. Tam bu.
2: Tam bu mu?
0: İki ayaklı mı böyle?
3: Şöyle üstü de bu. Bu kadar. Aynen. Üç parça halinde.
4: Üç parça.
0: Ya buna çıkıp bir de eliyle uzanıp şeyi işte indirecek.
2: Anlatacağım bir şeyi.
3: Artık gitti. Bu kadar.
0: Ha, kırıldı. Ve bakın şundan bahsediyoruz. Buna çıkacak ve bir eliyle Batuhan'ı çözecek.
1: Esra Ezmeci soru işaretlerini tek tek sıraladı. İncelenmeyen deliller şüpheleri çoğalttı.
0: Bazı soru işaretleri var. Özellikle söylüyorum. Batuhan'ın tişörtü ve kullandığı yorgan yok.
4: Yok Esra Hanım.
0: Ortadan yok. Kaybolmuş. Nerede Batuhan'ın tişörtü ve yorganı?
4: Ya Esra Hanım, benim oğlum kafasına vurulmuş. Benim oğlum canlıyken o tişörtle boğdular Esra Hanım. Çünkü o tişört yok. Çocuğumu taşımak istediler. O yorgan kanlandı. O yorganı da yok ettiler. Nerede yorgan? Koskocaman kabarık olan yorgan nerede? Türkan kendi ağzıyla, sol eliyle yatağın üzerinde Türkan'ın kanlı el izi var. O fotoğraflar benim değil, olay yerinin incelemenin çektiği fotoğraflar. Eğer o çocuğu oradan indirdiyse o çocuğun kafası yukarıda, yarık değil. Eli nasıl kanlandı? Benim çocuğumu soruyorum, diyorum ki tampon mu yaptın kafasına? Hayır diyor. Peki senin o elin tampon yapmadıysan, bir şey yapmadıysan senin elin nasıl kanlandı da o yatakta senin el izin çıktı? Bana bunların cevabı verilsin ya.
5: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.

0: Alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: bu
1: de...
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
11: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Akışkan karamel sosu enfekte.

0: tatlıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: A101'de 15'li büyük boy yumurta 69 lira.
2: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
3: Kurban Bayramı'nın sevinci yeryüzüne yayılsın. Bağışlarınız dünyanın dört bir yanına kurban olsun. Sağlık olsun. Bir hisse bedeli 5800 lira. Yeryüzü doktorları.
4: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. İnanılmaz. X-Trail Performans Testi.
5: Onaylandı.
4: Dinamik sürüş testi.
5: Başardı.
4: Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: annenizin çok istediği pırlantası yolu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
2: Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yerdesin. İleride kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Kuş uçmaz, bir yerdesin. Kesin değerlenir diye düşünebilirsin. Değerlenir diye düşünebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin, yeni nesil yatırım kripto dünyasına girip portföyünü genişletirsin. Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
3: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
4: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
7: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
3: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
4: Hem de hiç para vermeden.
3: Herkes gibi.
5: Hakemler.
4: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
5: Kuaförler.
4: Ne kadar borcumuz?
6: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
4: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
5: Hatta astronotlar gibi.
4: Puanları bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
7: Ne istersen Neon 1.
8: Tam o anda biliyorum.
9: Bir saniye, bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
4: Neon 1'deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
10: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlayalım.
3: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Ozmo Kornet.
2: Ozmo Kornet, her kodu eğlence dolu.
4: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
5: Sadece duruladım.
4: Özel bir formülün var mı?
5: Sadece duruladım.
4: Hadi ama.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
7: Bravo valla.
5: Sen de sadece durula.
8: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: İntens bir konu var, bekliyorum.
11: Yetmez. Güzel oldu. Bir tane yesem. Yakalandım.
12: Kızlar.
13: Bizi özlemişim.
14: Bizim intens mi?
13: Bizli intens akşamlarını.
11: Mutluluk bu işte.
15: Bu benim olsun mu?
16: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bunu?
14: Bunu?
16: Bu?
15: Bunu?
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri Media Markt'ta.
18: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
19: Tutkulu Zeka'ya sorduk. Eski sevgimi görmemek için ne yapmalıyım?
20: Öncelikle eti tutkudan bir ısırık alın ve akışkan kakao kremasına odaklanın. Keyiften gözleriniz kapanacaktır. Böylece eski sevgilinizi görmemiş olursunuz. Enfes akışkan kremasıyla eti tutku. Gerçek tutku.
21: A101'de poşetli bütün bilecin kilosu 99 lira.
22: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
23: Donuyoruz Yüksel abi.
22: Bu havada.
23: İnternette donuyoruz.
22: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
24: Üst geçide bak abi.
22: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
25: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
22: Şak diye internet, tak diye evinizde.
26: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
27: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
28: Soru işaretleriyle dolu bir ölüm.
29: Bu kız nasıl biri?
30: Aynı anda 30 tane adamla.
28: Batuhan öldü mü? Öldürüldü mü?
31: Seni ibreti alem diye Türkiye'de asarım.
32: Beni asamadı olmazdı.
28: O gecenin tanıkları işaret etti. İddiaların odağındaki bordo araçta kim vardı?
33: Bu belirttiğim erkek şahıs araç ile ayrıldı.
34: Ve Türkan'ı gördüm. Birkaç kişi daha vardı.
28: Türkan'ın yanındaki üçüncü kişi o araçla mı gitti?
35: Batuhan kredi kartını ödeyip 2 dakika sonra kendini asmaya gidiyor.
36: Artık gitti.
35: Buna çıkacak ve bir eliyle Batuhan'ı çözecek.
28: Türkan'ın bitmek bilmeyen çelişkilerinin sebebi ne?
37: Türkan, bu ülkede hesap ödeyeceksin sen.
28: Gerçeklerin ortaya çıkacağı canlı yayın az sonra. Çağla Tuğaltay cinayetinde çember daraldı.
38: Hedef şaşırtmaya çalışıyorlar.
39: Benim için herkes şüpheli.
40: Olayı saptıran kişiler bir kenara çekil.
28: Aile yıllarca bu anı bekledi. Fethi Kabir kararı çıktı.
41: Fethi Kabir istenen kişiler var.
42: Son 4 kişi hakkında Fethi Kabir yapacağız.
43: Siz teşekkür ederiz size katkılarınız için.
28: isimleri programımızda ortaya çıktı. 12 kişi DNA verecek.
0: DNA örnekleri ve ifadeleri yok.
1: DNA alınacak 12 kişi sizin programınızda ortaya çıkan kişilerden oluşuyor.
28: DNA'ların sonucu 26 yıllık cinayeti çözecek mi?
2: Yok. Annenin olmadığını biliyordu.
3: Çağla'yı tanıyan biri olduğunu düşünüyorum.
28: Az sonra...
4: Ben ne derim bugün? Ya bak, tüm annelerin anneler günü kutlu olsun efendim şimdiden. Evet. Şimdi kocalardan bir isteğim var. Lütfen anne olmuş eşleriniz, anne olacak olan olabilir. Eşlerinize anneler günü hediyesi mutlaka alıyorsunuz. Çünkü... Ben sadece annemi alırım, sen annem misin deyip bahane yaratıp hediyeden kaçmak isteyen erkeklere de çocuğunuzu doğuran bir anayı unutmayın, mutlu edin. Annelik en kutsal görevdir ve sizin yavrunuzu karnında taşımış, doğurmuş, büyütmüş anneler her zaman hatırlanmalı. Eşinizse daha da çok hatırlamanız gerekiyor. Onun için anneler gününde... Pazar günü hediye alan bizdendir, hediye almayan bizden değildir. Tamam mı? Kocalar lütfen hanımlarınızı mutlu edin. Bir fırsattır ama şu günde almam. Sevgililer gününde sen sevgili misin? Anneler gününde sen anne misin? Kadınlar gününde sen kadın mısın? O da var ya. Ondan sonra böyle bahanelere gerek yok. Her fırsatı değerlendir. Hediyenin bahanesi olmaz. Güzel bir anneler günü diliyorum hepinize, annelerimize. Gülnur Hanım da sizin de anneler gününüzü kutluyorum. Sizin çocuğunuz var mı Sedef Hanım? Sizin de kutluyorum. Sizin var Buket Hanım?
5: Yok.
4: Yok. Sizin de kutluyorum.

0: kutluyorum. Olur ileride. Sizlerin ama siz annesiniz pardon. Sizlerin de babalar günü gelince var mıydı hocam?
1: Benim kızım var.
0: Bir kızınız. Babalar bir günü var. Gelince sizinkini de kutlarım. Sizin Hakan Bey?
2: Benim 3 tane evladım var.
0: 3 tane evladınız evet, var. Evet. Allah bağışlasın Allah, hepinizin. Sizleri babalar gününe kadar bekleyeceğiz. Sizler de eşlerinize hediye alırsınız diye bekliyoruz. Pazartesi soracağım. İhbar hatlarımız 534 88 51 84. Yardım istediğiniz her konuda bizleri arayabilirsiniz. Şimdi Çağla Tuğaltay dosyasında büyük bir gelişme oldu. Adalet Bakanlığı ile görüşmeye gitti. Gülnur Hanım, İlker, Sedef Hanım gitti, Buket Hanım gittiler. Adalet Bakanlığı hem sizlerle çok ilgilendi hem bu dosya için özel birim kurulacağını söyledi. Ve aynı zamanda da isteği, ailenin isteği Fethi Kabil ve 12 kişiden de DNA alınacağını söyledi. Ne söylemek istersiniz Sedef Hanım?
3: Çok güzel bir gündü bizim için. Çok onur duyduğumuz bir gündü. Gerçekten adalete, devlete olan güvenimizin, saygımızın arttığı bir gündü. Adalet Bakanımızın ne kadar konuya vakıf olduğunu, ne kadar ilgilendiğini ve kimsesiz, hiç kimsenin olmadığını bu ülkede bize göstermiş oldu. Bizler de buna şahit olduk. Gerçekten mesleki anlamda bizim için çok anı kalacak, unutulmaz bir gündü. Ve Çağla için de, Çağla dosyası için de öyleydi. Bu dosyada artık maddi olarak toplanmayan hiçbir delilin kalmayacağını gönül rahatlığıyla burada söyleyebiliriz. Bütün maddi deliller ve araştırılacak bütün eksik hususlar artık tamamlanacak.
0: Sedef Hanım, dün aslında Buket Hanım'a da bunu sordum. Çünkü izleyicilerim çok soruyor ve merak ediyor. Şimdi uzun zamandır dosyada ailenin şüpheli konuma geldiğini, savcılığa işte Reyhan Hanım'ın ifadesinde ifadesini verdikten sonra dosyada bazı durumların değiştiğini düşünen bir kesim vardı. Ve bunlar artık işte ailenin yakalanmasına az kaldı. Ve bu süreç böyle ilerliyor diye konuşulan işte bazı kişiler var, YouTube yapan yayınlar. Evet. Onu takip eden bazı kişiler de buna inandı ve bu şekilde gidiyor. Yani bununla ilgili bir konuşma geçti.

0: birileri Çağla'nın faili, hayallerindeki kişiler çıksın istiyorlar.
1: Doğru söylüyorsunuz.
0: Bunlar da
1: ben de
0: aile.
1: Öyle düşünüyorum.
0: Şimdi evet. Biz bu iki kitleyi düşündüğümüzde Çağla'nın failini arayan kişiler, üçüncü kişilerden de şüphelenebilir, aile de şüpheli görebilir. Biz bunlara saygı duyuyoruz ama illa da bizim o hayalimizdeki kişi fail çıksın ve bunlar da aile bireyleri olsun diye uğraşanlar, insanların içindeki kirliliği zaten biz temizlemeye çalışmıyoruz.
1: Peki dosyada nasıl bir şey oldu?
0: Şimdi o kişilerin, bu kitlenin aslında diğer kitle zaten bizim yanımızda. Onlar evet. Biz neyi araştırırsak araştıralım destekler bize ve bu haberlere sevindi onlar ama diğer kitle...
1: Yani Reyhan Hanım'ın ifadesinden sonra dosyada bir şey değişmiş mi? Açıkça sormak istediğim o aslında.
0: Reyhan Hanım'ın ilk ifadesinden sonra şimdi şöyle düşünün, sadece Reyhan Hanım değil, her türlü ihbardan sonra, her türlü tanık anlatımından sonra savcı bunu dikkate aldı ve dikkatle inceledi. Reyhan Hanım'ın verdiği ifadesindeki, burada canlı yayında hep beraber şahit evet. olduğumuz bir an var. Reyhan Hanım ifadesinde Nedim Tuğalta'yı
1: görüyorum,
0: balkonda gördüm
1: eli bıçaklı,
0: dedi.
1: Kanlı. Ay, şimdi, sadece öyle demedi, o yaptı dedi.
0: Şimdi ifade verdiği tarihe bakarsak oldukça önce, neredeyse bir yıl önce
1: bir
0: olmalı.
1: Bir yıl oldu.
0: Tabii. Şimdi bu bir yıl önce Nedim Tuğalta'yı balkonda gördüm dediği ifade dosyada var. Ancak bir yıl sonra biz burada canlı yayında Nedim Tuğalta'nın o günkü fotoğrafını gösterdiğimizde dikkat ederseniz orada diyor ki soldaki daha çok benziyor dediği bir kadındı.
1: Aslında bizim yorumumuzu değil, dosyadaki yorumu
0: ve bakanlığın yorumunu merak ediyorum. Açıklamak için bu ikisinin arasındaki farkı açıklayacağım. Geldiğinde yanına saçları kırlaşmıştı, kıyafeti farklı ve kabarıktı dedi. Şimdi biz buradan neyi anlıyoruz? Evet. Mantık çerçevesinde değerlendirdiğimizde o gün balkonda gördüğü kişinin Nedim Tuğalta'ya benzemediğini anlıyoruz. Ancak şimdi savcılık dosyasında bu nasıl vücut bulur? İlk verdiği ifadeden sonra savcı dikkate aldı ifadeyi, balkonu araştırdı. Geniş çaplı bu noktada araştırma yaptı. Nedim Tuğalta'yın bas kayıtlarını araştırdı. Bu konuda tanıkları dinledi. Nedim Tuğalta'yı o saatlerde neredeydi? Bunu araştırdı.
1: Esnafla görüşmeler.
0: Kesinlikle esnafla
1: zaten yapılmıştı.
0: Şimdi bu noktada geniş çaplı araştırmayla beraber Reyhan'ın ifadesinde beyan ettiği unsurlar ne kadar gerçek ve ne kadar samimi, bunu araştırdı savcımız. Ancak bu yayından sonra biz de bu yayını sunduk ve şimdi ikisi arasındaki bağlantıyı elindeki maddi delillerle beraber birleştirdi savcımız. Şu anda savcımız bu konuda zaten çalışmasını yapıyor. Ve biz bunu ileride zaten duyacağız. Ancak gizlilik kararı olduğu için biz kısmen açıklayabiliyoruz.
1: Evet, ama ben şunu da merak ediyorum. Siz açıklayamazsınız ama bakanlık sonuçta sizin evet. de görmediğiniz her şeyi görüyor. Ve mutlaka aileyi yanına çağırdığında, yani ben bilmiyorum, hani sorayım, belki yanlış biliyordum ama şüpheli olan bir durumda şüpheli aileyi çağırır mı, mağdur aileyi mi çağırır?
2: Mağduru
1: yani,
2: çağırır.
1: Şimdi
2: zaten
1: onu sormak istedim. Şimdi bu konuşuluyor ya. Aslında dosyada bu iddiadan sonra şüpheli oldu aile. Şimdi aile şüpheli ise bakanlık mağdur ailesi, aynı Rojin Kabayiş'in babası gibi aynı konumda çağırıyor bu arada. Yani olur mu, onu sormak istiyorum aslında.
2: Şimdi Esra Hanım, zaten Rojin Kabayiş'ten örnek veriyorsunuz. Nizamettin Bey'imiz ne kadar çaba sarf ettiğini görüyoruz değil mi kızı için? Aynı kitle Nizamettin Kabayiş'e sen kızını öldürdün diyen kitle. Yani değişen bir şey yok. Onlar için bir aile olsun, çocukları öldürülmüş olsun, onlar ailenin üzerine saldırsınlar.
1: Doğru, Nizamettin Bey'i de böyle suçlayanlar oldu.
2: Kim olduğu önemli değil.
1: Peki yani bir sorumu aslında tam bir cevap alırsak kısa
0: sorumuzu
1: izleyeceğimiz yani net bir cevap istiyorum ben.
2: Söyleyeyim.
1: Adalet Bakanlığı sizi şüpheli olduğunuz halde mi çağırdı? Yoksa şüpheli bulsa aileyi çağırır mı? Net evet, hayır lütfen.
2: Hayır, çağırmaz. Niye çağırsın?
1: Yani sizi mağdur bir... olarak
2: tabii,
1: aileyi çağırdı değil mi?
2: Soruşturulan bir aileye bilgi verir mi?
0: Aslında şöyle
1: şimdi
0: bir...
1: Şimdi onu bir açıkça şimdi... şey yapalım. Uzun anlatınca izleyiciler çok konu dağılıyor,
0: sadece
1: anlamıyor.
0: Sadece şunu açıklamak istiyorum. Bakın, orası Adalet Bakanlığı. Soruşturma makamı değil.
2: Değil.
0: Soruşturma makamı müşteki ya da şüpheli sıfatı verebilir size. Adalet Bakanlığı vatandaşına sahip çıkar. 26 yıldır.
1: Şimdi ama bakın şöyle diyorum ben. Ailesi
0: istiyorum.
1: Öldürmüş olduğunu düşünülse bu soruşturmada bu şimdi, aileyi çağırır mı diyorum.
0: Bu düşünmek bakanlığın işi değil. O savcılığın işi. Bakanlık bizleri oraya
1: tamam,
0: çağırırken.
1: Tamam, savcılık düşündüğünü bakanlığa iletmiyor.
0: Şimdi cümleyi tamamladığımda daha net anlaşılacak. Bakanlık bizi oraya çağırırken 26 yıldır mağdur sıfatına haiz bir ailenin yanında olduğunu devlet olarak göstermek için ve bu dosyada maddi gerçeğe ulaşmak için elinden geleni yaptığını göstermek için çağırıyor. Yani ben size inandım, siz mağdursunuz diye bir tabir kullanılmıyor. Burada devleti savcılık soruşturma makamından ayırmak gerekiyor. Soruşturma makamı
1: o zaman
0: da
1: ama bunu belirsiz
0: aile şüpheli demiyor.
1: Böyle söyleyerek yani soruşturmadan sonra

0: şüpheli olabilir mi anlayacağım?
1: Hayır.
0: Şimdi hayır.
1: İşte bunu
0: hayır.
1: anlatmaya çalışıyorum. Burada bize şüpheli ya da mağdur diyecek yer devlet makamı değil. Burada soruşturma makamı sıfatları belirler.
0: Doğru mu söylüyor? Ben anlayamadım.
1: Hayır.
0: Şu an.
1: Şimdi şunu
0: siz
1: anlatmaya çalışıyorum. Bizim
0: yani
1: bakanlıktan böyle bir beklentide bulunmamız belki de
0: ama
1: yanlış.
0: Ama çünkü benim bildiğim bakanlık sizi mağdur yakın olarak çağırdı. Ya.
1: Evet, bizi çağırdı. O sıfatla çağırdı. Çünkü ama net bizi savcılık dosyasında şüpheli gösterebilecek herhangi bir emare yok. Biz hala mağdur aileyiz şüpheli soruşturma
0: dosyasında.
1: Tamam
0: işte bunu soruyorum. Yani hani soruşturmaya bakmaz denince bakanlık sanki soruşturmada öyle bir gelişme var da.
1: Soruşturmaya bakmaz ona, demedim. Soruşturma makamı değil.
0: Soruşturma makamı değil ama soruşturmayla ilgili çok derin bilgileri olan bakanlık ve bir ekibi var. Şimdi ekip buradaki çok kuvvetli şüpheler olduğunu ve dosyada mağdur müştekiden değişecek bir durumda olduğunu düşünse Gülnur Hanım ve ailesinin yine aynı şekilde çağırır mı diye açıkça sormak istiyorum. Tamam. Hani yine onun cevabını alamadım.
2: Şimdi Adalet Bakan bir kere bakanımız dosyaya çok vakıftı.
0: Çünkü bildiği için evet. Bu dosyayı kendisi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde çok detaylı incelediği, bildiği, hatta birkaç dosyayla birleştirdiğini de bildiğim için.
2: Tabii.
0: O yüzden soruyorum. Yani böyle olanlar da çağrılıyorsa o zaman o belirsiz bir şey bırakır.
2: Şimdi savcılıktan zaten bunun bilgilerini alıyor. Önünde dosyası var. Önünde evet. Dosyanın özeti var. Haliyle dosyada ne olduğunu biliyor.
0: Onu sormak istiyorum.
2: Ve Nedim Tuğaltay bu dosyada mağdur müştekidir. Hiçbir zaman şüpheli değildir. Ne Reyhan'dan sonra ne Reyhan'dan
0: bunu
2: önce.
0: Bunu sormak istiyorum.
2: Şüphelidir tabii ki.
0: Tamam. Değildir yani.
2: Tabii
0: değil
2: ki
0: mi?
2: Değil. Tabii
3: ben
2: ki
3: bir
2: değil.
3: Ekleme yapabilir miyim?
0: Tabii.
3: Şimdi devlet protokolünde bir bakana gidildi veya herhangi bir makama gidildiğinde önce bir araştırma yapılır. Bakın onu size söyleyeyim.
0: Tabii. Onu merak
3: yani
0: ettim.
3: Şimdi bakan evet. Bey burada bu ailenin yanında durup da hani mağdur değilse hani yanlı bir soruşturma olmasın için muhakkak bununla ilgili hem gerekli
0: tabii
3: bilgiye sahip.
0: Kendini de önlem alır diye düşündüğüm için.
3: Öncesinden de bu sadece bu olay için değil. Bütün kişiler.
0: Evet.
3: Onu ziyaret edecek kişilerle ilgili zaten önceden bir fikir sahibi olurlar.
0: Tabii.
3: Yani çünkü burada,
0: benim bildiğim evet. Özel birimleri var. Dosyaların bütün soruşturma
3: gelen
0: dosyaları
3: kişi kimdir,
0: inceleniyor. Eğer bir şüpheli durum varsa neden bir şüphelinin yanında duruş sergilensin?
3: Yanlı olur o zaman.
0: Yanlı. Yani bu demek ki mağdur müşteki olarak görülüyor. Hı-hı. Ve bununla ilgili bir şüphe yok olarak düşündüm ben. Hani bunu teyit etmek istedim. Hani bu böyle
1: burada
0: midir
1: şahsi
0: diye.
1: Görüşümü söylemek gerekirse 26 yıldır ailenin müşteki sıfatının dosyada değişmediğini söyleyebiliriz. Bu değişmediği
0: hiç
1: için...
0: Hiç değişti mi? Bir kere bile değişti mi
1: Hayır,
0: Sedef Hanım?
1: Değişmedi. Değişse bugün başka şeyler konuşuyorduk.
0: Ancak dışarıda böyle diyorlar?
1: Onlar neye bakarak diyorlar aslında buradan bakmak lazım. Bugün bana birileri arasında yapılan bir video herhalde konuşmasının küçük bir dörtlüğünü atmış. Bakın maddi delil diye koymuş. Orada dedikodu var. Diyor ki biri işte ne yaptı o? Aa evet işte beraber girdiler içeriye Gülnur'la beraber gördüler dehşet bir anda. Şimdi bunu atmış ve maddi delil demiş. Şimdi bunu gören insanlar sanıyor ki bu maddi delil. Ama bu iki kişi arasında konuşmanın yazıya dökülmüş hali. Şimdi buna göre maddi delil olduğuna inanan ya da işte Gülnur Hanım sağa baktı demek ki şüpheli. Sola baktı demek ki şüpheli. 24 yıl sonra ortaya çıkan biri neden ilk ay araştırılmadı demek ki şüphe var dediğinde aile şüpheli ilan edilmiş durumda.
0: Bunlar,
1: şu anda bu bir algı.
0: Soruşturmaya göre şüpheli.
1: Bir delil değil.
0: Gülnur Hanım bazı programlarda farklı konuşmuş. Bir programda demiş yani farklı konuştukları var. Bunları hep çıkarıyorlar ya. Şimdi bunlar dosya nezdinde, savcılık nezdinde Gülnur Hanım'ı şüpheli yapar mı?
1: Hayır. Maddi delil. Bakın tanık ifadesi bile bir kişiyi şüpheli yapmaz. Tanık ifadesinin doğruluğu yine maddi delillerle, HTS ile bazla ya da artık verdiği detaylardaki maddi olgularla desteklenirse gerçek ve kabul görür dosyada. Anladım. Yani tek bir tanık bugün iddia etti diye hadi bakalım İlker şüpheli, Nedim şüpheli demezler. Bakın burada bir çocuk katledildi. 26 yıldır katili aranıyor. Ben dün de söylemeye çalıştım. Bir dosya var önümüzde, kısıtlı bir dosya. Her dosyayı bakın gece 3'te kalkıyorum bir kelime aramak için. O dosyaya giriyorum 13 yıllık evrakta bile o kelimeyi ararken bir eksik arıyorum. Yani varsa bir eksik bulalım ve savcılayabilirim. Eksik bulamıyorum. Her şey araştırılmış, her şey soruşturulmuş. Yani gelinen bu aşamada aile... Öncelikle ailenin DNA'sı ile mevcut evdeki yabancı DNA'lar ayrıştırılmış. Parmak izleri aynı şekilde sigara izmaritleri vesaire bunlar üzerinde hangisi aileye ait hangisi yabancı bir şahsa ait araştırma yapılmış. Ama bugün bakanımızın paylaşımının altında aile soruşturulmadı, aile araştırılmadı yazıyor. Bunların sebebi ne biliyor musunuz? Birkaç tane

0: tane nüfuslu, işte avukat olan, işte bilirkişi olan, mühendis olan birileri çıkıp kendi akıllarınca, teknik bilgilerince ortaya bir şey atıyorlar eksik bilgiyle. Bu sefer insanlar o eksik bilginin fanatiği oluyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Yani o zaman şu
0: Hepsi...
1: anlattıklarınızdan ben şunu da anladım. Yani mesela baba ile ilgili, Nedim Bey ile ilgili şüphe bir yıl önce sanırım savcılık ifadesini aldı. Bir avukat bey götürdü, hatta herhalde aracı oldu
0: Evet.
1: Reyhan Hanım'a. Ama onun doğrultusunda daha önce konuşan komşular, esnaf, Nedim Bey'in nerede olduğunu o saat aralarında teyit edilmiş olduğu için
0: Evet.
1: ve tekrar da ifade alındıktan sonra teyit edildiği için bu bir yere götürmedi olarak
0: Evet,
1: anlıyorum. Ne,
0: tabii.
1: yani şüpheli anlamında.
0: İfadesi
1: İfadesi
0: dahi
1: dahi
0: bir
1: alınmadı
0: yere
1: Nedim Bey'in.
0: götürmemesinden ziyade dosyada evet bu araştırma yapıldı. Biz burada birebir şahit olduk. Reyhan Hanım burada oturdu ve dedi ki o kişinin Nedim Tuğaltay olmadığı yönünde bir beyandan sonra Nedim Tuğaltay o gün o binadan hiç çıkmadı diyebildi. Tek başına gel diyebildi ve bugün o gün yayına bağlanan kişi onunla balkonda olan kişiydi. Aynı evdeki kişiydi ve o da hatırlamadığını ve böyle bir şey duymadığını söyledi. Yani baktığınızda bütün emareler toplandığında Gülnur Hanım'ın sağa bakıp sola bakıp çenesini tutmasından daha ziyade daha güçlü Reyhan Hanım'ın tanıklığının aslında görgüye dayalı değil, hayali anlamda hatırladığı birkaç parçayı birleştirerek ortaya koyduğu hayali bir senaryo olduğunu gösteriyor.
1: Öyle düşünüyorsun. Şimdi
0: Ben
1: Sedef Hanım,
0: düşünüyorum, bu benim düşüncem.
1: Sedef Hanım,
0: Bunu
1: şimdi
0: da savcıya
1: Hakan Bey'e de
0: iletiyoruz
1: sormak
0: zaten.
1: istiyorum. Çünkü Hakan Bey'in hep söylemişler, Hakan Hocam söylemek istiyorum. Farklı yayınlarda siz aslında birazcık farklı fikirlerinizi de beyan etmişsiniz. Yani
0: Ne
1: başka
0: gibi?
1: fikirleriniz de varmış. Yani izleyicilerimiz yazmış. Bilmiyorum ta, yani ne nasıl vardı, sizin haberiniz var mı? Ha,
0: Evet.
1: babanın katil olabileceğine dair izleyicilerimiz
0: Asla öyle bir
1: yazdığı için.
0: şey geçen yayında da söyledim.
1: Evet.
0: Biz zaten o
1: Ha, size
0: merci
1: açıkça
0: değiliz.
1: sormak
0: Biz
1: istedim.
0: zaten
1: Ha.
0: o merci değiliz. Bunu ısrarla söylüyorum. Daha önceki o Güllü'de yaptığımız çalışmalardaki gibi bu çalışmada da biz tamamen bilimsel verilere dayanarak bir yol haritası çiziyoruz. Bir hipotez oluşturuyoruz. Bizimkisi bir teori değil. Bir hipotez. Böyle olabilir, böyle olur. Neye göre? Mekanla bedene göre. O anki bedenin bulunduğu zamanki bedenle mekanın uyumluluğuna bakarak ve
1: Sanırım şöyle
0: oluşturarak
1: dediler
0: biz...
1: hocam, öyle söyleyeyim. Ben
0: Buyurun.
1: hani dinlemediğim için, dinleyen varsa daha net izleyicilerimiz söyleyebilir. Bir YouTube yayınında
0: Evet.
1: hani babanın da bu işi işleyebilecek bir çıkarım çıkmış
0: Yani
1: sanırım.
0: şimdi insanlar öyle bir şey oldu ki taraf oldu.
1: Evet.
0: Herkes kendi teorisini ispatlama derdinde.
1: Evet.
0: Herkes kendi. Biz şunu
1: Bakayım
0: söylüyoruz.
1: izleyicilerden yazan varsa bakacağım.
0: Yeterli verinin toplanmadığı zaten belli. Yeterli veri de tam o alınmadığı için bu olay çözülmemiş. Çözülmediği için de herkes kendi kendi teorilerini ispatlama derdinde oluyor. Ama veriler tam olmuş olsaydı zaten olay çözülecekti. Biz bu verileri şu anki açık kaynaklarda ve elimizdeki olan verilere göre bir şekilde analiz etmeye çalıştık. Bunda da kaynaklarımıza göre nedir? Her zaman söylüyorum, Venom Gebert gibi çok ünlü bir insan
1: Yani
0: vardır.
1: nedir hocam
0: Yani biz,
1: teoriniz?
0: ya bizim teoremiz anlattığım gibi biz olayın siz nasıl olabileceğini, hangi pozisyonda nasıl olabileceğini
1: Ha,
0: biz bir şekilde
1: sadece
0: morfolojisini
1: pozisyonlarla ilgili
0: söyledik.
1: mi şey
0: Biz bu
1: söylediniz
0: şekilde
1: siz?
0: söyledik.
1: Ha,
0: Yani buna
1: kişilikle ilgili bir şey
0: insanlar
1: söylemediniz.
0: yaftaladıysa onların kendi problemidir. Ben tekrar söylüyorum. Biz taraf değiliz. Ben özellikle taraf değilim. Öyle bir lüksüm yok. Biz adalet üzerine bunu her yayında da ve Instagram kanalında da paylaşıyorum. Her zaman söylerim.
1: Ama
0: Biz
1: sanırım
0: adaletliyiz yani.
1: DNA ile ilgili bir şüpheniz vardı.
0: Nasıl bir şüphe?
1: DNA,
0: Nedir?
1: yani DNA'ya yani tam inanmıyorum gibi.
0: Hayır, DNA tam inanmam gibi bir. Onun öncesi de var. Bakın,
1: Ha.
0: aradan bunca yıl geçmiş. Geçen yayında da Semih Bey hocama da
1: Evet.
0: söyledim. Doğru koşullarda saklandı ise inanmama gibi bir lüksümüz yok. Ve doğru koşullarda saklandı ki DNA sonuçları şu anda bizim elimizde, verilerde var. Ben hangi
1: Olmasaydı dediniz
0: olmasaydı
1: siz.
0: diye konuştum.
1: Tamam,
0: Yani
1: çünkü
0: laflarımız bu şekilde ama işte
1: izleyici.
0: zaten Esra Hanım zaten sıkıntımız bu değil mi bizim? Yani bir taraf olmuş değil mi Buket Hanım, Sedef Hanım? Herkese o öldürdü, o öldürdüğü bir taraf. Bakın taraf değiliz. Burada adaletli bir şekilde kimin öldürdüğünü bulmaya çalışıyoruz bizler.
1: Özellikle size sormak istedim. İzleyicilerim çünkü size sormamı çok istedi. Farklı
0: Evet.
1: fikirleri vardı. Yani bu cinayetin işleniş durumuyla ilgili.
0: İşte bakın
1: Hatta
0: kendiniz
1: aileden
0: söylüyorsunuz.
1: şüpheler
0: İşleniş de. Hayır.
1: diye de bir şeyler
0: Hayır,
1: söylemişler. Ben de
0: kesinlikle öyle bir
1: sormak
0: şey mi
1: istedim. Hani
0: olmaz?
1: farklı
0: Benim
1: fikirlere de
0: teorim,
1: açık olmak
0: bakın
1: istiyorum. Ha.
0: ısrarla altını çizerek söylüyorum, yine söylüyorum. Katil
2: evdeydi.

0: Nokta.
1: Size göre
0: Buna
1: evde mi bekliyordu?
0: Buna kesinlikle evdeydi. Hayır, bu belli. Evdeydi. Ama evde kimin olduğunu söylemek benim haddime değil. Tekrar söylüyorum. Benim haddime değil. Bunu kolluk merciği bir şekilde savcılık delil zincirini, bakın delil zincirini bütünsel bir şekilde oluşturacak ve ona göre kim olduğunu bulacak.
1: Yani Hakan Hocam, sizin aile evdeydi deyişi...
0: Aile
1: pardon,
0: evde değil.
1: Aile değil, pardon, ben yanlış söyledim. Yani katil evdeydi deyişinizi onu aile olarak...
0: Algılandığı varsa onların kendi şeyleri. Yani ben
1: siz
0: asla,
1: öyle algılayarak söylemediniz.
0: Ne münasebet öyle bir şey olur mu Esra Hanım?
1: Ben haddimi, açıkça sorayım çünkü
0: asla,
1: çok kişi
0: asla,
1: öyle söyledi.
0: Hayır efendim, öyle bir şey kabul
1: istedim.
0: Etmiyorum. Kesinlikle kabul etmiyorum.
1: Doğru değil haddimiz diyorsunuz. Değil. İyi oldu sormam
0: hayır,
1: o zaman.
0: Hayır tabii ki, yani öyle bir şey ne münasebet. Zaten bu taraftarlık zaten mesleğimizden de zaten vuruyorlar. Yani kişiliğimizden de oradan. Hı-hı. Bakın ya, ben burada hiçbir şekilde bir beklenti olmadan geliyorum yayınınıza.
1: Tabii, her
0: ve
1: zaman.
0: Bilimsel olarak sizlere anlatmaya çalışıyorum. Burada bir menfaatim yok. Ben Gülnur Hanım'ı tanımam. Batuhan Beyleri tanımam. Kimseyi tanımam. Aczane bizler çalışmışız ve şu anda üniversitede bir kürsü oluşturmaya çalışıyoruz hocalarımızla. Hı-hı. Bilimsel verileri koyarak anlatmaya çalışıyoruz. Diyorum ki ben de kızcağız kapıyı açtığında içeri girdi. A sesine göre konuşuyorum ben. Girdi, ses yok. Ve bir süre sonra işte mutfakta ayakkabı bıraktı. O bir süre sonra ses geliyor. A
2: öyle
0: sesi
2: gelmiyor.
0: Geliyor.
2: Yok, Hakan Bey, karıştırıyorsunuz.
0: Yok, karıştırmıyorum. Peki, ben. Hayır, bizdeki vergileri, bizdeki
3: şey
0: vergi verilerine göre konuşuyoruz.
3: Ya, biz. Sizdeki veri belgeler şey. Nedir? Siz katilin evde olduğu kanısına hangi veriyle ulaştınız?
0: Diyorum ki aradaki o süre var ya, aradaki o süre.
3: Oradaki o süre nedir?
0: Kapıyı açtığı zaman.
3: Yok, aradaki o süre yanlış aktarmışlar.
0: Bak Buket Hanım.
1: Süre yok.
0: Şimdi amacınız burada. Amacınız burada.
1: Eğer
0: amacınız burada beni itibarsızlaştırmak.
1: Hayır, yani kim var önüne gelen de bunu söylemesin.
0: O zaman siz susacaksınız. O zaman susacaksınız. Hanımefendi konuşacak. Bu kadar agresifliğe gerek yok hanımefendi. Bakın biz sizinle aynı tarafta ya da başka tarafta değiliz.
1: Beyefendi.
0: Ben size diyorum ki hanımefendi, cevap vereyim. Şey, ikiniz aynı tarafta ya.
1: Beyefendi, siz kimi itibarsızlaştırmaya çalışıyor?
0: Ama
1: ya neden bana
0: demin,
1: saldırarak prim yapmaya ben, çalışıyorsunuz?
0: Ne münasebet, ben de, ben YouTuber mıyım?
1: Neden saldırıyorsunuz?
0: Ben YouTuber mıyım? Benim bir para kazanma derdim mi var hanımefendi yani?
1: Siz bize sinkaflı bel altı küfür eden YouTuber'ların yayınına katılmayı biliyorsunuz ama. Bırakın bunları.
0: Siz de, siz bakın ben siz deden sonrasını getirmeyeceğim. Çünkü bu tartışma bizim şeyimiz değildir.
1: Hayır, kabul etmiyorum ya. Anlatıyorum. Size beni itibarsızlaştırmayın diyorsunuz ya.
0: Peki,
1: ben size doğrusunu anlatayım.
0: Mesleğime karşı o zaman size falan saygı göstereceksiniz.
1: Beni söyledi. İfade
0: ya neden bağırıyorsunuz? Hanımefendi
1: diyorum.
0: Neden bağırıyorsunuz? Hanımefendi
1: çünkü
0: bir suçluluk bir şeyiniz var üzerinizde. Niye
1: bağırıyorsunuz?
0: Ben ne primi yapacağım?
1: Şimdi
0: ben kimi tutuyorum? Şu anda
1: burada.
0: Yaptığınız o
1: şu
0: şekilde.
1: Şu anda sizi kim itibarsızlaştırmaya çalışıyor?
0: Bağırarak yapmaya çalışıyorsunuz. Benim bilmeme karşı. Siz benim bilmeme karşı.
1: Ben size ne söyledim? İfade böyle değil. Size yanlış aktarmışlar
0: yaptığınız
1: diyorum ya.
0: Ayıp değil mi? Milyonların önünde şu anda
1: yaptığınız. Ayıp.
0: Ne kadar ayıp şu anda yaptığınız.
1: Bukete
0: İnsanlara
1: saldır,
0: bağırıyorsunuz
1: prim
0: yap. Bukete
1: saldır, prim
0: benim
1: yap.
0: Primim nedir hanımefendi?
1: Bir saniye lütfen. Yeter ya, bıktık sizden artık.
0: Biz de sizden bıktık bu bağırmanızdan. Lütfen
1: dakika,
0: bağırmayınız.
1: Bir sakin olun lütfen.
0: Milyonlara saygılı olunuz lütfen. İstifam ediyorum sizden ya.
1: Hakan Hocam siz şunu soracağım. Buyurun. Açık açık şeyi sorayım. Sonra buyurun. Tek tek gidelim. Yani
0: tabii ki.
1: Nasıl katilin içeride olduğunu
0: şimdi
1: düşündürten
0: şöyle, bakın, tekrar,
1: neydi?
0: Her zamanki gibi söylüyorum. Her zamanki gibi söylüyorum. Sedef Hanım'a da arz edeyim. Teşekkür ederim bu nazik sorunuzdan dolayı.
1: Buyurun hocam.
0: Biz açık kaynaklardan aldığımız bilgiye de göre diyorum ki A kelimesiyle, A sözüyle, o şaşkınlık ifadesiyle, giriş ifadesi, o alt kattaki hanımefendinin ifadesine
1: Gökçe Hanım'a
0: göre o aradaki yere göre söylüyorum. Eğer bu bilimsel olarak ya da somut bir şekilde bizim karşımıza sizin şu anda anlatacağınız gibi ya da söyleyeceğiniz gibi olmuş ise biz zaten hipotezimi değiştiririz.
1: Değiştirmeye söylüyoruz Buket'ten.
3: Saniye bak. Şimdi açıklığa kavuşması.
1: Öyle bir ifade.
3: Bizim için açıklığa kavuşması çok önemli. Çünkü
1: biz saygılı değilsiniz.
3: Buket bir saniye. Size saygı duyan ve sizin görüşlerinize gerçekten itimat eden birçok insan var. O yüzden sizin uzmanlığınıza ben elimdeki verileri sunmak isterim ki değerlendirmenizi lütfen siz de ona göre iletin.
0: Saygı duyuyorum.
3: Şimdi sizin aldığınız Gökçe'nin ifadesi. Gökçe'nin ifadesinde Gökçe diyor ki ben geldim.
1: Yüzünüzde görelim Sedef Hanım.
3: Özür diliyorum.
1: Böyle anlatacağım. Tabii buyurun.
3: Ben eve geldim ve bundan 45 dakika ve 60 dakika sonra Çağla gelirdi diyor. Çağla'nın ayak seslerini duydum. Kapıyı açtı, anahtar sesini duydum diyor. Kapıyı açtı ve hemen ardından A diye bir ses geldi diyor. Şimdi Gökçe'nin bir 14 yaşında verdiği ifade var. Bir de daha sonra verdiği ifade var.
1: İkisi farklı mı?
3: A ve Ay olarak değişiyor bunlar.

0: Sence hangisi ay, yani ilk verdiği A mı ay mı?
1: A.
0: A.
1: A diyor. Ama burada
0: şaşırma şimdi, ifadesi.
1: A, ay yok. Bakın bana göre şaşırma değil bu.
0: Ah mı?
1: Diye de olabilir. Bunu ha, ah diye de anladım. Duymuş olabilir. Ay da demiş olabilir. Bu bir acı da olabilir. Birini görünce sevinç de olabilir. Biz bunu yorumlayabiliriz. Ama çıkan sesi önce ele alalım. Bunu mutlaka içerideki Çağla'nın fotoğraflarıyla entegre etmemiz gerekir hocam. Biz Çağla'nın üzerinde çıkan bıçak izlerine baktığımızda ensesinde bir iz görüyoruz.
2: Evet.
1: Yani kapıyı açtığı gibi arkasından gelen fail hemen bıçağı...
0: Arkasından bıçak
1: evet,
0: dayıyor kızın.
1: Ağzını A sesi, belki de o acıyla beraber çıkmış bir ses olabilir. Daha sonra bir fısıltı duyduğunu söylüyor Gökçe ifadesinde. Bu fısıltının erkek mi kadın mı olduğunu ayıramayacak kadar sessiz bir fısıltı olduğunu söylüyor. Biz de buradan ne anlıyoruz? Failin arkadan geldiğindeki o bıçak izini siz gördünüz.
0: Evet.
1: Siz de hocam mutlaka açık kaynaklarda artık her yerde
0: gösterim
1: var.
0: Gösterim Hakan hocam. Görürüm.
1: Oradaki evet. Morarmadan ekimozu görüyoruz. Yani oradaki ölü morluğunu gördüğümüzde biz şunu evet. anlıyoruz. Yani bıçağın tersiyle sadece tehdit unsuru olması için.
0: Yani ucu arkadan atmış, geliyor bıçağın arkasıyla evet. yani evet. keskin olmayan evet. kısmıyla
1: bu arada artık açık kaynaklarda dolaşıyor.
0: Enseyin dayıyor.
1: Gördünüz mü bunu? Evet, tamam evet, biliyorsunuz. Evet. Şimdi ağzını kapatıp fısıltıyla uyaran fail zaten büyük ihtimalle o anda diyor ki sus sakin ol ya da işte bak öldürürüm seni vesaire.
2: Nasıl duyuldu acaba fısıltı?
1: Fısıltı diyor evet. erkek mi kadın mı olduğunu evet. bilmiyorum. Sonra ses bir süre kesiliyor
2: evet.
1: ve biraz bir süre sonra bir koşuşturma sesi duyuluyor. Şimdi biz bu sefer yine fotoğraflara dönüyoruz. Çağla'nın çantayı bıraktığı yere baktığımızda kapı ile arasında birkaç adım var. Şimdi biz...
2: Özür, affınıza sığınabilir mi?
0: Olur evet. Hakan hocam şimdi buraya kadarı bir
2: şimdi
0: söyler
2: bakın, orada,
0: misiniz?
2: Orada evet. Parantezi açtığımız şey nedir biliyor musun? Ayakkabı.
1: Şimdi onu söyleyeceğim. Ayakkabısını çıkarmaya vakti olmamış.
2: Ama oradaki hayır. Ayakkabı...
1: Şimdi ben size onu anlatacağım. Evet, ayakkabının evet. üzerinde hiçbir delil yok.
2: Çünkü bizi o destekliyor.
1: Ve çorapları bembeyaz.
0: Peki ayakkabının mutfakta süredir. Olması ne anlatıyor hocam?
2: Demek ki ayakkabılarına eğer bir davranışsal alışkanlık içerisindeyse demek ki içeri girdikten
1: değil
2: sonra
1: işte.
2: Mutfakta ayakkabısını yok. Çıkarttı gibi.
1: Ben size onu açıklayabilir miyim?
2: Lütfen,
1: şimdi
2: buyurun,
1: fotoğraflarla buyurun, beraber lütfen. Açıklayacağım. Sonra bir koşturma sesi
0: ya
1: çıkıyor.
0: Şimdi
1: biz bunu şunu anlıyoruz. Lütfen bu kez. Şimdi çantayı bıraktığı yerde.
3: Ensesine bıçak dayanmış bir kızdan bahsediyoruz. Ve olay yerinde iki tane. Çağla'da iki, en az iki DNA var diye biliyorum.
1: Evet.
3: Fail değil sadece. Failler desek daha doğru.
1: Şimdi faillere geleceğim
3: faillerdir.
1: Zaten. Siz ben izin verin
3: bana
1: lütfen.
3: Bu kız içeri
1: ben
3: giriyor.
1: Ben tamamlayayım. Ayakkabısını çünkü bölündüğünde ne oluyor biliyor musunuz?
3: Yanlış anlamayın.
1: Yok yok çok az kaldı.
3: Şunu kesmeseniz size.
1: Şimdi, hayır hayır.
3: Bakın,
1: bölündüğünde ne oluyor biliyor musunuz? Anlam evet. dağılıyor. Bir
3: hanımefendi mutfak
1: verin.
3: Kısmı nereye bakıyor? Aydınlık bir bölge. Dışarıdan görünebilecek bir imkanı var. Ben o kızın ensesine bıçaklayıp mutfağa götürüp orada
1: hayır, hayır,
3: bıçağın tersini dayaması
1: bakın
3: daha
1: işte,
3: iyi nedir?
1: Dinlemediğiniz için sonunu yok, şu
3: dakika,
1: an başka bir yere çekiniz. İzin verin. Bir izin
3: lütfen,
1: verin.
3: Bir
1: bak cümlemi tamamlayayım. Tamam mı lütfen bu bir saygıdır. Ben cümlemi tamamladıktan sonra siz üzerine konuşun. Buyurun. Daha sonra o koşturma çıktığında ve Çağla'nın çantasını bulduğumuz yerde şunu anlıyoruz. Ayakkabısını çıkarmaya fırsatı olmamış Çağla'nın. Ayakkabıyı bırakırken diğer ikinci izden ki siz hı-hı. gördünüz. İkinci iz şuradan yürürken çantasını bırakırken büyük ihtimalle koşturmaya başladı Çağla. Ve kaçtığı oda şu an hani olayın
0: yani
1: işlendiği oda.
0: Yani Sedef Hanım ikinci istediğiniz mutfakta mı oldu diyorsunuz?
1: Mutfak. Hayır mutfak değil. Bakın yürüdüğü ve çantasını bıraktığı yerde büyük ihtimalle bıçağı buraya alıp
0: bir görselleri
1: gösterseniz
0: arkadaşlar konuşuyoruz. Hatırlasın izleyicilerimiz.
2: Girerken,
1: ayakkabısını
2: girer.
1: Çıkarmaya fırsat olmadan
2: peki,
1: çantası elindeyken şimdi onu açıklayacağım.
2: Buyurun, buyurun.
1: O odaya gittiğinde ayakkabısı hala ayağında ve tekmeledi büyük ihtimalle. Çünkü ayakkabının üzerine herhangi bir DNA ve bulgu bulunmadı.
0: Ama ayakkabılar
1: ancak
0: çok düzgün duruyor.
1: Düzgün, nizami.
0: Ayakkabıları bana bırakan, göstersenize.
1: Bakın
0: arkadaşlar,
1: bunu bırakmaya fırsatı olmamış.
0: Böyle değil mutfaktaki halini.
1: Bu ve tertemiz ve yani. Üzerinde herhangi bir yani, DNA bulunmuyor. Bizim ilgimizi çeken ayakkabının
0: evet.
1: temizlendiğini bakın. Düşünmemizin sebebi ne biliyor musunuz? Fail ayakkabıları çıkartıyor ki Çağla'nın çorapları bembeyaz. Muslukta yıkıyormuşlar ve parmak izi bulunuyor muslukta.
2: Evet, evet.
1: Burada yıkıyor, önemli. Temizliyor ve oraya nizami bir şekilde fail koyuyor ayakkabı.
0: Hakan hocam, anladım, şey anladım. Sedef Hanım, tekrar buyurun. Göstermek
1: buyurun.
0: İstedim.
1: Buyurun,
0: bakın burada
1: istedim.
0: İki tane siyah bot yan yana ve çok ettim. Düzgün bir şekilde duruyor bulaşık makinesinin önünde. Şimdi size göre hocam çıkarmaya fırsatı olamı ya da siz diyorsunuz ki içeride çıkardı size
2: yani
0: göre.
2: Yani eğer bir davranışsal alışkanlığı varsa onu Gülnur'un daha iyi bilir. Yani hep mutfakta çıkartıyorsa demek ki.
0: Size göre öyle. Size göre Buket Hanım nasıl?
4: Ya bana göre çocuk ayakkabısını eline aldığında bıçak ensesine dayandı, ağzı kapatıldı.
0: Yani elinde. Size ve göre Sedef Hanım aynı.
1: Ben ayakkabıları ayağında olduğunu düşünüyorum ve failin onları çıkartıp temizleyip nizami bir şekilde oraya bıraktı. Çünkü musluğu kullanmış fail.
2: Peki neden öyle bir
1: faillerden bir tanesi. Çünkü
3: bakın,
1: olay anında evet. Çünkü olay anında

0: Hanım, şimdi gençesine bıçak dayanmış bir kız. Davranışsal özelliklerden bahsediyorsunuz ama şiddet ve baskı altındaki insanın davranışları normal bir insan davranışından farklıdır. Ensesine bıçak dayanıyor. Sonradan bıçağın yönü değişti diyorsunuz. O da daire içerisinde hareket yönü değişti anlamına geliyor.
1: Doğru.
2: Evet.
0: Ve geliyorlar. Önce bakıyor bence mutfak aydınlık. Orada bir suç işlenince takdirde bu görülebilir veya dışarı daha çok ses gidiyor. İlker'in odası arka köşe mi?
2: Evet.
0: Daha kuytu bir yer değil mi?
2: Evet.
0: Ve o tarafa yöneliyorlar. Suç ondan sonra orada oluşuyor.
2: Peki çok size doğru. Göre hocam içeride miydi?
0: Kartı? İçeride değil. Ensedeki bıçak kapıya girişte bence o koridorda bir yerde saklandı.
2: Yani arkadan geldi.
0: Arkadan geldi. Ve ensesine
2: bıçakla içeri girdiler diye. Bak.
0: Esra Hanım, A sesi, A sesi ve A sesi bunlar...
2: Siz de mi?
3: Evet, ben mesela tanıdığı efendim. Bir insanın olmadığını anlıyorum buradan. İçeriye de konuşlanmış olabilir kapının arkasına fail. Dışarıda da konuşlanmış ve kapıyı açmasını beklemiş olabilir. Peki. Ancak biz yere baktığımızda kapıyı açtığında böyle girecek. Hı hı. Birkaç adım yürümesi gerekiyor. Şimdi aradaki ses ikisine de aslında bir örüntüde gerçeklik payı veriyor. Yani içeriye de saklanmış olabilir. Burada yedek anahtar devreye giriyor bizim için.
2: Yani B planında gibi hani
3: evet, belki yedek anahtarı alıp içeriye girmiş olabilir faili görüp Çağla'nın geldiğini. Çünkü bıçakla dışarıda durması bir tehlike. Hı-hı. Ya da o kadar ani bir gelişen bir durumdu ki ama kapının arkasında bekledi. Çağla yukarıya çıkıp da kapıyı açtığı gibi çıkıp
0: Ermeni adaya girdi. Normal katil profilinden bahsetmiyorsun.
3: Normal katil normal değil zaten bunlar.
0: Normal sapkın ve kızı cani. Takıntı haline getirmiş evet. Bence bu. Evet.
3: Ama canilerin yani birçoğu zaten dışarıdan kendini göstermez. Bu, normal hayatı
0: Çağla ile ilgili daha herkes. Önceden bunun bir saplantısı vardı.
3: Evet.
0: Veya Çağla'nın geliş gidişini sürekli kontrol eden biriydi. Evet. Bu şekilde bir insan bunu.
2: Evet. Reyhan Hanım hattımıza bağlanmak istemiş.
3: Biz 3 adet kan parçasını gördüğümüzde bıçakla dışarıya çıktığını da görüyoruz katilin. Heh,
2: onu da söyleyeceğim ama Reyhan Hanım bunun bağlanmak istemiş. Bir Reyhan Hanım'ı arada konuşmayalım. Ses çok karışıyor.
4: Anlatacağım size birazdan. Bakın şöyle bakın.
2: Zuhal bir şey yapsana canım. Sesler karışıyor ya birbirine. Reyhan Hanım.
5: Efendim.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk.
2: Şimdi bir gün önce biliyorsunuz Gülnur Hanımlar bakanlık tarafından karşılandı mağdur yakını olarak bu dosyaya evet. Destek vereceklerini ve 12 kişiden yaşayan evet. 12 kişi evet. Vefat eden 4 kişiden de FETÖ kabir yapılıp DNA alınacağını söyledi. Evet. Şimdi tabii hem Sedef Hanım aslında daha çok kendisi bugün geldi sağ olsun hem Sedef Hanım hem Buket Hanım'ın dosyaya katkıları çok fazla. Şimdi şunu söyledi yani aslında Reyhan Hanım yanlış hatırlama ve farklı şeyleri birleştirme ihtimali olabilir gibi söyledi. Siz bir şey söylemek ister misiniz?
5: Esra Hanım orada benim ismim geçti.
2: Buyurun.
5: Orada benim ismim geçti. Ben
2: Sedef Hanım size cevap vereyim.
5: Şöyle bir şey. Ben adamı tanımadım değil. Bu kıyafet değildi dedim. Bu
2: saçları
5: adamı tanımadım
2: dediniz
5: demedim.
2: Mi?
5: Bu kıyafet değildi dedim.
3: Peki saçları kırlaşmıştı dediniz mi?
5: Saçların tabii burası kulak yanları beyazlanmıştı.
3: Beyazlamış. Saçları kabarıktı değil mi? Öyle demiştiniz.
5: Şu yanları kabarıktı çok az.
3: Tamam peki siz o fotoğrafı gördüğünüzde soldaki daha çok benziyor dediniz mi Reyhan Hanım o gün?
5: O kıyafet değildi ki adam başka da mı konuşuyorsunuz
3: tamam.
5: Oraya?
3: O
5: başka
3: fotoğrafta Gülnur Hanım'ın değil. Solundaki yani baktığınızda o fotoğraftaki miydi Nedim Tuğaltay o günkü balkonda gördüğünüz adam bu muydu diye sorduğumda ben. Soldaki daha çok benziyor dediniz
5: Hayır.
3: mi? Demediniz
5: ben,
3: mi?
5: Ben öyle dedim. Ne dedim biliyor musun ben? O kıyafet değildi dedim.
3: Saçları kırlaşmıştı da dediniz.
5: Evet ya tamam. Bir, çok az kulak dibleri beyazlanmıştı dedim.
3: Tamam peki şimdi şöyle düşünün. Olay gününde böyle gözüken bir adam eğer siz balkonda ondan birkaç saat önce gördüyseniz burada saçları siyahken orada nasıl kırlaşmış olabilir? Aynı kişi nasıl olabilir
5: vallahi,
3: bu iki kişi?
5: Ben size bir şey söyleyeyim. Resimdeki adam aynı adamdır. Gençlik resmi gibi onu konuşuruz. Başka
3: yani
5: resim.
3: Şimdi de şunu mu söylüyorsunuz?
2: Bir dakika
3: Nedim
2: şunu bir daha
3: olay günkü fotoğrafı
2: edelim.
3: Değil mi diyorsunuz?
2: Reyhan Hanım bir fotoğrafı evet. Buraya verin arkadaşlar. Görebiliyor musunuz hiç televizyonu?
5: Görüyorum.
2: Yani siz bu kişi yani bu gençlik hali bu değildi mi diyorsunuz?
5: Bu değildi demedim ben. Bu kıyafet değildi dedim.
2: Ama sanki gençlik fotoğrafı gibi de dediniz ya.
5: Yani saçları öyle simsiyah değildi.
2: Daha beyazlamıştı diyorsunuz. Ben öyle
5: yani,
2: gördüm.
5: Böyle yanları beyazlamıştı.
3: Hı hı. Saçları daha mı gürdü peki balkonda gördüğünüz kişinin?
5: Yok gür değildi.
3: Ama kabarıktı. O zaman
5: kulak yanları kabarıktı.
3: O zaman bu fotoğraftaki gibi değildi değil mi balkonda gördüğünüz kişinin saçları? Yani, ekrana yansıyor.
5: Öyle simsiyah değildi. Yanları beyazdı.
2: Peki Reyhan Hanım, şimdi siz de ifadenizi verdiniz. İfadeden sonra
5: bir kere yalan söylüyorsunuz, ayan beyan diyorsunuz. Ben ayan beyan görmedim. Tam karşı karşıya gördüm. Göz göze geldim, gördüm ben.
3: Yalan bakıyor demiştiniz.
2: Yani siz bir de aynı zamanda göz göze de geldiniz. Onu da söylemek istiyorsunuz.
5: Şöyle yan döndü zaten.
2: Size baktı. Ya,
5: şimdi ben bir konuşabilir miyim hayatım?
2: Buyurun Reyhan Hanım.
5: Ben onu gördüm. Ben zannettim ki adam cinnet geçirmiş.
3: Tam orası biliyordu.
5: Kollarını kesmiş. Kolları kan içinde. Bıçak kan içinde. Büyük bir bıçak. Sivas bıçağı gibi büyük bir bıçak. Ben hatta camdan ne dedim biliyor musunuz? Yapma kardeşim, yapma dedim. Yani cinnet geçirmiş. Ben bilmiyorum ki içeride Çağla'nın öldüğünü, gittiğini, geldiğini biliyorum. Ben öyle bir şey görmedim. Sadece balkonda elinde bıçak, elleri kan içinde. Acayip kan içinde. Sanki şeye, boya soğuk mu çıkarmış?
2: Peki, Reyhan Hanım.
5: Ben size, öyle gördüm.
2: Reyhan Hanım, size şunu da hani açıkça sormak istiyorum. Siz gördüklerinizi söylediniz.
5: Evet.
2: Ve sonrasında aslında soruşturma dosyasında gördüğümüz kadarıyla, yani şu an bir yıl oldu. Gülnur evet. Hanımlar, Nedim Bey ve İlker aslında hala mağdurmuştakiler. Yani teyit edildiğinde Nedim Bey ile ilgili durumlar aslında Nedim Bey'in iş yerinde olduğu o saatlerde esnaftan teyit edilmiş. Bunu ne düşünüyorsunuz?
5: Hayır hayatım, o saatte iş yerinde değildi. Adam kız gelmeden önce evdeydi. Kız gelmeden önce evdeydi.
2: Size göre, yani sizin düşündüğünüze göre Nedim Bey kız gelmeden önce evdeydi. O zaman
5: evdeydi.
2: O zaman size göre Reyhan Hanım, anladığımız evde olan Nedim Bey ise Nedim Bey öldürdü kızını.
5: Ben öldürdüğünü yine diyorum. Ben öldürdüğünü görmedim ama balkonda şaşkın bir vaziyette duruyor.
3: Peki Reyhan Hanım, siz diyorsunuz ya kız gelmeden önce evdeydi Nedim Bey. Eve geldiğini gördünüz mü Nedim Bey?
5: Ya polis gelmeden evde zaten karşı komşunun evinde oturduğunu kendisi
3: polis
5: söylüyor.
3: Polis geldiğinde zaten Çağla vefat etmişti. Şimdi Çağla gelmeden Nedim Bey'in eve geldiğini gördünüz mü? Mesela Çağla'nın eve geldiğini gördünüz mü siz?
5: Hayır, görmedim.
3: Nedim Bey'in de eve geldiğini görmediniz değil mi?
5: Şimdi şöyle bir şey. Karşı komşu ne diyor? Diyor ki polis gelmeden Nedim Bey evde gidiyor.
3: Bakın siz bir tanıksınız. Siz karşı komşunun ne dediğini falan bu dosyada birilerinden mi duydunuz? Birileri size anlattı mı bu dosyayı?
5: Kendisi söyledi. Kendi anlattı. Kadın kendi anlattı.
3: Kimdi o komşu?
5: İşte o komşu karşılarındaymış. Evine gitmiş.
3: O komşu ne diyor biliyor musunuz? O komşu diyor ki olay oldu. Polisler geldi. Nedim Bey geldi. Çok fenaydı. Ve ben yardımcı oldum, evimi aldım diyor. Yani olay olup bittikten sonra, polisler geldikten sonra.
5: Hayır hayatım.
3: Ama
5: hayır,
3: o öyle, sizin
5: öyle
3: bakın,
5: bir şey değil.
3: Sizin dediğiniz polisler... kişi bunu diyor ama. Yani siz diyorsunuz ki o kadın bunu diyor. Alenen biz duyduk. Burada da var canlı yayında. Açın tekrar izin. Ama siz diyorsunuz hayır öyle demedi, böyle dedi. Kadın sizle beraber yine bağlanıp yine aynı şeyleri söyledi. Ama siz hala ısrarla diyorsunuz ki öyle demedi. Bakın siz... Görgü tanığısınız. Gördüğünüzün tanıklığını yapmanız gerekiyor. Ama siz gördüğünüzü burada diyorsunuz ki balkonda gördüğüm adamın saçlarını daha kırdı. Kabarıktı ve kıyafeti gösterelim. Onun dışında verdiğiniz bütün bilgiler sizin düşünceniz. Ama siz tanık sıfatına sahip olduğunuz için bunları da sanki görgü tanığı gibi anlatınca herkesi yanıltıyorsunuz Reyhan Hanım. Sizin annesiniz. Bakın ben bunu gördüm ama bunları duydum değil ya da düşünüyorum
2: dersin. Bu arada izleyicilerimize bir şey söylemek istiyorum. Niye eski resmini koyuyorsunuz dediğiniz şey Nedim Bey'in o gün olay sonrası gazetedeki fotoğrafı bu. Yani evet. O gün.
3: Evet,
2: o günkü fotoğrafı bu.
5: Size demiyorum. Kıyafet değildi.
2: Tamam. Yani o günkü Nedim Bey bu, eski fotoğrafı değil ki. Yani eski diyorsanız tabii 26 yıl önce olayın olduğu gün gazetecinin çektiği fotoğraf
5: ama
2: bu.
5: O kıyafet, yavrum o kıyafet değildi. Ekoçeli bir gömlek var
2: tamam,
5: üstünde.
2: Tamam, siz kıyafet o değildi diyorsunuz. Ben sadece izleyicilerimize eski resim mi gösteriyorsunuz deyince hayır, o günün resmi bu. Gazeteci çekmiş, gazeteye çıkmış. Bu.
5: Ama o kıyafet
2: istedim.
5: Değildi. O kıyafet değildi.
2: Tamam. Peki. Peki şimdi Reyhan Hanım, siz hani öyle de olsa ben gördüğümü söyledim diye söylüyorsunuz. Evet, başka evet. söylemek istediğiniz bir şey var mıdır?
5: Hiçbir şey söylemem. Ne zaman da bana sorarlarsa aynı ifadeyi de vereceğim ben. Aynı ifadeyi.
2: Gördüklerimde netim olarak söylüyorsunuz.
5: Evet.
2: Sizler bir şey sormak ister misiniz?
3: Yok. Peki Reyhan Hanım, ben şunu sormak istiyorum. Siz bu olaydan önce Nedim Bey'i kaç kere gördünüz hayatınızda?
5: Hayatım, ben 38 senedir buradayım. Hep görüyorum. Tamam. Hep görüyorum.
3: Hep mi görüyordunuz?
5: Evet.
3: Tamam. Peki hiç konuştuğunuz oldu mu?
2: Bir şey sormak ister misiniz?
3: Selamlaştığınız, konuştuğunuz şey oldu mu? Yani yakından gördün mü? Balkondan mı görüyorsunuz?
5: Ne onlar bize gelmiş ne de ben onlara gitmişim.
3: Tamam. Peki gördüğünüzde nasıl görüyorsunuz? Yani siz balkonda mı oluyorsunuz? Böyle yüz yüze kaç metre öteden görüyorsunuz Nedim Bey'i?
5: Ben 12 numaradan gördüm. Kendi dairemden görmedim.
3: Yok, anlamadım. Olaydan önce hani kalın, Nedim hani Bey'i nasıl yolda mı görüyordunuz? Balkondan işte siz izlerken o eve mi giriyordunuz? Nereden görüyordunuz? Hangi
5: eve
3: açıdan?
5: Ben eve girdiğini görmüyordum. Arkadaşım balkonda kahve içerken, çay içerken, çünkü biz bir evli gibi geçiniyorduk. Görüyordum. Balkonda da görüyordum. Yolda da görüyordum.
3: Nasıl görüyordunuz? Yürürken mi, kafası öndeyken mi size selam veriyor mu? Yani yüz yüze hiç geldiniz mi Nedim Bey'le?
5: Hayır. Tamam. Sadece o gün yüz yüze geldik. Yapma kardeşim dedim. Şöyle yan yüzünü döndü, hemen geçti, içeri kaçtı.
3: Yani olaydan önce ne selamlaştınız ne de yüz yüze geldiniz değil mi? Hep balkondayken, gelip geçerken görüyordunuz.
5: Evet.
3: Kaçıncı evet, kattı bu balkon? Gördüğünüz balkon. Nedim Bey'i genelde gördüğünüz o kahve içtiğiniz balkon apartmanın kaçıncı katı oluyordu?
5: Dördüncü katı.
3: Tamam, teşekkür ederim, sağ olun.
2: Teşekkür ederiz Reyhan Hanım. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
5: Yok yavrum. Ben aynı ifademi kim çağırsa çağırsın gelip vereceğim.
2: Teşekkür ederiz.
5: Oldu.
2: Hadi. Melin Hanım. Melin Hanım'ı çok merak ediyorduk. Melin Hanım'la da ilgili çok soru işareti oldu. Melin Hanım, Gülnur Hanım'ların karşı komşusu ve biliyorsunuz olaydan sonra Nedim Bey Melin Hanım'ın evine giriyor. Melin Hanım nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Konular hiç değişmiyor maşallah.
2: Hiç değişmiyor. Çünkü kimse orta yolu... kimse... Şundan değişmeyip yanlış anlaşılma var Melin Hanım. Şimdiki...
1: Yani çünkü doğru dürüst dinlemiyorlar da o yüzden. Çok
2: o yüzden mi diyorsunuz? Çünkü Melin Hanım şimdi insanların düşüncesi sizin söylediğinize göre aslında Nedim Bey polislerden ve olaydan önce oradaydı.
1: Ben bunu nereden bileyim? Ben kapımı açınca bak, ben şöyle gördüm Nedim Bey'i. Bunu ben daha nasıl anlatayım?
2: Tabii buyurun.
1: Dinlersiniz belki anlarsınız. Nilgün Hanım bağırdıktan sonra ben kapımı açtım, kimse yoktu. Ben Nilgün Hanım'la merdivenleri yarıya kadar inip sonra tekrar evime çıktım. İçerileri dolaştım. Kapımı açık bıraktığım için korkmuştum. İçerileri dolaştım, sonra tekrardan... Ben Nilgün Hanım'a ineceğim, baktım Nedim Bey kapıda şey oturuyor.
2: Peki Melin Hanım, şunu merak ettim. Nedim Bey'i kesin kez olarak görmeniz Nilgün Hanım'ın çığlığından sonra mıdır?
1: Aynen.
2: Tabii. Yani peki, Nilgün Hanım Çağla'nın cansız bedenini bulduktan sonra
1: evet,
2: mı?
1: Evet.
2: Saat kaç civarıydı?
1: Saat 4'ten sonra. 5.30-6 yani tam hatırlamıyorum.
2: 4'ten öyle. Sonraki bir saatte... Önce Nilgün Hanım'ın çığlığını duyduğunuz ve sonrasında Nedim Bey'i nasıl gördünüz?
1: Nedim Bey'i ben ilk merdivende, ilk kendi merdiven yukarı çıkan merdivende oturmuş, eli başının arasında öylece oturuyordu.
3: Polisler var mıydı Melin
1: Hanım? Hayır, bak polisler yoktu. İçerideler. Fakat karakol polisi aşağıda var.
2: Karakol polisi var mı Melin Hanım? Karakol polisini gördünüz.
1: Aynen, karakol polisleri ama yukarı çıkmadı onlar.
2: Karakol polisleri aşağıda gördünüz. Nedim
1: yani
2: Bey'de.
1: Bir tanesi herhalde kapıyı mı tutmuş öyle bir şey.
2: Sadece
1: ama
2: bir tanesi kapıyı tutmuş. Diğer aynen. Karakol polisi aşağıdaydı.
1: Ben gözden kaçırılan da bir şey daha söyleyeceğim.
2: Buyurun.
1: Şöyle bir şey oldu. Sonra ben Nedim Bey'e dedim buyurun dedim. Ağlıyor gibiydi böyle, çok üzgündü. Buyurun dedim, içeride oturun dedim. Kapı da açık kalsın. Ben tekrar Nilgünler'in aşağıya doğru indim. O arada zaten ben içeri girdikten sonra geldi diğer polisler. 5-6 taneydi, onlar kalabalık geldi.
2: Onlar daha sonra ekip polisleri geliyor.
3: Olay yeri
1: polisi
2: evet, 6.30'da geliyor onlar. 6.30 gibi olay yeri polisleri geliyor. Melin Hanım şunu soracağım. Siz sonra geldiniz.
5: Bir dakika ben bak unutuyorum. Sonra ben dışarıya kadar çıktım. Koridorlara bak. Siz diyorsunuz ki aşağılarda mı kan? Ben kan izlerini gördüm o uzun koridorda. Ya. Yani resmen dış kapıdan kaçmış her kimse damla damla kan vardı yerde.
2: Evet.
5: Peki, ben dedim ki gelen polislere dedim ki bakmayın dedim bak bunlar dedim şey dedim. Kaçan hakim kaçtı.
6: Bütün olayı değiştirdi. Çok önemli bir detay.
5: Yani çok önemli. Yani.
2: Bir dakika Melin Hanım şu dakika çok önemli bir şey söylediniz. Aranızda konuşmayın lütfen çok ses karışıyor. Şunu soracağım. Melin Hanım şimdi siz koridorda kan damlaları görüyorsunuz
5: aynen,
2: ya.
5: Aynen çıkış koridorunda. Kan vardı.
2: Tabii.
0: Dış kapıya.
2: Merdivene inen yolda. Dış kapıya iniyorsunuz aşağı indiniz
5: evet.
2: Dört kat.
5: Evet o koridorda kan vardı. Polisler birden gelince ben polislere dedim ki basmayın bunlar delil dedim.
2: Şimdi şu çok önemli bir şey. Önemli olan ne? Dört kat aşağı indiniz evet. Koridora.
5: Aynen indim ya oradaki kanları gördüm. Yani aha. Yapan kişi oradan kaçmış ve kan damlaları vardı.
0: Bir soru sorabilirim.
5: Ben bunları o zamanın polislerine söyledim.
2: Evet, yani ana kapıya kadar kan damlaları vardı.
5: Dış kapıdan çıkmış kaçmış yani.
2: Arka kapıdan olsa, çıkmış olabilir mi?
5: Ya otursun adam kan oraya nasıl gitti?
3: Bakın şurası.
2: Peki kan nerede kesilmişti Melin Hanım?
3: Burası değil.
5: Kan bizim dış koridorda kesilmiş. Oradan öteye ben gitmedim. Gitmediğim için de göremem tabii ki.
2: Peki şunu sormak istiyorum. Apartmanın ana girişinin ilk ana kapıdan girdiğimizdeki koridoru bahsediyorsunuz değil mi?
5: Evet.
2: Oralara kadar kan damlaları gidiyordu.
5: Damlamış tabii otomatlarda da vardı.
3: Tabii fotoğrafı da
2: vardı. Otomatlarda da vardı. Şimdi burada tekrardan teyit ederek sormak istiyorum. Ki o kadara kadar yetmez ama bu muhtemelen... Bu muhtemelen Melin Hanım muhtemelen bıçaktan ya da başka bir şeyden damlayan kandır ki bu kadar uzun süre aşağı kadar gitmiş.
5: Yani ki kaçtıysa ondan damlamış.
2: Peki Melin Hanım sizlere soracağım. Hı. Çünkü bunu soracaktır mutlaka izleyiciler. Hani diyorlar ya hep Nedim Bey eli yıkamıştı. Elinden olan kanlar olabilir mi? Tabii aşağı koridora kadar bu sürmez insanın evinde yıkadığı elindeki kan da. Evet,
5: Nedim Bey'in elinde ben çok öyle kan görmedim.
3: Üstünden
5: çünkü
3: damlamış.
2: Yani
3: bıçaktan damlamış. Bıçak da olabilir.
2: Bu daha çok sanki hani bıçaktan bıçak böyle kıpkırmızı evet. Kan lekeleri miyiz? Yani suyla karışık var. Gibi değil değil mi?
5: Hayır bildiğin kan lekesi şap şap düşmüş var.
6: Evet, resimleri olsaydı var. Kaç var santimden düşürüldü kaç santimden
2: var.
6: Aktığını.
2: Koridordaki fotoğrafları bulalım giriş koridoru. Aslında çok önemli bir şey söylediniz Melin Hanım.
3: Bu değil. Eğer, bu değil bu evin içi.
2: Bu evin içi giriş koridorunda.
5: Kapının dışında gördüm. Yukarıdan aşağı gelen polislere de bakmayın dedim. Bak burada dedim kanlar var dedim.
2: Peki var, evet, Melin Hanım hiç o dış kapının dışarısına baktınız mı? Dışarıda da var mıydı?
5: Dış kapının dışındaydı zaten kanlar.
0: Nasıl?
2: Bir dakika. Dışarıda çıkınca devam mı ediyordu?
3: Binanın çıkış kapısı.
5: Çıkınca iki bu da değil.
2: Hayır. Binanın ana girişinin kapısından çıkınca da devam ediyor muydu?
5: Evet.
3: Hayır dairenin değil ama binanın.
2: Binanın.
5: Evet bizim binadan çıktık. Uzun bir koridor var.
2: Evet.
5: Orada gördüm ben iki damla kanı.
0: Koridorun dışında.
2: Bu çok enteresan. Bakın Melin Hanım diyor ki hem içeride gördüğümüz hem dışarıda mı?
5: Aynen.
2: Yani Melin Hanım şöyle diyor. Hem dışarı çıkılan koridorda kan gördüm. Aynı zamanda ana girişin dışına da çıkarken.
5: Ana girişimiz birden çok kalabalık olduğu için oralar... Basılmış olabilir, silinmiş
2: bu çok
5: olabilir.
2: Önemli. Bakın dışarıda.
5: Ama ben gördüm yani.
2: Siz normalde Gülnur Hanım'ın karşısında oturuyorsunuz değil
5: tabii
2: mi Melin Hanım?
5: Ben de Gülnur Hanım'ın karşısındayım ama biz tanışmıyoruz.
2: Peki Melin Hanım siz o telaşla aslında hem Nilgün Hanım'ın yanına indiniz hem de aşağılara indiğinizde kan izlerini gördünüz.
5: Evet ben gördüm yani. Şimdi bir ben gözümün gördüğü şeyi söylüyorum.
2: Ve sonrasında tekrar teyit ediyorum dışarı kadar kan devam ediyordu.
5: Aynen dış kapının dışına kadar iki damla kan vardı orada.
2: Melin Hanım neden önemli biliyor musunuz? Katilin çıktığı kapı. Biz
5: çıktığı
2: hep konuşuyorduk.
5: Kapı.
2: Arkadan
5: yani
2: mı çıktı diyorduk.
5: Olması mümkün değil. Kaçtığı belli. Çünkü orada kan damlalarını ben gördüm.
2: Tabii, çünkü tabii. Hep düşündüğümüz bir şey vardı. Acaba arka kapıdan mı çıktı ama sizin söylediğinizle.
5: Ha şöyle olabilir bak. Şöyle olabilir.
1: şöyle olabilir. O kan damlaları dış kapıda olabilir ama bizim gene dönmüştür. Alt taraftan o bahçe şeyine giriliyor.
2: Ya. Belki o, pardon. Bu kapıdan şeye giriliyor mu? Bodrum'a giriliyor
1: evet.
2: mu?
1: Evet. Tabii ediyor. Tabii dış kapıdan çıktın mı da giriyorsun orada. Küçük yani
2: dış kapıdan,
1: kapıdan
2: o Bodrum'da dediğimiz apartman evet. daireden
1: giriliyor. Giriliyor ama da
3: girmiş dönmüş de olabilir.
1: Bakamam ki yani.
2: Bakın arkadaşlar.

0: var. Çok önemli bir şey. Hemen orayı bana gösterin. Melin Hanım'ın dediği gibi o kapıdan çıkıp direkt Bodrum'un içine atlayabiliyorsunuz. Yani Bodrum'da bir daire var ya bahçesi olan. Direkt oradan çıkarak sol taraftaki kapıdan Bodrum'daki daireye atlarsınız.
1: Evet, evet.
0: Madem
1: yani.
0: Çıkışta kimse görmedi.
2: Yani her yerden girişi var. Bak o Bodrum katın her taraftan girişi var.
0: Çok enteresan. Evet. Buyurun, bir şey soracaktınız.
3: Melin Hanım, üst kattan mı devam ediyordu kanlar, yoksa giriş kapısında daha yoğunluk mu gördünüz? Çok
2: bak,
3: önemli.
2: Merdivenleri çıkıyorsun, tamamen bir düz koridor var.
3: Merdivende görmediniz mi?
2: Hayır. Ben merdivenlere işte, kadar gitmedim.
0: Ne düşündünüz? Bize de söyleyin.
3: Ya apartmanın içerisinde bu şahıs bir yere girip tekrar çıktığını düşünüyorum ben şu anda.
4: Ama yüksek dışarıda kan olmaz.
0: Ama kan bitmez mi o zaman? Yani yanında nasıl
3: merdivende
0: kan o kadar?
3: Yok. Damlaya damlaya gelmemiş yani. Giriş koridorunda devam ediyor.
5: Şimdi bakın, şöyle kan şekilleri... basılmış da olabilir. Çünkü yani tesadüfen gördüğü izler belki de o gün orada ayak basılmayan yerlerdi. Tamam. Belki... Yani
2: yok,
5: lanet
2: yok,
5: olsun maalesef belki merdivenlerden çıkan insanlar sildi.
0: Melin Hanım diyor ki ben bunları gördüğümde daha kimse gelmemişti.
5: Çünkü
0: basmamıştı.
5: Kapıdan çıkınca, dairenin kapısından çıkınca 3 damlayı biz izleyerek merdivenden aşağı indiğini görüyoruz. Ama
0: evet,
5: merdivende yok ama giriş koridorunda var.
0: Bakın Melin Hanım
5: dışarıda
0: ilk görenlerden diyor ki ben giriş koridorunda kanı gördüm. Çıktı, kanı görüyor ve bitiyor.
5: Evet.
0: Ve bitiyor.
2: Aynen,
0: nereye?
2: Orada son.
0: O son olduğu yer neresi? Oradan aşağı
3: YSTR'nin olduğu yer.
0: YSTR'nin olduğu yer.
2: O şey var ya, bir ilk katta bir pencere var. Demirli bir pencere var ya giriş,
0: evet,
2: giriş katta.
0: Onu gösterin.
2: Size
5: aynı yerde
0: mi yaşıyorsunuz
5: arkadaşlar? Hala aynı dairede mi apartmanda yaşıyorsunuz?
0: Taşındı diye biliyorum.
5: Taşındı.
2: Yok, ben orada
5: mesela
2: yaşamıyorum.
5: Mesela biz gelsek beraber orada bir keşif yapsak, bize hatırladığınızı söyleyebilir misiniz, sizi de alsak?
2: Ben kendim görünmeden gösteririm size.
5: Tamam
2: yerine.
5: Görünmeyin, biz bu kamera olmayacak.
0: Arkadaşlar,
5: biz beraber
0: bana o yeri bir verir taşında misiniz?
2: Yani ben orada iki damla kanı gördüm, polisleri de uyardım ama tabii o kargaşa da basılmıştır kesin.
0: Şimdi ben şunu
3: fotoğrafı
0: soracağım.
3: Fotoğrafı var
0: YSTR Melin Hanım. Alınan dışarıdaki kanı ben hiç bilmiyorum. Apartman dışındakini hiç ilk kez duyuyorum.
2: Vardı.
0: Apartman dışından bir YSTR alındı. Bu bir kanın yanındaki.
3: Koridordan
0: giriş
3: alınıyor ya.
0: Giriş koridoru.
3: Melin Hanım'ın kan gördüm dediği yerde.
0: Ama Melin Hanım'ın dediği dışarıda da kan gördüğümü ilk defa duyuyorum ben.
2: Dışarıda yani vardı.
0: Sizce? Siz de ilk duymuyor musunuz?
5: Ben Melin Hanım yanlış anlamıyorum. Apartmanın dışında. Değil mi?
2: Evet,
5: demir
2: evet, apartmanın dışında iki damla kan vardı.
0: Arkadaşlar, Melin Hanım,
5: yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına kronolojik olarak size şu soruyu sormak istiyorum sadece.
2: Evet.
5: Önce Nilgün Hanım'ın çığlıklarını duydunuz apartmanda.
2: Aynen.
5: Sonra aradan bir zaman geçti. Araya hiç polisler ya da apartmanın yanına polisler geldi. Daha sonra mı Nedim Bey geldi? Sıralama
2: hayır,
5: nasıl
2: Nedim
5: oldu?
2: Nedim Bey geldiğini görmedim bak.
0: Siz merdivende gördü.
2: Ben sadece Nedim Bey'i orada otururken gördüm.
3: Şöyle peki, görüyor Sedef.
0: İlk merdivende görüyor. Onu bir şey soracağım.
3: Nilgün Hanım
0: merdivende
3: bağırıyor.
0: Merdivende gördüğünüz
3: ya.
0: Melin Hanım halini anlatır
3: aşağı
0: mısınız
3: iniyorlar,
0: Nedim
3: yukarı
0: Bey?
3: Yukarı çıkıyor polisler geliyor.
2: Ya çok giriş
0: kendi aramızda
2: elleri,
0: konuşmayalım
2: ben,
0: arkadaşlar.
2: Hani
0: ses karışıyor.
2: Görmedim. Başını almış ellerinin arasına oturuyordu.
0: Üzgün bir şekilde gördünüz
5: çok.
0: Siz.
5: Ama Nedim Bey'i gördünüz, polisler de oradaydı değil mi? Aşağıda polis
2: Nedim
5: vardı.
2: Ben gördüğümde polisleri görmedim.
5: Yok, aşağıda
2: yok,
5: dediniz
2: ama
5: ya.
2: Apartmanın dışında karakol polisi vardı.
5: Tamam, yani polis de
0: dışında vardı.
5: Evet.
0: Gülnur Hanım, siz bir şey sormak ister misiniz? Siz de biraz konuşun.
2: Zaten cinayet polislerinin haricinde oraya kimse gelemez ki. Normal karakol polisi aşağıda beklemek zorunda.
5: Evet.
0: Gülnur Hanım'ı gördünüz mü hiç?
2: Yok, ben onu hiç görmedim.
0: Buyurun Gülnur Hanım, siz bir
2: şey.
0: Şey
2: de gördüm, pardon. Nilgün Hanım'ın evinde oturuyordu.
6: Şimdi şöyle, Nedim'in bana anlattıklarıyla Melin Hanım'ın anlattıkları birebir örtüşüyor.
0: Hı hı.
6: Aynen o vaziyette. Ya Reyhan Hanım'ı ben artık hali bile almıyorum.
0: Hı hı. Yani şimdi Melin Hanım'a neden sorduk? Çünkü Reyhan Hanım aslında Melin Hanım'ı da şahit gösterdi ve bakın o da Nedim Bey'in önceden orada olduğunu biliyordu diyor. Ama Melin Hanım'ın şu an anlattığına göre aslında önce Nilgün Hanım Çağla'yı buluyor. Ve sonrasında görüyoruz. Bakın şimdi Melin Hanım çok önemli bir ifade verdi. Daha kimse yokken Nilgün Hanım'ın çığlığından sonra Melin Hanım koridordan aşağı iniyor. Ve merdivenlerden aşağı indiği zaman ana giriş koridorunda kanlar görüyor.

0: bak şu
1: gitti.
0: Koridor var ya, görünüyor zaten.
2: Ha, evet, bak burada. Bakın. Burada.
3: Burada gördünüz kanları,
0: aynen,
3: değil mi?
0: Aynen aynen bak. Bu uzun koridor var ya, orada evet. Gördüm. O demir cam var orada. Demir camın önüydü.
3: Şu demir camın önünde kanlar gör. Bakın çok önemli bir şey. Katil ana kapının, bakın orada ana kapıdan çıkmış, evet, kanları damlata damlata çıkmış.
4: Esra Hanım, aynen. Çok önemli bir delil.
3: Bu çok önemli bir şey. Melin Hanım, söylediğiniz o kadar önemli ki. Çünkü hani bizim düşündüğümüzün tersinde de bir şey söylüyorsunuz ve o kıpkırmızı
2: aslında
3: kan
2: değil,
3: aynen. Saniye, ben bıçakta şey da biz arka kapıda olabilir diye düşündük ama şunu anlatmak istiyoruz. Buradan arkadaşlar, buradan sılayı geriye doğru aldığınızda buradan Bodrum'a bir giriş var, bir kapı var.
2: Evet.
3: Biraz geriye doğru sarın.
0: Oradan zaten aşağı merdivenlerden direkt giriliyor aşağıya.
3: Evet. Aha. Yani hani şimdi şuradan görün. Ahmet görmedi. Yukarı çıksa bu kadar elinden kanlar damlayarak o merdivenlerde çok gözükür.
2: Bakın.
4: Onu ispatlayabilirler aslında.
3: Şimdi buradan çıkıştan sonra, hayır yanlış yer. Burası değil. Arkadaşlar geçen gün Sıla bize bir şey gösterdi ya, hatta taraf. O kapıyı açtı oradan, evet. Direkt Bodrum'un bahçesine indi ya, oradan bahsediyor.
2: Evet.
3: Yani direkt bir kapı var, üstünden atlıyorsunuz ve bizim bahsettiğimiz Bodrum'da Faysal'la Kemal'in yaşadığı o yere giriyorsunuz. Eğer kimse dışarıda ya da yukarı çıkarken görmediyse eğer.
4: O ispatlanabilir, nasıl? Görseller sağlıklıysa şu an polisin elindekiler. Kan yere düştüğünde kaçış istikametine doğru kuyruk oluşturur.
3: Yani ama kanla ilgili bir görsel bence bahsediyor. İnsanlar ayaklarıyla basmış ve bozulmuş. Şu
4: belki an ilk görseller kez sağlıklıysa kaçış istikameti belli
3: bakın,
4: olur yani.
3: Bakın Sıla gösteriyor. Bakın oradan çıktığınızda nereye gidebiliyorsunuz? Bakın şimdi.
2: Bak. Bakın.
3: Devam et.
0: Yani iki taraflı kaçışımız var bizim. Her üç taraflı hatta. Her yerden yol var.
3: Bir anda kesildi, devam ettiği vardı. Başa dönmüş, yanlış yerde kesmişsiniz. Oradan devamı gittiğinizde aslında evet.
5: Gene oraya.
3: Kesiliyor. İsterseniz oradan. Diğer tarafından Bodrum'un bahçe kısmına çıkıyorsunuz. Faysal'la Kemal'in yaşadığı evin. Evet. Direkt.
2: Girişi de oradan yapmışlar.
3: Evet, burası
2: zaten.
3: Bakın depodan. Şurası. Buraya çıkıyorsunuz direkt.
2: Ve Çağla da oradan geliyor. Yani Çağla'nın geldiğini de oradan
3: ve
2: biri görebilir.
3: Ve o Bodrum katı, bakın Bodrum katından baktığınızda Çağla yukarıdan geliyor ya.
2: Evet,
3: yukarıdan görüyor. Gelişini dik olarak, net olarak görüyor. Görüyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Orası tek aslında o yukarıdan gelişi de net olarak gören bir yer. Ve katilin kan damlaları oradan sonra yok oluyor. Melih Hanım çok önemli bir şey söylediniz. Ben
0: ben orada iki damla kanı gördüm ama yukarı merdivenlerden de kaçabilir, aşağıdan da kaçabilir. Her türlü kaçabilir yapan.
3: Yani şunu anlıyoruz, katil dışarı çıkmış.
0: Aynen,
3: bir şekilde
0: çıkmış
3: kanları
0: yani.
3: Da damlatmış ya bıçaktan ya şeyden.
0: Ben size konuştuğumda söyleyecektim ama Reyhan Hanım çok ortalığı karıştırınca konuşamadım.
3: Peki Melin Hanım, söyledikleriniz çok önemli. Reyhan Hanım, bakın Melin Hanım farklı şeyler söyledi. Bugün detaylıca anlattı. Bir şey söyleyecek misiniz? Düştü mü Reyhan? Hatta düşmüş. Hakan Hocam siz de düşündünüz.
6: Muhteşem bir delil bu. Muhteşem bir delil. Aha. Ve bizim çalıştığımız diğer hipotezi, yani sadece evdeyin harici hep nasıl olduğunu konuştuğumuz için diğer hipotezlere geçememiştik. Aha. Bu da şunu gösteriyor bize. Daha önceki coğrafi patoloji çalışmamızda bölgede fetişle ilgili bir şey olmuş. Olay gerçekleşmiş. Hı hı. Şöyle de olabilir. Bakın burada da yazıyor. Yedek bir anahtar ya da bir şekilde tanıdık birisiyle eğer kendisi haş olduğu ise bu şekilde kendisini düşük riskli profil olarak görmüş olabilir kendisini, kızımızı.
3: Onun için bağırmamış olabilir.
6: Onun için bağırma olabilir. Çünkü naif kız olduğunu, yani tanıdık belki etraflardan
3: daha
6: birisi olabilir.
3: Daha gördüğü biri olabilir.
6: Fetiş
3: birisi.
6: Evde belki kendisi önceden geldi. Affınıza sığınıyorum, bu kesilir mi bilmiyorum. İki tane hanım olduğu için belki eşyalarıyla ilgili bir şey durumu olmuş da olabilir. Belki beklemiyordu. Çünkü ani ve öfkeyle yapılmış bir işlem olduğunu kanaat getiriyorum. Yani farklı bir şey olsa kaçıp giderdi ya da
2: sperm
6: ne bileyim.
2: Sperm bulunmadı ama hocam. Efendim? Sperm bulunmadı.
6: Bulunmadı.
2: Hı hı.
6: Yok yani kendisi burada için değil, eşyalara yönelik. İki tane hanım var ya evde. Hı hı. Onlara yönelik acaba bir fetiş duygularla.
3: Şimdi iç çamaşırı ile ilgili belki
6: yani.
3: Fetişizmi fetiş, vardı.
6: Çünkü,
3: aslında ona odaklanmıştı mı diyorsunuz?
6: Şöyle, bakın bu hipotezim yazmış. Ağırlık merkezi çevre o bölgede yapılmış. Ve şu anki bugünkü
3: ne
6: delil
3: yapalım,
6: de muhteşem.
3: Ne çıkmış hocam?

0: ağırlık dediğiniz şey yapılmış, ne çıkmış?
1: Hayır yani bir 99 senesi miydi sanırım? Evet, o yılda öyle bir olay olmuş anlamında söylüyorum.
0: Ne olmuş olayı biliyor musunuz?
1: Ya tam detayını değil de detayına giremedim ama fetiş tendanslı bir olay olduğunu, hanımın evine girdiğini,
0: iç çamaşırlarını
1: aldığını, o şekilde bir hikayesi olan bir olay olduğunu
0: sonra
1: biliyoruz.
0: Sonra öldürülmüş mü hanım?
1: Onu tam şimdi bilemiyorum. Onu tam bilemiyorum. Tam şey yapamıyorum ama bu ona o zaman bunu da gördükten sonra daha da yakalıyor. Zaten var birkaç tane daha hipotezimiz. Dediğim gibi. Yani o zaman işte eksik veri dediğim de buydu. Yani keşke o zaman silindir mekaniği ile o kapının açılıp açılmadığını öğrenilebilirdi. Ya da bu hanımefendinin sözü, delili çok çok önemli. Gerçekten bütün her şeyi değiştirecek bir.
0: Bana çok
1: bütün
0: elini değiştirecek bir. Çok önemli geldi. Yani. Melih Hanım size bir şey sormak istiyorum. İfadenizde bunları anlattınız mı?
2: Var zaten dosyada.
3: Şimdi benden detaylı ifade alınmadı. Yani ben tabii ki anlatırdım. Gördüğüm her şeyi anlatırım yani. Niye anlatmıyorum? Ama şeyde biz Müge Anlı'ya bağlanmıştık. O zaman hatırlamıyorum ne anlattığımı ben. Yani o kadar.
2: Yine olsa yani yine anlatır mısınız sadece Melih Hanım?
3: Ama ben gördüm. Orada iki damla kanı gördüm. Çünkü damlamış. Damlayan kan genişler.
0: Bayağı da genişlemiş miydi?
3: Tabii. Damladığı an küçük damla genişlemiş. İki tane vardı.
0: Melih Hanım şimdi Sıla hemen oraya gitsin. Siz de yardımcı olursanız sözde de yani görüntülü de arayabilir. Sizi yormayalım. Kanın damladığı yerleri oradan nereye gidebilir bir görelim. Sıla hemen oraya gitsin. Yine Sıla'yı şikayet edecekler ama.
3: Valla onun ötesine ben karışamam. Polislerin teftiş etmesi lazım.
0: Yok siz karışmayacaksınız. Sadece
3: kalabalık dedim bak bakmayın.
0: Ha, basıyorlar mıydı gelen insanlar?
3: Tabii gelenler hep üstünden geçti.
0: Aa.
1: İşte bu.
0: Gelenler hep üstünden geçmiş yerini, kanın.
1: İşte yine aynı şey.
3: Kaldır kıldır geliyor millet kanı görmüyor ki.
2: Fotoğrafı var kanın. Sizde olması lazım. Fotoğrafı var. O arkadaşların verdiği fotoğraf değil. Melih Hanım'ın gördüğü kan damlaların fotoğrafı var bizde.
0: Fotoğrafın içi mi dışı? Yani kapının
2: bina girişi
0: dışı
2: işte.
0: Mı?
2: Bina girişi. Koridor.
0: Koridorda var.
2: Tabii var.
0: Dışarısı?
2: Dışarısı yok.
0: Dışarısı yok. Şimdi dışarıdaki kan da önemli çünkü aslında katilin gittiği yeri de bize gösteriyor.
2: Yani bu da yani evden biri olmadığını gösteriyor aslında.
0: Ne olduğunu gösteriyor?
2: Apartmandan çıktığına göre evden biri değil aslında bu kanıya
3: tabii
2: varabiliriz.
3: Tabii evden kaçmış ben tahminim ben bunu yıllardır söylüyorum zaten hakaya alan yok.
0: Yok, çok teşekkür önemli. Ediyoruz. Şimdi avukat hanımlar mutlaka yardımcı olur size. Belki savcılıkta bir tekrar ifade verirseniz çok önemli dediğiniz şey.
2: Eğer çünkü kabul ederseniz savcıya ifadeye gidebilir miyiz sizinle?
3: Tabii benim tamam, için fark
2: çok teşekkürler.
3: Şey söylüyorum. Yeter ki kızcağızın katili evet. Bulunsun. Küçücük çocuk.
0: Çok teşekkür evet. ederiz Melih Hanım. Verdiğiniz bilgiler çok
3: yani,
0: önemli.
3: Katili koruyan falan filan yok. Babayı da görsem söylerim. Anneyi de. Ben mesela bak anneyle hiç konuşmuyorum. Annenin de bazı mesela olumsuz taraflarını gördüm ben o zaman. Onu da söyledim.
0: Yani Melih Hanım şunu diyorsunuz. Ben zaten anneyle pek selamlaşmam. Evet. Soğuk bulurdum.
3: Yani
0: öyle bir şey gerçekten bir aileden yani gerçekten aileden şüphelenseydim zaten aram samimi değildi. Açıkça söylerdim mi?
3: Telefon faturası istedim ben. Bak Gönül orada oturuyor. Bunu alttaki Nilgün de biliyor. Vermedi bana. Ben de gittim Nilgün Hanım'dan istedim.
0: Ne istemiştiniz Melih Hanım?
3: Telefon adresi ben PTT'den telefon bağlattıracaktım ankesörlü. Var mı dedim adres istiyorlar dedim çaldım kapısını yok bende dedi kapattı kapıyı.
0: Hatırlıyor musunuz Gülün Hanım bunu? Yani biz Melih Hanım'la konuştuğumuzda aslında biz hani oturuyorduk ama Gülnur Hanım soğuk bir hanımdı. Yani çok iletişim.
3: Hayır ben ondan bir şey istemedim ki ekmek su fatura adresi dedim. PTT'ler adresi bulamıyor bizim adresimiz çift oluyor. Hem aşağıdan çift oluyor hem yukarıdan PTT bulamıyor adresi.
0: Duydunuz mu Gülün Hanım siz biraz... Daha mesafeli misiniz?
4: Evet mesafeliyim. Ben işte biraz arkadaşlıklarda, dostluklarda, komşuluklarda daha seçici davranıyorum herhalde. Ondan
0: ama
4: olsa
0: Gülün Hanım,
3: sonra bir gün abimler gelmiş bana misafir. Abimlerin adresini söylememiş. Burada oturuyor mu kardeşim demişler. Ben tanımıyorum demiş.
0: Gülün Hanım abileri gelmiş sormuşlar. Siz tanımıyorum demişsiniz.
3: Yani şimdi ben bunun nesini koruyayım ki daha bu çocuğun yazık yani çocuğa üzülüyorum. Ben aileye çok da öyle bir şeyim yoktu benim. Hani bir şey dostluğum ya da merhabam yoktu.
0: Peki, aileye kırgın yani aileyle bir yakınlığınız yoktu zaten. Bir şey görmüş olsanız açıkça söylersiniz.

0: Yani söylerim tabii, niye saklayayım? Peki. Şurada bakan o resimdeki kıza yazık yavrucağa.
1: Belin Hanım, hatırlıyor musunuz Çağla'yı?
0: Tabii, çok iyi hatırlıyorum. Etek giyerdi, bacakları düzgün, çok tatlı bir çocuktu.
1: Herkes Çağla'nın güzelliğinden, tatlılığından çok konuşuyor. Siz de yani öyle mi tanırsınız?

0: odadaydım. Ara sıra sakin sakin seyrederdim balkondan falan.
1: Bu Reyhan Hanım'ın sorusuydu ama ben size bir kez daha sormak istedim Melin Hanım. Reyhan Hanım dedi ki, madem hani sen eşin de evde yok, neden Nedim Bey'i evine aldın?
0: Ya eşimle ne alakası var? İnsanlık diye bir şey yok mu? Bir kere daha evime aldığım zaman kapımı kapatmadım. Zaten karşı dairenin kapısı da açıktı bak. Orada cinayet işlenmiş, o kapı da açıktı.
1: Kapı açıktı orası sizin karşı daireniz.
2: Esra Hanım, Reyhan Hanım'ın kafası başka türlü çalışıyor.
3: Hepsinin öyle ya. Bunlar bu tayfa.
1: Yani kafası, kapısı açıktı. Siz Nedim Bey'i merdivende görüp bize gel buyurun, istersen.
0: Zaten eve girmedim ki. Buyurun siz oturun dedim. Ben aşağı Nedim Hanım'a indim.
1: Peki Nedim Bey'i böyle biraz güzel duygu anlattığınız için soracağım. Bir baktığınızda ne gördünüz gözlerinde, bakışında?
0: Ya, yani ağlamaklı ve çok üzgün bir adam gördüm ben. Pişman, yani böyle çok üzülmüş, hani ağlıyor, bir şeyleri kaçırmış, yani sanki çocuğunu kurtaramamış.
1: Sizle hiç konuştu mu size geldiğinde?
0: Yok, hiç konuşmadı. Sadece dedim ki ay otomatikte de kan lekeleri var dedim. Ondan sonra adam da hiç konuşma damına bir şey yoktu, donmuş böyle.
1: Peki üstünde nasıl bir kıyafet vardı Melin Hanım?
0: Kısa kollu demiştim, bir tişört vardı.
1: Düz renkli mi yoksa...
0: Düz renk bir tişörtü vardı. Tahmin ediyorum koyu gibi de siyah değildi ama böyle gri mi...
3: Ekranı görüyor musunuz Melin Hanım? Ekranı görüyor musunuz? Bu tişört müydü gördüğünüz tişört?
0: Yok, şu an üstündeki değildi galiba.
1: Bu lacivert, yakasında beyaz çizgisi olan bir tişört.
0: Aynen. Ben biliyorum canım geldiğin. Tamam işte bu. Evet.
1: Lacivert gördünüz yani.
0: Evet, bu şekilde oturuyordu. Elleri başında. Ben yüzünü bile görmedim adamın ne yapıyordu diye.
1: Yani yüzünü görmeme sebebiniz elleri başında
0: aynen
1: olduğu
0: ya,
1: için.
0: Aynen ya, başını kapatmış adam böyle düşünüyordu.
1: Bir şey sormak istiyor musunuz?
0: Şimdi Gül Hanım'dan da bildiğim için Çağla'yı kesmişler diye bağırınca kadın, onun da babasını tanıyordum ben az çok apartmandan. Ben dedim herhalde çocuğunu gördü, oturmuş ağlıyor dedi.
3: Peki sizin o mahallede gördüğünüz, şüphelendiğiniz, tedirgin olduğunuz, apartmana gelen, ne oldu belli olmayan olabilir, artık nasıl tabir ediyorsanız, böyle kişiler var mıydı tarif edebileceğiniz Melin Hanım?
0: Yok, bizim apartmanımız çok iyiydi. Ya bir aralar bir kavgalar oldu. Bir alt tarafımızda bir kavga. O giriş kattakilerle bir kavga oldu. Ya,
1: giriş kattaki kadar. Dediğiniz kimler?
3: Faysallar mı?
1: İşte Faysallar
0: onlarla,
1: mı?
0: Benim o Çağlıların alt katındaki Mahfi Hanım'dı galiba kavga etti. Hmm. O kadar.
1: Ne diye kavga etmişlerdi?
0: Ya şimdi madde içiyorlardı, koku geliyordu. Ben de alıyordum kokuyu, doğru.
1: Madde kullanıyordu Faysallar orada, öyle mi?
0: Mahfi Hanım da yapmayın etmeyin derken işte Faysal onun üstüne yürüdü, kapısını falan tekmeledi. Onları hatırlıyorum.
1: Yani aslında bodrum katta madde içiliyordu ve sizlere kadar kokusu geliyordu.
0: Geliyordu. Ben şimdi işte kokuya çok alerjim vardı o zaman. Kemoterapi alıyordum ve çok kötü
1: hassas olursunuz kokulara karşı daha çok.
0: Evet, çok kötü kokuydu.
1: Peki sürekli içiyorlar mıydı Melin Hanım? Yani koku
0: geliyordu.
1: Her gün...
0: Bazen dönem dönem. Her gün tabii ben balkonda oturmuyordum ama dönem dönem geliyordu koku. O ben karışmıyordum. Ben kendi derdimle boğuşuyordum.
1: Karışan kişilere apartman, yani daire sakinleri çok sert bir tepki gösteriyordu.
0: Yok, hayır. Bir tek Nafi Hanım bir gün yüz göz olmuş. Zaten karakolluk oldular. Herkes biliyor.
1: Hayır, karakolluk olduklarına göre yani Faysal ya da Kemal tepki çok gösteriyor muydu?
0: Yok. Hayır. Efendi çocuklardı ya. Hiç öyle kötü bir şeylerini ben görmedim.
3: Ne diyor? Nafi Hanım Gökçe'nin annesi değil mi
0: evet,
3: bu arada?
0: Evet.
1: Yani Gökçe'nin annesiyle
0: bir şey görmedim.
1: Ama Faysal yukarı kadar Gökçe'nin annesinin katına, dairesinin önüne kadar çıktı değil mi?
0: Çıktı. Bir tekmeledi kapıyı. Bir tamam. Karakolluk oldular, öyle bir şey.
1: Karakolluk oldular. Bundan bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada önemli bir olay var. Yani Hasan Gökçe'nin annesi, Hasan Kağan'ın eşi kavga ediyor Faysallarla. Ortalama
0: ama haklı. Orada kız çocukları var, iki tane.
1: İşte tam da bunu söylüyorum Melin Hanım. Neden kavga ediyorlar biliyor musunuz? Anne çıkıyor balkona, diyor ki bizim burada kız çocuklarımız var. Siz niye aynen burada madde içiyorsunuz?

0: yer kokuyor. Bunun üzerine Faysal o bodrumdan çıkıyor. Çağla'nın bir kat altındaki Hasan Kağan'ın evine geliyor. Kapıyı tekmeliyor.
1: Evet,
0: bunun
1: evet.
0: üzerine karakolluk oluyorlar. İşte tam da bu olaydan bahsediyoruz. Çağla Tuğaltay'ın ölümü de bu olaydan sonra.
2: Evet.
3: Bir şey daha sorabiliriz
1: hemen ben kendisine. Sonra olmadı o olay ya.
0: Ne kadar geçmiştir?
1: Yani onu hatırlamıyorum ama hemen olmadı.
0: Şimdi oradaki bizim tarihlere baktığımızda yaz ayına yakın bir zamanda oluyor. Çünkü balkonda içiyorlar ya dışarıda.
1: Bu yüzden içeride içiyorlar. Balkonda hiç ben görmedim dışarıda.
0: Bahçelerinde de içtikleri söyleniyor. Bir bahçeleri var.
1: Ben görmedim.
0: Bahçelerinde de içtikleri apartmanın dışarıdan itibaren içeriye kadar.
1: Ya apartmanda koku geliyordu. Evden de kapı açık olsa direkt balkonlara gelir koku. Doğru. Hı-hı. Bahçeye gerek yok.
0: Hı-hı. Peki ne zaman olduğunu bir hatırlar mısınız? Bize göre yaz ayına doğruydu. Öyle
1: ben,
0: konuşuluyor.
1: Şimdi olmuş olabilir şimdi. Ben o günlerde hakikaten ki ağır bir hastalıktı benim.
0: Tabii kanser yani, tedavisi görüyordu. Tarihi. Buyurun Gülnur Hanım.
3: Şimdi benim bildiğim yani sonradan duyduğum Nafiye Hanım bir gün önce pazar günü olmuş
2: yok,
3: bu olay.
2: Bir ay diyen de var abla. Bir ay diyen de var.
0: Bir ayla bir günle bir ay arası yani bir ayla bir gün arası bu kız çocuklarımız var kavgası çıkıyor ve alt komşu madde içmenin tepkisi olarak gelip alt komşunun yani Çağla'nın altındaki komşunun kapısını tekmeliyor. Bu da Melin önemli Hanım, bir bilgi.
2: Bir soru sormak istiyorum Melin Hanım. Şimdi o gün anladığım kadarıyla siz olay saatlerinde de evdeydiniz. Yani olaydan önce olaydan önce apartmana gelen, apartmanda olan kimler vardı? Apartmanda yaşayan sakin olabilir. Yabancı biri geliyordu gördüm
1: hiç
2: dediniz
1: hiçbir
2: böyle.
1: Hiçbir şey duymadım bak inanır mısın?
2: Hiç gördünüz var mı böyle yoktu. Şey camdan bakmışsınızdır ya da sesini duymuşsunuz. Mesela Nilgün Hanım apartmandaymış. Başka hangi o sakinler kadar. Apartmandaydı?
1: Zaten, Nilgün Hanım bağırdığı zaman bütün millet toplandık hep beraber apartmana.
0: Melih Hanım şimdi izleyicilerimizin yorumlarını görüyoruz. Ben öyle bir şey duymadım ama duymuşlar. Siz demişsiniz ki tabii insanlar herhalde seçildiği de algı yapıyor. Ben Nedim Bey'i gördüğümde pişmandı mı dediniz?
3: Hayır.
1: Ya pişmandı demedim ben. Pişman hani öldürdüğüm için ya da kızımı kestiğim için pişmandı dememişimdir. Biraz saçma değil mi?
0: Yani pişmanlık diyordu da çevirdi gibi. Şimdi insanlar ona inanmak istiyor ya. Yani siz doğruyu söyleyin.
1: Zaten o kadar fena uydurukçu ki yani. Beni bile
0: hemen demişler ki bakın.
1: Yaptılar. Ayıp ayıp.
0: Hemen demişler ki. Nedim ben demişim güya baba nasıldı demişim siz pişman deyince ben lafı değiştirmişim vay beni de yapmışlar dönme dolap
2: kızımı kurtaramadığı için gibi
0: Melin Hanım siz söyleyin ki aman ben dönmüş döndürmüş olmayayım sizi
1: yok canım
0: ne demek istediğinizi bir de anlatır mısınız Nedim Bey'i
1: gördüğünüzde ya çok üzgün hani bir şeyler olmuş da böyle çok üzgün bir vaziyette. Sadece burnu görünüyordu adamın. Benim gördüğüm oydu.
2: Az önce şey cümlesi kurdunuz ya.
0: Birkaç soru soracağım lütfen.
1: Ama bir baba kızını kesip orada oturur mu ya? Allah aşkına ya. Lütfen ya.
0: Peki siz hiç düşündünüz mü acaba Nedim Bey yapmış mıdır diye o gün?
1: Hayır hiç düşünmedim. Aklıma bile gelmedi.
0: Şimdi burada da bir soru daha var. Bulmuşken sizi söyleyeyim. Melin Hanım size diyorlar ki siz demişsiniz ki Nedim Bey'i sonrasında elleri kanlıydı evimde elini yıkadı.
1: Ben demedim onu.
0: Siz elleri kanlı gördünüz mü hiç?
1: Hayır hayır avuç içlerinde kan lekeleri var dediler ben sizden duydum.
0: Evet. Peki
1: ben görmedim kan ben görmedim Nedim Bey'de.
0: Cemile Çalışkan hemen Cemile Hanım demiş ki Melin ağzından kaçırdı. Hiç ne Melin'in hiçbir söylediği diğer şeyleri duymamış da Melin ağzından kaçırdı. Nedim'i pişman gördü.
1: Pişman da olsa kızını öldürdü yani oluyor.
2: Siz şey dediniz ya kızını kurtaramadığı için sanki hani böyle yani orada üzgündü gibi. Onu pişman da böyle sanki o tarif ederken öyle bir cümle kelime yani o pişman gibi bir şey söylerken ne demek istediğinizi tarif edin. En azından onları susturalım.
0: Şimdi
1: yani üzgündü yani bir şeyleri yakalayamadım havasında.
0: Yani
1: pişman.
0: Siz bir şey demek istediğiniz saklıyordunuz da ağzınızdan kaçırdınız mı? Ay ödüm koptu ha.
1: Yanlış kelime kullanırken insan değiştirebilir.

0: yani bunu.
1: Yanlış söyleyecektiniz, değiştiriniz. Peki Gülnur Hanım neredeydi? Beraber geldiler mi diye de bir soru var. Bundan haberiniz var mı?
0: Ben Gülnur Hanım'ı görmedim. Ben sadece Nilgün Hanım'da otururken gördüm onu. Hatta birlikte oturuyorduk, yan yanaydık.
1: Ha, yan yana oturdunuz siz, aşağıda Nilgün'ün orada mı?
0: Aynen, Nedim Bey benim evde otururken biz aşağıda komşularla beraberdik.
1: Peki şunu bahsetmek istiyorum. Gülnur Hanım'ı nasıl gördünüz? Yanında oturdunuz ya.
0: Vallahi şaşkın, bırakın gideyim diyordu ara sıra. Oturuyordu şaşkın böyle. Hani bir şey duyacağım da üzüleceğim korkusuyla tedirgin bir haldeydi.
1: Peki gerçekten Gülnur Hanım'a hiç kimse bir şey söylemiyor muydu Melin Hanım?
0: Canım tabii ki söylenmiyordu. Öldü denir mi?
1: Bilerek denilmiyordu.
0: Tabii canım.
1: Peki Gülnur Hanım sorular soruyor muydu? Yani ne oldun, beni bırakın.
0: Ya ne oldu falan diyordu ara sıra ama kimse bir şey söylemiyordu. Yani şimdi birdenbire söylenir mi? Daha yeni gelmiş oturmuş.
1: Peki,
0: o oturdu. Oturdu. Ondan sonra zaten oradan da karakola gittiler.
1: Yanında Melin Hanım sizle birlikte kim vardı Gülnur Hanım'ın yanında?
0: Ailece vardı. Nilgün'ün kızları vardı. Benim kızım bile geldi, çalışıyordu. Herkes vardık ya. Zaten tam ilk çıkışı saatiydi. Herkes vardı. Yani bayanlar vardı.
1: Şimdi Öztuna Nihan. Ha, Nihan demiş ki herkes duydu pişman sözünü. Bu kadının söylediklerini yeniden gözden geçirmek lazım. Artık pişmanı bir kere ağzından kaçının, kimse size inanmayacak. Tövbe yarabbim. Neyse, bir şey demek istemiyorum. Öyle diyeyim, kısa bir aradan sonra devam edelim.
2: Kayıplar, çözüme kavuşmamış cinayetler.
1: Bir defa bunu görüyorsun. Öbür çocuğum hasta diye diğer çocukları karını bırak, olmaz.
2: Ailenize mi kavuşmak istiyorsunuz?
1: Ben de öğrendiğimde çok şaşırdım. Doğrunun bulunması tarafındayız.
2: Esra Ezmeci ve ekibi sorunlarınızı çözmek, gerçekleri ortaya çıkarmak için yanınızda. Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184. Arayın, sesiniz olalım.
1: Eninde sonunda adalet yerini bulacaktır.
3: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçine bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.

0: Ebebek anneler gününüzü kutlar.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Her şeyin bir ideali var.
4: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
5: Her işin bir korkması var.
6: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul.

0: mağazalarında.
1: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
4: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
6: Ne?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bu benim olsun mu ya?
6: İşte taburalara kadar gel.
9: Anne ben alayım mı bunu?
10: Anne bunu.
5: Bunu?
10: Bunu.
5: Bu?
7: Bu.
5: Bunu.
10: Anne bunu.
9: Al kızım al.
10: Sana almıştım.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
13: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
14: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's app'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's app kazandırır. Hep kazandırır.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Anne! Bu benim olsun.

0: olsun canım.
1: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bu benim olsun mu ya?
0: İşte tabur alana kadar gel.
3: Anne ben alayım mı bunu?
4: Anne bunu.
3: Bunu?
4: Bunu.
3: Bu?
1: Bu.
3: Bunu. Anne bunu.
0: Al kızım al. Sana almıştım.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Haz dolu bir tasarım. Zamansız bir klasik. İmza bir dokunuş. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin. Hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
2: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
3: Bu cuma binde Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 10.950 lira. Kumtel Siyah Turbo Cam Ankastre Set 10.550 lira.
4: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
5: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
6: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
7: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
8: Hem de hiç para vermeden.
7: Herkes gibi.
9: Hakemler.
10: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
9: Kuaförler.
11: Ne kadar borcumuz?
12: Kargo bedava.
9: Taksiciler.
13: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
9: Hatta astronotlar gibi.
14: Puanları var.
15: Herkes Ultra
16: Premium Plus Plus Plus.
17: Abonelik mi?
18: Ne istersen Neon 1.
19: Bu reklamda bir yönetmene ihtiyacım yok. Etik Aram beni yönetir. Önce koltuğa oturtur. Paketini yavaşça açtırır. Sesini dinlettirir. O kokuyu iyice içine çektirir. İşte böyle gözlerini kapattırır. Bir de mutlaka sonunda şunu söyletir. Çikolatanın hası, Etik Aram hazı.
8: Ne 11'de kargo da bedava. Yani pes vallahi.
1: Bu benim olsun mu?
7: Anne ben bunu alıyorum.
1: Anne bunu.
8: Bunu.
7: Bu.
8: Bunu.
4: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
10: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
16: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
1: Evet, bugün çok önemli bir gelişme olmuş oldu aslında. Melin Hanım'ın dedikleri de çok önemli. Çünkü dışarıda gördüğü kan da çok önemli. Herhalde bunlar da dosyaya katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Aynı Reyhan Hanım nasıl veriyor? Herkes verdiği için Melin Hanım da detaylı ifadesini versin kendisi. Siz ne diyorsunuz hocam? Hakan hocam.
6: Ya şimdi biz adalet için, adaleti bulmak için acizane bilim çerçevesinde bir şeyleri anlatmaya çalışıyoruz. Asla taraf olma gibi bir lüksümüz kesinlikle olamaz. Asla asla. Ne olduğunu anlat. Ama insanların algısı kendilerine göre, çünkü teorilerini ispatlama meylindeler. Ben haklıyım, ben haklıyım diye. Bu tür acı bir olayda, vicdanları yaralayan bir olayda insanların taraf olması da acı bir şey. Yani ben üzgünüm. Bir şekilde anlatmaya çalıştık ama ilk gün Gülnur Hanım'la, Yasemin Hanım'a dedim ki, gözlerinin içine bakarak ilk daha çıktığım gün. Dedim ki hanımefendi, dedim, bakın ben adalet için geldim. Acınızı da paylaşıyorum bir anne olarak dedim. Kendisi de burada itiraz etmeyecektir. Gördüklerimizi, bildiklerimizi acizane bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Söylediklerim sizi sevindirir, sevindirmez onu bilmiyorum. Ama burada amacım tek amacım
12: ben niye senin
6: amacım olmadı? Sadece hayır yani olur ya oluyormuş ya.
12: Sizin bilgileriniz çok önemli.
6: Sadece onu anlatıyorum.
12: Katkı ama olarak hipotezi de anlatıyorum. Herkesin bilgisi önemli.
6: Ama ben asla o yaptı bu yaptı şu yaptı demedim gibi bir lüksüm diyor, yoktur. Asla asla yok. Buyurun, tekrar ısrarla söylüyorum.
14: Şimdi
6: ben böyle bir şey
14: Esra Hanım yani. Biz burada tabii ki çok önemli gelişmeler oluyor. Hiç konuşmayan insanlar konuşuyor. Dosyayı konuşmaya geliyoruz. Ama ben buraya ne zaman gelsem mutlaka ne kadar sesim de çıkmasa şurada sepet gibi otursam da bir saldıran oluyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bunların YouTube kanalları tarafından gazlanıp gazlanıp git saldır git saldır aman da hocam ne kadar da güzel saldırdınız diyecek bir kitlesi olduğu için artık ben buna da bir yerde dur demek zorundayım yani. Hı hı.
12: Ya da Hakan hocam ben yanlış anlaşıldım diyor. Ben taraf değilim.
6: Akıl seviyemiz o şekilde değil.
14: Tenha'da gelip 10 dakika özür diliyorsunuz. Ondan sonra buraya çıkıp saldırıyorsunuz. Bunun bir nedeni olması lazım. Ben hocam size
12: Tenha'da
14: ifade,
12: saldırdınız bakın, mı?
14: İfadede öyle bir şey yok
6: şey,
14: diyorum.
6: Ne münasebet öyle bir şey yani.
14: İfadede öyle bir şey yok diyorum. Çocuk anahtarla açma sesini duyduktan
12: ama
14: sonra
12: ağzını
6: çıktı. Zat halinizin bilgisine bir şey demedim. Zat halinize bilginize bir şey. Uslubunuzdan dolayı. Hanımefendi uslubunuzdan dolayı.
14: Bundan dolayı başka şey. Karşımdakinin üslubuna göre şekillendiriyorum.
6: Hukuk çerçevesinde konuşuyorsunuz.
14: Hukuk çerçevesinde konuşuyorsunuz.
12: Ben bir insan. Ben size söyleyeyim.
14: Sen burada karşıma geçip şurada 10 dakika benden özür dileyip sonra tekrar saldıramazsın telefonuna bakıp.
6: Ben sizden geçen seferki yayında birdenbire o lütfen o şekilde o kelimeyi kullanmayın dediğimde size arz ettim. Dedim ki 15 yaşında kışlığım var. Ama 2 saniye vicdanlı olarak
12: ben
6: söyledim.
12: Ben teşekkür etmek istiyorum.
14: Teşekkür ederim.
12: Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten tamam. Çok tatlı bir hoca. Bir şey söyleyeceğim. Tatlı bir insan. Çok yani şey böyle diyorum kusura bakmayın aramızdaki samimiyete bakarak. İyi bir insandır. Yanlış anlaşıldı.
14: Esra Hanım ifadeyi yanlış aktarmışlar kendisine. Diyorum ki ifade böyle değil. Ben itibarsız
12: başlıyorum. Tamam.
16: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 51 84.

0: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
1: Çok güzel.
3: Vergimi Halkbank mobilden barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
1: Şipşak

0: Biliyordun değil mi? Başından beri biliyordun. Böyle olacağını biliyordun. Ne olacak ki? Çeker giderim dedim. Terk ederim. Ne hali varsa görsün dedin değil mi? O dilekçeyi bile kendin getirmeye tenezzül etmedin. Bari çıksaydın karşıma, aslanlar gibi deseydin ki ben artık seninle birlikte olmak istemiyorum deseydin.
1: İstemediğim sen değilsin. O ev. Ben biliyorum öyle evleri. İçinde birbirini kimsenin sevmediği, herkesin birbirine tahammül ettiği o sevgisiz evleri ben biliyorum. Ben öyle bir evde doğdum. Ben senle bambaşka bir ev hayal etmiştim han. Hiçbir çocuğun mutsuz edilmediği bir ev hayal etmiştim. Çok mu?
0: Birlikte değiştirebilirdik o evin kaderini. İstediğin gibi olsun. Gidelim avukata. Ne gerekiyorsa yapılsın. Sonra sen evine, ben evime.

0: Niye buraya geldik baba?
1: Benim çocukluğum burada, buralarda geçti kızım.
0: Ya annemle de gelir miydiniz?
2: Bunun ne olduğunu biliyor musun?
0: Bilmiyorum.
2: Bu orta çağdan kalma sihirli bir yüzük. Her kim bunu parmağına takarsa yüreği cesaretle doluyor.
0: Bak sen.
2: Bütün korkularından arınıyor.

0: hiçbir lanet ya da hiçbir kötülük ona zarar veremiyor.
1: Kimin bu peki?
0: Zamanında kuleye hapsedilmiş prensese aitmiş. Bu yüzüğü takıp oradan kaçmaya başarmış. Hem de başına hiçbir kötülük gelmeden. Yüzükten aldığı koruyucu güçle.
1: Kimden koruyormuş peki yüzük onu? Kötü kraliçeden mi?
0: Kötü demeyelim de huysuz değilim.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bu ne kadar acaba?
1: Ücretim ben bir bakayım. Size bildireyim.
0: Sağ olun. Tommy? Bu benim ilk okuduğum kitap biliyor musun? Babam hediye etmişti. Hem de aynı baskı. Sana aldığım fotoğraf makinen yanında mı?
2: Her zaman.
0: En çok bugün ihtiyacın olacak.
2: Neden bugün?

Bugün seninle birlikte geçireceğimiz son gün canım kızım. Bir daha beni görmeyeceksin. Geriye mektuplar, şiirler, anılar ve içinde açacağım baba yadigarı bir yara bırakıyorum. Diğer çocuklar büyürken sen yaşlanacaksın. Hepsinden erken başlayacaksın Sezen dinlemeye. Cemal Süreyya canını okuyacak. Başkalarına da dokunacak o şiir elbet. Ama sen okurken yutkunacaksın. Sizin hiç babanız öldü mü? Benim bir kere öldü, kör oldum. Yıkadılar, aldılar götürdüler. Babamdan olmazdım bunu, kör oldum. Gerisini ezberden tamamlayacaksın.

Simit bugünü hatırlatacak sana. Belki bir daha alamayacaksın. Halbuki dondurmadan bile çok severdin. Sevmeyi kaybetmekle bir tutacaksın.

Herkes teker teker inerken merdivenlerden. Sen yokuş aşağı koşacaksın. Seni terk edenlere annenin kızdığı gibi kızamayacaksın. Bağışıklığın olacak acıya. Gidene el sallayacaksın.

Ama iyi şeyler de olacak kızım. Korkma. Hayatı daha derinden yaşayacaksın. Her anının hakkını vermeyi bilecek, hatalara takılıp kalmayacaksın. Anıların değerini bilecek, unutanları hatırlatacaksın. Sana mektuplar bırakıyorum. Her doğum gününde birini açacaksın. İçinden nasihatler çıkacak. Peki bana burun kıvıracaksın. Başın sıkıştığında bana gelemesen de...

göğe bak. Beni orada bulacaksın. Bugün seninle geçirdiğimiz son gün benim canım kızım. Sen benim hayattaki tek başarımsın. Elimde olmadan gidiyorum. Umarım beni unutmazsın ama hatırlamakla canım çok acıtmaz umarım. Gelelim babadan kızına hayat tavsiyelerine. Umutlarına, hayallerine, çocukluğuna sahip çık. Kimsenin hevesini kırmasına izin verme. Kitapları tabletlerden okumamaya çalış. Tozuna, kağıdına muhakkak değsin elinin. En az bir müzik aleti çalmayı öğren. Muhakkak bir kedin olsun. Hiçbir şeyi sadece ucuz olduğu için satın alma. İçinden hayır demek geldiğinde evet deyip kolaya kaçma.

0: Tommy.
1: Bu fotoğraflar sende kalsın. Sakla. Seneler sonra bile bugün hatırlamanı istiyorum. Birlikte nasıl gülüp eğlendiğimizi. Nasıl simit yediğimizi. Bana durmadan sorular sormanı. Kitap tozunu seni nasıl hapşırttığını. Hatırla hepsini. Anlaştık mı?
2: Anlaştık.

0: Onunla geçirdiğim son gündü. Bugünkü gibi kalayım aklımda istiyorum. Bu senden son isteğim. Artık gelmeyin.
1: Madem en son onu görmek istiyorsun. Tamam. Tamam Naci. Umarım her şey istediğin gibi olur.

0: son olarak şunu asla aklından çıkarma. Seni çok seviyorum. Kalbinde dinleniyor olacağım. Baba.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
3: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
4: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
3: Bu telefona ne deriz?
4: Vay, çok güzelmiş ya. Ha,
3: onun özellikleri
5: budur
3: de.
5: Budur ya, budur. Oldu bu iş. Ha?
3: Hayırlı olsun diyeyim.
4: Şuna da bir bakabilir miyim?
6: Siz de hemen yenilenen Türkcell mağazalarına gelin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
8: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
7: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Bebek anneler gününüzü kutlar.
1: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Haydi gel. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
8: Express içelim.
9: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fakia, Hausgeräte.
11: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
12: Hala etkisindeyim.
13: İnanılmaz bir goldü.
14: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
15: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Hadi başamalız.
7: Oo.
6: Çayla şamalaz en iyi arkadaş gibi. O zaman herkesi benden şamalaz. Çocuk ya da büyük ol, haribaya
8: mutlu ol. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
11: Bunu.
10: Bu.
11: Bunu.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi. Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayat.
0: Kuaförler.
1: Ne kadar borcumuz?
2: Kargo bedava.
0: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
0: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
3: Ne istersen Neon 1.
4: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Her sen için.
1: Ay ay ay. Ay.

0: Yaz Show.
1: Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur yaz show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla.
0: Tatilse Setur.
4: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Ben Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
6: Transferi yedin. Cheesy gördün mü dayanamıyorsun.
7: Çok güzel.
6: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
5: Cheesy Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
8: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
9: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
10: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
8: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: ise 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
2: Hem de hiç para vermeden.
1: Herkes gibi. Hakemler.
2: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
1: Kuaförler.
2: Ne kadar borcunuz?
3: Kargo bedava.
1: Taksiciler.
2: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
1: Hatta astronotlar gibi.
2: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
4: Ne istersen Neon 1.
5: Damla
6: bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
2: Ne 11'de kargo da bedava. Yani pes vallahi. Ay. Ne 11.
8: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondiom'da.
9: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
11: Olsun canım.
12: Anne, ben bunu alıyorum.
11: Anne, bu benim olsun mu ya?
5: İşte taburalara kadar gel.
13: Anne, ben alayım mı bunu?
14: Anne, bunu.
5: Bunu?
14: Bunu.
5: Bu?
12: Bu.
5: Bunu? Anne, bunu.
13: Al kızım, al.
5: Sana almıştım.
15: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
16: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
17: Her şeyin bir ideali var.
18: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
19: her işin bir korkması var.
3: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz? Tara.

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
2: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.

0: Oh, ne güzel kokmuş. Ay. Aa, gazoz mu aldın? E hani yasaktı böyle gazlı şeyler? Zararlıydı hani?
1: E Han seviyor ya. O yüzden dedim koyayım ben de.
0: Doğru. Annemden dayak yemişti gazoz yüzünden. Yazık.
1: E iyi işte. Şimdi rahat rahat içsin kimseden dayak yemeden. Hatta ben de onunla birlikte içeceğim.
0: Sen mi içeceksin? Sen sevmezsin ki. Midem bulanırım.
1: Sürekli bana içirmeye çalışıyordu ya. Bugün içeceğim işte onun için. Birlikte içeriz. Sen de içersin.
0: İçerim.
1: Hah, ama babaya içiremeyiz. Onun şekeri var şimdi, olmaz.
0: Vallahi abla iyi, hoş, güzel, çok güzel hazırlamışsın da. Han gelecek mi bakalım?
1: Gelecek tabii Gülben. Gidecek yeri mi var ki Gülben? En rahat ettiği yer evi onun. Başka nerede huzur bulabilir ki çocuk?

0: Neriman, ne yaptın? Konuştun mu Kıvırcık'la? Ablası kesin kararlı mıymış?
1: Öyleydi en son.
0: Hayret bir şey. Nasıl ya? Son bir kez konuşmadan pat diye boşayacak mı yani kardeşimi? Bu mu?
1: Öyle görünüyor. Bunların sevgisi zaten saman alevi gibi. Yanıyor, sönüveriyor öyle.
0: Sen kimden bahsediyorsun? Kantoron'dan mı? Yoksa o Kıvırcık'tan mı?
1: Kantoron'dan tabii. Kantoron abla bak, bana da öyle söylettin.
0: Neriman. Eğer o Kıvırcık seni üzerse hemen gelip bana söylüyorsun. Sakın içine atma, tamam mı?
1: Tamam.
0: Bu nedir ya? Biz sürerleyecek bunlardan zulüm mü göreceğiz? Aa!
1: Ege iyidir aslında.
0: Yani şimdi...
1: Ama bak, ablasının yerini de bize söyledi.
0: Ne diyorsun? Aa! E o zaman han yerini biliyor.
1: Biliyor.
0: Ha! Konuşmaya gitti o zaman o. O yüzden gelmedi eve. Belki de bunlar barıştı.
1: Öyle olsa bilirdim. Duyardım ben.
0: Neriman, köfte var. Git ye. 40 yılda bir midene et girsin bari.
1: Köfte mi?
0: Gazoz da var.
1: Gazoz mu? Gazoz. Aa.
0: Aç tabii çocuğum, ne yapsın?
2: Teyzemle konuştum. Buranın rezervasyonu iptal olmuş. Sen istediğin kadar kalabilirsin.
3: Sağ olasın. Benden bile beter görünüyordu. O da uyumamış. Yüzündeki yarayı gördün mü?
2: Gördüm.
3: Belli ki hıncını birilerinden almış. Dalaşmış birileriyle. Şuna bak. Evliyken takamadım. Şimdi çıkaramıyorum.
2: İnci. Kafanda en ufak bir tereddüt varsa...
3: Kafamda yok. Orada her şey net. Onun dışında kalan her hücrem... Yapma. Ondan ayrılma diye bağırıyor. Dinlemeyeceğim. Dinlemeyeceğim.

0: E hadi acıktım ben artık Safi. Zaten 40 yılda bir köfte yiyoruz.
1: Ye baba sen ye. Tamam bekleme ye sen. Oğlun ölmüş mü kalmış mı umurunda değil zaten.
0: Öldü evet. Oğlum öldü benim. Hatırlatmana gerek yok.
2: Allah'ım ya. Baba bir dur gözünü seveyim ne olur ya. Ablam hanı merak ettiği için öyle dedi. Hadi sen ye köfteni canım benim. Hadi başla sen. Hah al. Oh.
0: Ne yapmış barışmış mı kızla?
1: Oho. Atalan Üsküdar'ı geçti. Hala ne diyor? Boşanıyorlar, boşanıyorlar.
0: Nafaka istiyor muymuş? Hı.
2: Bak, koyun can derdinde kasabet. İşte ablamın kime çektiği çok belli oldu. Aynı, aynı.
1: Duydum ne dediğini. Terbiyesiz. Ara bakayım, ulaşabiliyor musun? Ara.
3: Abla sen ne zaman köfte yapsan abim ortadan kayboluyor.
1: Sus kız, ara hadi. Gelecek o evine, yoldadır.
2: Nasıl olmuşum baba?
0: Güzel. Hmm, güzel.
4: Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen
3: daha... Yok ulaşılmıyor.
1: Hay Allah'ım ya. En son araba kazası da yaptı. Bu çocuğun başına bir iş gelmiş olmasın.
2: Ay Allah.
0: Kaza mı? Ömer kaza mı yapmış?
1: Ya sabır.

0: geldi.
1: Sakın sakın ben açarım. Otur sen.
0: Niye?
1: Sen köfteni ye. Yağı da olmuştur. Soğutmadan ye sen.
0: Sen demin demiyor muydun?
1: Tamam ben açıyorum. Yemeğini ye.

0: Hah, abla, Han mı gelmiş?
1: Yok, Han değil, sen git içeri.
0: Kim o zaman?
1: Ay, abla, yine o bacaksız gelmiş olmasın? Annem gelmiş Gülben, kapıdan bir uğrayayım demiş.
0: Bak, korkutma abla beni.
1: Git içeri be, tamam hadi git. Sus be, ağzından yel alsın.
0: Yavaş yavaş. Kimden gelmiş?
1: Hayranlarından gelmiş Gülben. Soruyorlar imza günü ne zaman diye.
0: Ay abla, vallahi sana da bir şey sorulmuyor ya.
1: Sorma o zaman sen de, sorma.
0: Açmayacak mısın?
1: Açmayacağım.
0: İyi, açmazsan açma. Bozuk para gibi harcıyorsunuz aşkı be. Çarçur ediyorsunuz hep. Yazık, olan var olmayan var.
2: Abi mi?
0: Hı? Değil.
1: Abla bana niye kızıyorsun ya?
0: Neriman, bak sakın üstüme gelme. Doldukça doluyorum zaten.
1: Kime doluyorsun?
0: Ablama, İnci'ye, Naci'ye, o Esra'ya bile biliyor musun? Esat'ı sevemedi. Sevemedi bir türlü haspam. Pırlanta gibi çocuk o be. Sen ondan daha iyisini nereden bulacaksın? Bulabilecek miymiş acaba o kadar iyi yürekli, iyi kalpli bir insanı?
3: Esat'ı severim ben de. İyidir.
0: Değil mi baba ya? Ben de onu söylüyorum işte. Aynı bunu dedim.
3: Gelsin istesin seni, vereceğim söz.
0: Ya. Ay baba, ne güzel dedin sen onu ya öyle. Bak, 40 kere söyleyince üst üste oluyormuş diyorlar. Acaba bir denesen mi baba? 40 defa.
3: 40 kere söyleyemem. Yormayın beni. Ne yapmış, barışmış mı kızla? Nafaka istiyor muymuş?

Anne bak gurur duy, açmıyorum. Böyle burada duruyor kapalı. Hiç dokunmadım bile. Han da gelmedi. Yok. Hala uğraşıyorlar bizimle. Daha yıkamadılar, deviremediler ama hala uğraşıyorlar. Ama izin vermeyeceğim. Vermeyeceğim. İzin vermeyeceğim.

0: Ya ne demek yok? Küçücük çocuk nasıl kaçıyor okuldan? Bana bakın, ben oğlumu size emanet ettim. Bunun da hesabını vereceksiniz.
1: Baba, gece gece nereye gider? Karanlık o korkar, ben biliyorum. Nereye gider ya kaybolursa, yolu bulamazsa?
0: Çıkıp arayacağım ben.
1: Baba ne olur ben de geleyim.
2: Otur oturduğun yerde.
1: Ben de çıkacağım, ben de arayacağım kardeşimi.
2: Hiçbir yere gidemezsin dedim Safiye.
0: Tamam Safiye, merak etme. Ben şimdi çıkıp bulurum onu, dur.
1: Nereden bulacaksın? Nereye gider, nereye sığınır, nereden bileceksin? Biliyor musun, kocaman bir ağacı var onun. Nerede olduğunu nereden bileceksin? Eve gelemediği zamanlar ona sığındığını nereden bileceksin? Hiç tanıyor musun sen oğlunu? Tanımıyorsun, tanıyamazsın.
2: Safiye, gel buraya. Nereye gidiyorsun? Özür dileyeceksin babandan. Gel buraya.
1: Han? Abla? Geldim ne anladın?

0: Yarın gidiyoruz avukata. Sen haklıydın. Bizimkisi hayat değil. Hüsran sadece. Niye çekiyoruz bu işkenceyi belli değil. Niye kaçtığımız yere hep geri dönüyoruz belli değil. Bu ev var ya bu ev. Hepimizin yan yana yattığı bir mezar sadece. Sen ne zaman öldün? Ben hangi ara öldüm? Hiç hatırlamıyorum. Onun hiçbir suçu yok. O yaşamak istiyor sadece. Gömülmek değil.
1: Bu sefer hiç istemedim biliyor musun? Keşke ben yaralısaydım. Haklı çıktığım için çok üzgünüm kardeşim.
0: Ben de.

0: Ne yapıyorsun Gülben yarım kapasite? Minnoş gibi okşayıp duruyorsun. Şunu doğru düzgün deliklere soka soka silsene.
1: Girmiyor abla, girmiyor. Bu kocaman bezi nasıl küçücük deliğe sokayım ben? Söyler misin mi?
0: Haspam, havuz problemi çözüyor sanki. Doğru düzgün bir işi de bir doğru düzgün yap, ben ölmeden bir göreyim be. Böyle sokacaksın.
1: Abla.
0: Ne?
1: Öğlen oldu, Han daha uyanmadı. Ben diyorum ki acaba bir yukarı çıkıp baksak mı?
0: Ha. Ha kardeşim. Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sana kahvaltı hazırlayalım mı? Aç mısın sen? Ha?
2: Menemen. Menemen yapalım. Han çok sever.
3: Gerek yok. Siz bölmeyin işinizi. Çıkacağım ben zaten.
0: Han. Acaba baba da mı gelse seninle iş yerine? Ha? Hem bir hava almış olur. Sen de yalnız başına gitmemiş olursun ha kardeşim?
2: Evet.
0: Her şerde bir hayır vardır derler. Sıkma canını ne olur.
1: Abla, gördün mü? Hayır, elimizdekileri gördü. Hiçbir şey demedi, kızmadı. Normalde kıyametleri koparırdı.
0: Bırakın şunları, elektrik çarpar diye bağırırdı vallahi. Hiçbir şey demedi Gülben. Bu çocuğun çok canı sıkkın, hiçbir şey gözü görmüyor vallahi billahi. Allah vere de araba falan çarpmasa bari ona.
1: Allah korusun. Bir şey diyeceğim. Ya bu çocuk bunalıma girdiyse, bu defa çıkamayacaksa? Küçükken de girer girer çıkardı, hatırlıyor musun?
0: Gözden ırak, gönülden de ırak olur derler. Şu aşağıdakiler bir hayırlısıyla defolup gitseler de en azından görmez, unutur o da.
1: Sen 20 yıldır görmedin, unutabildin mi acaba abla?
0: Şeytan diyor, o dili çıkart, sok şu prize. Cereyan çarpsın da susasın, konuşamayasın.
1: İyi, konuşmayalım. Gidiyorum zaten ben. Konuşmayalım.
0: Ne yapıyorsun ben? Ve nereye gidiyorsun?
1: Çarşafım bitmiş abla, çarşaf alacağım. Nasıl söyleyeyim ben bu çocuğa bu halde?
0: Tamam Neriman'a söyle, okul dönüşü alır.
1: Kendi çarşafımı kendim alırım ben.
0: Bana bak, sen yine gidip krize mi giyeceksin dışarılarda? Yapamazsın.

0: Peki İnci. Israr etmiyorum. Sen bilirsin. Çıkınca haber ver. Beni istemedi yanında. Esra ile gidecekmiş.
1: Hiç üzülmeyin onun adına. Vallahi. Ya o psikopat heriften kurtuluyor işte. Bundan iyisi can sağlığı.
0: Bir an önce toplanmaya başlayalım biz de. Şu boşanma işi bitmeden ayrılalım bu evden.
2: Tamam dede.
0: Sen ev bakmaya başla Ege.
1: Evet evet, balkonlu olsun bu sefer. Kim daraldı burada ya?
0: Sırf şu çocuğun hatırına sesimi çıkarmıyorum. Ama sabrım tükenmeye başladı bilesin. Balkon dedi ya.
2: Baba. Gülben.
3: Geldiğin için çok sağ ol. Vallahi ben bir daha seni çağırmayacağım. Bu son. Gerçekten bir şey istemeyeceğim.
2: Sorun değil canım. İşe yarasın da başka bir şey istemiyorum.
3: Ben de. Yanlış anlama yani. Benim başka hiçbir niyetim yok. Vallahi bak. Zaten arayacak biri olsaydı ben hiç seni çağırmazdım bile. Vallahi.
2: Olur mu canım? Ben ailedenim.

0: Yani öyle diyeceğim ama şimdi...
1: Korkma, korkma. Geçmişte kaldı o günler. Yani.
0: İyi hadi gel. Arabayı hemen caddeye bıraktım.
1: Kalabalığa mı fark ettin?
0: Ha, yani eğer yürümek istemiyorsan arabayı getirebilirim buraya. Sorun değil, gideyim mi?
1: Yok, yani ben yürürüm ben. Sen varsın nasıl olsa yürürüm. Yanlış anladın mı sakın? Vallahi bak ben o niyetle bir şey söylemedim. Ya. Öyle o anlamda demedim. Yani bizim yolumuz bir hiç demedim. Ben başka bir şey dedim. Vallahi bak.
0: Tamam Gülben, sakin ol. Ben inanıyorum zaten sana.
1: Ha. Tamam o zaman. İyi bari. Sağ ol.
0: Hadi gel yürüyelim.
1: Hadi yürüyelim o zaman. Kardeş.

0: Gelmiş taksi.
1: Esat değil mi o? Ay inanmıyorum ya. Bakar mısın kimi getirmiş yanında? Gülben?

0: kısacık bir şey söyleyip gideceğim. Avukatına yetişirsin yani, merak etme. Seninle bir ilgim yok. Korkma. Sen arkadaşının yanına git, olur mu? Biz özel bir şey konuşacağız.
1: Şimdi bir şey derdim ama yani neyse.

0: Herkes Esat'ı unuttum diye biliyor. Ama unutmadım. Unutulmuyor çünkü öyle şıp diye. Bunu bir tek sen biliyorsun. Ona göre. Evet. Seni dinliyorum. Hani Esat'tayken bana anneni anlatmıştın ya. Babanı o kadar çok sevmiş ki kalbinde size yer kalmamış diye. Biz de öyle büyüdük. Hiç sevgisiz. Ne annemizden gördük, ne babamızdan gördük. Ne de annemizin babamızı sevdiğini gördük. Elehan. Yapayalnız büyüdü. Evden uzakta bir başına. Yazık. Bence hiçbir çocuk bu kadar yalnız bırakılmamalı. Ama buraya kadar artık. Yeter.
1: Anlamadım.
0: Madem ona korkma, ben seni seviyorum. Unuttururum o yalnızlığını diye söz verdin. O zaman tut şimdi sözünü. Kalple oyun olmaz. Hele ki kırık bir kalple. Asla. Günah. Ha. Ama diyorsan ki ben onu severim, onda bir sıkıntı yok. Ben sizi sevmiyorum diye. Haklısın. Ama bir şey diyemem.

Ama ben şunu biliyorum. Belki biz de o evde birbirini çok seven iki insan görürsek biz de değişiriz belki. Bizim de bir şansımız olur yani. Hana iyi geldiğin gibi bize de iyi gelirsin belki. Lütfen kardeşimi yüzüstü bırakma. Ben buraya söz vermek için geldim. Kendimi iyileştireceğim. Sırf Han o evde bizimle beraber kalmasın diye, seninle gidebilsin diye ben kendimi iyileştireceğim. O zaman her şeyi ben çekip çevireceğim. Alacağım ondan o yükü. Ama biraz daha sabret ne olur. Sık dişini. Düşeceğiz yani yakanızdan. Söz veriyorum. Gitmeden bunu son kez bir düşün.

0: Küs müyüz hala?
1: İş bu noktaya kadar geldi. Boşanıyorlar. Biz de hiçbir şey yapmadan böyle mal mal bakıyoruz. Memnun musun?
0: Elbette memnun değilim ama yani sana adresi veremezdim. Ayrıca han buraya geldi, konuştular, gördüğün gibi hiçbir şey değişmedi Esat.
1: Senin sorunun ne biliyor musun Esra? Ben de bilmiyorum. Ama galiba ilgilenmiyorum artık.
0: Sağ ol ya. Çok iyi moral oldu bana da.

Ne oldu? Siz kavga mı ettiniz yoksa? Tamam tamam, sustum. Bu hiç beni ilgilendiren bir konu değil. Bu tamamen sizi ilgilendiriyor. Bana ne yani? Ben ne yapayım? Sus, sustum. Benimle hiç beni ilgilendirmiyor.

0: Abi şu ileride durur musun? İneyim.
1: Yok yok, siz devam edin, daha çok var, bir tane mi gideceğimiz yere?
0: Yok sen devam et, ben biraz yürüyeyim, iyi gelir.
1: Tamam tamam, şurada duralım lütfen.

0: 3 tane gül almışsın kıza.
1: Onları ben kardeşlerime aldım.
0: Ay çok sevinecekler. Çok memnun oldum han.
1: Ben de İnci.
0: Hoşça kal.
1: Sen de.
0: Peşimden gelsin diye dua etmiştim onu. Gelmemişti. Aynı gün. Aynı gün karşıma çıktı Esra. Bunun bir anlamı olmak zorunda. Bu tesadüf olamaz, değil mi? Artık fark eder mi sence? Haklısın. Fark etmez.

0: İnci, İnci. İyi misin? Ha? Bak, kafanda en ufak bir şüphe varsa...
1: Merhabalar, hoş geldiniz.
0: Merhaba.
1: Şöyle buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Evrakı vereyim.
0: Han gelmedi mi daha?
1: O daha erken geldi. İmzaladı ve gitti. Hızlıca olsun demiştiniz. Öyle olacak gibi görünüyor.

0: Ne oldu, ne yaptın, nasıl geçti, karşılaştınız mı?
1: Abla, konuşmasak olur mu?
0: Olur, olur tabii kardeşim. Şey, ben dedim ki şöyle güzel bir gözleme yapayım. Yanına da çay sıcak sıcak yeriz ha?
1: Abla.
0: Söyle.
1: Gözünü seveyim artık bana söyletme. Sen anla.
0: Tamam, anladım.

0: demedim, bir şey demedim.
1: Aa, Han geldin mi? Ne oldu? Neler olmuş? İyi misin sen? Bir şeyler hazırlayalım. Ne istiyorsun? Canın ne çekiyor? Abla sen sordun mu?
0: Gülben bir sus ama ya. Ayıptır ya. Arka arkaya soru soru soru. Halden anla ya, bir sus.
1: İyi tamam canım, ben bir şey demedim yani. Ben iyi gelir diye ben dedim. Karşılaşmışlar mı abla?
0: Ne bileyim Gülben. Bu halde soracak değildim herhalde. Nasıl sorulur?
1: Evet, doğru. Ben elimden geleni yaptım. Ama hiç işe yarayacak gibi de durmuyor. Neyse bakalım artık ya. Neyse.
0: Ne yaptın?
1: Şey ya abla. Dua ettim. Yani atlatabilsin diye dua ettim. Çabuk toparlan inşallah dedim hep içimden.
0: Amin. Amin Allah'ım amin.
1: Amin.
0: O sarı kantoronu bir elime geçirsem 44 tane eldiven takıp o saçını başını yolacağım onu. Onu yolacağım onu.
1: Onun çözümü olsaydı ben de Naciye dalardım abla. Ama işte öyle olmuyor o işler.
0: Yeter artık be. 50 kere söyledim şunun adını anma diye bu evde. Yeter. Naci. Unut artık yeter. Çıkar kafandan, düşünme. Anma adını. Yeter ya. İnanma artık dediklerine. İzin verme aklını çelmesine. Kanma şiirine, şarkısına, yüzüğüne. Hep o gözleri yüzünden oluyor. Masum masum bakıyor ya. Bakma sen de o zaman. Bakma gözlerine. Başka yere bak. Kafanı çevir o sana bakınca. Yeter ya, bakma.
1: Tamam abla. Bakma gözlerine.

Benim için çok zor olacak biliyorsun değil mi? Belki bir ihtimal altından kalkarım. Ama sensizlik... işte o benim boyumu aşıyor.

0: Bana son geri dönüşün olacak değil mi? Bir daha gitmeyeceksin.
1: Gitmeyeceğim.

0: Git artık.
1: Abla.
0: Yok, ona demedim. Tamam artık, gelmiş geçmiş olsun zaten. Git diyecek değiliz herhalde.
2: Hoş geldin kızım. Ailemize katıldığın için çok mutluyuz.
3: Bak bak, nasıl da bağrına bastı hemen.
0: Olmaz!
4: Ne yapıyorsun ya?
0: Burada yazıyor bütün kurallar. Madde 6. Hiçbir koşulda aile fertleriyle tokalaşmak yok, yasak. Hepsi yazıyor işte.
5: Ne yapayım ben, bunu alayım mı?
0: Madde 3. Eldivensiz hiçbir şey alınıp verilmeyecek. Bak işte, oku hepsini. Eldivensiz alma verme yok. Al.
4: Dört madde. Ha? Ama sen bunu eksik yazmışsın. Ceza kısmı yok ki burada.
5: Tamam Han. Ne yapayım, ben imzalayayım mı?
0: Önce bir hepsine bak da oku iyice bir. Sonra vay efendim ben bunu görmemiştim falan olmasın.
3: Olmaz olmaz, sen hiç merak etme. Bütün kurallarına uyar bu kız. Bekle sen. Yakında esamen okunmayacak. Şu kızın gözüne baksana sen. Bunda boyun eğecek tip var mı hiç? Bak bak, iyi bak. Yapışmış kocasının eline. Benim emrimde o diyor.
6: Hoş geldin İnce abla. İyi ki geldin.
7: Hah, evet. Kapıda kaldık. Hadi içeri geçelim.
4: Hadi.
7: Hadi bakalım.
4: Ha? Han Bey, nereye bırakayım bunları?
0: Bu ne bu? Senin mi bunların hepsi?
5: Evet, benim giysilerim ama sadece giysilerim yok, kitaplarım da var.
4: Sağ ol Bayram. Hayırlı uğurlu olsun İnce Hanım.
5: Sağ olasın Bayram Efendi.
4: İyi, hadi o zaman.
0: Tamam, bırak orada kalsın, orada kalsın.
4: O ne demek?
0: Kirpas içinde, görmüyor musun, leş gibi, pislik içinde. Yıkamak lazım onları önce bir.
4: Ya sabır, ya ben onları zaten direkt yukarıya çıkaracağım. Burada durmayacak ki, hiçbir yere değmeyecek onlar.
0: Yukarısı da evin bir parçası herhalde. Mikrop dediğin yerinde durur mu? Her tarafa yayılır. Senin odanda, benim odanda dinlemez herhalde.
4: Yalnız abla, sen ilk dakikadan böyle yapacaksan eğer.
5: Tamam Han. Tamam. Yani kuralları var bu evin. Ben de onlara uyacağım. Ablan haklı. Hı-hı.
0: Tamam, kalsınlar burada. Ben onları temizleyeceğim.
5: Şey, yalnız siyah olanın içinde kitaplarım var. Su değmemesi lazım.
0: Emredersiniz efendim, tabii. Baş üstüne. Değdirmeyiz.
5: Teşekkürler.
4: Peki. Biz artık yukarıya çıkabilir miyiz?
2: Tabii oğlum, tabii. Geçin siz. Heh. Safiye, müsaade et.
7: Hadi bakalım.
4: Hadi gel bakayım.
5: Söylemeyi unuttuysam eğer. Hoş buldum.
7: Dur abla.
3: Maşallah güzel kız ama. Han'ın ayakları geri geri gidiyordu bu eve gelirken. Bundan sonra koşa koşa gelir artık. Bak bak, babana bak. O da sevdi kızı belli.
0: Tövbe estağfurullah.
2: Safiye, kıza kötü davranma. Bizi mahcup etme, Han'ı da zor durumda bırakma. Bak, rica ediyorum senden.
0: Ne oldu? Kıyamadın mı elin kızı diye? Ha? Bir anda korumaya aldın. Kendi çocuklarını bir kere bile korumadığın için insan şaşırıyor tabii.
7: Baba, bak boş ver. En zorunu atlattık, gördün mü? Hadi gazamız mübarek olsun.
4: Ay. Merak etme, sıkı sıkı tembihledim. Burada hiçbir şeye karışamaz. Sen nasıl istiyorsan, ne istiyorsan öyle olacak burada.
5: Yaşasın.
7: Bırak dur. Bırak. Bırak. İndirir misin?
4: Dedim ya, burada özgürüz.
7: Sana tek bir şey soracağım. Bunları yıkadın değil mi? Temizle.

0: Ne yapıyorsun sen be?
1: Ne yapacağım? Senin yarım bıraktığın işi tamamlıyorum. Nasıl? Layık olabilmiş mi sence? Hadi hadi, senin de aklın onlarda.
0: Bana ne be? Bana ne? Sanki başka işim yok.
1: Ne yapıyorlardır sence şu an yukarıda?
0: Tövbe estağfurullah, tövbe. Vallahi ben bir şey demedim, ben düşünmedim. Allah'ım beni affet ya Rabbim, benim alakam bile yok. Ben hiçbir şey yapmadım Allah'ım.

0: hanın katının dışına özel kıyafet giymeden ve zorunlu haller dışında geçmen kesinlikle yasak. Mutfağa asla ve kata adım atamazsın. İyi tarafından bakalım, yemekleri ben hiçbir zaman yapmak zorunda kalmayacağım. Eve girince derhal terliğini ve sabahlığını giyeceksin. Direkt yukarı çıkacaksın. Saçlar sürekli toplu olacak. Çamaşırlar denetim altında yıkı. Denetim altında. Denetim altında derken anlamadım orayı.
1: Anlaman da gerekmiyor İnci. Bunların hepsini yapmak zorunda değilsin sen.
0: Ya olur mu? Kabul edip geldim ben buraya bir kere. Mızıkçılık yapmak falan yok. Ama neyse ya, imzalayayım gitsin. Zaten zamanla alışırım.
1: En kötüsü de o zaten. İnsan böyle zamanla alışıyor işte.
0: Nasıl yani?
1: Mesela bir gün şirkete gittim. Ofisin önünde duruyorum. İçeriye giremiyorum. Çünkü gözüm sabahlık arıyor. Esat gördü beni. Abi ne yapıyorsun? Ne arıyorsun dedi. Ben o an anladım. Bayağı benim normalim bu olmuş.
0: Bak korkutma beni.
1: Yok korkma, ondan söylemiyorum ama... Ya, zamanla zorlanmamaya başlıyor insan. He deyip geçmek gibi yani. Bu onun için önemli. Ancak böyle rahat ediyor içi.
0: Ben ona saygı duyacağım. O da bana saygı duyduğu sürece hiçbir sorun çıkmayacak. Merak etme sen. Hem benim de bir stratejim var.
1: Öyle mi? Neymiş?
0: En sonunda bana artık kızacak bir şey bulamadığında... ...beni mecburen sevmeye başlayacak.
1: Diyorsun.
0: Ne? O kadar imkansız mı bu ya?
2: İmkansız denen şey oldu Neriman. Okan Toron bizimle beraber yaşayacak yanı biliyor musun?
0: Vallahi.
2: Ay Allah'ım, var ya tek istediğim şu günün kazası belasız geçmesi. Vallahi başka bir şey istemiyorum ya Rabbi. Oh.
0: Yalnız abla, siz şu lakap işine dikkat edin bak. Hayır çok alıştınız, bir şey değil, kızın yüzüne söylersiniz, ayıp olur.
2: Doğru diyorsun.
0: Değil mi?
2: Evet, alıştık iyice. Değiştirmem lazım, dur bakayım. İnci. Ha? İnci. Ne, yürüyeyim. Ha? İnci, İnci, İnci, İnci, İnci.
0: Seslen.
2: İnci. Çok iyi oldu kız. İnci, İnci, İnci, İnci, İnci, İnci, İnci, İnci. Alıştım ya. İnci,
3: hayırdır İnci, Gülben, İnci. Ne oldu? Hangi bir sen de adını sayıklayıp duruyorsun, meftunu mu oldun Gülben?
2: Yok abla ya, ne alakası var? Bak şimdi, Neriman doğru bir şeye parmak bastı. Biz bu kıza kantoron deyip duruyoruz ya, alıştık iyice demeyelim, ayıp olur.
3: Oldu, biz de incik diyelim. Ha? Anlamaz, alık alık bakar öyle.
4: İster incik de, ister boncuk. Seni yendi mi? Yendi.
3: Yenmedi. Yenemez.
2: Kim?
3: Bana bakın, sırf han için katlanacağım ona. Bunu böyle bilesiniz, tamam mı? Başka anlam da çıkarmayın yani.
0: Ne gibi anlamlar?
3: Ayıdan post, düşmandan da dost olmaz. Bunu da unutmayın.
0: Neyse ben gidiyorum. Size barış ve huzur diliyorum ablacığım. Umarım döndüğümde evi yerinde bulurum.
3: Bana bak kız, öyle acıyıp da şımartıp böyle yüzüne gülme, şirinlik falan yapayım deme. Baştan uyarıyorum seni ona göre. Yani.
0: Merak etme ablacığım, ben daha canıma susamadım o kadar.
3: Hadi yürü.
4: Can ciğer kuzu sarması olacaklar, bak gör. Nasıl hayran hayran baktığını görmedin mi onu?
3: Yeter artık be, sus! Sus!
2: Abla, kime dedin sen onu? Yoksa döndü mü?
3: Döndü Gülben, dönmez mi?
2: Eyvah. Kantorunu eve aldık diye mi döndü? Ne diyor peki?
3: Eve eli geçirecekmiş, düzen müzen kalmayacakmış.
2: Abla, sakın dinleme onu. Tamam mı? Bir kere o incik sen ne dediysen kabul etti. Bu evde sadece senin borun öder. O da anladı, tamam dedi, söz verdi.
3: Tutar sözün değil mi Gülben?
2: Tutar tabii abla, tutacak.
3: Annem diyor ki, ben kaybetmişim, o kazanmış.
2: Nerede o? Bana bir gösterir misin, nerede?
4: Buradayım, kafası südüklü. Gel gel, buradayım.
2: Ya yeter artık. Sen çok olmadın mı ya artık? Niye bunu yapıyorsun, niye? Niye ablamı rahat bırakmıyorsun da bir gün yüzü görsün şu kız ya? Bak. Beni çok iyi dinle lütfen, rica ediyorum. O incik bizim evimizi ele geçiremez. Beni iyi duyuyor musun? Geçemez. Çünkü biz ablamın gözünün içine bakıyoruz. Anladın mı? Fitne edip durma artık ya, yeter. Ya hadi sen git uyu ya. Ne olursun vallahi bak, huzurlar içinde uyu inşallah. Nurlar içinde yat. Tamam mı?
4: Ah kafasız.
2: Peki oğlum, cennet olsun inşallah. Vallahi dua edeceğim. Aptal gibi. Yemin ederim hadi. Hadi git uyu ya. Uyu. Duydun mu beni abla?
4: Duydu duydu da hiç hoşuna gitmedi. Südüklü dedi sana.
2: Südüklü mü? Sen gel benim yüzüme söyle onu. Gel bir suratıma söyle, bak ben seni nasıl sevgimle dövüyorum. Hadi deneyelim. Nasıl dövüyorum seni sevgimle?
4: Kız Gülben, korkmuyor musun sonra gelip bir de sana dadanacak, Allah göstermesin deme öyle.
2: Korkmuyorum abla. Çünkü benim koruyucu meleğim var.
4: Kim kız o?
2: Sensin. Sen beni ondan korursun. Hep yaptığın gibi.
0: Sen öyle san. Yakında görüşürüz.
2: Çok iyi konuştum ha. Bak yok. İyi bir cevap verdin.
5: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
6: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde...

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı, içim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı, içim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
3: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
4: Hala etkisindeyim.
5: İnanılmaz bir goldü.
6: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
7: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
8: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
9: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
10: İşte bu Google Gemini. Gemini, anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
5: Şampiyon!
10: Şahanesin Gemini.
11: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
12: Ne?

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışana
2: tak. 9-15 Mayıs arasında Binde inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
3: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
5: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
6: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da. Paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Bu benim olsun mu?
8: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bunu.
9: Bunu.
8: Bu.
7: Bunu.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var?
12: Kim var? Kim var?
13: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yüksel'se ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
6: Hem de hiç para vermeden.
5: Herkes gibi. Hakemler.
6: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
5: Kuaförler.
6: Ne kadar borcunuz?
7: Kargo bedava.
5: Taksiciler.
6: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredin.
5: Hatta astronotlar gibi.
6: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
8: Ne istersen Neon 1.
9: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
10: Sadece duruladım.
9: Özel bir formülün var mı?
10: Sadece duruladım.
9: Hadi ama.
10: Sadece duruladım.
9: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
11: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
12: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
6: Neon 1'deyim. Fevkaladenin fevkinin de fevkindeyim. Yok.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
19: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Bir saniye. Bu Lupo reklamı neden? Mini. Çünkü yumuşacık kek, yumuş yumuş marshmallow ve enfes çikolatasıyla Lupo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
5: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
6: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
7: Bu gece seviye gerçekten yükselecek. Bir üst seviyeye çıkmak için meydan okuman gerekir. Karşınıza yeni nesil Blade.
8: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
7: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
9: Ozmo Kornet'le dolu dolu kodlama macerasına başlıyor.

0: Çıtır külahı ve lezzetli kremasıyla Osmo Cornet.
1: Osmo Cornet, her kozu eğlence dolu.
2: Anne! Bu benim olsun mu?
3: Olsun canım.
4: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bu benim olsun mu ya?
3: İşte ta buralara kadar gel.
6: Anne ben alayım mı bunu?
2: Anne bunu.
6: Bunu?
2: Bunu.
6: Bu?
4: Bu.
2: Bunu. Anne bunu.
6: Al kızım al.
2: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Evinizi yenilemek sizden, fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
2: Renklerle aran iyi bakıyorum.
3: İyi böyle. Kafam karışmıyor.
2: Ya bana yer açarsın değil mi?
3: Açarım tabii açarım. Hatta istersen sonra bir dolap daha alırız.
2: Bu ne ya? Bu kasa mı bu eski kötü tüm filmlerindeki gibi?
3: Benim gizlim saklım yok İnci.
2: Tabii tabii muhakkak.

0: bir şey değil. Çöp herhalde kalmış burada. Ay, ya ben bavullarımı ne zaman geri alabilirim sence?
1: Sen merak etme, ben halledeceğim o işi.
0: Bak çok üstüne gitme, tamam mı? Daha ilk günden kurulmasın bana.
1: Tamam.
0: Hadi o zaman ben şimdi hayatımda bir ilki gerçekleştireceğim.
1: Ne yapacaksın?
0: Eşimi işe uğurlayacağım.
1: O zaman ben de bir ilki gerçekleştireyim.
0: Ne yapacaksın sen?
1: İşe ayaklarım geri geri gideceğim. İneyim ben. Önden birkaç bir şey diyeceğim çünkü onlara.
0: Tamam.

0: Abla, bir bakar mısın? Hani çıkaracaktın bunları? Söz vermiştin.
1: Söz mü vermiştim?
0: İlk günden bozuşmayalım istersen.
1: O mu bir şey dedi sana dolup dolup indin aşağı?
0: Hayır efendim. İlk uyarımda olduğu gibi ben kendi irademle söylüyorum bunu. Bunları burada görmek istemiyorum. Ya sen çıkarırsın ya da ben kendim sökerim.
1: İyi kendin sök o zaman.
0: Ne istiyorsun sen? Ben işe geç mi kalayım, onu mu istiyorsun?
1: Yüreğim dayanmaz. Benim emeğim var burada. Kendin sök. Bir daha da benimle emir kipiyle konuşma. Asıl o zaman bozuşuruz. Piştekleyiciye baksan be. Konuşuyor bir de.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapabilirsiniz.

0: Lale içeride mi?
1: Yok.
0: Sen bize iki kahve söyle. Bir acı kahve içelim bakalım.
1: Sana yok dedim.
2: Ne yapıyorsun? Sen misafirlerimizi böyle mi karşılıyorsun? Kusura bakmayın. Bazı arkadaşlarımız şehir hayatına alışamadılar.
0: Bir ara gönder, bizim çocuklar şehri gezdirsin. Adetlerini öğretsin. Baktım ki herkesle görüşüyorsun. Bir benim kapımı çalmıyorsun. Bari ben senin kapını çalayım dedim.
2: Sağ olsun. İnsanlar artık bize hak ettiğimiz değeri veriyor.
0: Sen örgütte kimin ayağına bastın ki seni bitirme kararı aldılar?
2: Anlamadım.
0: İstanbul'u havaya uçurma kararını sen İstanbul'dayken alıyorlarsa, hatta lideriniz buradayken alıyorlarsa, siz bittiniz demektir.
2: İstanbul'da bir bomba mı patladı? Ben duymadım.
0: Hem de baba Memduh'un torununu timin içine koyuyorlar bombayı patlatsın diye.
2: Örgütümüzün adını kullanıyorlar. İstanbul'da trafik sıkışsa örgüt bunu yaptı diyorsunuz.
0: Lale Zara, buraya sana bir iyilik yapmaya geldim. Sen kiminle işbirliği yapıyorsun bilmem. Ama birileri İsraillilerle işbirliği yapıyor. Bu da senin kanadın değil. Senin kanadını kıracaklar, haberin olsun.
2: Bizim halkımız her devletle menfaati için görüşür. Yeter ki bunda halkımın menfaati olsun.
0: Halkının menfaatini istiyorsan benimle görüş. Başka kimseyle değil.
2: Senden önce de devletinin adamları örgütümle görüşüyordu. Hepsini içeri attınız.
0: Onlar devletimin adamları değildi. Gladio'nun adamlarıydı. İsrail'in adamlarıydı. Avrupa'nın adamlarıydı.
2: Ne yani? Devletinizin içindeki ajanları temizlediniz. Şimdi örgütün içindeki ajanlara mı sıra geldi?
0: Hem devleti temizleyeceğim, hem de örgütü tamamen temizleyeceğim.
2: Sen bu gücü nereden alıyorsun?
0: Halkımdan.
2: Hangi halktan?
0: Bu topraklarda yaşayan halkımdan. Irk ayırmadan, din ayırmadan, mezhep ayırmadan.

0: Usta niye bunların kafalarına sıkmadık?
1: Hani kadınlara sıkmıyordun Memati?
0: Kadın değil ki yılan bu.
1: Yılanın başı dururken solucanlarla mı uğraşacaksın Memati?
2: Benim size tavsiyem yüksek ciroları olsa da medya dışındaki bütün işlerden çıkmanız. Medya hem holdinginizin en iyi yaptığı iş hem de geleceğin işi.
3: Peri, eğer sen bu kadar çalışmamış olsan, inan seninle daha sert konuşurdum. Çalışmanı takdir ediyorum ama haddini aşmanı değil. Müsaade edersen nereye ne yatırım yapacağımıza kendimiz karar verelim.
2: Çok haklısınız. Ben de sizin yerinizde olsam aynı tepkiyi veririm. Ama maalesef yeni düzen bu. Hiçbir şekilde kendi denginiz olmayan profesyonellerin tavsiyelerini ve önerilerini dinlemek sizin...
4: Neden enerji işinden çıkmalıyız peki?
2: Enerji işinden çıkmalısınız demedim. Eğer enerji işinde kalacaksanız diğer işlerinizi tasfiye edin. Çok büyük sektörlerdesiniz ve hepsinin en ileri noktalarındasınız. Oysa medya patronluğu dikkat çekmemesi gereken bir iş kolu.
4: Ama medya diğer sektörler kadar karlı değil.
2: Katılmıyorum Davut Bey. Gazetelerinizin karları hiçbir sektörde olmayacak kadar fazla. Ayrıca internet medyasıyla hem kar payınız artacak hem maliyetiniz düşecek.
5: Beni çağırtmışsınız efendim. İbrahim saat kaç?
6: Saatim yok efendim.
5: Senin saatin olmayabilir İbrahim. Umurumda değil. Ama biricik peri kızının da mı saati yok?
6: Cep telefonu var efendim. Onun saatine bakar.
5: İbrahim, bakmıyor bu kız telefonuna, saatine. Yoksa bu saate kadar çalışır mı?
6: Biz de bu saatlere kadar çalışmıyor muyuz efendim ha?
5: Eskiden bir ailemiz yoktu. Sabaha kadar çalışıyorduk. Artık bir kızımız var. Sabaha kadar çalışamayız.
6: Sizin kızınız yok efendim. Benim kızım var.
5: Aferin İbrahim. Kızına böyle arka çıkmanı takdir ediyorum. Ama demedi deme. Davut önce insanın ailesini alır, sonra işini alır, sonra evini alır, sonra yatağını bile alır. Hatta zamanında kuponla verdiği kapkacağını bile alır.
6: Davut Bey'in bugüne kadar bu hususta herhangi bir yanlışını gördük mü efendim?
5: Kızını daha önce İstanbul'da gördük mü İbrahim? Bu peri kızın Davut'un bile aklını başından alır. Demedi deme.
6: Perihan öyle bir kız değil efendim.
5: Tamam İbrahim. Bundan sonra bu konuyla hiç ilgilenmeyeceğim. Her zaman omzumda ağlayabilirsin.
7: Usta, hadi örağa gittik. Örgütün mekanına nasıl gireceğiz? Bu mağara değil ki gidip basalım.
8: Abdül oraları avcunun içi gibi biliyordur abi.
9: Erhan, 5 senedir yumruk sıkmaktan avcumun içindeki haritayı parçaladım.
8: Haklısın Abdülcüğüm. Unuttum Aronfellerin sana yaptığı işkenceleri. Arada bir Zülfü Yüksel'i özlemiyor musun?
9: Erhan, hafızam gidip geliyor ona göre.
7: Sağlık üstünden şaka yapmayın. Uyuz oluyorum kardeşim.
1: Bizi Baran götürecek.
7: Baran kim usta?
1: Baba Memduh'un torunu.
4: Hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk.
4: Buyurun. İstanbul'dan ayrılacağınızı söylemiştiniz.
10: Kararımdan vazgeçmem için güzel gelişmeler yaşadım. Feller Birleşik Devletler'e dönüyor. Sen yerine geliyorsun.
4: Anlamadım.
10: Yıllardır yaptığını yapacaksın Davut. Türkiye'yi sen yöneteceksin.
4: Bu ülkeden ancak onun cenazesi gider.
10: First Class'ta değil de tabutta ülkesine gitmek istiyorsa benim için sorun değil. Bizzat Birleşik Devletler Başkanı Aaron Feller'i görevinden aldı.
4: O zaman beni de göreve Sayın Başkan getiriyor.
10: Hayır, seni göreve ben getiriyorum. Başkan sadece kararları onaylar.
0: Yavaş.
11: Örgüt kongre yapıyor.
0: Neden?
11: Birbirlerine girdiler.
0: Sen de katıl.
11: Hı hı.
0: Ateşkesi savun. Ama ekibinin Türkiye dışına çıkmasını kabul etme. Sen bana burada lazımsın.
11: Emredersiniz efendim.
0: Polat Alemdar'dan intikamımı ben bizzat alacağım.
1: Baran. Kalk, seni arkadaşlarının yanına götürüyorum.
12: Oğlumu mahpuslara koymayın. Beni koyun.
13: Kızım.
12: Ben oğlumu bırakmam. Onu alacağınıza canımı alın.
1: Oğlunu geri getireceğim.
14: Cezaevine gitmiyor muyuz?
1: Daha onun sırası var.
14: Ben itirafçılık yapmam.
1: Niye? Tetikçilikten daha mı kötü? İstemediğin bir şey yapmayacaksın. Vedalaş annenle çıkalım.

0: Bu hayırsız başınıza iş açar.
1: Sana naz yapıyor. Getirdiği bomba İstanbul'u patlatamadı. Ama yüreğini patlattı. İnsanın inandığı davadan dönmesi, o davanın yalan çıkması öyle kolay değil. Fırsat vermek lazım.

0: Köprüye giden yolda mayın döşeli mi?
1: Sana soruyor.
2: Yok.
3: Abdüley, arkadaş önden yürüsün. Sen yaşlandın.
2: Köprüyü geçebileceğinizi mi zannediyorsunuz?
4: OGS ile mi KGS ile mi geçiliyor?
3: Kaçak geçeceğiz Erhan. Faturayı nasıl olsa sonradan gönderiyorlar.
1: Köprü başında seyyar karakol mu var, sabit karakol mu var?
2: Seyyar karakol var.
1: Yukarıdaki gözetleyicileri temizledikten sonra köprüye ineceğiz.
3: Yürü.

0: Erhan sen burada kalacaksın. Bizim köprüden geçmemizi sağlayacaksın, anladın mı?
1: Anladım abi. Şarjörü değiştirecek zamanım yok. Amanızla hareket edin.
0: Al bu da sende kalsın.

0: İki gün önce İmralı'dan haber geldi. Önderlik son eylemleri tasvip etmediğini bildirdi. Eylemsizliğin uzatılmasını istedi.
1: Suriye genel af çıkartacak. Af çıktığını gören gerillayı nasıl elimde tutabilirim? Onları eyleme zorlamam gerek.
2: Ne çıkarırlarsa çıkarsınlar. Kimse bizi yok sayamaz. Suriye devleti bilmiyor mu ne yapacağımızı? Bilmiyorlarsa da öğrenirler.
3: İran ordusu sonbahar olmasına rağmen büyük bir operasyona hazırlanıyor. Gerillayı İran'da tutabilmem çok zor. Örgütün tüm unsurları ateşkese girecek olursa Erbil bu kadar militanın kendi bölgesinde toplanmasına izin vermez.
2: Eylemsizlik sadece TC ile geçerlidir. Suriye ve İran'da, özellikle de İran'da eylemler arttırılacaktır.
0: Önderliğin görüşü topyekün eylemsizlik. Suriye ve İran'la uğraşamayız.
2: Örgüt eylemde de, eylemsizlikte de ortak hareket edecektir. Önderliğin aldığı karar, örgütün mevcut dinamiklerinden habersizken söylenmiştir. Uygulanma şansı yoktur.
0: Ne sen, ne hiç kimse önderliğin kararlarını tartışamazsınız.
2: Önderlik tutsaklık şartları içinde mücadele vermektedir. Öncelikli stratejisi hayatta kalmaktır. Bunun için TC güçlerini onların istediği sözlerle oyalıyor. Ama biz önderliğin bize emrettiği şekilde eylemlerimizi arttıracağız.
0: Merkez komite seninle hemfikir mi?
2: Duydunuz. Tüm unsurların eylem bölgelerinden çekilip Kuzey Irak'ta toplanması mümkün değildir.
0: Parti önderliğe itaat ediyor. Merkez komite önderliğe karşı mı çıkacak?
2: Biz ne partililer gibi protokol davetlerindeyiz, ne de önderlik gibi dört duvar arasında eli kolu bağlıyız. Reel stratejik hedefler eylemsizliğe direnmeyi gerektiriyor. Biz tutsaklığımız üzerinden pazarlıklar yapmıyoruz.
4: Abi bizler. Abi karşıda birileri var.
5: Nereden görüyorsun Abdüley?
4: Duyuyorum abi.
6: Karşıda kim var?
7: Kimsenin olmaması lazım.
6: Bizim burada olduğumuzu bilseler kanasla indirirlerdi. Kaç kişiler sence Abdüley?
4: Bilmiyorum abi.
6: Ben önden gidiyorum. Eğer ateş olursa... Çabuk!

0: Baran nerede?
1: İstanbul gibi bir metropolde nükleer bomba patlatmanın hareketimize katkısı nedir?
2: Bunu sen mi söylersin yoksa TC'deki dostların mı?
1: Kimmiş benim TC'deki dostlarım?
2: Polat Alemdar isimli ajanla görüştün mü, görüşmedin mi?
1: Görüştüm. Benim görevim TC'nin bütün unsurlarıyla görüşmek.
3: Başkanım, Polat Alemdar ve arkadaşları buraya doğru.
1: Sen nasıl dağda çatışıyorsan, tamam. Ben de şehirde bunlarla çatışıyorum.
2: Polat Alemdar mı sana eylemsizlik kararını desteklemeni söyledi?
1: Ben halkımın kazanımlarını hiçbir yerde satmadım. Milyonlarca insanımızı aynı anda ölüme yollamayı denemedim. Ama sen buna teşebbüs ettin. Kimin adına? İsrail için.
2: Onun için mi eylemi TC'ye ihbar ettirdin?
1: Devlete haber veren militan benim değil. Senin adamındı. Önderlikle ve partimizle uğraşıyorsun. Ama yanlış kadrolarla yanlış işler yapıyorsun. En yakınındaki adamlarından bile haberin yok. Senin komiteye aldırdığın Serhat arkadaş Mossad ajanı.
2: Benim en yakın adamlarımı mı ajanlıkla suçlarsın?
1: Suçlamıyorum. İspatlıyorum. Devrim mahkemesi istiyorum.
2: Sen şehirde feodal adetlere geri dönmüşsün. Ben burada örgütü yaşatmak için mücadele veriyorum. Önderlik nasıl bunun için yeri geldiğinde TC'nin düşmanı Yunanistan'la işbirliği yaptıysa, ben de bugün TC'nin düşmanı İsrail'le işbirliği yapıyorum.
1: Devrim mahkemesi istiyorum.
2: Mahkeme başkanı Ferman arkadaştır. Sizler de yargılamaya şahit olacaksınız. Ben geleceğim. Aranızda karar verin. Kararın gereğini uygulayın. Sonra ben mahkemeyi tekrar kuracağım. Kimsenin haberi olmayacak.
3: Ama başkanım.
2: Sen dediğimi yap. Hadi gidelim.

0: Usta, ben dedim bu oğlan bizi satar diye.
1: Abi sattıysa aklı yok demektir. Örgüt onu bir dakika yaşatmaz.
0: Satmadıysa nereye gitti? Suya mı düştü?
2: Abdül, belki bizim burada olduğumuzu söyleyip kendini affettirecektir.
1: Zaten öğrenmişlerdir burada olduğumuzu.
0: Öğrendilerse neredeler?
1: Abi niye üstümüze gelsinler? Biz zaten onlara gidiyoruz.
3: Kimin öğrendiği önemli. Aralarında çatışma var. Belki bizim burada olmamızı isteyen birileri vardır.
0: Diğer ekip öldürelim diye mi?
3: Mümkünse. Değilse bizi ele geçirip en itibarlı duruma gelirler.
0: O zaman bu Baran kesin bizi sattı.
3: Satıp satmadığını göreceğiz. Biz Mossad'cıyı alalım. Kim neyi alıp satıyorsa satsın. Şarjörlerinizi kontrol edin.

0: Azat!
1: Peki.
2: Baran!
1: Hain!
2: Beni öldürecek misin?
1: Bütün hainler gibi sen de öleceksin.
2: Ben sana ihanet etmemişim. Halkıma ihanet eder miyim?
1: Ettin. Her şeyi biliyorum. Nasıl işbirliği yaptığını biliyorum.
2: İşbirliği yapmadım. Beni infaz edeceklerdi.
1: İhanet ettiğin için infaz edeceklerdi.
2: Neden halkımızı topyekün ölüme gönderecekmişiz? Bu mu bizim inandığımız devrim? Benim yerimde sen de olsan aynı şeyi yapardın.
1: Yapmam.
2: Bana inanmıyorsan beni öldür. Yaşamak istemiyorum. Seni sevdiğim için buraya geldim. Öldürüleceğimi bile bile sana anlatmak için geldim. Bir tek sen benim hain olmadığımı bil. Bir haini sevmediğini bil. Ondan sonra öldür. Biliyorum. Sen de beni seviyorsun.
1: Benim sevdiğim öldü. İstanbul'da öldü.
2: Beni sen öldür. Başkaları değil.
1: Ben ölülere kurşun sıkmam. Defol git buradan.

0: Erhan sen burada kal. Sırtımızdan vurulmayalım.
1: Tamam abi.
0: Erhan arkadan ateş gelene kadar sen bizi koru. Şu makinelileri görüyorsun.
1: Görüyorum abi.
0: Biz ateşe başladığımızda onları indireceksin. Biz üçümüz kademeli gireceğiz. Biri ilerlerken diğer ikimiz onu koruyacak.

0: Ben arkadan gideceğim. Sen tek ilerleyebilecek misin? Abdülhamid de gelsin.
1: Usta, bunlardan mı korkacağım?
0: Memati, mesele korkup korkmamak değil. Karşımızda yetişmiş adamlar var.
1: Biz de muhallebicide yetişmedik usta.
0: Hadi hadi. Hadi.
2: Ajan olduğunu itiraf et. Sana yardımcı olalım.
3: Ben ajan değilim. Filistin gerillalarına karşı İsrail ordusunun taktik ve stratejilerini öğrenmek için İsrail ordusunda bulundum.
4: Bu eğitim için kimden emir aldın?
3: Şahmaran'dan.
2: Bundan merkezi komitenin niye haberi yok?
3: Deşifre olmamak için. Şahmaran böyle emretti.
4: Amanos eylemleri emrini Şahmaran mı verdi?
3: Hayır, kendi inisiyatifimle gerçekleştirdim.
4: Neden?
3: Bölgedeki halkımıza güçlü olduğumuzu göstermek, örgüte olan sadakatlerini artırmak amacıyla eylemleri yaptım.
2: Merkezi komitenin kararı olmadan eylem yapmanın cezası nedir?
3: Ölümdür.
2: Önderliğe ve halkına ihanet etmişsin. Bu ihanetin cezası ölümdür.

0: Sana, sana hain olmadığını ispatlama fırsatı.
1: Şahmeran bizi sattı.
2: Beni de götürün, yanlış yapıyorsunuz.
0: Yürü gidiyoruz.
2: Benim varlığım sizinkinden önemli.
0: Hadi.
2: Beni bunların elinde bırakmayın. Beni de götürün.

0: Hem Polat Alemdar hem de onun işbirlikçileri buradan sağ çıkamayacak. Hele o Zara. O asla yaşamayacak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Anne! Bu benim olsun mu?
4: Olsun canım.
5: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bu benim olsun mu ya?
4: Ta buralara kadar gel.
7: Anne ben alayım mı bunu?
3: Anne bunu.
7: Bunu?
3: Bunu.
7: Bu?
5: Bu.
7: Bunu.
3: Anne bunu.
8: Al kızım al.
3: Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
11: Hem de hiç para vermedi.
10: Herkes gibi. Hakemler.
11: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
10: Kuaförler.
11: Ne kadar borcumuz?
12: Kargo bedava.
10: Taksiciler.
11: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
10: Hatta astronotlar gibi.
11: Puanları var. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
13: Ne istersen Neon 1.
14: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
15: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
14: Peki kuryelerimden haberi var mı?
15: Yani.

0: Bu da hala peşimde.
1: Oğlum.
2: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
3: İkisi birlikte çok iyi.
1: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı.
6: Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan.
5: Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.
7: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu diledik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Karşınıza yeni nesil Blade.
2: Patentli koku teknolojisiyle parfüm etkisi hep ilk anki kadar çarpıcı.
1: Seviyeyi yükseltme sırası şimdi sende.
3: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Bak

0: birebir bankacılık yöneticin Ayça.
1: Hoş geldiniz.
0: Akbank'ın zengin ürün çeşitliliği ve öncelikli hizmeti hep yanında. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla. Ayrıcalıklar dünyasının kapısını arala. Senin yanında Akbank.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
4: Bu da hala peşimde.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zeka'da 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında Minitel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Akvapark mı deniz mi? Tatile onlar karar veriyor. Sen DTS ile erken alıyorsun, kafan rahat ediyor. Nasıl mı? Gel anlatayım.
9: Yerin hazır, ETS ile gel.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim. Kim tutar seni?
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: yol büyük indirim günlerinde. Trendyol Plus'a özel fiyatları kaçırma. Hadi alışverişe başla.
1: 9-15 Mayıs arasında Binde İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane Ekonomik Pilavlık Pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bim, bim.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
8: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
7: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
9: Çok güzel.
7: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
8: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
10: Şok market fiyatına adresinde. Cepte Şok uygulamasını hemen indir. Şok market fiyatına sipariş ver, adresine getirelim. Şok şok cepte
11: şok. Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
12: Hadi başamalos.
13: Oo.
12: Çayla şamalos en iyi arkadaş gibi.
13: O zaman herkesi benden

0: bakın.
1: Tam da leslik.
2: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve arçelik.com.tr'de.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: kediye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Haydi kredi.
1: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık show.
1: Evet show. Setur Yaz Show. Tatil fırsatlarını kaçırma, bavulunu hazırla. Tatilse Setur.
4: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı. Tekno Club'a özel 20.999 lira.
5: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
6: ...33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle... ...Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'saya.
7: Bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
10: Abi, ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimden haberi var mı?
11: Yani.

0: siparişiniz.
1: Nöbetsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye Koçak.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Yanlış gidiyoruz. Bu taraftan gideceğiz.
10: Şahmeran oraya pusu atmıştır. Bizi öldürüp tecrin üstüne bırakacak.
9: Şahmeran bu kadarını yapamaz. Bu kadar delirmiş olamaz.
10: Sana da İsrailler önderlikte kifeseler, sen de sevinçten delirirsin. Bu taraftan gidip karargaha mı ulaşacağız? Acele edin.

0: Abi karakola gitmek delilik.
1: Yolu nasıl bulacağız Abdüley? Sen onu söyle.
0: Bir şekilde buluruz abi.
2: Abdül, bu leşi kim taşıyacak?
3: Siz onu dert etmeyin. Ben onu ayıltırım.
1: Nereye ayıltıyorsun? Adamın kafasını öyle bir vurdun ki. Yarım saate bu bölgeden çıkmazsak bizi zaten yaşatmazlar.
3: Usta, senin bir planın vardır.
1: Eğer Cahit dediğim yerdeyse bir şekilde şansımız var.
3: Ne Cahit'i?
1: Sen gıcık oluyorsun diye bizimle getirmedim. Herketeye bıraktım.
3: Usta, işimiz Cahit Bey'in buraya teşrifine, pusu atmasına kaldıysa biz bitmişiz.
1: Erhan sen burada kal. Sana telsizden işaret ver diyeceğim. 3 sefer farları yak söndür.
2: Tamam abi.

0: Gel buraya.
1: Ne yapıyorsun be Mati?
2: Usta, bu öküzün çıkacağı yok. Kendini de öldürtecek bizi de. Biz Abdülay'la taşırız. Tut Abdülay'ı.

0: Ahmet mi yakalamış bu haini?
1: Yakalanmamış, kendi gelmiş. Aferin Cahit.
2: Sağ ol abi.
0: Ne diyor, Gütçü'ye silah veriyorsun? Sen tedbir almayı hiç öğrenmeyeceksin.
3: Usta, doğrusunu aferin. Ama eğrisini de söylemek benim vazifem.
1: Bir şey demedim Mehmet.

0: Cahit, siz ofise geçin. Ya her şeyi anlatacaksın, ya da her şeyi anlatacağın güne kadar acı çekeceksin. Ben sabırlı adamım. İster bugün konuş, ister 10 gün sonra, ister 10 sene sonra.
1: Alper yine arıyor.
0: E bak sen de.
1: Abi ne diyeceğimi söylemedin ki.
0: E ne diyeceksin Abdüre? Elimiz boş döndük diyeceksin.
1: Abi böyle söylersek toplantıya girmezler ki.
0: Şu telefona cevap verecek misin?
1: Alo, söyle Alper. Yok bir şey. Ele bir şey geçiremedik. Boşu boşuna o kadar yol gittik. Niye yalan söyleyeyim Alper?
0: Alper, sen laftan anlamıyor musun kardeşim? İsrail'im, İsrail'li yok. Başbakan'a istediğini söyle.
1: Abi şimdi de sert oldu.
0: Biraz abarttık Abdüley. Sen şimdi git Alper'le buluş. Başbakan beni güya hesap sormaya çağırsın. Herkes öyle bilsin.
1: Abi bunu baştan söylesen telefonda lüzumsuz konuşmazdım.
0: Şimdi aklıma geldi. Özür dilerim Abdüley.
1: Estağfurullah abi.

0: Gördüğün gibi bizim çalışma sistemimiz sizinkinden farklı. Bizde demokrasi var. Herkes, herkesten hesap sorabiliyor. Sen üstlerinden hesap sorabiliyor musun? Mesela diyebiliyor musun? Pis işlerinizi bana yaptırıp ortada bırakıyorsunuz diye.
1: Beni hiçbir amirim ortada bırakmaz.
0: İlla operasyon yaparlar yani.
1: Bir şey yapacakları kesin.
0: Bana bak zavallı. O kadar eğitim aldın. Operasyonun sonunda başına ne geleceğini bilmiyor musun?
1: Beni öldürecekler.
0: Korkmuyor musun?
1: Ben ideallerim için ölmek üzere yetiştirildim.
0: Neymiş senin ideallerin?
1: Senin benim ideallerime çapın yetmez.
0: Geometri biliyorsun yani. Yükseltelim diyorsun çıtayı.
1: İstediğini yap. Sirk senin.
0: Bu sirk benim. Bu sirkin maymunu da sensin. Bir iki şov yapacaksın ki keyfim yerine gelsin. Hadi seni seyrediyorum.
1: Seni keyiflendirmeye niyetim yok.
0: Tamam işte, bana niyetini söyle. Acımı çekerim, ölümü beklerim mi?
1: Gerekirse evet.
0: Bak diyorum ki sana, ölme şansını kaçırdın. Ben seni NATO toplantısına götüreceğim. Oradakilere polislerimizi, askerlerimizi nasıl öldürdüğünü, örgütün içinde nasıl bir pozisyonun olduğunu, Amerikan üssüne nasıl sığındığını, Mossad'ın seni hangi pazarlıkla kurtardığını anlatacaksın.
1: Polat Alemdar, bunları bilmeyen var mı?
0: NATO üyeleri işlerine gelmediği zaman hem kör hem sağır olurlar. Hele biz derdimizi anlatırken ıslıkla şarkı çalıyorlar. Ancak senin gibi borazanlar kulaklarının dibinde ötecek ki, ya da seni gözlerinin içine sokacağız ki bir yerleri acısın da işitsinler, görsünler.
1: Sana burada her şeyi anlatacağımı söyleyip orada inkar ederim.
0: Karakolda istihbaratçı ajanınız sizi kaçırmadan önce görüntüye alındınız. Sen sadece orada otur, bana yeter.
1: O zaman benden daha ne istiyorsun? Götürebilirsen capcanlı götür. Suçüstü yap.
0: Bana İstanbul'da bildiğim bütün Mossadçıları anlatacaksın ki seni capcanlı götüreyim.
2: Hayır dedim. Ne ısrar ediyorsun?
3: Bu saatten sonra örgüte dönecek değilim. Devlete teslim olacak da değilim. Bırak gideyim.
2: Otur dedilerse oturacaksın.
4: Mehmet abi iki yüklendi diye inisiyatif almaz oldun Cahit'cim. Adam yanlış bir şey demiyor.
2: Git abiden sen izin al o zaman. Mehmet abi sana yüklensin.
4: Cahit'cim, bizim teşkilatta sistem basittir. Asla inisiyatif alma derler. Ama bu al demektir. Sonuç iyi olursa başarı büyüklerindir. Sonuç kötü olursa İnisiyatif aldığından dolayı hesap sorarlar. Yani no way, no out.
3: Yani gidiyor muyum?
4: Hayır gülüm. Cahit Bey'in inisiyatif almasını bekliyoruz.
2: Siz burada bekleyin. Ben sorup geleyim.
4: Ya kardeşim, bir davanız olabilir. Yanlış bile olsa olabilir. Ama orada yıkanmadan, parfüm sıkmadan, aç susuz, en fenası da aşksız nasıl yaşıyorsunuz?
3: Dağda olunca aşk olmuyor mu?
4: Yönetim kadrosunda oluyordur elbet. Kim hesap soracak? Kim gundilere sevme izni verecek?
3: İzinle sevmeye aşk denmez.
4: Yani diyorsun ki asi ruhum ferman dinlemiyor. Kadınlar nasıl yapabiliyorlar? Çünkü bakım şansı yok. Manikür, pedikür, botoks, detoks, hak getire.
3: Dağda yok. Şehirde var mı?
4: Artist konuşma. Biz de Ispartalıyız. Parisli değiliz. Beni bıraksınlar dağa çıkayım. Bir senede bir tane kadın terörist bırakmam orada yaşayan. Hepsi şehre doluşur. Biz de yaşamak istiyoruz diye.
3: Her şey bu kadar kolay mı?
4: Siz devlet kurmak isterken abartmıyorsunuz da ben mi abartıyorum? 3-5 gündü bunun olacağına inanıyorsunuz. Benim bir senede kızları dağdan indireceğime inanmıyorsunuz.
3: İnsanlar devlet kuramasalar bile hayal kurabilirler.
4: Sizin zaten bir devletiniz var. Hem de büyük bir devletiniz var. Hem de 1000 senelik bir devletiniz var. Sizi yönetim kadrosundakiler çıtır çıtır yiyorlar. Yine alavere dalavere, Kürt Mehmet nöbete.
2: Abi dedi ki, Baran evine gitsin. Ona güvendiğim için beni pişman etmesin. Akşama gelip onunla konuşacağım dedi.
5: Emrettiğiniz arkadaş getirildi başkanım. Getir.

0: Neden bütün güvendiğim yoldaşlarım beni hayal kırıklığına uğratıyor?
1: Anlamadım başkanım.
0: Seni ben o pislik feodal hayatından kurtarmadım mı? Seni bilinçlendirip özgürleştirmedim mi?
1: Evet başkanım.
0: Kalbinde ve beyninde halkının iyiliğinden ve önderliğin emirlerinden başka bir şeye yer olmadığını öğretmedim mi?
1: Ne kalbimde ne de beynimde halkımın özgürlüğünden başka bir şey yok başkanım.
0: Bir de utanmadan yalan söylüyorsun. Bekledim ki gelip sen öz eleştiri veresin. Ajan olduğunu itiraf edesin.
1: Ben ajan değilim.
0: Ajansın. Hainsin. Bir hainin koynuna giren aşağılık bir ajansın.
1: Ben kimsenin koynuna girmedim başkanım. Size yalan söylemişler.
0: Sen benim aldatılabilecek biri olduğumu söylüyorsun. Başkanlığımı sorguluyorsun, öyle mi?
1: Hayır başkanım. Sadece korkunç bir yalanla kendimi karşı karşıya buldum.
0: Ha. O zaman gerçekleri sen anlat bakalım.
1: Başkanım, Baran arkadaşla devrim ve halkımızın özgürlüğe kavuşacağı gün üstünden birbirimize yakınlaştık.
0: Örgütümüzün bunu yasakladığını bilmiyor muydun?
1: Biliyordum başkanım. Ama bu yakınlaşma yasak sınırlarını geçmedi.
0: O zaman o hain seni görmeye niye geldi?
1: Baran isimli hain kendi feodal adetlerinden kurtulamadığı gibi beni de bu ilkel adetlerin içine çekmeye çalıştı. Ama ben kendisine gereken cevabı verdim.
0: Yani öldürdün.
1: Öldürmedim. Zafiyet gösterdim. Devrim ve halkım adına sizden affınızı diliyorum.
0: Cezanın ölüm olduğunu biliyorsun, değil mi?
1: Biliyorum.
2: Başkanım.
0: Görmüyor musun burada mahkeme kurulduğunu? Ne diye getiriyorsun telefonu?
2: Başkanım, Şamil Kod adlı şahıs sizi arıyor.
0: Alo.
3: Sen benim adamımı nasıl satarsın Şahmeran?
0: Kimsenin burada bir şey alıp sattığı yok. Senin adamın bir gerizekalı. Üstelik beceriksiz. Her seferinde işimi mahvediyor. Ölmeyi de çoktan hak ediyor.
3: Ölecekse ölsün. Ama Polat Alemdar'ın eliyle birilerinin karşısına çıkıp bir şey anlatmasın.
0: Senin adamların gevşek ağızlıysa ben ne yapayım?
3: Şahmeran, o dağı tepene yıkarım. Sen kiminle konuştuğunu zannediyorsun? Eğer o adam ifade verirse...
0: Vermeyecek, vermeyecek. Siz ne kadar hata yaparsanız yapın, Şahmeran sizin hatalarınızı düzeltecek. Çıkın dışarı. Sağır mı oldunuz lan? Çıkın dışarı! Azat kalsın. Zaman zaman hepimiz mücadeleye olan kararlılığımızda şüpheye düşüyoruz. Zaaf gösteriyoruz. Bu durumda mesele içimizdeki feodal adetleri aşmak. Feodal adetleri aştıkça devrime ve önderliğe olan inancımız güçleniyor. Zaaflarını aşabilecek misin? Eğer sana bir şans verirsem.
1: Aşacağıma inanıyorum başkanım.
0: Ne dersem yapacak mısın?
1: Devrim ve halkımız, özgürlüğümüz ve örgütümüz için yapamayacağım şey yok.
0: Sen Baran'ı sevdin mi?
1: Sevdim.
0: O seni sevdi mi?
1: Eğer bana olan sevgisine de ihanet etmediyse, sevdi.
0: Yani senin için her şeyi yapar mı?
1: Yapar.
0: Peki sen benim için her şeyi yapar mısın?
1: Yaparım.

0: İbrahim, görüyor musun? İlk biz geldik. Nerede Memati?
1: Arada efendim. Birazdan geliyormuş.
0: Kardeşim, iş konuşacaksak bizim şirketimizde niye konuşmuyoruz?
1: Efendim, daha önce demedim mi? Başkaları da olacakmış. O yüzden buraya geldik.
0: Demedin İbrahim. Yalan söyleme. Bu kız senin aklını başından almış.
1: Hangi kız?
0: Perihan.
1: Niye alsın efendim? Aslanlar gibi çalışıyor.
0: Demedi deme İbrahim. Bu kızı düşünmekten bir gün küt diye düşersin. Beyin kanaması.
1: Benim düşünmem normal de siz niye bu konuyu ikide bir açıyorsunuz?
0: Ben seni düşünüyorum. Sen de benim kız evladım sayılırsın.
1: Fikret Bey, ayıp oluyor ama. Bari evladım deyin.
0: Evlat da kız erkek ayrımı olmaz. Bunu artık öğren.
2: Selam aleyküm.
1: Aleyküm selam.
0: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
3: İbrahim sen neredesin iki gözüm ya? Kazık'tan bal geldi, kaymak geldi, sen yoksun.
0: Zaza, 50 yıldır bal kaymaktan başka bir şey yemedin. 2010'a girdik, bal kaymak mı kaldı? Sushi ye.
3: Sushi ne acaba?
4: Bilmiyorum dayı. Sushi ne la?
5: Sushi, balıklı pilav dayı.
3: Ben onu sevmeyeyim. Etli pilav dururken balıklısını niye yiyeyim?
0: Bir gün gelin bana, size bir sushi partisi vereyim. Böyle bağnazlıkla olmaz.
3: Hele biz ortak olak. Bak ben sana ne etler yedireyim.
0: Demedi deme Zaza. 40'ından sonra fazla et insanı hasta eder.
3: Ya et dedin. Şimdi canımız et çekti ha. Ha bak yeğenim. Bak bu sefer kuru kahveyle çayla falan geçiştiremezsin söyleyeyim.
6: Kebap söyleyeyim Zaza dayı.
3: Vay senin ceddine rahmet.
0: Kebap yenen yerde oturmam. Üstüme kokusu siniyor.
3: Aha.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
1: Aleyküm selam.
0: Bak herkes 3 kişi geliyor İbrahim. Bilsek Perihan'ı da getirirdik.
3: Ya Zülfikar ağa? Ya sen neredesin? Az evvel geleydin biz neler yedik. Dev et yedik, kavurma yedik, bal kaymak yedik, balıklı pilav bilem yedik ha. Uy, babaçka.
7: Bizde de tatlı yersiniz. Baklava yersiniz, burma yersiniz, kadayıf yersiniz.
6: Dayı buyur.
3: Bu ne oğlum?
6: Dayı çok yedin ya. İçki şişini alsın.
3: Ya görür müsün Cevher? Elemdağın adamları nasıl lafı geldi yine koyu. Nasıl adamın boşluğun hali. Bak. Eğitilmiş. Özel eğitime tabi tutulmuş ha. Bizim gibi değil. Alayım da sodayı sen iç oğlum. Sen daha çok yedin.
5: Olur dayı.
3: Ula burada dayın açlıktan öyle. Sen hım. Bir de üstüne soda içsin.
8: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm.
7: Aleyküm selam.
8: İşte benim holdingimin ortakları. Eren, söyledin mi yemekleri?
6: Abi siz toplantıya oturun. Ben sofrayı ayarlayayım.
3: Vay senin ceddine rahmet Memati. Sen de olmasan bu zalim bizi sodayla şişirecekti ha.
8: İftira atma Zaza. Bu kapıya aç giren çok olur, aç çıkan hiç olmaz.
3: Görüşün Cevher. İkinci dersimizi de aldık.
9: Eda'yı adam aç bırak.

0: Şekerini düşürüp boşluğunu ele alırlar. Biz öyle mi yapık? Gelene bal kaymak.
1: Beyler, hiçbiriniz yeğenim Özcan'ı tanımıyorsunuz. Kardeşimin oğludur. Ama benim için öz oğlumdan daha ileridir.

0: Merhaba.
1: Neden şaşırıyorsun ki? Saydığım bütün adamları hem sizin istihbaratınız hem Amerikalılar biliyor.
2: Ben işbirlikçileri sormuyorum. Ajanlarınızı soruyorum.
1: Onları ben de bilmiyorum. Bildiğim Shamir var. Benim hücremin lideri. Onu da yaraladım ama öldüremedim. Ama o seni öldürecek.
2: Ne zaman istiyorsa. Buyursun gelsin.
3: Abi seni çağırıyorlar.
4: Abdüley, ben konuşacağımı konuştum. Senin soracak soruların var mı?
3: Ne sorayım abi?
4: İstanbul'da yerleşik olan Mossad ajanlarını. Bana bilmediğini söyledi.
3: Bir de ben sorayım abi.
4: Sormadan niye vuruyorsun?
3: Benim stilim bu abi.
4: Demokrasi iyi bir şey. Çok iyi. Çok iyi. Cahit, senin stilin ne?
5: Ne stili abi?
4: Adam konuşturma stili.
5: Ben daha çok susmayı, susturmayı seviyorum abi.
4: Seninki de güzel bir stil. Aslında Memati ile 10 numara anlaşırsınız ama...

0: Memati'cim, işin ne olduğunu söylemeyecek misin? Bak bu sefer ben girmem. İbrahim'e de söyledim. Şu artık demode bir iş dedim.
1: Bizim böyle pis işe girmeyeceğimizi herkes bilir. Ama Memati başka bilir.
2: Yani siz ahbaksız da biz mi kara koyun olayık şimdi? Ben toz işi yapacak olsaydım bu masada değil, Newton şehrinin en tepesinde otururdum.
3: Rusya'dan kereste getireceğiz. Oradan fabrika aldım. Keresteyi ben vereceğim. Mehmet Fikret taşıyacak. Zaza parayı verecek. Zülfekar Ağa da müteahhitlere satacak. İş sadece bizim tek elimizde olacak.
2: Tahtaya oduna bu kadar meraklıysan buna tek başına da yetersin Memati. Değil mi? Niye bizi bu işe bağlamaya çalışsın ki?
3: İstiyorum ki birlik olalım. Düşmanlarımız ortak olsun. Dostlarımız ortak olsun.
1: Biz hayatımız boyunca kimseyle ortaklık yapmadık. Ama sırf bu maksat ve gayeden dolayı bu işe ortak olurum. Bizler yaşlanıyoruz. Bizden sonrakiler kardeşleriyle, dostlarıyla birlik olmalılar ki gözümüz açık gitmesin.
0: Rusya benim işime gelir Memati'cim. Ham maddesi sağlam. Sarı çamı var, kızılı var, esmeri, yani karası var. Fabrikan uzakta değilse gemiyi bırak sırtımda taşırım.
3: Sibirya'da.
0: Mecburen gemi ya da uçak kullanacağız.
3: Zaza, sen ne diyorsun bu işe?
2: Ben kıymık sahibim.
3: Niye?
2: Bak Mehmet, Fikret, Beg Ruslar sevmiş. Zülfikar Ağa yeğenini sevmiş. Sen de bizi sevsin. Ben de bir tek parayı seveyim. Şimdi ben niye paramı feda edeyim? Hadi siz de sevdiğinizden vazgeçin. Sonra ortak olak.
3: Sen sevdiğinden olmuyorsun. Parana para katıyorsun.
2: Değilsin.
3: Öyle. Bir zararın olursa ben karşılayacağım.
2: Değilsin.
3: Zaza, uzatıp tepemin tasını attırma.
2: Ticaret yapıyoruz burada. Çek sana tahsilatı yapmıyor ki Memati. Niye sinirlenirsin? Ama madem yemek yedirdin, üstüne de kahvende içmedim, bunun hatırına holdingin adı Zaza olursa kabul edeyim.
4: İsim kiminse işi o yapsın o zaman.
1: Özcan, sana isim sordum mu?
3: İsim ZZ olsun.
2: Bana uyu.
1: Uygundur.
0: Zaza'nın Z'si ile Zülfikar'ın Z'si tamam da İkimizin M'si ne olacak Memati'cim?
3: İkimizin M'si paranın üstünde var zaten Mehmet Fikret. Mani mani.
0: Başta bir M olsun. MZZ Holding olsun.
2: Nasıl?
0: MZZ
2: Holding. Yok ben istemiyorum. Allah şahidim olsun ki o kadarını artık ben bileyim. Yani Z son harfte. Artık bunun önüne ne istiyorsunuz koyun. 27 tane harf var. 26 mı kalıyor?
1: Ben arkama bir şey koydurtmam. İki Z'nin arasına ne koyarsanız koyun.
3: ZMZ'ye itirazı olan
0: Ben her zaman iki yanım dolu olsun isterim Memati'cim. İsim bana uygun.
3: Bana bakın. Beni ticaret yaptığıma pişman etmeyin. Bu kadar keyifli bir anımı bir daha bulamazsınız. Öyle isimdir, cisimdir tepemin tasını attırmayın.
2: Hayırdır Memati? Niye keyfin yerinde? Rusya'dan ilk partiyi mi getirdin?
3: Yok. Önce memleketin partisine bakayım dedim. Dağa gittim. Bir tane yaş odun getirdim, numunelik. Ondan keyfim yerinde. Hadi hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Hayırlı olsun.
0: Hayırlı olsun.
2: Hayırlı olsun.
1: Özcan seninle bir şey konuşacak Memati.
3: Tabii. Söyle Özcan.
4: Beni de davet ettiğin için sağ ol.
3: Sen sağ ol.
1: Başka?
3: Zülfikar ağa diyeceğini dedi işte. Üstüne gitme.
1: Diyeceğini dedi de yapacağını yapmadı.
3: Yaptı işte.
1: Madem artık ağaç işine girdik, Özcan'ın da yaşken eğilmesi lazım. Büyünün önünde eğilmesi lazım. Öpeceği eli tanıması lazım.
4: Ben kimsenin elini öpmem.
1: Öpmediğim bu el benim elim Özcan.
4: Benim boynumu başkasının eline eğen eli de öpmem.
1: Zeynel!
5: Ay, yemeklerin bu kısmını arka tarafa koymuşlar.
1: Zeynel! Git getir şu Yezid'i.
3: Gerek yok ha, gerek yok. Öpecekse bir gün elimizi değil namımızı öper, nam sahibi olur. Yok, öpmeyecekse de canı sağ olur ha.
0: Demedi deme İbrahim. Bu Özcan dinamit. Bir yerde illaki patlar.

0: Ağam, Özcan geldi.
1: Gelsin.
0: Ağam, sen bunun huyunu biliyorsun. Bunun huyu dik.
1: Zeynel, gelsin dedim. Konuş demedim. Konuşacaksan daha iki geveze defolun aranızda konuşun.
0: Affet ağam.

0: Oğlum, sana Yezid'in sütünü içirmedik. Onun kanını kanına katmadık. Niye hala Yezid gibi hallenirsin?
1: Sen değil, mezardan babam gelse, bana o Yezid'in elini öp dese öpmem.
0: Zındık, o adam senin canını bağışladı.
1: Bakalım, ben onun canını bağışlayacak mıyım?
0: Yıkıl git karşımdan. Bir daha yüzünü gördüğümde o kafanı gövdenden koparırım. Zülfikar'a andolsun ki yaparım. Hadi yallah.

0: Anam. Ana. Ben yurt dışına gideceğim.
1: Kendi başına.
0: Kendi başıma ya. Kimle gideceğim?
1: Beni de götür.
0: Olur mu öyle şey?
1: Ben daha sensiz yapamam. Gittiğinden beri gözüme uyku girmedi. Ben ne günah işledim ki böyle bir hayatı yaşayayım.
0: Ana. Günah minah. Bırak bu feodal ağızları. Gidip kendime hayat kuracağım. Burada kimsenin oyuncağı olamam.
1: Kimsenin oyuncağı olmayacaksın. Dedenin işlerinin başına geçeceksin.
0: Ölürüm daha iyi.
2: Seni bir kız aradı.
0: Kız?
1: Azat mı dedi, bir şey dedi. İstanbul'daymış.
0: Nerede?
3: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
5: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
6: Donuyoruz Yüksel abi.
5: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
5: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
8: Üst geçide bak abi.
5: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
15: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
15: Peki kuryelerimden haberi var mı?
16: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Anne! Bu benim olsun mu?
9: Olsun canım.
2: Anne, ben bunu alıyorum.
10: Anne, bu benim olsun mu ya?
9: Ta buralara kadar gel.
11: Anne, ben alayım mı bunu?
8: Anne, bunu.
11: Bunu?
8: Bunu.
11: Bu?
2: Bu.
8: Bunu. Anne, bunu.
11: Al kızım, al.
8: Sana almıştım.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Popeyes'tan 3 kalp söyler miyiz?

0: aşk karın doyurur. Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle.
1: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
3: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
4: Şimdi Akbanklı KOBİ'ler Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve bir yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
5: Bodri Meydan, 8 Mayıs Cuma günü makarnalarda aynı üründen iki tane alana birinin tutarı kadar mani aynı gün hesabına iade. İki öde biri iade kampanyası Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
8: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
9: Tabii ki Tombank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tombank'tan. Banka.

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim. 9-15 Mayıs arasında Binde İnci Siyah Zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira. Bin.

0: 99 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde USA

0: ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor Pad X9A 128 GB klavyeli tablet. Tekno Club'a özel 11.999 lira.
2: Teknosa'da. 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
3: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular, Yapı Kredi World'e özel peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
4: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
1: Setur Yaz Show. Tatile nasıl çıkılır konuğumuz anlatıyor.
2: Setur yaz fırsatlarını yerleştiriyoruz. World puan ve taksitleri de sıkıştırınca tatile hazırız.
3: Bu kadar artık şov.
1: Evet şov. Setur yaz şov. Tatil fırsatlarını kaçırma. Bavul.

0: 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
1: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Joli'de.
2: 2-8 Mayıs arasında BİM'de Şafak Toz Şeker 199 lira yerine 184 lira. Lezzet Efsane Basmati Pirinç 189 lira yerine 175 lira. BİM,
3: bizim oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu?
7: Bunu?
6: Bu?
5: Bunu?
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: İndirimin makbulü 1 kilo hurma Medine Mebrum sadece 299 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
10: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
10: Peki kuryelerimden haberi var mı?
11: Yani...

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'tan. Elmas ve fırlat.

0: lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Ne demek başarısız olduk?
3: Maalesef başarısız olduk. Adam yolda öldü.
2: Neden tedbirinizi almadan gittiniz? Orada çatışma olacağı belliydi. Yanınıza neden doktor almadınız?

0: Doktorla operasyona gidilmez ki. Adamı oradan çıkarmam bile mucize. Ama maalesef mucize yarım kaldı.
1: Alperlere teslim ettiğiniz Mossadçı'yı da hastanede öldürmüşler.

0: NATO toplantısında durumu aynen anlatacaksınız. Adamların öldürüldüğünü de gerekirse söyleyin. Neticede elimizde fotoğraflar var. Adamların cesetlerinin fotoğrafları var.
1: Benim bu örgütü yok etmem lazım. Büyük Türkiye için en büyük engel bu. Örgüt bittiğinde biz siyasi zeminde kalan sorunları tek tek halledebiliriz.
0: Bu meseleyi çözmeye kalkanların sonunu biliyorsunuz, değil mi?

0: Biliyorum. Ama bu meseleyi çözmeye çalışmayanların da sonunu biliyorum. Bizim milletimiz ilginç bir millettir. Onlara ne denirse densin, gerçekten sevdiklerini gönüllerinde yaşatıyorlar.
1: Terörle mücadele farklı, teröristle mücadele farklı. Bugüne kadar sadece teröristle mücadele ettik. Terörle mücadele ihmal edildi. Ya da ettirildi.
0: Peki, önerin ne?
1: Askerler bu işi kendi uhdelerine alıp kendi yöntemleriyle çözmeye çalıştılar. Kısmen başarılı olundu. Ama bunun bedeli büyük oldu. Terörle mücadeleden dolayı askerimiz atılacak bütün adımları, ekonomik, sosyal, siyasi adımları terörle mücadele ediyoruz. Ama şimdi zamanı değil. Teröristin işine yarar diye erteledi. Siyasetçileri bu mayınlı alandan uzak tuttular. Bu da zayıf siyasetçilerin işine geldi. Sonuç, 30 binin üzerinde insan kaybı,

0: evinden, yurdundan olan binlerce insan, milyar milyar dolar para kaybı.
1: Peki bana somut önerini söyle.
0: Teröristle mücadele için özel birlikler oluşturun.

0: Bölgede kendi başlarına hareket edip her türlü yasa dışı işi yapmaya kalkışırlarsa, bu devlete olan güveni daha önce sarstı. Yarın yerle bir eder.
1: Eğer bu kadroların başına güvendiğiniz adamları koyup disiplin altında tutarsanız bunun önüne geçersiniz. Burada ölümü göze alacak adamlar lazım. Bizim içimizde de onlardan çok var. Böylelikle hem teröristle mücadele kazanılır, hem de ordumuz lüzumsuz yere yıpranmamış olur. Ekonomik kazançla zaten terörle mücadeleyi kazanırız. Örgütü sadece teröristlerden oluşan bir yapı olarak görmek yanlış. Artık örgüt, uluslararası bir şirket gibi. Bizimle çıkarları çatışan her devletin arkasında pozisyon aldığı çok uluslu bir oluşum. Bu oluşumu ancak keskin ama sabırlı adımlarla dağıtabiliriz.
0: Gel, birliğin başına geç.
1: Benim yöntemlerim farklı. Bu konunun uzmanlarıyla çalışırsanız, ben KGT ile size dışarıdan destek olurum.
0: Polat Alemdar, ben bunun için ölümü göze alıyorum. Sen de bu görevden kaçamazsın.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 8 Mayıs Cuma. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saha Expo 2026 Uluslararası Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda kürsüdeydi bugün. Türkiye, istiklaline göz dikenlerin bileğini bükecek kudrete sahiptir dedi. Muhalefete de balıklar ürküyor sözleri üzerinden gönderme yaptı.
1: Balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.
2: İşte bu ifadelerle muhalefete gönderme yaptı.
1: Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler.
2: Dünyaya mesajını Saha Expo 2026 Savunma Sanayi Fuarı'nda verdi.
1: Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek her muhasım unsurun bileğini bükecek kudrete ve kuvvete ziyadesiyle sahip bir devlettir.
0: CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. Ağaç ve Peyzaj Anonim Şirketi İştirak Şirketi üzerinden ihale usulsüzlüğü iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı. Uşak ve Antalya belediyelerindeki yolsuzluk soruşturmalarında da etkin pişmanlık ifadelerine yer verildi.
2: Verilen ifadeler, ortaya çıkan belgeler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni dalga operasyon yapıldı. İddiaya göre Ağaç ve Peyzaj AŞ İştirak Şirketi üzerinden ihale usulsüzlüğü yapılmıştı. 29 kişi gözaltına alındı. Ve yolsuzluk soruşturmaları ile ilgili bir başka gelişme.
3: Üskanyalı'nın da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanlar alındığını duydum.
2: Bakan Gürlek tutuklanan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'la ilgili bu bilgiyi verirken Yalım CHP Genel Merkezi'ne zora sokacak bir mektup kaleme aldı.
4: Yaparsa kim yapar?
5: Özkan Yalım yapar.
4: Yaparsa kim yapar?
5: Özkan Yalım yapar.
2: Yazdıklarında CHP'ye binalar, arsa ve araç satın aldığını itiraf etti. Ve bir etkin pişmanlık ifadesi de Antalya'dan geldi. Yolsuzluk suçlarından tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böcek rüşvet çarkını anlattı. Böcek babasının adaylığı için CHP Genel Merkezi'ne elden 1 milyon euro teslim ettiğini öne sürdü. Parayı Özgür Özel'in talimatıyla veriyordu.

0: Ali Ağbaba'nın istediğini anlattı böcek. Adaylık parasını CHP Genel Merkezi'nin 6. katında Veli Ağbaba'nın yönlendirdiği bir kişiye verdiğini söyledi ifadesinde. Böcek siyasi baskıya maruz kaldığını da anlattı. Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın kendisini cezaevinde ziyaret ederek 8 aydır cezaevindesin, bu yaptığın yakışık almaz dediğini söyledi.
1: Yolsuzluk ve rüşvet skandallarıyla çalkalanan CHP'de çözülmeler de devam ediyor. Son olarak Özgür Özel'le sık sık polemik yaşayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'la ilgili bir gelişme yaşandı. Köksal'ın CHP'den istifa edip AK Parti'ye geçeceği iddia edildi.
2: Ne ben il başkanı olarak ne genel başkanımız belediye başkanına ulaşamamıştır. Telefonlarını açmamıştır, geri dönüş yapmamıştır.
0: Yaşanan güç savaşları, son bulmayan rüşvet ve yolsuzluklar.
3: Sütte leke var, bizim başkanlarımızda leke yok.
0: CHP'nin bu kimliği partiden kopuşları beraberinde getiriyor. Son olarak Özgür Özel'le sık sık polemik yaşayan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den ayrılığı gündeme geldi. Köksal istifa sinyalini CHP'yle mücadeleden çok yoruldum diyerek verdi.
4: Mücadele ettim, şu anda da hizmet etmeye çalışıyorum.
0: Köksal'ın olası istifası kulisleri de hareketlendirdi. İddiaya göre Özgür Özel Burcu Köksal'a bir mesaj attı. Ve o mesajda 2 seneye kadar iktidara geleceğim, sen o zaman göreceksin gününü yazdı.
4: Benim suçum ne? Bu kadar çok üstüme gelinmesinin, bu kadar çok iftira atılmasının sebebi ne?
1: Şimdi İstanbul'daki bir yaşlı bakım merkezinde yaşanan skandalı getireceğiz ekranlarınıza. Hasta bakıcıları yaşlılara şiddet uyguladı, yaşlıların yüzlerine tükürdü. O anlar kameralara yansırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olayla ilgili jet hızıyla soruşturma başlattı.
5: Yaşlı kadını iteklediler.
6: İtildiğinden daha sonra hastamızın başında yara oluşuyor.
5: Hastaların yüzüne tükürdüler.
6: Sadece bu bir olay değil. İkinci olayda da hastama tüküren tekrar bir bakım personeli.
5: Skandal Beylikdüzü'nde bulunan bir yaşlı bakım merkezinde kayda geçti. Korkunç olayı kurumun eski çalışanı olan Havin Nur Kuş ortaya çıkardı.
6: Kamera kayıtları siliniyor kameralardan. Kamera kaydını bir arkadaşım alıyor. Bir arkadaşından da aynı şekilde ben alıyorum. Aldığım gün gibi zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere gerekli şekilde sunuyorum.
5: O bakım evinde yaşlı kadınlardan biri hasta bakıcısı tarafından iteklenmiş, başını koltuğa çarpıp yaralanmıştı.
6: Yara oluştuğu için de bu adli vakalık olmasın ya da bize polis gelmesin. Hasta da aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor, kafasını kendisi kırdığına dair.
5: Bir başka hastanın da yüzüne işte böyle tükürülmüştü.
6: Sadece bu bir olay değil. İkinci olayda da hastama tüküren tekrar bir bakım personeli.
5: Bu yaşlı adamsa şiddete uğramış, başından yaralanmıştı. Haberi alan ailesi sinir krizi geçirmişti.
7: Nerede? Müdür nerede?
5: İddialara göre korkunç olaydan müdürün de haberi vardı.
6: Videoyu çeken arkadaşımız videoyu müdüre gerektiği şekilde sunuyor ve müdür sadece şunu söylüyor. İşte yapmayın böyle şeyler.
5: Olayın ortaya çıkmasının ardından kurum müdürü, 2 çalışan ve videoyu çeken kişi hemen gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuya ilişkin soruşturma başlattı. Olaydan sorumlu tutulan kişinin iş akdinin feshedildiği açıklandı.
1: Kağıthane'de kayınvalidesi tarafından öldürülen Rüzgar Eser'in olaydan önce eşine ölüm tehditleri savurduğu videolar ortaya çıktı. Görüntülerde Eser'in 2-3 ay sabret, seni öldüreceğim, o çocuk annesiz babasız kalacak, yetimhanede büyüyecek dediği ve katliam planını önceden yaptığı görüldü.
8: 2 ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta?
9: Kayınvalidesi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Eşi ve kızıyla yaptığı son konuşma ortaya çıktı. O damat katliamı planlamış ve her şeyi de bir bir anlatmış.
8: O annen sana kurban olsun. O annen sana gözyaşına kurban olsun kızım.
10: Ay ay demiyor.
9: Bir çocuk annesi Nurşin Eser, Rüzgar Eser'le boşanma aşamasındaydı. Evleri ayırmışlardı. Kadın annesinin yanına taşınmıştı.
10: Sen bu çocuğun psikolojisini bozuyorsun Rüzgar'a.
8: 2 ay sonra o çocuk annesiz babasız kalacak. Psikoloji mi kalır o çocukta?
9: Rüzgar Eser son kez konuşmak için kağıthanedeki adrese geldi. Yanında tabanca vardı. Konuşma tartışmaya dönüştü. Gözü dönen adam eşini silahla vurup ağır yaraladı. Araya giren kayınvalide de damadına bıçakla saldırdı.
8: O çocuk yetimhanede büyüyecek diyorum sana, bak yetimhanede.
9: Rüzgar Eser öldü. Olayın hemen öncesinde çektiği tehdit videoları ortaya çıktı. Damat katliam planını önceden yapmış.
11: Seni parçalara parçalara bölüp ayırmazsa... Duydun mu? Ben seni parçalara bölmezsem...
9: Damadını öldüren kayınvalide ve kızı adliyeye sevk edildi.
8: Öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim.
9: Cinayet zanlısı kadın, kızlarını ve torununu korumak için müdahalede bulunduğunu söyledi. Ben öldürmeseydim o bizi öldürecekti dedi.
1: Kübra Yapıcı cinayetinde peş peşe gelişmeler yaşandı. Genç kadını vahşice öldürüp gömen ve daha sonra yakan iki cani tutuklandı. Cinayeti para için işledikleri ortaya çıktı. Üstelik Kübra öldükten sonra sanal medya hesaplarına girip yaşıyor süsü vermişlerdi.
9: Parası için öldürdüler, gömdüler, yaktılar. Vahşice katlettikten sonra yaşıyor süsü vermek için sanal medya hesaplarına girdiler. Vahşetin sorumluları İlyas Umut Dalgar ve Ataberk Sezen tutuklandı.
12: Bir baba olarak canım ben bittim artık ya, bittim ya, bittim.
9: Genç kadını öldürüp gömdükten sonra defalarca yakmış. Kalan cesedi balyozla parçaladıktan sonra parçalarını baraja atmışlardı.
12: En ufak dahil olanlar, en az ağırlaştırılmış müyaptı.
9: İkisi de verdiği ifadede birbirini suçladı. Kübra Yapıcı'nın yüklü miktardaki parasını fark ederek bir ay boyunca cinayeti planlamışlardı. Kübra'nın cesedini kazdıkları 2 metrelik çukura gömdükleri, kokmasın diye üzerine beton döktükleri de ortaya çıktı. Canilikleri bununla da kalmadı. Sanal medya hesabına girip yaşıyor süsü verdiler.
12: Instagram'ına giriş gördük, beğeni gördük. Biz dedik ha yaşıyor.
9: Ama mobil bankacılık hesabına giremeyince tüm planları suya düştü.
12: Sim kartlarını çıkarıyorlar, 60 küsür sefer giriş yapmaya uğraşıyorlar.
9: Cinayette kullanılan tabanca da bulundu.
13: Evet, nereye gördünüz tam olarak? Bu sizin koymuş olduğunuz bir işaret mi?
9: Kübra'nın acılı ailesi de DNA örneği verdi.
12: Çocuk üşümesin diye nöbet tutmuşsun, üzerlerini öpmüşsün, çocuk büyütmüşsün. Senin için mi büyüttün?
9: Geriye Kübra'nın arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı son görüntüleri kaldı.
1: CHP'li Marmaris Belediyesi bakım maliyeti yüksek diyerek yüzme havuzunu kapattı. Yarışlara hazırlanan lisanslı sporcular antrenmansız kalmamak için boş havuzda kulaç attı, skandala tepki yağdı.
14: CHP'li belediyelerde bu da oldu. Lisanslı sporculara boş havuzda kulaç attırdılar. Şampiyonluk hayalleri havuz problemine takıldı. CHP'li Marmaris Belediyesi ilçenin tek yarı olimpik yüzme havuzunu kapattı. Gerekçe olarak da yüksek bakım maliyeti gösterildi. Haziran ayında ilçede düzenlenecek şampiyonaya ve milli takım seçmelerine hazırlanan sporcular çaresizce antrenmanlarını boş havuzda, beton zeminde kulaç atarak yaptı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak skandala tepki gösterdi. Paylaşımına daha önce hiçbir sınavda çıkmamış bir havuz problemi notunu düştü. Bakan Bak sporculara da bir mesaj verdi. Siz kaygılanmayın gençler, evvelallah biz bunu da çözeriz dedi.
1: Biri satırla saldırdı, diğeri keserle karşılık verdi. Berber koltuğunda yaşanan dehşet saniye saniye kaydedildi.
14: Berber koltuğunda oturuyor, tıraş oluyordu. Saldırı hiç beklemediği anda geldi. Satırlı saldırı keserli savunmayla bitti. Burası Mersin Anamur. 58 yaşındaki adam berberde tıraş oluyordu. 43 yaşındaki SÜ peşindeydi. Bordo renkli aracıyla geldi. Elinde satırla içeri girdi. Tıraş olan adama satırla böyle saldırdı. Bir süre boğuştular. Kavga salonun dışına taştı. Adam savunmaya geçti. Eline bir keser geçirdi. Karşılık verdi. Çevredeki esnaf araya girmeye çalıştı ama ikilinin elindeki satır ve keser herkesi ürküttü. Sonunda saldırgan satırı elinden düşürdü. Üstü başı yırtılmış halde aracına yöneldi. Aracına binip geldiği gibi gitti. İkisi de hafif yaralıydı. Saldırgan tutuklandı.
1: Ve yine yüreklere dokunan bir haber var sırada. İzmir'de hafız adayı öğrenciler hocalarıyla bir video çekip iddiaya girdi. Eğer o videoya kendileri gibi hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yorum yaparsa hocaları öğrencilerine yemek ısmarlayacaktı. Bakın sonrasında neler yaşandı.
15: Evet arkadaşlar, İçişleri Bakanımız Hafız Mustafa Çiftçi bu videoyu yorum yaparsa Enes hocamız bizi yemek ısmarlayacak.
5: Her şey böyle başladı. Genç hafızlar hocalarıyla iddiaya girdi.
15: İçişleri Bakanımız Hafız Mustafa Çiftçi bu videoyu yorum yaparsa...
5: Eğer o videoya kendisi de hafız olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yorum yaparsa...
15: Enes hocamız bizi yemek ısmarlayacak.
5: Enes hoca yemek ısmarlayacaktı. Ve paylaşım yapıldı. Bakan Çiftçi çocukların o masum isteklerine kayıtsız kalmadı, yorum yazdı. Yemekler benden sevgili gençler dedi. Ve Bakan Çiftçi'nin talimatıyla genç hafızlar o anlamlı yemekte bir araya geldi.
1: Kocaeli Gebze'de kaldığı evde çöplerin arasında bitkin bulunan Süleyman Kavaklı'ya belediye ekipleri sahip çıktı. Bakım evine yerleştirilen Kavaklı'nın saçı sakalı kesildi. Görenler inanamadı.
9: Çöp evde baygın halde bulunmuştu. Belediye ekipleri sahip çıktı. Her şeyi bir günde değişti. Süleyman amcanın son halini görenler inanamadı. 60 yaşındaki Süleyman Kavaklı'nın kaldığı evden gelen kötü kokular üzerine zabıta ekipleri eve gitti. Yaşlı adamın hali perişandı. Eşi ölmüş, çocukları terk etmişti. Evini 1,5 yıl önce kaybetmişti.
16: Kimseniz yok mu? Yok değil mi?
17: Üç kat, iki kişi.
9: Süleyman Kavaklı hemen hastaneye götürüldü. Sonra da bakım evine yerleştirildi. Yaşlı adama yemek yedirildi, saçı sakalı kesilip temizlendi. Süleyman amcayı görenler tanıyamadı. Belediye ekiplerinin kucak açtığı Süleyman amca gözyaşlarına hakim olamadı.
18: Bundan sonra bize emanetsin, tamam kolay. Gel geçelim hadi.
19: Evet, lütfen buyurun.
1: Mersin'de otel inşaatında çöken iskele faciaya ramakkala durduruldu. 10. katta halatlarda asılı kalan iki işçi itfaiye ekiplerinin iple erişim operasyonuyla kurtarıldı. Yağış ve kaygan zemine rağmen yapılan nefes kesen çalışma faciayı önledi.
5: İskele çöktü, iki işçi metrelerce yüksekte asılı kaldı. 10. katta ölümle burun buruna geldiler. 15 katlı otel inşaatında dış cephe çalışması yapan işçiler büyük tehlike yaşadı. İddiaya göre iskelenin motor sistemi boşaldı. Ayaklarının altındaki platform bir anda aşağı düştü. İşçiler güvenlik halatları sayesinde havada asılı kaldı. İtfaiye ve sağlık ekipleri hemen harekete geçti. Yağış nedeniyle merdivenli araç kullanılamadı. Ekipler iple erişim sistemiyle operasyon başlattı. Mahsur kalan işçiler özel ekipmanlarla kontrollü şekilde aşağı indirildi.
1: Ankara'da bir suç makinesi 93 yaşındaki yaşlı adamı öldüresiye dövdü. Dehşeti bitince de cüzdanını çalıp kaçtı. Vicdanları sızlatan anlar kameraya da yansıdı. Evet.

0: 93 yaşındaki adama dehşeti yaşattı. Öldüresiye dövdüğü cüzdanını gasp etti. Kan donduran olayın adresi Ankara Altında.
1: 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç o gece uyuşturucu madde ve alkol etkisindeydi. Evine doğru yürüyen 93 yaşındaki Zafer Savun'u bir süre takip etti. Ardından tam da bu noktada önünü kesip yaşlı adamı yere düşürdü.
0: Yaşlı adamı öldüresiye dövdü. Gözünü kırpmadan başına yumruklar indirdi.
1: Saldırgan yaşlı adamın montundan cüzdanını çıkardı, içindeki paraları saymaya başladı. O sırada yaşlı adamın imdat çığlıklarını duyan bir vatandaş ona yardım etmek istedi. Ama saldırgan "git buradan" diye bağırarak onu kaçırdı.
0: Yumruk atmaya devam etti. Saldırı dakikalarca sürdü. 7 bin liranın olduğu cüzdanı çaldı. Tekmesini attı, olay yerinden ayrıldı.
1: Ve ekipler harekete geçti. Yaşlı adama 4 dakika boyunca dehşeti yaşatan saldırgan Serkan Aytaç kısa süre sonra gözaltına alındı. 93 yaşındaki Zafer Savunsa hastaneye kaldırıldı.
0: 15 suç kaydı bulunan Serkan Aytaç cezaevine gönderildi.
2: ODTÜ'deki bahar şenlikleri terör sempatizanlarının provokasyonuna sahne oldu. Türk bayrağından rahatsız olanlar taşkınlık çıkardı. Emniyet yaşanan skandal sonrası devreye girdi. 6 kişi yakalandı.
3: Bayrağa saldırdı. Taşkınlık çıkardı. Sonu da bu oldu. Müzik sustu, provokasyon başladı. Çünkü terör sempatizanları oradaydı. Şanlı Türk bayrağı onları rahatsız etmişti. Yaşanan skandalda 6 kişi yakalandı. ODTÜ'de 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri vardı. Bir grup genç Türk bayrağı açtı. Terör sempatizanları ise rahatsız oldu. Bayrak açan gençlere saldırdı provokatörler. Saldırgan gruptaki bir kişi ise dikkat çekti. Fitili ateşliyor, arkasındaki kalabalığı Türk bayrağı açan gençlere yönlendiriyordu. Kimliği ortaya çıktı. Daha önce terör örgütü DHKPC üyeliğinden hüküm giymiş İlhan Kaya olduğu belirlendi. Emniyet şanlı al bayrağımız, istiklal ruhunu ebediyen yaşatmaktadır açıklamasıyla 6 kişinin yakalandığını duyurdu. Ve işte operasyon anları. Gözaltına alınanlar arasında DHKPC'li provokatör İlhan Kaya da var. Kaya adresinde işte böyle yakalandı. ODTÜ direktörlüğü de bayrağa saygısızlık kabul edilemez dedi. İnceleme başlatıldığını duyurdu.
2: Öğrenci var. İşte ODTÜ'de yaşanan o büyük provokasyonun sonrasında Amasya'dan gelen görüntüler geleceğimiz dediğimiz gençliği anlatmaya yetti.
3: Teneffüse çıkacaklardı. Panoda sarkık bırakılan Türk bayrağını fark ettiler. Onu öylece bırakmaya gönülleri el vermedi. Burası Amasya'da bir ilkokul. Koridordaki panoda Türk bayrağı vardı. Ama bayrak tek bir köşesinden tutturulmuştu o panoya. Çünkü öğretmenler sosyal deney yapıyordu. Merak edilense o bayrağı kimin fark edip düzelteceğiydi. Ve işte o an. Bu çocuk teneffüse çıkıyordu. Bayrağı fark etti. Düzeltmeye çalıştı. Ama boyu yetişmedi. Yardım gecikmedi. Bu kez de bu kız öğrenci kolları sıvadı. Esnedi, şanlı Türk bayrağını düz bir şekilde panoya yerleştirdi. Öğrencilerin bu çabası herkesi etkiledi.
2: ABD, İsrail, İran savaşında ateşkes kırılganlığını korurken Washington, Tahran'a yeni saldırı başlattı. Taraflardan peş peşe açıklamalar gelmeye devam ederken hazırlanan rapor Trump'ın canını sıkacak cinstendi.
4: They shot missiles, every missile was knocked down.
5: Ortada Doğu'da silahlar bir kez daha konuştu.
6: İsrail

0: İsrail'in tahrik ve tertipleriyle başlayan bölgemizdeki savaş özellikle enerji piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.
1: Washington Tahran hattında Hürmüz Boğazı'nda yükselen tansiyon nedeniyle anlaşma ihtimali yeniden zora girdi. İran ordusu ABD'nin bir petrol tankerini hedef alarak ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı ve patlama sesleri, misillemeler ard arda geldi. Tahran'da hava savunma sistemleri alarma geçti. Devrim muhafızları Hürmüz'de 3 Amerikan gemisine hedef aldı. Ancak Trump'a göre İran yolun sonuna geldi.
2: You know what we did with the tanker? We didn't want to create an environment, so we shot out the rudder. And the tanker's going around, spinning around in circles.
1: Trump böyle dedi ama İran'ın füze gücüne dair değerlendirmeler sağdan gelen verilerle örtüşmedi. Washington'ın İran'ın geleneksel kalkanı yıkıldı iddiasıyla sahadaki durum farklı.
2: You won't have to know. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big...
1: CIA bir rapor hazırladı. O rapora göre İran, savaş öncesi füze stoğunun yaklaşık %70'ini halen elinde bulunduruyor.
3: Altın, ABD-İran hattındaki barış ihtimalleriyle birlikte haftayı güçlü kapattı. Peki önümüzdeki 24 saat içinde altında durum ne olur? Altın pazartesi gününe nasıl başlar? Cevabı haberimizde.
4: Düğünler var, şimdi düğünler başlayacak.
5: Sanmıyorum düşeceğini açıkçası. Çıkar. Sene sonuna kadar 10 bini bulur gibi.
6: Barış ihtimali güçlendi. Altın üst üste değer kazandı. Piyasalarda nefesini tuttu.
7: ABD ve İran arasında tansiyon sürse de anlaşma ihtimali altını yukarı taşıyor. Ancak uzmanlar altın için 24 saat uyarısı yapıyor.
8: Fiyatlar aşırı derecede bir yükselme gösterdi. Bugün de halen bunun etkisini yaşıyoruz.
4: Tabii ki pahalı. Böyle çok zor oluyor yani.
9: Güvenli yatırım ama nereye kadar?
7: Gram altınsa bugünü de 6.880-6.900 seviyesinden açtı ve yükselişini sürdürmeye devam etti.
8: Çeyrek altın 11.400 TL, yarım altın da 22.800 TL, Cumhuriyet altını ise 46.000 TL'den satılıyor bugün.
9: Vallahi inip çıkıyor onun yani, sonu pek iyi değil.
3: Hantavirüs paniği hızla büyüyor. Singapur ve İsviçre'nin ardından İsrail'de de ilk vaka tespit edildi. Türkiye'de ise henüz bir vakaya rastlanmadı. Peki bu virüs yeni bir pandemiye neden olur mu? Buyurun öğrenelim.
10: Şu anda 7 kişi herhalde sanırım bulaşmış.
11: Bu da aynı koronavirüs gibi. Şu an ben endişeliyim. Gerçekten endişeliyim.
6: Farelerden geçiyor, aynı koronavirüs gibi ölümle sonuçlanabiliyor. Hantavirüs paniği hızla büyüyor.
12: Hayatımıza son dakikada giren hantavirüsü enfeksiyonu bir kaotik durum yaratmamalı.
6: Adını ilk kez Arjantin'den yola çıkan tur gemisinde duyduk. O gemideki 3 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü de salgın gemisindeki 8 vakanın 5'inin hantavirüs olduğunu açıkladı. Singapur ve İsviçre'nin ardından İsrail'de de ilk vaka tespit edildi.
13: Dünya Sağlık Örgütü, Türkiye'deki Sağlık Örgütü bunun tespitini yapmıyorsa önlemini alır yani.
6: Sağlık Bakanlığı ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmediğini duyurdu.
7: Uzmanlara göre bu virüs fare dışkısının tozla birleşmesiyle birlikte havaya karışıyor ve ciğerlere yapışıyor. Peki bu enfeksiyonu kapan kişiler ne yapmalı?
12: Enfeksiyon odağı olan kişilerin derhal karantinaya alınması, kontrol altında hekimlerimizin yapacağı bir tedavi yönteminin uygulanması sonucunda kişilerin izole edilmesi şartı ortadadır.
10: Çok büyük saldırı geliyor yine. Önlemini almak lazım.
7: Peki paniğe sebep olan bu virüs uzmanlara göre yeni bir pandemiye neden olur mu?
12: Bir pandemi görmeden bunu atlatabiliriz diye ümit ediyoruz. Çünkü bu tip viral enfeksiyonlarda kendini tamamen yok edebilir.
3: Otobüs biletlerine zam kapıda. Sektör temsilcileri artan maliyetler nedeniyle bilet fiyatlarında %20 oranında fiyat artışı talep ediyor. İşte detaylar.
14: Savaştan dolayı akaryakıtlara zam geldi. Biz devletten %20 bir zam talep ettik.
6: Bayramda memlekete gidecekler dikkat. Otobüs bile...

0: Etlerine zam sinyali geldi.
1: ABD-İran savaşı ile birlikte akaryakıt fiyatları yükseldi. Otobüsçülerde maliyetlerin artmasıyla bilet fiyatlarında zam talep etti.
2: Tabii ki savaştan dolayı bence gayet haklılar. Yakıt zamları, sanayideki parçalar, herkes birbirini tetikliyor.
3: Kendilerine göre haklı. Sonuçta o insanlar da bu işten para kazanıyorlar.
0: Kimileri de güncel fiyatları pahalı buldu.
4: Biraz pahalı gibi ya.
1: Yolcular yüksek bilet fiyatlarından şikayetçi. Otobüsçülerse artan maliyetleri karşılayamadıklarından şikayetçi.
5: Personel maliyetleri arttı. Akaryakıt, ikramlar hepsi bizi etkiledi yani.
1: Sektör temsilcileri hem fiyat artışlarından etkilenmemek hem de yer sorunu yaşamamak için vatandaşlara erken bilet almaları yönünde uyarılarda bulundu.
5: Erken biletini alan daha karlı olur. Yolcularımıza şimdiden iyi bayramlar.
6: İndirim vaadiyle kepenk açan bir mağazada izdiham yaşandı. Herkes birbirini ezme pahasına bakın nasıl alışveriş çılgınlığına imza attı.
7: Koştular, koştular. Tıpkı maratona çıkmış gibi yarıştılar. Ama vardıkları nokta bitiş çizgisi değil mağazaydı. İndirim çılgınlığı yine izdiham yaşattı. Adıyaman'da bir mağaza indirimle kepenk açtı. Duyan geldi. Herkes birbirini ezme pahasına mağazaya akın etti. Bayılanlar, ağlayanlar. Her şey indirimden faydalanmak içindi. Devreye polis bile girdi. Kimse zarar görmesin diye polisler kontrollü geçiş sağladı. İçeri girebilenler indirimli ürünleri aldı. Kalabalıkta ipi göğüsleyemeyenlerse elleri boş evlerine döndü.
6: Film değil, gerçek hayat. Ünlü Bebek Firar'da filmi gerçek oldu. Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek emekleyerek bakın nasıl otobüse bindi.
0: Ama gerçek başkaydı. Çocuk emekleyerek otobüse binmişti. Olay film sahnelerini aratmadı.
8: Buradan binmiş arabaya kapısı açıkken.
0: Ünlü Bebek Firar'da filmi gerçek oldu. Zonguldak'ta 2 yaşındaki bebek ailesinin yanından ayrıldı. Kapısı açık otobüse bindi. Ardından koltuk seçti, oturdu. Otobüs şoförü Ramazan Çimen'de otobüse bindi, hareket etti. Bebeğin otobüste olduğunu bilmiyordu. Bir süre sonra ağlama sesi duydu.
8: Işıklarda arabanın içinden bir çocuk ağlaması geldi.
0: 2 yaşındaki bebeği fark etti.
9: Gel, ben seni annene götüreceğim, gel. Burada otur, ben seni annene götüreceğim, tamam mı? Çocuk arabada olmuşsun orada.
0: Durumu yetkililere bildirdi. Bebeği ailesine kavuşturdu.
8: Abi çocuğu ailesine kavuşturduk.
6: Ankara'da 2 yaşlı kadın asansör olmadığı için 6. kattaki evlerine çıkamıyordu. Nakliyeci adam annesi ve halası için ilginç bir çözüm buldu. Bakın o çözüm neymiş.
10: Olma, tamam mı?
0: Evine çıkamayan anne ve halasını yük asansörüyle taşıdı.
11: Asansörle de geldi.
0: Resul Yücel uzun süredir nakliyecilik yapıyor. Yaşlı anne ve halasının yaşadığı binada da asansör yok. 2 yaşlı kadın bu nedenle evlerine ulaşamıyordu. Resul Yücel de bu soruna bir çözüm arıyordu. Sonunda ilginç bir çözüm buldu. Yük taşıdığı asansörü bu defa ailesi için kullandı. Anne ve halasını tek tek 6. kattaki evlerine taşıdı.
11: Ama geçerek şuradan nasıl geçireceğiz?
6: Son dönemlerde okullardan gelen saldırı haberleri sonrası tüm Türkiye dün Zonguldak'tan gelen muhteşem görüntüleri konuştu. Okul müdürü öğrencileriyle sahneye çıktı ve hiç kimsenin unutamayacağı bir performansa imza attı. Barış Manço'nun Müsaadenizle Çocuklar şarkısı sahnede yeniden can buldu ve o görüntüler tüm Türkiye'ye ilaç gibi geldi.
12: Baktım ne göreyim, bizim sokakta şenlik var. Öğütte herkes köz otururken Anadolu vermiş çocuklar.
13: Bu zamanlardaki bu okul saldırıları, bu olaylar, yani bence hep böyle haberler duymalıyız.
0: Adam olacak çocuklar sahnedeydi. Okul müdürü performansıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Sıra bana gel.

0: Bursa'da Kozlu'da kaydedildi o görüntüler. Kozlu Ortaokulu'nda 90'lar konseri vardı. Okul müdürü İbrahim Uğur Metin, "Müsaadenizle çocuklar" dedi, sahneye çıktı. Barış Manço şarkısıyla başta veliler olmak üzere herkesi nostaljik bir yolculuğa çıkardı.
1: "Müsaadenizle çocuklar, sınavına geldi çocuklar, iş başa düştü çocuklar, hazır mıyız?"
0: Son dönemlerde okullardan gelen saldırı haberlerinin ardından tüm Türkiye dün Zonguldak'tan gelen o muhteşem görüntüleri konuştu. Hem sesi hem de çocuklarla kurduğu bağ herkesi derinden etkiledi.

0: Veliler, öğrenciler hepsi kendini müdürün ritmine kaptırdı.
1: Böyle keyif verici, böyle ilham verici haberler duymak istiyorum.
0: Ve final tüm salon okul müdürünü dakikalarca alkışlamıştı. Herkesin konuştuğu o müdür mütevazı yaklaşımıyla yine herkesin sevgisini topladı. Okul müdürü, bu tür çalışmalar Anadolu'nun birçok okulunda yapılıyor. Çok değerli öğretmenlerimiz sevgili öğrencilerimizi hayata hazırlamaya çalışıyor. Bizler ummanda bir katre izledi.
1: Gözlerimiz doldu. Kendisi çok naif, kibar, nazik biri.
2: Öğretmenlerimize hepsine sevgilerimi sunuyorum. Hepsinin emeğine, sesine, yüreğine sağlık.
3: Sınavına geldiği çocuklar, iş başa düştüğü çocuklar, hazır mıyız?
4: Ve yine Zonguldak'tayız. Bu kez okulda görevli bir polis memuru görevine kısa bir teneffüs molası verdi. Öğrencilerle birlikte ip atladı.
5: Polis amca, ip atlayabilir miyiz deyince kıramadım onları.
0: Öğrencilerle teneffüste ip atladı, gönülleri fethetti.
5: Çocuklarla beraber vakit geçirmeyi seviyorum.
0: Bu polis memuru bir ilkokulda görevli, giriş çıkışları kontrol ediyordu. Görevi başında teneffüste çocukların ip atladığını gördü. Görevine kısa bir mola verdi. Öğrencilerle ip atlayıp böyle vakit geçirdi.
5: Çocuklar polisi çok sevdikleri için sürekli yanıma geliyorlar. Bir çocuk, ya kalem tıraşını kaybettim. Polis amca sen kayıpları buluyorsun. Bunu da bulalım beraber deyince gittik sınıfta aradık. Onu da bulduk.
0: Okul yönetimi o anları sanal medyadan paylaştı. Paylaşıma da iyi ki bizimlesiniz notunu düştü.
4: Erzurum'da 22 yıldır bodrum katındaki dairede engelli oğluna bakan 78 yaşındaki bir annenin hayali gerçek oldu. Hayırsever bir iş adamının hediye ettiği daire sayesinde anne oğul ilk kez güneş yüzü gördü.
6: Şimdi güneşe kavuştuk, şükret Allah'a.
0: 22 yıl sonra hayali gerçek oldu. Oğlu ilk kez güneş yüzü gördü.
6: Şimdi ışığa çıktım. 22 seneden sonra çocuğumu hayata kavuşturdular.
0: Uğur Öznur 53 yaşında. 22 yıl önce trafik kazası geçirdi. Konuşma ve yürüme yetisini kaybetti.
6: Uğur bir gez yeni evim bak oğlum. Bak güzel mi, beğendin mi? Bak yeni evim burası senin.
0: 78 yaşındaki Olcay Öznur yıllardır oğluna bakıyor. Anne oğul bodrum katında yaşıyordu.
6: Benim evim bile değildi. Bir güneş yüzü görmürdü. Dışarı yok, içeride hapis. İkimiz de 22 sene hapis yaşadık içeride.
0: Bir hayırsever yardımına yetişti. 5 katlı apartmanın 4. katından daire aldı.
6: Bir iş adamı, hayırseven bir iş adamı beni görmüş, beni ev aldılar. Allah ondan razı olsun. Bir de bir araba verdiler. Oraya bindiririm çocuğumu. Güzel banyosuna götüreceğim, odasına götüreceğim. Çok rahata kavuştum.
0: Yıllar sonra ilk kez balkona çıktı, güneşi gördü.
6: Şimdi güneşe kavuştuk, şükret Allah'a.
0: Anne oğlun mutluluğu görülmeye değerdi.
6: Senin odan bak, burada oturma odana. Aha burada salonumuz. Hayırlı evler olsun.
4: Şimdi hava durumu diyeceğiz. Afrika üzerinden toz bulutu geliyor. Yarın hava yağışlı olacak. Toz bulutunun etkisiyle gökten resmen çamur yağacak.
7: Çamur yağacakmış bu sıcak havalar. Bir de şok edici sıcaklar gelecekmiş.
0: Sakın pencereleri açmayın. Yağışlar geri geliyor. Ancak bu defa gökten çamur yağacak.
8: Bakın bugün hava oldukça sıcak. Ancak bir o kadar da bizleri bunaltıyor. Peki bu havalar yağmurun habercisi mi?
9: Yağmur havası gibi geliyor bana.
8: Termometreler 24 dereceyi gösterecek. Bazaların altından kısa kolluları çıkaracağız derken bu kez de Afrika'dan toz bulutu bizleri bekliyor.
7: Soğuktan sıkıldık. Artık biraz da yanalım.
8: Cumartesi günü yağışlı hava bizleri bekliyor. Ancak Afrika'dan gelen toz bulutuyla birlikte yağmur yerine resmen çamur yağacak.
0: Ankara ve İstanbul dahil 29 il için uyarı verildi.
10: Pikniğe falan gidecektik kızlarla. Bozulmuş olacak demek ki planlar.
4: İstanbul'da bir kamyonet İETT durağına dalmış, otobüs bekleyen genç mühendisi altına alıp son olmuştu. Genç mühendisin acılı babası mezarı başında adalet çağrısı yaptı. Evladının son anlarını anlatan baba gözyaşlarına boğuldu.
10: Ceylan gibi oğlum gitti benim. Görgü tanıkları gitmiş oğlumun yanına. Adın ne demiş, Görkem demiş.
0: Durakta otobüs beklerken kamyonetin altında kalmış, feci bir şekilde can vermişti. Acılı baba oğlunun mezarı başında böyle adalet çağrısında bulundu.
11: Adalet yerini bulsun istiyoruz. Buna da inancımız sonsuz.
0: Feryatları yürekleri dağladı.
10: Babasıyla sözleşmişti, planları vardı oğlumun.
0: 38 yaşındaki mühendis Görkem Selvi Top İETT durağında otobüs bekliyordu. O anda hızla giden kamyonet şoförü kontrolü kaybetti. Kaldırıma çıkıp Selvi Top'u altına aldı.
10: Oğlum bu nasıl bir suratti oğlum? Acı hissettin mi oğlum? Oracıkta öldü benim oğlum.
0: Hastaneye kaldırılan genç adam hayatını kaybetti. Genç mühendis Trabzon'da toprağa verildi.
11: Benim canım yandı, ciğerim yandı, yüreğim yandı. Biz perişan olduk.
0: Raporda kamyonetin 57 kilometre hızla gittiği yer aldı.
11: Arabanın 57 kilometre süratle gelmesi mümkün değil. Benim oğluma vurduktan sonra da 15-20 metrede sürüklenerek gidip yine kaldırımda askıda kalıyor.
0: Oğlunun son anlarını gözyaşlarına boğularak anlattı.
10: Sormuşlar, benim kırıldı demiş, belden altımı duymuyorum demiş.
0: Acılı baba yalnızca adaletin yerini bulmasını istiyor.
4: Adana'da çocukların kavgasına anneler dahil olunca işler çığırından çıktı. 11 yaşındaki epilepsi hastası kız çocuğu feci şekilde dövüldü.
12: Dişin de kırılmış değil mi kızım?
13: Okul çıkışında beni bir tane kadın dövdü.
14: 35 yaşındaki bir bayan benim kızımı bu hale getiriyor.
0: 11 yaşındaki epilepsi hastası kız çocuğu beni dövdü dedi.
13: Elisiyle saçımı şöyle tuttu, aşağı kalktı, böyle ağzımın ortasına vurdu.
0: İddiaların odağındaki anne yaşattığı dehşeti böyle savundu.
14: Burnuna, karnına basa basa kızımın burnundan kan akıttılar.
0: İki kız çocuğunun kavgasına anneler de dahil oldu.
14: Kavga esnasında onun kızı da darbe yedi, benim kızım da darbe yedi.
15: Yerden böyle saçımı tuttu, çöker gittiler, yerden vurdular.
0: İşler çığırından çıktı.
14: Şikayete gittiğimde kızıyla karşılaştık.
13: Sonra kendisi de zannetti ben vurdum, kısa geldi beni dövdü. Küfür ederek geldi, sonra baktım bana vurmaya başladı.
0: İddiaya göre 35 yaşındaki sözlü anne Fatma Demir'i kavgada epilepsi hastası olan abla Tuğba İz'e vurdu.
13: İnsanlar ayrılmaya çalıştıkça daha da kötü vurmaya başladı.
14: Birbirimize girdik. Kızlar bize saldırdı. Biz de onlara saldırdık.
0: Zavallı çocuğun yüzü kan çanağına döndü. İki dişi kırıldı.
13: Dişim de kırıldı.
14: Yani yüzünün halini görüyorsunuz.
0: Saldırgan anne yaşattığı dehşeti böyle savundu.
14: O kız nasıl duruma gelmiş olabilir? Çünkü kavgada. Kavgada biliyorsunuz artık kadın kadına nasıl kavga eder. Birbirimize saldırırken...
4: Tespih, sanat, antika ve doğal taşlar fuarı Ankara'da ziyaretçilerine kapılarını açtı. Dünyanın en küçüğünden en büyüğüne çeşit çeşit tespihler standlardaki yerini aldı.
16: Ankara artık biliyorsunuz turizm başkenti.
0: Sanatın nabzı Ankara'da attı. Tespih, sanat, antika ve doğal taşlar fuarı ziyaretçilerine kapılarını açtı.
17: Türk kültürünü burada canlandırıyoruz.
18: Fuar tespih ustalarından antika koleksiyoncularına, değerli taş satıcılarından mücevher ve saat markalarına kadar geniş bir katılımcı kitlesini ağırladı.
19: İstanbul Kapalı Çarşı'dan geliyoruz.
20: 2-3 yıldır minimal tespihler satıyorum. Pazardan çıktık, fuara geldik.
18: Tespih kiminin tutkusu, kiminin de en güzel stres atma yöntemi. El işçiliğiyle üretilmiş tesbihler fuardaki yerini aldı. Türkiye'nin dört bir yanındaki tesbih severler de soluğu burada aldı.
21: Tesbih bizim bir yaşam tarzımız.
18: Bileğimde görmüş olduğunuz normal bir tesbih ancak avucumda görmüş olduğunuz dünyanın en küçük tesbihi ve çekilebilecek kadar da dayanıklı.
21: Şu an burada göreceğin ürünü dikkatimizi çekti. Gözlük taktık ama öyle de göremedik.
22: Bugüne kadar herkes büyüğünü yaptı, ne kadar büyük olabilir diye. Ben de ne kadar küçüğünü yapabiliriz diye denedim.
18: Ve fuarın en dikkat çeken tespihi elimde görmüş olduğunuz, daha doğrusu boynumda görmüş olduğunuz kehribar tespihi. Ağırlığı tam 4 kilo, değeri ise 12 bin lira. Peki bu tespihin sırrı nedir usta?
1: Bu tespih orijinal Katalin olarak biliniyor.
18: Türk tarihinin en görkemli ve vazgeçilmez kültürel değerlerinden biri olan Mehteran takımı da fuarda kulakların pasını sildi. Ziyaretçiler hem en nadir ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu, hem de koleksiyonlarına değer katacak ürünleri keşfetti.
19: Kumpaşlı Erzurum.
22: Vallahi alacağımız bayağı bir var burada, güzel tespihler var. Kararsız kaldık, çok çeşit var.
0: Fuar pazar gününe kadar ziyaretçilerine kapılarını açacak.
4: Efendim, şimdi kısacık bir reklam arasına ihtiyacımız var, ancak reklamların ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
23: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye. Koçak.
24: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
25: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
24: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
25: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamam.
24: Süper. Zaten 5G kalitesi.
25: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
24: Onun özellikleri
25: budur
24: de.
25: Ya, budur. Oldu bu iş.
24: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
25: Şuna da bir bakabilir miyim?
26: Çok iyi seçim.
27: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
24: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
28: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
29: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
30: İşte bu Google Gemini.
31: Evet.
30: Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
31: Ay çok güzel.
30: Açılmış rengini göster. Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de. Ay
31: kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
32: Abi ne yapıyorsunuz şu an?
33: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri Pepsi'siz bırakmıyoruz.
32: Peki kuryelerimden haberi var mı?
33: Yani.

0: siparişiniz.
1: Hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim, afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Her şeyin bir ideali var.
9: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
10: Her işin bir korkması var.
11: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
3: Tamam hayatım.
2: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
3: Tamam hayatım.
2: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
3: Rams.
2: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
3: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: 20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Anne!
9: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
10: Fuck you, Hausgeräte.
9: Bakın.
11: Tam da leslik.
12: Domino's'ta indirim cepte. Kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel. Cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
1: Hem de hiç para vermeden.
0: Herkes gibi.
2: Hakemler.
1: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayatım.
2: Kuaförler.
1: Ne kadar borcunuz?
3: Kargo bedava.
2: Taksiciler.
1: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
2: Hatta astronotlar gibi.
1: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik mi?
4: Ne istersen ne 11.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: İstanbul'un trafiğine katlanamıyorum. Böyle saçmalık ben... Bu elimde kaldı. Ayağı sen gibi kullan. Kullan sen kullan. Ben de kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim. İçim açılsın ne 11'cim benim.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
2: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Doritos'tan yılın twisti. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
6: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
7: Abi ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
9: İkisi birlikte çok iyi.
10: Tıpkı bizim gibi.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Kobiler özel fırsatlar Akbank'ta.
2: Şimdi Akbanklı Kobiler, Akbank Mobil'den nakit akışınla kazan programına katılıyor. Ticari hesaplarına her ay düzenli para girişi yaparak kampanya bakiye koşullarını sağlayanlar, yıllık 30 bin TL'ye varan çip para ve 1 yıl ücretsiz EFT havale kazanıyor.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
5: Doritos'tan yılın twisti. İkonik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
6: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
1: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fuck you, Hausgeräte.
3: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.

0: Bu da hala peşimde.
1: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
2: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
3: Efendim, Beyaz Ana Haber devam ediyor. Ankara'da bir besteci büyük

0: ben çaldığım zaman abi bütün hayvanlarımızın, kurbanlıklarımızın yağı komple eriyor.
1: Müzik ruhun gıdasıdır dedi. Büyükbaş hayvanlarına konser verdi.
0: Bir gün işte bu işletmede burada içeride saç çalarken dedim hayvanlarıma bir saç çalayım.
1: İşte böyle başladı her şey. Batuhan Koyuncu Çubuk'ta besicilik yapıyor. Hayvanlarına da saz çalıp türkü söylüyor.
0: Birkaç parça çaldım. Bazı hayvanlarımızın beni gözlerini kapattığına şahit oldum. Beni dikkatle dinlediğine şahit oldum.
1: Besiciye göre konserler hayvanların yağ oranını düşürüyor.
0: Ben çaldığım zaman abi bütün hayvanlarımızın, kurbanlıklarımızın yağı komple eriyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, vatandaşları 4-7 Haziran tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Sıfır Atık Festivali'ne davet etti. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenecek festivalin çevre bilincine güçlü bir katkı sunması hedefleniyor.
1: Sıfır Atık için yeni bir adım. İstanbul'da festival heyecanı başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı sanal medya paylaşımında vatandaşlara Sıfır Atık Festivali çağrısı yaptı. Festival bu yıl ilk kez düzenlenecek. Atatürk Havalimanı'nda 4-7 Haziran tarihleri arasında kapılarını açacak. Enerjide verimlilik, gelecekte dönüşüm temasıyla düzenlenecek etkinlikte her yaştan vatandaşın bir araya gelmesi hedefleniyor.
2: Efendim bu haberimizle ana haberi tamamlıyoruz. Ben yayında ve yapım demeye geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor. Mutlu akşamlar diliyorum.
3: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
4: Nasıl mı?
3: Çok güzel.
5: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
3: Şipşak,

0: Kalbim küt küt atıyor.
1: Ben de hissettim.
0: Dayanıklılığın ve antik arami matematik bilgin sayesinde.
1: Ya bana iki doktoram ve cinsiyet çalışmaları masterımla alakası yok. İşin büyüsü sende Doktor Lamur.
0: Doğrusu kayıp şehirdeyi bulacağını hiç sanmıyordum.
2: Ben olsam kelimeleri doğru seçerim. Çünkü bunlar son sözler. Kral Kalama'nın mezarını ve kraliçesinin efsanevi ateş tacını sayende buldum. Ben çok zengin olacağım, sen de öl.
1: Bir dakika. Bunlar yılanlar senin mi?
2: Hayır, buradalardı.
3: Yani yüzlerce yılan burada durup gelmemizi mi beklemiş?
1: Kim besliyor, sen mi?
3: Hayır, bunlar ne yiyor?
1: Şu adamı niye sokmuyorlar? Yoksa bunlar yancı soklamak için mi eğitilmişler?
3: Yani bu tapınağa bu kadar yılan fazla. Çok saçmaydı. Sil.
2: Bence benim karakter fena olmamıştı.
3: Sil.
1: Bu hikayeyi yazmam gerekiyor.
0: Sil.
4: Merhaba, benim Beth. Ben senin yayıncının kozunu oynayamayacağım ama öyleyim. Son bölümü okumak için sabırsızlanıyorum. Zorlama yok. Öte yandan olmalı aslında. Bildiğin gibi zora gelince kilitlenmiyor ve harekete geçiyorsun. Başaracaksın.
0: Teşekkür ederim.
4: Yine ben. Kitap turnesi için hazırlıklar tamam ama tek ihtiyacımız olan şey kitap. Bitince evden çıkman gerekeceği için bitirmemeye çalıştığını düşünüyorum. Bak, John'un ölümünden beri 5 yıldır zorlanıyorsun, biliyorum. Eminim küvete uzanıp buzlu yudumlamak hayatı kolaylaştırıyordur. Bak kızım, dışarıda seni bekleyen koca bir dünya ve iptal edemeyeceğim bir turne var. Oldur şunu, seni seviyorum, görüşürüz.

0: devam etmeliyiz. Kapının ardında ne var görelim.
1: İyi de ya bir şey yoksa?
0: Öğrenmenin tek yolu var.
1: Lamoroan anlar. İstediği hazine çoktan yok olmuştur. Maceranın sonuna gelmiştir.
0: Böyle olmamalı.
1: Evet ama böyle. Final bu. Evet John. İşte bu kadar. Dalkia Sex Asperis.
2: Gösteri vakti.
1: Bundan emin misin? Çünkü bu şeyin içinde önümde arkamda kastı. Asosyal bir artistik patinajcı gibi görünüyorum.
3: Göz alıcı bayıldım.
1: İşte değil. Hareket edemiyorum.
3: Dokunma sana.
1: Dokunmuyorum. Üstümden
3: yapma,
1: çıkarıyorum.
3: Yapma dedim. Doğru sahneye. Bunu sahnede yapamazsın.
2: Yeter ama. Tamam güzel.
1: Payetli iç donu giymem şart mı?
3: 2 saatine giyeceksin. Sakın zarar verme. Duydun mu? Ödünç aldık.
4: Payet şu aralar çok moda.
1: Niye beni çekiyor?
3: Bu Alison. Kendisi yeni sosyal medya sorumlumuz. Daha genç bir kitleye ulaşmamızı sağlayacak. Yani 30'unda olmak isteyen 20'likleri.
4: Selam, ne haber? Sosyal medya hesaplarını devraldım. Son tweetin. Bizim kızlar nerede? 5'te Bala Salonu, G'de buluşalım. Etiket Shawn Mendes. Etiket görüşen zi tanışan zi.
2: Harika, çok eğleniyoruz. Hadi bakalım.
4: Yaşadığını insanlara duyurmalıyız.
1: Yaşadığını herkes biliyor.
2: İnsanlara bu serinin neden çok sattığını hatırlatmalıyız.
1: Aşk romanı.
2: Evet, en çok gelir getiren edebiyat türü yani.
1: Satış sayılarına bakarsak pek öyle değil.
2: Bak, bu dilden dile yayılmasını sağlayacak.
1: Dilden dile yayılsın istiyorsan bu nasıl? Asıl kayıp olan şehir değil yazar. Aşksız, tutkusuz, artık miadı doldu ve en kötü uydurma tarih denemesi.
2: Bir kitap turnesi uydurma her şeyi tarih değiştirebilir. Hayranlara seni sevme nedenlerini hatırlatın.
1: Bu gerçek tarih. Çıplaklığı lezzet katmak için ekliyorum.
4: Tarihte çıplaklık diz boyu.
5: Derin keşifler. Hararetli bir merak. Lamor Ladeş, Kraliçe Tahan'ın paha biçilmez ateş tacını bulabilecek mi? Onlarla keşfedelim.
3: Peki bak şimdi sana bir şey diyeceğim.
1: Salon çok kalabalık.
3: Böyle şeylere katılmaktan hoşlanmıyorsun. Soru cevap için Elan'ı davet ettim.
1: Ne?
3: Turnede de seninle.
1: Sana Deş'le başka etkinlik istemiyorum dedim. Alan beni küçük düşürür.
3: Seni küçük düşürmeyecek.
1: Yeter tamam artık. Güzel, teşekkür ederim. Çok iyisin.
3: Sağ ol,
1: çok
3: sağ ol. Dur sana yardım edeyim.
1: O duş jeli reklamı gibi. Işıl ışıl ve pırıl pırıl. Her etkinlikte gömleğini çıkarmasa olmaz.
4: Umarım.
3: Zaten o çoktan geldi. Sen de büyü biraz ve sahneye koş. Unutma. Sirke surat, ağdalı laflar, akademik mavra yok.
6: Harikasınız Lamorcular. Bugün sizlere ödüllü bir yazarı sunmaktan mutluluk duyuyorum. Loretta Say.
1: Ben çıkamayacağım. Hazır.
3: Ne? Şaka mı bu?
1: Hayır çıkamazsın.
3: Ben seni korurum. Başaracaksın. Onlara istediklerini ver.
1: Beni istemiyorum.
2: Hemen çık diyorum.
1: Nasılsınız? Sizi görmek güzel. Teşekkür ederim.
7: Evet, üstüne çık. Üstüne çık. Üstüne, tamam. Ortala, kendini ortala. Şimdi de herkesin beklediği o an. Kuşağımızın en seksi ve en etkileyici kahramanı.
1: Biraz abarttın.
7: 20. Angela Lamour romanı kapağında Dash McMahon.

0: Bunu prova ettiniz mi? Ah, inanamıyorum. Şu aranızdaki kimya var ya, bayılıyorum. Bu son kitaba bayıldım.
1: Aa, teşekkür ederim.
0: Spoiler alarmı. Sonda onları birlikte mezara yollamamak büyük bir karar. Bu kitapta neler var?
2: Bu kitap çok özel. Özellikle benim için. Benim için anlamını nasıl anlatırım bilmiyorum. Loretta yazarımız bu kitaba benim adımı verdi. Kayıp şehir Dash. Kayıp şehir D.
1: Ama D'nin anlamı bu değil aslında.
0: Dingil anlamında mı?
1: Ha? Hayır. Dingil değil. Antik bir kabileye dayanıyor. Dabkagiu Disfimikaya. Ve Avrupalı koloniciler bunu telaffuz etmekte zorlanıyor. O nedenle baş harfini kullanmıyorlar. O yüzden.
0: Çok enteresan. Pekala, biraz seyirci sorusu alalım mı? Ne dersiniz?
3: Seviyorum Dash, lütfen bana bak.
0: Evet.
4: Dash, sence en romantik şey nedir?
2: Ben asıl Loretta'ya göre en romantik şey nedir onu merak ediyorum.
0: Çok ateşli.
1: Bir sapyoseksüel olarak...
2: O yılan doladıkları şey mi?
1: Hayır. Anlamı birinin zekasından etkilenmek. Seksi bulmak. Öyle işte.
2: Bence de.
1: Evet. Sahi mi?
3: Dash! Gömleğini yırt!
2: Hayır yapmayacağım. Bugün Loretta'nın kitabı için buradayız.
0: Loretta'ya sorusu olan var mı?
1: Evet. Şuradaki hevesli genç hanım. Ne sormak istersin?
3: Dash'in gömleğini yırtar mısın?
1: Elbette. Olur, tabii. Yırtarım.
0: Duyda inanma.
2: Mecbur değilsin.
1: Buna mecburuz. İnsanlara istediklerini verelim. Evet, evet. Ne istiyorlarsa vereceğiz. Evet. Hanımlar, beyler, tadını çıkarın. Çünkü kayıp şehirde Dash'in son macerası... Yeni bir kitap yazmayı düşünsen bile Lamour'un onun zamansız ölüm haberini almasıyla başlar.
2: Nasıl?
1: Çok üzgünüm.
2: Dur bir dakika.
1: Tamam, saatim sıkıştı.
2: Sıkıştı.
1: Tamam. Hayır.
2: Hayır. Tamam, çekiyor.
1: Sen çekiyorsun.
2: Ve ruhumu yırtacaksın.
1: Tamam, yapma. Tamam,
2: hayır,
1: şunu
2: yapma.
5: Durdum acaba.
1: Çok üzgünüm. Gerçekten üzgünüm.
0: Altıdaki kostüm yarışmasını... Sakın kaçırmayın.
4: Bir kitap daha olsa da.
6: Varımızı yoğumuzu bu turneye yatırıyorum. Tamam mı?
1: Benden bir Dash ve Lamour macerası daha çıkmaz.
2: Dash nasıl ölüyor? Şey mi, yılanlar mı?
1: Hayır.
6: Pekala, şimdi yapmam gereken bir iş var. 10 dakikaya yandaki salonda röportajınız var. Mümkünse iki yetişkin gibi oraya kendi başınıza gider misiniz lütfen? Oldu, teşekkürler.
2: Stafilokok'tan mı ölüyor? Enfeksiyon kapıyor ha? Biliyordum. Ben tamam. Anlıyorum. Bir ara vermek falan isteyebilirsin. Ama lütfen beni öldürme. Yaşamak istiyorum.
1: İnanmıyorum. Bak, bunu sormak istemezdim ama... Dash olmadığını biliyorsun değil mi? Dash uydurduğun bir karakter.
3: Dash!
2: Teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
2: Loretta, bu tarafta.
1: Yok, bence bu tarafta.
2: Bak, insanlar Dash'e gerçekten çok değer veriyor.
1: Değer veren sensin.
2: Ben değilim. Yani evet, veriyorum ama insanlar da veriyor. Beth ne olacak?
1: Onu merak etme. Beth'e hiçbir şey olmaz. Harika fikirlere sahip bir dolu taze genç yazar bulabilir. Sen de hızlıca gömlekli modellik kariyerine hızlı bir dönüş yaparsın ve beni rahat bırakırsın. Herkes mutlu olur. Hayır, bu tarafa.
2: Beth evden çıkmadığını söylüyor. Mutlu değilsin bence. Dünyaya açılmalı ve kendini yeni deneyimlerle
1: doldum. Doldum, taştım, tokum, her şeye doydum.
2: Dünyayı gezip görmek varken neden evde yalnız takılıyorsun? Antik Yunan'a gidebilirsin.
1: Peki, Antik Yunan'a nasıl gidebilirim acaba?
2: Anladım, uçaktan korkuyorsun.
1: Hayır, çünkü Antik Yunan tarihe gömüldü. Aynı Dash gibi.
2: Peki, tarihe gömülen kim biliyor musun? Sensin. Hayat canını yakmasın diye yaşamaktan vazgeçtin. Bir insan mumyasısın. Ben öyle demek...
7: Mumyalar insandır.
1: Allah'ın lanet olası! Çok üzgünüm. Üzgünüm, ben temizlerim. Kirletenlerden değilim. İnan bana. Bana bir araba çağırabilir misin lütfen? Sağ ol. Teşekkür ederim.

0: Acı kapıya getir.
1: Nasıl yani? Biri dişlerini mi atmış?
2: Onun yanındayken sürekli saçmalıyorum. Geriliyorum çünkü. Hatun ansiklopedi gibi. Ağzını her açtığında harika şeyler söylüyor. Aslında beni öldürmeye çalışıyor.
3: Domates alabilir miyim acaba?
2: Haklısın. Çok haklısın. Özür dilemeliyim. Sağ ol dostum. Makbule geçti gerçekten.
3: Rica ederim.
0: Merhaba.
4: Ben çağırma.
0: Biri sizinle tanışmak istiyor. Sizi hemen getiririz.
5: Loretta!
0: Loretta mı dedin?
5: Evet.
0: Şu arabayı takip et.
5: Hayır.
0: Hayır mı? Yapma ya lütfen.
5: Hayır. Bunu yapan şoförler sağ çıkmaz.
1: Nedir bu? 96 saat mi? Kaçırıldım mı? Çoktan satıldım mı? Beni... Buna mı satıldım? Dur.
6: Tüh, sizi korkuttu mu? Size korkutmayın demiştim çocuklar. Bu ortam için üzgünüm. Ben acil uçakla geldim ve tanışmak için telaş ettim. Buraya çeki düzen veremedim. Peynir seviyormuşsunuz. Ben de hepsinden aldım.
1: Bana ayak fotoğraflarımı gönderen sen misin?
6: Hayır. İnanın bana, birazdan söyleyeceklerim sizi mutlu edecek. Ama önce karşınızdaki bu gizemli kişiden söz edelim. Benim adım Abigail Fairfax.
1: Abigail mi?
6: Cinsiyetsiz bir isim, Leslie Beverly gibi.
1: Evet, de medya devi Fairfax'lerden Abigail Fairfax mi? Holding'i daha yeni ele geçirmediniz mi siz?
6: Yok, o kardeşimdi, Leslie yaptı. Onunla gurur duyuyoruz.
1: Oldu. Evet ben yani bu genç yaşında bayağı...
6: Bazıları çok genç diyor. Ama o işler beni hiç cezbetmedi. Benim asıl tutkuyla bağlı olduğum şey gizli şeyler. Dünyadaki sahip olunamayan kıymetli şeyler. Kimilerine göre koleksiyoncuyum. Ancak bir şey var ki onu çok ciddi saplantıya dönüştürdüm. Ateş tacı ve onu süsleyen kızıl elmaslar.
1: Bu bir gizli kamera şeyi mi?
6: Yaşadığım şaşkınlığı tahmin edersiniz. Kitabınızın Aşna Fişne satırları arasında o muhteşem şeyle karşılaştım.
1: Affedersin, anladım. Olayı şimdi anladım. İnanamıyorum. Ciddi ciddi kaçırıldığımı sandım. Yani pazarlama olayı değil mi? Betin işi. Çok iyiydiniz çocuklar, bu çok harikaydı. Hele sen o silahla ve bıyığınla bin karışmam halleri falan. Olamaz. Sen asker falan mısın, inanamıyorum. Hakit onlar falan, gerçekten.
6: Sizin şu kurgu arkeoloğunuz tarih olmuş bir dili doğru tercüme etmiş. Hı hı. Bunu daha önce başaran olmamıştı.
1: Daha önce kimse denememiş de ondan. İstediğiniz bu mu?
6: Siz hariç, öyle değil mi?
1: Ben hariç.
6: Evet, bir de baktım. Genç Loretta Says, müstakbel kocasıyla D kabilesinin unutulmuş dili üzerine tez yazmış. Kalama'nın mezarı ve ateş tacını bulma hayaliyle. Ama o öldükten sonra araştırmayı bırakmışsınız. Bu da şu demek, sadece size kaldım.
1: Ama ne için bana kaldınız?
6: İşte başlıyoruz.

0: Nedir bu?
1: Bence bu taha ve paha biçilmez tacının gömülü olduğu, bizi Kalaman'ın mezarına götürecek olan harita.
0: Harita gerçek olsa bile bugüne de kimsenin yerini bulamadığı bir şehri bulmanız gerek. İşiniz bayağı zor.
1: Buldum bile. Atlantik Okyanusu'nda Isla Andida adında küçük bir adada. Ama Kalaman'ın nihai istirahatgahını bulmayı başaramadım. Bu parşömen kalıntılardan çıkan tek ipucu. Bana bu sembolleri çevirecek biri lazım. Siz lazımsınız. Bayan Sage, hikayeniz böyle sonlanmamalı bence. Kör talih her ikimizin hayallerini mahvetti. Benim durumumda yalaka kardeşimdi. Bununla herkese gününü gösterebiliriz. Benimle gelin. Adayı.

0: Ve gidelim. Bu sembolleri çevirin ve ateş tacını bulmama yardım edin. Kaç para isterseniz veririm.
1: Üzülerek bunu reddedeceğim.
0: Evet. Hayal kırıklığına uğradım şu an. Ama neler hissettiğinizi biliyorum. En azından sizi bırakalım.
2: Yok yok, sağ olun, ben kendi arabamı çağırayım.

0: Bence beni dinlemiyorsunuz. Bu çok acil ve biz... Tamam, polis diyor ki acil yakalama emri gerekiyormuş. Onu alan araç için. 24 saat kuralı varmış.
1: Ne
0: daha
1: kuralı
0: önce bir şey
1: ya?
0: Yapmıyorlar ya.
1: Peki ya FBI ya da
0: polis
1: CIA?
0: Polis dediler. Dediler
2: Kalite
0: ki...
2: bir şey olmaz. Üniversitede Nicky diye bir arkadaşımız kayboldu. Herkesin ödü koptu. Bir baktık arabasındaymış. Ölmüştü. Ama sonuçta buldu. Kaybolmamıştı.
0: Peki şey tutsak bir özel dedektif veya özel güvenlik gibi bir şey kiralasak.
1: Kurtarma ekibi.
0: Evet ama bunu kim yapar ki? Eski askerler değil mi?
1: Evet yardım edebilecek biri var.
0: Ya.
1: Bir meditasyon kampına gitmiştim. Orada bir eğitmen vardı. Acayip meditasyon yapıyordu. Eski bordo bereli. Özel operasyon eğitmeni. Adı neydi ya? Evet, Jack Trainer.
0: Eğitmenin adı Jack Trainer mı?
1: Telefonu öyle kaydediyorum. Janice anne, Larry Kapıkolu, Stacey Popoşe'yi. Bak, bu adamın olayı bu. İnsan buluyor. Yani bize bir tek o yardım edebilir.
3: Jack Trainer.
0: Adı Jack Trainer'mış.
1: Selam, ben Alan. İçindeki sene dokundan. Meditasyon kampı vardı ya... Her neyse, tamam. Arkadaşımız Loretta kaçırıldı. Kimse yardım etmiyor.
3: Ne zamandır kayıp?
0: 2 saat olmuştur.
3: Konuşan kim?
0: Ben Beth. Adım Beth. Ben Beth.
2: Ve Alison da burada, efendim.
3: Peki, Wi-Fi açık cihazları var mı?
1: Telefonu yanında mı?
0: Hayır, telefonu bende.
1: Ha, akıllı saati var. Peruğumu parçalamıştı da.
3: O nasıl oldu? Neyse, boşver. Telefonu aç. Akıllı saat uygulamasına git.
0: Hemen.
3: Şuna tıkla. Akıllı saatimi bul.
1: Vay arkadaş ya, çok iyi ya. Biz de bunun için aradık. Bunun için.
3: Kolay yoldan git, karmaşayı çöz.
1: Oprah mıydı, değil bak mı?
3: Laosu, Tao Te Ching'den.
1: Tahmin.
0: Aa, inanmıyorum. Atlantik'teymiş. Aa, uçakta.
1: Nereden biliyorsun?
0: Çünkü bu kadar hızlı yüzemez.
3: Video olayına benzemiyor. Ölümüne bir yarış olabilir. Açlık oyunları gibi. Muhtemelen karanlık ağa, çöp çöp oyunu cinsi bir şey. Çok pis bir iş. Acele etmeliyiz.
2: Ödemeyi nasıl yapacağız?
3: Kripto parayla. Nakit uygulaması. 48 saate getiremezsem sonraki iş benden.
0: Kim 2 kere kurtarılır ki?
2: Bir sürü insan.
3: O telefon bana lazım.
1: Ben getiririm.
3: İndiği yeri yaz. Orada buluşuruz Alan.

0: neredeyim?
1: Uçağımdasın. Çok hoş öyle değil mi? Hı? Koltuklar analama derisinde.
0: Uçağından hemen iniyorum. Beni çöz, hemen çöz beni.
1: O emniyet kemeri.
0: Bana kloroform mu verdin? Bunu yapan var mı gerçekten?
1: Yani sonuçta klasik bir yöntem.
0: Bedenim sarhoş gibi.
1: Birazdan açılırsın. Kusura bakma ama fikrini değiştirmeni bekleyemezdim.
0: Ay şöyle kıvamında.
1: Zaman aleyhimize işliyor. Volkanın etrafında kazı çalışması yapınca biraz midesi bozuldu gibi. Yanardağ patladığında kayıp şehirdeki her şey yok olup gidecek.
0: İnanamıyorum. Ayaklarım oynamıyor.
1: Yani mezarı ve tacı bulmak için başka şansımız olmayacak.
0: Tanrım.
1: Endişelenme, iniş için alçalıyoruz. Ama hayatının en büyük macerası şimdi başlıyor.

0: Garip Şehre hoş geldin.
1: Burayı nasıl buldun?
0: Şehri bir lav kubbesi üstüne yapmışlar. Volkan aktifleşti ve kubbe lavla doldu. Gömülü ne varsa yüzeye vurdu. D şehri açığa çıktı.
1: Şehrin tamamı mı?
0: Yok yok yok, hayır, sadece tepesi. Kalıntılar kulağıma geldi. Hemen gelip satın aldım.
1: Kazı alanını mı?
0: Hayır, bu adayı. Güney yarısını. Lavlar bu yöne attığı için ucuza kapattım. Bir yıldır kazı yapıyoruz. Aşk romanı yazarı ilk günden kaçırılmaz.
1: Aa, evet, halk arasında öyle denir.
0: Ama Rafi burayı hiç sevmiyor. Değil mi Rafi? O atalarına saygısızlık ettiğimizi düşünüyor. Ama adada başka bir iş imkanı yok. Öyle değil mi Rafi? Umduğunu değil, bulduğunu yersin.
1: Artık şarküteri yok herhalde.
0: Hı. Lütfen. Zalim değilim. Ne istersen bağır yeter. Tek elini bağlamayın. Daha bize çeviri yapacak.
1: Sonra ne olacak?
0: Loretta, bunun ikimiz için de muazzam bir fırsat olduğunu anlaman gerek. Bu metinde mezarın nokta konumu yazıyor. Buna eminim.
1: Bu logografik sistemli. Çivi yazısı ya da hieroglif gibi. Yani karşılaştırabileceğin başka dokümanın varsa alayım.
0: Hayır, var yok mı? Ne yazık ki. Civardaki bir şelale yakınında benzer yazılara rastladık ama işe yaramaz. Kadın resmi falan. Bak, ben de ölmüş arkeolog kocan burada olsun ve yardım etsin isterdim. Ama o yok. O yüzden göster kendini, kitabı yazarı.
1: Beni kurtaracaklar.
0: Kim kurtaracak? Sayısız kedin mi?
1: Benim kedim yok.
0: Bak, bu daha da acıklı.
1: Benim bir hamsterım var, hıyar herif.
0: Hamster hıyarın mı var, anlamadım.
1: Hayır, ben öyle demedim. Arada virgül var. Kardeşinin kimseyi kaçırdığını sanmıyorum.

0: Et lui en a dit ça.
1: Téléphone.
0: Tenez.
1: Ne var?
0: Diyordum ki belki seninle gelsem iyi olur yani.
1: Neden?
0: Yardım ederim.
2: Biraz ilk yardım, biraz da karate biliyorum.
0: Crossfit sertifikam var. Tamam dur dinle. Çünkü bu benim suçum. Kaçırılması değil ama ona çok kötü laflar ettim ve şimdi pişmanım. Özür dilemeliyim. Ona insan mumyası dedim.
1: Mumyalar insandır.
0: Bunu öğrenmiş oldum. Evet. Çok haklısın. Lütfen.
1: Bak yalan, sorumluluğunu alamam.
0: Evet, tabii.
1: Arabada kalacaksın.
0: Tabii.
1: Arabada.
0: Arabada.
1: Sonuna dek.
0: Sonuna dek mi?
1: Sonuna dek.

0: benimki bu.
1: Sahi mi? Bordo Beriller buna mı biniyor?
0: Sadece ahmaklar rengine göre at seçer.
1: Tabii. Tao Te Ching mi?
0: Hayır, oto kiralama şirketindeki tabela.

0: Ne var?
1: Kahvaltıya davet edecektim. Ama senin yapacak çok işin var.
0: Ay, dur bir dakika, dur. Dur, dur. Bana göre buradaki yatar veya yatıyor demek. Kalaman ve hazinesi, arada kayıp parçalar ve sonra yatar, yatıyor. Ve gözyaşıyla ilgili bir şey budur.
1: Nerede yatıyor?
0: Hı? Burada... Burada o yazmıyor. Yok, gerçekten.
1: Bayan Seç, daha iyi bir sonuç bekliyorum.
0: Bu iş için aşk romancası kaçırmasaydın.
1: Nasıl bu kadar zor olamaz? Bir fakir mezarı aramıyoruz ki. Kudretli bir adamın abidesini arıyoruz. Kral Kalaman hırslıydı, çok güçlüydü. Atlantik'te şehir kurmuş ilk insandı ve tüm tebaasının gözü ona çevrili olmalı. Bir çeşit piramit, bir zigurat, bir kule, ateş tacı öyle bir yerdedir. Konumunu öğrenmeliyim.
0: Bilmem hatırlıyor musun ama bana çeviri yap dedin ve ben de bunu çevirdim.
1: Bir daha çevir. Bir gün bunlara güleceğiz. Bu müthiş bir macera.
2: Seninle gelmeliyim. Destek için ve süper olur.
3: Zaten süper. Doğa var. Radyo var.
2: Evet, çok haklısın. Ama onu kurtarmaya geldiğimi bilmesi benim için çok önemli yani.
3: Neden? Hoşlanıyor musun?
2: Yok ya, ona abur cubur falan getirdim. Acıkınca huysuzlanıyor da kan şekeri düşer ve onu anlıyorum. Günde 5 öğün yiyorum ben. Ketojenik misin? Keto gibisin.
3: Hayır.
2: Hayır. Hayır tabii. İhtiyacın yok.
3: Mesele ne?
2: Bir kapak modelinden öte biri olduğumu görsün diye.
3: Ama Alan, ötesin zaten. Gözcümsün.
2: Tamam, en azından onu arabaya bindirsem ve şöyle desem. Artık güvendesin.
3: Tabii Yasin, çok mutlu olur.
2: Sen hemen başlıyor musun? Görevi başlatıyor musun? Peki,

0: past the bridge, past the mills, past the stacks.
1: Efendim, güvenimi sarstın. Yapmaya yardım edin, izin ver. Yanımda kal, ayakta kal.
2: Evet.
1: Saptırıyorlar. Ne yapayım? Ne yapacağım bugün? Yine bırakıyorum o zaman.
3: Yapma.

0: takım çalışması süper.
1: Takdir etmiyorum ama adam zaten bayılmış.
0: Yumruğumu kaldırmış. Böyle yap.
1: Get loose.

0: Marta Sage.
1: Benim.
0: Sizi buradan kurtaracağım.
1: Bu yakışıklılık nereden?
0: Babam hava durumcuydu.
1: Alan?
2: Efendim?
1: Ne işin var burada?
2: Her şey ben kurtarmaya geldim.
1: Öyle bir kelime.
0: Her şeye rağmen diyor.
1: Evet.
2: Orayı kurtarmasan da olur. Biraz şey oldu da bence o iyi. Hayır hayır bırak onu. Bir şey alma, peşimize düşerler.
0: Alan niye böyle yapıyorsun?
2: Hayır sen yapıyorsun, yumruğum hazırdı.
0: Ama çok ayıp ediyorsun. Hiç gerek yok.
2: Üzgünüm, bir de ben indirdim.
1: Affedersiniz, beni sandalyeden kurtarır mısınız?
0: Vakit yok.
1: Vakit yok. Hepsini kesemezsin.
2: Hemen gitmeliyiz.

0: Ben tutuyorum.
1: Çevir.
0: Tamam.
2: Artık güvendesin.
1: Artık
3: Nasıl bu kadar sakinsin?
1: O benim lafımdı.
2: Dur.
1: Ne?
3: Nedir bu? Reiki mi? Beni iyileştiriyor musun?
2: Öyle sanıyorum. Lao Tzu der ki zihin durduğunda...
3: Evren teslim olur.
0: Evet ya, ben de bu ana çok uygun laflar biliyorum.
2: Innomnia paratus.
4: Ne bileyim, başka şeyler de...
3: Her şeye hazırım.
0: Birbirinizin gözünün içine sevgiyle bakmasanız aşık olacakmışsınız gibi, burada yokmuşum gibi.
3: Kimsin sen?
2: İşini yapmaya çalışan bir adamım. Ve şu an için işim bu güzel.
3: Ah! Tanrım, olamaz.
0: Hayır! Ne oluyor? Tamam. Şimdi ne yapacağız? Göremiyorum. Hoşuma gitmedi. Bir şey yap Kegel.
3: Sen Kegel'i ne sanıyorsun? Yerleşmedim, hala dışarıdayım.
0: Tamam, biraz az sıkış.
3: Dur. Dursana. İnanamıyorum. Tamam, arabaya bin. Tamam. Arabaya bin. Hadi.
0: Bacancık.
3: Hangisini?
0: Bacancık. İkisini de. Nasıl? Çeksene.
1: Oh, hayır. Hayır.

0: Alan.
1: Ay şükürler olsun. Sen iyi misin? Bir şeyin yok ya.
2: Beni bundan kurtarır mısın?
1: Evet. Hadi. Arabadan dışarı uçtum.
2: Evet uçtum. Haklısın.
1: Tamam. Tuttum seni.
2: Beni bu sandalyeden kurtar. Tabii. Beni sandalyeden kurtar.
1: Haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle haklısın. Tamam.
2: O elindeki törpü mü?
1: Evet.
2: Şunu parçalasana.
1: Ama oluyor. Bir şey
2: bir dahaki sefere sana silah atarsam eğilmek yerine tutuver lütfen.
1: Bir daha bana silah atarsan. Hey Alan yakala. Silah atmadan önce ne dersin mesela?
2: Ama al yakalayla eş anlamlıdır.
1: Hayır. Dikkatli ol.
2: Tamam yardım.
1: Dikkatli ol.
2: Yardım çağırmalıyız. Havaalanına gitmeliyiz ve ben kullanacağım, tamam mı?
1: Peki.
2: Tamam yardım çağır.
3: Onları yakaladın mı?
4: Sarışını şişledim.
5: Loretta, neyin peşindesin sen?
3: Birini vurdum ama ortağı hala yanında. Belli ki o yetenekli,
5: iyi eğitim almış ve çok tehlikeli.
6: Demek bayan Sage etkinlikten ayrılacaktı. Sonra bir arabaya bindi ve etkinlikten ayrıldı, öyle mi?
3: Onu hiç aradınız mı?
2: Telefonu yanında değil.
3: Çalıntı telefon.
2: Öyle demedim.
7: Benim büyütecim nerede?
2: Nineme yardım eder misin? Loretta'yı duymasın. Üzülsün istemiyorum da.
7: Ne olmuş Loretta'ya?
2: Hiçbir şey nineciğim. O bir seyahate çıktı. Ha,
7: güzel.
2: Evet.
7: Evden çıkması gerekiyordu zaten.
2: Evet, mesele şu. Loretta'nın telefonu çalınmadı, bendeydi. Onu Alan'a verdim. Alan da eğitmeni verdi. Jack, trainer'a. Biz de onu saatinden bulduk.
3: Peki Alan kim?
2: Dash.
6: O da kim?
7: Romanlarında geçen kahraman.
2: Nini.
8: İçeri gidelim de hangi savaştan saat çıktığını anlat. Hadi gel, eğleniriz. Affedersin, eğleniriz.
2: Bakın Loretta Sage kayboldu. Akıllı saatine baktım, adını hiç duymadığım bir adaya uçtuğunu gösterdi. Yani bir şeyler yapmanız gerekiyor. Siz yapmazsanız ben yaparım, sizin için hoş olmaz.
6: Yetki bölgemizin dışında bir yer. Federalleri aramanız gerekiyordu.
2: Peki.
3: Eğer federallerle konuşursanız beni över misiniz?
6: Beni de.
3: İkimizi de.

0: Telefon nerede demiştin?
1: Torpido gözünde.
0: Ne?
1: Torpido gözündeydi.
0: Evet. Olamaz. Araba yok, telefon yok, geberip gideceğiz.
1: Al.
0: Bu da ne?
1: Orman için bot.
0: Bu yürüyüş botu değil ama...
1: Topukludan ayakların acımıştır diye düşündüm. Alice'ın da bir tek bu vardı, özür dilerim.
0: Ha, peki. Tamam, teşekkür ederim.
1: Al, sana peynir getirdim.
0: Ah, inanamıyorum.
1: Susuz
0: çok
1: kalma.
0: Teşekkür ederim.
1: Cam şişede yoktu. Yani atmayacağız, geri dönüştüreceğiz.
0: Peki, tamam. Yapmamız gereken şey telefonu bulmak, yetkilileri aramak ve bizi buradan kurtarmalarını beklemek.
1: Bu... Kurtarma operasyonu bu. Başkası gelmiyor.
0: Ne dedin?
1: Kurtarıcı benim. Başta kendim geleyim dedim. Sonra trainer'la gideyim dedim. Cık, huzur içinde yat. Yani tek şansımız var havaalanı. Şu yolu görüyor musun?
0: Hı-hı.
1: Buradan girip ormandan kestirmeden gidip havaalanına
0: ulaşırsın. Ormandan kestirme mi dedin?
1: Evet.
0: Peki şu halimize bak.
1: Hı-hı.
0: Sen Dash, ben de Lamur değiliz, tamam mı? Ben Loretta'yım, sen de Alan'sın. Orman bizim gibileri yer.
1: Bir İnsan yemez.
0: Bir de tutuluma hasar veremem çünkü ödünç yani... Burada kalıyoruz.
1: Burada kalmamız mümkün değil. Tamam mı? Ormana doğru ilerlemeliyiz. Havaalanına ulaşır ve telefon buluruz. Hem pastan dursun yaparsın.
0: Hem de karnım doysun mu?
1: Pastanı yemek istersen ye. Hadi gidelim.
0: Bir pastaya başka ne yapılır?
1: Ben yemem.
0: Sizde ne yapılır bilmem. Bizde yenir.
1: Onu istediğin birine hediye edebilirsin.
0: Sonuçta pastayı verdiğin kişi yer. Herkes pasta yer.
1: İçinden insan çıkan pastalar. Onlar yenmez. İnsanlı.
0: Ay, yüce tanrım.

0: Ya bunlar seni niye kaçırdı? Cinsel bir şey için mi 96 saat gibi?
1: Vay canına sağ ol. Benim aklıma da ilk o geldi ama adam Fairfax'lerden.
0: Beverly mi?
1: Hayır, onun abisi. Montezuma'nın hazinesini bulmakla kafayı bozmuş olan garip bir...
0: O elemanı haberlerde gördüm.
1: Evet, o ateş tacını bulmak istiyor.
0: Bir dakika. Yani gerçek ateş tacını mı? Hani şu kalıntılardaki kayıp şehir?
1: Evet, onu. Kayıp şehirdeki.
0: Ne? Hadi ya, harbiden mi? Yani senin kitabın gibi. Gerçek bir lamurla leş macerası yaşıyoruz ha?
1: Nedir
0: peki
1: bu?
0: Peki ya Fairfax tacı bulunca ne olacak?
1: Ama bulamaz. O bulamaz.
2: Bu tarafta.
1: Nereye gidiyoruz? Tamam, biz suya girmek zorundayız.
0: Ne?
1: Nehirden devam etmeliyiz.
0: Yo, hayır, su olayı bana ters.
1: Sana ters de ne demek? Onunla bütünleşmeyeceksin.
0: Bedenimin suyla arası pek aşırı neşir değil.
1: Ölmekle aran nasıl?
0: Sen iyi misin? Tamam, tut.
1: Yüzebilirim, yüzebilirim.
0: Soruyu,
1: teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun?
0: Karaya çıkıyorum.
1: Hayır, suda kalmalıyız. Ormanda bir yıl kitabım için suda kontrol takip tekniğini araştırdım. Suda izler kaybediyor.
0: Burası niye ısınıyor? Çişini mi yapıyorsun?
1: Etrafından dolaş.

0: Galiba izimizi kaybettirdik.
1: Evet, pek zor olmadı. Evet.
0: Bak, panik yapma.
1: Ne demek panik yapma?
0: Panik yapma.
1: Hayır, panik deyip durmasana.
0: Tamam,
1: paniğe kapılıyorum
0: tamam.
1: Bak.
0: Tamam, sırtında bir şey var.
2: Hayır,
0: yapma canım,
2: ne var orada?
0: Durma, bağırma.
2: Ne var
0: bağırma,
2: söyle,
0: durma,
2: ne var
0: diyorum.
2: Orada? Sende de var mı?
0: Hayır,
2: İyi
0: bilmiyorum.
2: İyi ama neden sende de yok?
0: Tulumdan korktular, belki al. De bilemiyorum.
2: Al şunları.
0: Yüce tanrım. O kan çekmiş mukus torbalarına dokunma.
2: Hemen al.
0: Sallayıp atın olur mu? Ucundan tut ve salla. Tut ve salla.
2: Sen tutup salla.
0: Şöyle hızlıca bir dönsen.
2: Lütfen al şunları, of ya, alsana. Dokunamam, bayılacağım tamam, galiba. Her şeyi emiyorlar,
0: tamam,
2: canımı bedenimden emiyorlar.
0: Tamam, dur, biraz durur musun?
1: O sesi çıkarma.
2: Daha kaç tane var?
0: Çok az kaldı. Çok
2: ama
0: az
2: çokmuş kaldı. Gibi hissediyorum.
0: Çok ve pek iyi değil.
1: Kanımın son damlasına
0: tamam,
1: kadar emecekler.
0: Lütfen konuşma lütfen, olur mu? Biraz aşağı iniyorum.
2: Aman tanrım, onları hissediyorum. Hepsini emiyorlar.
1: Bu şekilde öldüm babama söyleme, tamam mı? Bir anakonda ile boğuşurken veya kılıçla öldü falan de işte. Kanlı jamba juice gibi oldum. Her şeyimi emiyorlar. Bunlar popomda ne arıyor?
0: Bilmiyorum. Sezar salatandan ançoyuz ayıklar gibiyim. O kadar kötü değil.
1: Ançoyuz mi? Yemek konuşmanın sırası mı? Kraliçeyi bul ve bitsin gitsin şu iş.
0: Tamamsın. Pekala, ön tarafına da bakayım.
1: Peki. Bakamayacağım.
0: Vay canına.
1: Ne gördün söyle. Ne?
0: Yok tamamsın. Soruyor.
1: Gerçekten çok cesurduk. Niye popoya abandılar ki?

0: mía, quien sorbe tu néctar, su alma tu sorberá.
1: O şarkı da neydi?
2: Ben küçükken ninem bana söylerdi. Adanın canını emersen...
1: Evet.
2: Ada da seni emer.
1: Ne yani? Ninen can emen ada hakkında şarkı mı söylerdi?
2: Çeviri tam anlatmıyor.
3: Hayalet sülük sendromu var mıdır? Yumurta bırakıyorlar mı?

0: Kral Kalaman ve hazinesi orada yatar. Orada yatıyor. Sonsuz gözyaşı kuyusunda. Sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar da ne?
1: Loretta! Yüreğimi indireceksin. Nereye kayboldun? Nedir bu?
0: Ben bilemiyorum ama burada toplanmışlar.
1: Burada olduğunu düşünsene. Tam burada, o çağda. Anlatılan hikayelerin buranın zengin bir tarihi olduğunu.
0: Köşeye sıkıştı.
1: Tamam, yukarı çıkmalıyız. Gel hadi.
0: Hayır, şu kıyafetime bak. Payetli deli gömleği.
1: Görmeye ne dersin? Hadi gidelim. Çabuk.
0: Tamam, bunun için yaşım geçti.
1: Hayır, geçmedi, çok güzelsin.
0: Güzel değilim demedim. Bunları yapma yaşım geçti dedim. Temel yeteneğim oturmak, düşünmek, düşünemediğimde de yemek.
1: Evet, daha iyi ayakkabılar seçebilirdin.
0: Bunları bana sen getirdin. Daha fazla tırmanamam, benden bu kadar. Durumum iyi değil.
1: Başaracaksın, hadi. Orada tutulunca hayır, kendini güvende hissediyorsun ama devam etmen gerekir.
0: Hayır, hayır yapamıyorum.
1: Tamam
0: mı? Hayır, yapamam.
1: Kokuyu alıyor musun?
0: Ne?
1: Bu koku ne?
0: Ne kokusu? Koku mu? Bir yırtacağım da yanan
1: yok,
0: şeyin kokusu.
1: Yok, kokuyu almaya çalış.
0: Ben koku almıyorum.
1: Derin bir nefes al. Harika. Aferin sana.
0: Tamam. Beni manipüle etti, teşekkür ederim.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bekle.
1: Peki tamam, sana yardım edeceğim, olur mu? Hadi. Bir, iki.
0: Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Öyle yapma. Çekilin oradan.
1: Hadi. Hayır, sıkma.
0: O benim kokum.
1: Başıma otur ve ellerinde tırma. Başıma otur.
0: Hadi,
1: harika gidiyorsun. Harikasın. Saçın battıysa kusura bakma. Hadi.

0: Amicius Exasperis.
1: O ne demek?
0: Yok bir şey değil. John'la büyük bir arkeolojik kazı yazıt çevirisi başardıktan sonra böyle söylerdik. Latince. Yani anlamı zorluğun ardı hoşluk.
1: Şunun Latincesi ne? Loretta esaslıdır.
0: Evet esaslıyım. Dağa tırmandım. Ayaksı keşke Beth bizi bu şekilde görseydi. Ah tanrım Beth.
1: Sen onu merak etme. Donanmayı peşimize yollamıştır.
2: Anlıyorum. Ada yöneticilerine yalnız gitmek istiyorsun. Beni merak etme. Loretta'nın sosyal medyasını yardırıyorum. Şu tweet attım. Yoksa kaçırıldın mı? Etiket FML. At Shawn Mendes. Etiket Shawn Mendes.
3: Peki yalnız mı uçuyorsunuz?
0: Evet yalnız uçuyorum. Bekarım.
2: Evet,
1: o zaman böyle olur.
0: Tamam nasıl olacak?
3: New York'a iniş. Oradan Gine'ye uçuş. Orada pırpır kiralama.
0: Ne dedin?
3: Küçük uçak.
2: Of sıfır diz boşluğu.
0: Sorun değil tamam kes bileti.
2: İstersen eve dön.
0: Teşekkürler. Bize yanıcı bir şey lazım. Her şey sırılsıklam. Bunlar ne var? Çantanda ne var? Çok şey var güzel.
1: Ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun?
0: Pekala yüz maskesi.
1: Evet hediye sepetinden çıktı.
0: Ormana kokulu mumla mı geldi?
1: Onu annem verdi. Anneler günü için tuhaf bir hediye.
0: Anneler gününde annen sana hediye mi alıyor? Noir okaliptüs biberiye ya. Oo, ne güzel koktu.
1: Dur doldu. İyi ya.
0: Evet. Vay canına ateş yaktım. Çok başarılıydım.
1: Bayağı evet. Güzel ateş yaktın.
0: Kim derdi ki? Tişörtünü çıkaracak mısın? Bayağı acıyor olmalı. Sen iyi misin? Sırtın?
1: Evet, suya girmek istemeyişim bundandı.
0: Öyle
1: sırtımı
0: mi?
1: Sırtımı ergen sivilcesi kaplıyor.
0: Peki buna iyi gelen bir şeyin var mı?
1: Evet, var. Vardı. O küçük şişedeydi.
0: Bu muydu? Çok üzgünüm. İnanamıyorum çok üzgünüm.
1: Üzülme.
0: Bir dakika. Evet, buraya gel. Buraya ya. Gel. Buraya gel. Otur şöyle.
1: Oturayım mı?
0: Şöyle otur.
1: Buraya mı?
0: Evet.
1: Peki. Dokunmak zorunda değiliz.
0: Ama şişmiş kan torbalarına dokundum. Ne? Sülükleri diyorum. Spama hoş geldin. Affedersin.
1: Harika.
0: Evet, çok üzgünüm.
1: Deşe uygun bir ölüm. Korkunç bir egzama hata. Ne seksiydim.
0: Ama güzel işlerim.
1: Ya. Peki. Bunu nasıl yazarsın?
0: Peki. Mis kokan ateşin sıcağıyla.
1: Sert girdin.
0: Lahmurun elleri, dişin o belirgin kıvrımlarını keşfe koyulmuştu. Kıvrımlar tanıdıktı ama kızıl tümseklerle ona heyecan veriyordu.
1: Ve onlar onu soğutmadı mı?
0: Hayır. Çünkü her kızıl tepede Lamur sadece ikisine özgü o dilde yeni bir harf keşfetti.
1: Bedenleri ne diyormuş?
0: Benim ol. Sırtın nasıl oldu? Tamam. Emin misin?
1: Evet, yani sırtımı dedim. Tam şurası. Evet, çok iyi.
0: Peki. Malzeme burada.
4: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
5: Ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
6: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
7: Tamam hayatım.
6: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
7: Tamam hayatım.
6: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
7: Rams.
6: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
7: Şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.

0: Bebek Anneler Gününüzü kutlar.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: 8-11 Mayıs arasında BİM'de tazem bütün poşet piliç 79 lira 90 kuruş.
2: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta suyolu kolyeyi aldım.
0: Suyolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı
2: tak. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim.

0: Teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Anne! Anne!
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakir, Hausgeräte.
4: Kurban vekaletinizi Türk Kızılay'a verin. Usulüne uygun kesilen kurbanlarınız Türkiye'de ve başta Filistinliler olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerinin sofralarında bereket olsun. Kurban bereketini yıl boyu yaşatıyorsan hilal olsun Türkiye.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu! Ve gol! İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur her şeyin ötesinde. 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye!

0: Anne! Bu benim olsun mu?
1: Olsun canım.
2: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bu benim olsun mu ya?
1: İşte taburalara kadar gel.
4: Anne ben alayım mı bunu?
0: Anne bunu.
5: Bunu?
0: Bunu.
5: Bu?
2: Bu.
0: Bunu. Anne bunu.
1: Al kızım al.
0: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
8: Hala etkisindeyim.
9: İnanılmaz bir goldü.
8: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: O çok sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o telefonu alabilirsin. Sevdiğin teknoloji mağazalarından birindesin. İstediğin o bilgisayarı alabilirsin. O kulaklığı alabilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O teknoloji mağazasının hissesini alırsın. Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
7: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Honor 600, 5G, 512 GB akıllı telefon. Tekno Club'a özel 39.999 lira. Yanında Honor Earbuds X10 Lite Bluetooth kulaklık hediye.
11: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fakia, Hausgeräte.
4: Geceliği 4200 lira.
5: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
6: Trivago.
7: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar, iptal ve iade hakkıyla

0: Evinizin yeni ışıltısı Olivia Concept, Mayıs ayına özel kaçırılmayacak indirimlerle Mondium'da.
1: Arçelik'te bahar fırsatı. Yüksek emiş gücü ve ergonomik tasarımlarıyla Arçelik şarjlı dikey süpürgelerde kaçırılmayacak fiyatlar. Yanında mini tel ve hediyesiyle sizleri bekliyor. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
2: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
3: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
4: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak... Yok, bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye. Dürümle Türkiye'nin
5: dürümü. Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay, tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne, sende o

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Pekala, ben donuyorum. Şöyle bir kenara kıvrılacağım.
3: Evet, tabii harika.
2: Sen iyi misin?
3: Evet, piştim. Çok iyiyim. Pişmedim. Sıcak iyiydi. Sıcaktan değil. Ateş başında iyiyim.
2: Tamam. Peki. Ben aslında sen bilirsin ama hava soğuk. Buna ikimiz de sığarız. Sen de istersen.
3: Biz ikimiz birden mi?
2: Eğer istiyorsan.
3: Evet, hayır. Değil. Yok yani. İyi olur. Nasıl olsun?
2: Önce sen uzanırsın. Ben kenara
3: sıçırım. Yok, önce sen uzan. Hanımlar önden tarzında bir durum.
2: Emin
3: bence.
2: Misin?
3: Kesinlikle.
2: Elleri hep dışarıda tutacağız.
3: Ben de öyle yapacağım zaten. Eller dışarı.
2: Evet.
3: Popopopoya.
2: Ne yapacağım?
3: Çok kolay. Önce içine oturuyorsun.
2: Önce otur. Evet. Çok ağırsın. Yolcu gemisi gibi yan yatacağız.
3: Tamam, sen sıkı dur. Bir dakika. Yerleşemedim.
2: Karın kaslarımı neden zorluyor? Bir silkelensene. Nefes alamıyorum. Nefesim durdu. Suratım. Peki, tamam.
3: Eller dışarı. Popo popaya.
2: Aldım.

0: Vay be. Hadi bakalım. Hadi elleri duyalım. Bizim Loretta'ya kocaman bir alkış alalım. Bunu hak etti. Kendini eve kapatmış bir kadın ormanda kuşunuzu elinize verdi. Aferin sana Loretta.
1: Patron yapmayın, insanlar ölüyor burada. Sizce biraz fazla ileri gitmiyor muyuz ha? Bunlara değer mi?
0: Elde edilemez olanı elde etmek üzereyim. Eşsiz bir şey. Hiçbir ülkenin, imparatorun, dalkavuk kardeşin sahip olamayacağı bir şey. Efsanevi ateş tacı bu. Yani evet. Evet, kesinlikle tüm bunlara değer.
2: Aktarmalı uçuşum var da.
3: Uçuş iptal. Pilot hastalandı. Yarın gelin.
2: Hayır hayır beyefendi, yarın gelemem. Bugün gitmek zorundayım. İzlahandida'ya gitmeliyim. Bu akşam ölüm kalım meselesi.
3: Yarın gelin.
4: Affedersiniz hanımefendi.
2: Buyurun.
4: İstemeden kulak misafiri oldum. Kalem dediniz. Peki tuhaf gelebilir ama kalem pirzolayı ben de severim.
2: Ne?
4: Kalem pirzola severim. Eğer bir işiniz yoksa ne bileyim bir restoran...
2: Hayır, ölüm kalım meselesi dedim. Hemen adaya gitmeliyim.
4: Ya.
2: Ya.
4: Çok ciddi bir iş.
2: Hem de nasıl.
4: Size yardımcı olabilirim sanıyorum. Bir kargo uçağım var. Zaten işim bitince sizin adaya uğrayabilirim.
2: Sana bir şey soracağım ama doğruyu söyle. Daha önce cinayet işledin mi?
4: Hayır.
2: Tam olarak inandın mı bilmiyorum ama beni öldürmeyi tasarlıyorsan inan bana. Önce ben seni öldürürüm.
4: Zevk duyarım.
2: Bir garipsin. Hadi gidelim.

0: Kral Kalaman'la hazinesi sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar.
1: Nedir o?
0: Bu bir şey yani, o değil. Uzatma. Düşündüğün şey değil.
1: Fairfax'in o antik parşömeni değil diyorsun.
0: Peki, düşündüğün şey.
1: Loretta, ben de seni akıllı sanıyordum. Fairfax peşimizi hayatta bırakmaz. Bunu nasıl yaparsın?
0: Aslında mezarı biz daha ulaşmadan gömecek bir volkan var. Biz onu göremeden, hatırasını korumayı başaramadan...
1: Pardon da yaptığımız bu mu? Bana böyle bir bilgi gelmedi. Ne zaman söyleyecektin?
0: Söylemem mi gerekiyordu?
1: Bu işte birlikteyiz. Seni kurtarmaya geldim.
0: Deş olmadığını biliyorsun değil mi? Vahşi at üstünde insanları kurtaran biri değilsin. Sen bronzlaştırıcı sprey sıkar, vantilatör önünde durursun ki bu senin için harika tabii.
1: Sen benim nasıl biri olduğumu nereden bileceksin?
0: Seni tanıyorum. Nasıl biri olduğun meydanda.
1: Ya nasıl biriymişim?
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Peki tamam. Mezuniyet balosunun kralıydın. Bütün güzelliğinle kapağı Los Angeles'a attın ama ücra bir kasabanın en yakışıklısı olmak seni yıldız yapamadı. Ta ki Atlantik'te İspanyol sömürgeciliği kitabını bastıramayan bir kadın ucuz aşk romanları yazmaya karar verip seni kapak için seçene kadar. İkinizin de şansına romanlar müthiş başarılı oldu. O ucuz roman yazdı, sen de poz verdin. Biliyorsun her ikimiz de umduğumuz yerlere gelemedik işte. Ve sonra ikimiz de öldük ormanda. Hakkında yıllar önce kitap yazdığım bir Atlantik adasında. Öyle değil mi?

0: O dediğin yer Sarasota. Ücra kasaba değil. Annem ve iki kız kardeşimle yaşardım. Evet. Modelliğe oradan kurtulmak için başladım. O an için beni hayal ettiğim yerlere götüreceğine inandığım yegane işti. Sonunda Los Angeles'a geldim. Roman kapakların için poz verdiğim yere. Bir arkadaşım beni o perukla görmüş olabilir diye utancımdan aylarca hiçbiriyle konuşmadım. Sonra bir gün eve yürürken bir kadın seslendi. Değiş! Bana doğru koştu. Çok mutluydu. Şöyle düşündüm. İnsanları bu kadar mutlu eden bir şey için utanç duymak niye? Loretta, ne istiyorsan yap. Yazmak istemiyorsan yazma. Ama kitaplarına ucuz diyerek onları sevenleri sakın aşağılama. Onlara haksızlık olur. İronik olan şu. Seni üstündeki kürke değil, içindekine bakan biri sanmıştım.
1: Kürke bakıyorum ama içindekini görüyorum.

0: dönüp alın deyip fırlatacaksın.
1: Tabii. Sonra bizi mutlu mutlu salıverirler. Bizi nasıl buluyorlar?
2: Bir disko topusun çünkü.
1: Pekala abi, plan yapmalıyız.
2: Benim bir fikrim var.
1: Tamam.
2: Benim...
1: bir çukur kazacağız. Uzaktan onlara buradayız diyeceğiz. Kuş gibi ötüyor musun?
2: Hayır.
1: Hayır, bu kötü fikir. Ben Alan, lütfen benim... şunu düşünüyorum. Bak, düşünüyorum.
2: Planım
1: lütfen
2: var.
1: İzin ver de bir düşünmeme izin ver. Dur biraz. Sana ateş ediyorlar.
2: Evet, bunun için gizleniyoruz.
1: Hayır. Sadece sana ateş ediyorlar. Yani beni vurmazlar. Beynim onlar için değerli.
2: Ne? Bakasın, senin ağzından çıkanı kulağım duymuyor gerçekten. Yani
1: sana
2: öyle laflar ediyorsun ki bana kalkan olmayacaksın. Evet. Benim kalkan olmam gerek.
1: Neden? Kadın olduğum için mi? Cinsiyetçi olduğum.
2: Bak şimdi, Gloria Steinfeld'in bir kadını canlı kalkan yapabilmek için değişim istediğini sanmıyorum. Sence?
1: Gloria Steinem mı?
2: Neyse işte, o da öyle. Peki tamam. Cinsiyetçiliği erkek bakışıyla anlatsana.
1: İnanmıyorum. Ben bir kadınım. Erkek bakışıyla anlatamam.
2: Ben bir feministim. Kadın erkeğin yaptığı her şeyi yapabilir.
1: Onlar yorulana kadar burada kalalım.
2: Lütfen anlatayım şunu.
1: Alan, bu senin gömleğini yırtarak kurtulacağın durumlardan biri değil.
2: Benimkini değil.

0: Aslında ben böyle tasarlamamıştım. Sadece onları durdurmak
1: istedim. Rüzgar yaptı değil mi? Yani bunu...
0: Yok, bence biz yaptık. Bizden oldu. Birini biz yaptık değil mi? O tamam ama sonrasında onu durdurmak istedik. Bence diğeri gidebilirdi. Yani buna kendisi neden oldu biz.
1: Biz burada olmasak da yaşanabilirdi.
0: Uçuruma niye yaklaştı ki?
1: Ama başlarında kask vardı. Belki de...
0: Vücutlarında kask yoktu ki. Bir tek başı kalmıştır.
1: Motoru tehlikeli kullanıyorlardı.
0: Motorla kötülük yapılmaz. Motor üstünde kötülük olmaz.
1: Yani belki de iyilerdir.
0: Şey, hiç sanmıyorum ama sorun değil. Dert değil. Her şey olabilir. Hadi gidelim. Onu yerine mi dikeceksin?
1: Ödünç mal. Bana bak.
2: Peki.
1: Daha ne yapabilirim bilmiyorum.
2: Sen elinden geleni yaptın Beth.
1: Canım, zavallı nineciğim kör oldu. Kitap lansmanı büyük bir fiyaskoya döndü ki her şeyimi buna yatırmıştım. Muhtemelen şu an iflastayım ve çok daha önemlisi yazarımı kaybettim. Bu nasıl iş? Yazar kaybedilir mi?
2: Bak Beth, bana yakın dostum Randy'yi hatırlatıyorsun. Her zaman önce başkalarını düşünür. Kendine derdine asla bakmaz.
1: Aynen.
2: Yanlış mıyım Randy? Bak bu var ya benim terapistim gibidir. Lol, yüksek sesle güldüm. Arkadaşını kurtardıktan sonra seninle bir kumsala gidelim mi?
1: Ne?
2: Bak Hawaii'den bir paket alacağım. Eğer istemezsen o gelmez. Peki gelebilirsin. Çok komik.
1: Sana bir şey soracağım. Burada oturmuş çene çalıyoruz. Uçağı kim kullanıyor?
2: Otopilot.
1: Ne? Beyefendi, kokpite gidin ve uçağı uçurun.
2: Tamam. Ben gidip uçağı indireyim.
1: Tamam. Hayır, keçiyi de götür. Lütfen keçiyi de götür.
2: O şu an molada. İyi uçuşlar.

0: İngiliz eleman gelip onu resmen kaçırdı.
1: Merhaba, ben Beth. Lütfen mesaj bırakın, size hemen ararım.
2: Merhaba Beth. Bebeğim, hayattayım. Dinle.
3: Gelmezsen geldi, ben gidiyorum.
2: Kitap turnesini mahvettiğim için özür dilerim. Ben çok korkmuştum ve bencildim. Ellen geliyor, seni sonra ararım.
0: Evet, polis Fairfax'ı arıyor. Buradayken bizi koruyacaklar.
2: Ne kadar kalacakmışız?
0: Bizi öğleden sonra pırpıra bindirecekler ama beklerken epey zaman geçeceği için duş alıp üstümüzü değiştirebiliriz bence.
2: Olur.
0: Olur, tabii.

0: teşekkürler.
1: Hadi. Ben Bayer Konto Esposo. Hadi kocanla dans et.
2: Aa, o benim kocam değil.
0: Sorun değil.
1: Onunla dans et.
0: Hayır hayır. Canı istemiyor. Ayakkabılar uygun değil.
2: Aslında bu ayakkabılar sadece bu işe uygun.
0: Buna mecbur değilsin.
2: Sorun yok.
0: Ya.

0: ediyor merak ettim.
1: Hank şarkısı. Sevgilisi ölmüş bir kadını anlatıyor. Yanından ayrılmak istemiyor. Yere uzanmış ve kalkmayı reddediyor.
0: Çok korkunç oldu. Geleceği birlikte planladığım kişiyi kaybetmek.

0: Yalnız affedersiniz, o son söylediğiniz cümle...
1: ¿Quién llorará junto a mí?
2: La isla llorará por mí. En el pozo.
0: Sonsuz gözyaşı kuyusunda ada benim için ağlar. Ne? Sonsuz gözyaşı kuyusu da nedir? Gerçek bir yer mi?
2: Obruk alanı.
0: Ay, obruk.
2: Hundido.
0: Cenote. Teşekkür ederim. Gracias.
2: Rica ederim.
0: Buraya gel, gel, gel. Buraya gel.
3: Olay ne?
0: Parşömende Kral Kalman ve hazinesi sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar diyor. Bu bir metafor sanmıştım. Değilmiş. Sonsuz gözyaşı aslında bir yermiş. Bir obrukmuş.
3: Haritada bir obruk var.
0: Bence mezar orada.
3: Senin kitaplara 10 basar.
0: Ne?
3: Şey var, hayır, kötü anlamda demedim. Yani şey gibi, o kadar güzel.
0: Şaka yap.
3: Şu haline bak, gitmek istiyorsun.
0: Ne?
3: Her halinden belli, istiyorsun.
0: Hayır, gerçekten olmaz, hiç olmaz hem de. Yani ben diyorum ki çok yakınız ve ben... Ama biliyorum, gidemeyiz.
3: Hayır, bu senin hikayen. Bunu nasıl yazardın?
0: Orada mı görmek isterdim? Yaşadıklarıma anlam katardı.
3: Oldu. Gidelim o zaman. Bir gün daha kalırız. Güneş doğunca sonsuz gözyaşı kuyusunu buluruz.
0: Ya bir şey çıkmazsa?
3: Çıkmasın. Denedik deriz.
0: Ya Fairfax?
3: Polisler peşine düştü. Onu merak etme.
0: Bu müthiş bir şey.
3: Evet, ama kendine bir bak. Seni hiç bu kadar korkusuz görmemiştim. Ve canlı. Gidip plan değişti diyeyim.
0: Dur, nereye gidiyorsun?
3: Bir araç bulacağım.
0: Tamam, git.
4: Arkadaşla tanışmışsın. Bana dedi ki uçağa atlayıp gidecekmişsin. Veda bile etmeden mi? Ben de yok canım dedim. Loretan böyle yapmaz. Hem parşömenimi okuyabilen tek kişi o.
5: Polis kayı bırak artık. Çık evinin üstünden.
3: Bana araba lazım. Bir araba, araba. Saatimi veririm. Çok pahalı bir saat. Araban var mı? Bu Bulgari. Karanlıkta parlar. Su geçirmez.
6: Benim motorum var.

0: Özel tankım var. Minibar ekleteyim de tamamlansın dedim. Alır mısın?
1: Yapmasana.
0: Ah evet, korkarım onun sana şahsi bir gıcığı var. Şu kazaya kurban giden arkadaşları yüzünden.
1: Bunu niye yapıyorsun?
0: Basit, kimsede olmayan bir şeyim olsun diye. Babam imparatorluğunu... Ne diyordum? Babam imparatorluğunu küçük kardeşime hediye edince... Kim? Popete binmiş kel bebek mi? Sanki bir yerden gözüm ısırıyor.
1: Hayır, hiç sanmıyorum. Çünkü o baktığın kişi ileri düzeyde savaş eğitimi almış, Afganistan'da, Irak ve Sarasota'da savaştan sağ çıkmış bir muharebe uzmanıdır. Süper bir. Eksaması falandır. Beni kurtaran peşini asla

Şu uzay tankını sağ çek de şunun arkadaşları gibi ebediyete yürüme. Onlara öbür dünyada

0: senin kapak modelin, öyle değil mi? Evet, gözüm bir yerden ısırmıştı. Tepeye çık. Yaratıcı bir ölüm ayarla. Öylece aşağı atma.
1: Bence ben biraz içsem iyi olur. Tepeleme doldurabilir miyim?
0: Evet tabii. Ama inanamıyorum. Hayatta hiç bardak görmedin mi?
2: Çekileyim, ne yapardın?
1: Burası sıcak oldu. Size de öyle gelmiyor mu?
0: Seksi mi oldun şimdi? Çok garip görünüyor. Lütfen yapma.
1: Dünyanı ateşe verebilirim.
3: İçeri gir.
4: O mu ben mi?
0: Bu senin o ucuz ve saçma kadın romanlarına benzemez Loretta. İşte bu gerçek hayat. Ve onu öldüreceğiz. Mezarın yerini söyle.
1: Merhaba. Burada yetkili kimse. Herkesi şuraya göndersin. Şuraya.
5: Biz kapalıyız.
1: Kapalı mısınız? 1,5 yıldır rahat bir uyku çekemedim. 1,5 yıl. Artık enerjimin sonuna geldim. Bittim, tükendim. Arkadaşım kaçırılmadan önce de böyleydi. Şu an tek istediğim şöyle arkama yaslanmak. Ve yorgunluktan içemeyeceğim bir kadeh. Ve tabii bir de masaj. Birinin omzuma ve ayaklarıma masaj yapmasını istiyorum. İkisine de aynı anda tabii ki. Lojistik olarak mantıksız gelse de hiç umurumda değil. Çünkü ben çok çalıştım. Eminim siz öylesinizdir. İstemeyerek de olsa sizden rica ediyorum, şurayı 2 dakika daha açık tutun. Aksi halde en yakın arkadaşım ve onun kapak modeli ölebilirler.

0: Hadi gelin. Bu taraftan.
1: Yalnız benim korkunç mağaralara girmeme kuralım var.
0: Julian.
1: Adı Julian mıymış? Tipe bakan, bak.

0: adımına dikkat et.
1: Bak. Boşuna ölmüş olmasın değil mi? İleri ve yukarı.
2: İleri ne demek?
1: Aşağı... Gidip cesedini alacak halimiz yok ya.

0: Hadi gelin tekneye dönelim. Bu iş bitti. Başka kimse ölmesin, tamam mı?
1: Yo. Esinti var. Bir tünel var. Kuyuya gidiyor olabilir.
0: Buraya insan sığmaz.
1: Kendi adına konuş. Gel hadi. Kaydıraktan kaymak gibi.
2: Kaya büzüğü gibi.
1: Bu delikten, bu tünelden.
0: Neden
1: sen
0: o?
1: Sen bizim maden kanacımız.
2: Hayır, bu imkansız. Ben oraya girem.
1: Lütfen tek parça geçince haber ver. Senden haber alamazsak senin Fabio öldür.
0: Ne? Mağdur kadın rolü bende mi?
2: Soru yok. Ben iyiyim.

0: üzgünüm, yapamam.
1: Hey!
0: Ne var?
1: Bir koku aldın mı?
0: Asırlık yarasa dışkısı kokusunu mu söylüyorsun? Evet alıyorum.
1: Derin bir nefes al. İşte böyle. Başaracaksın.

0: Gördün mü? Çok güvenli. Hadi yanına git.
1: Oraya geliyorum. Birazdan yanındayım.

0: niye buraya yapmışlar? Yani göremedikleri bir şeye tapılmaz ve hatırlamazlar.
1: Onun için değil. Bu Kalama'nın kudretinin anıtı değil. Yas tutan bir kadının gizli mekanı. Daha ölen kocasıyla buluşmaya geliyormuş. Yalnız kalmak istiyormuş.
2: Taha bizi istemiyor.
0: Aman bir sus Berafi. Sadece Volkan. Gelin hadi.
3: Devam etmeliyiz.
0: Hadi bakalım koca oğlan. Mezar aç.
1: Rahatsız etmeyelim.
0: Tacı başındadır.

0: Bunlar deniz kabuğu mu? Taç deniz kabuğundanmış. Hazine nerede?
1: Ona sarılmış.
0: Yani ölen elfe mi?
1: Bakın. Flört dönemleri. Kalaman adanın her yerinde bir şey aramış. Kırmızı deniz kabukları. Aşkını ispat için ona yılın her günü bir deniz kabuğu vermiş. Ve bunlardan aşklarının ateşini yansıtan kızıl bir taç yapmış. Ta ki evlenme teklifini kabul edene kadar. Mücevher değilmiş. Kalaman ve Taha'nın serveti maddesen değilmiş. Aşklarıymış. Anlamlı olan buymuş, onlara yetmiş.
0: Bu muydu yani? Bu kadar zamanı ve parayı ucuz bir metafora mı harcadım ben?
2: Bayağı güçlü bir metafor.
0: Sen bir sus be!
3: Hemen gitmeliyiz, hemen gidelim, hadi gidelim.
0: Hayır. Siz burada kalıyorsunuz. Madem bu kadar şairane buldunuz, son dakikalarınızda bu metaforun zenginliği üzerine kafa patlatırsınız artık. İçine gir.
2: Ne? Yapma be dostum.
1: Tamam. Hadi tamam. İçine gir. Lütfen mezarı.
2: Canlı gömüleceğimi ölü gömülmeyi yeğeni.
1: Ama öyle değil.
0: Aslında gerçekten yazık oldu. Harika bir hikayeydi. Anlatacak kadar yaşasaydınız. Hadi.
4: Ama ölürler.
0: Sevgi kelebekliğine devam edersen sen de ölürsün. Gel buraya.
1: Sorun yok. Bu kabusu 14 yaşımdan beri görüyorum.
0: Niye hızlı gidiyorsun? Yarışmıyoruz ki.

0: böyle şeyleri çok romantik buluyordum.
1: Ya mezarda tıkılı kalmayı mı, lavlara gömülmeyi mi, sarılmış ölüleri mi?
0: Giden bir aşkla uzanmayı. Aynı Taha gibi.
1: Çok üzgünüm. Seni kurtaramadığım için. Deş olamadığım için.
0: Haklısın. Deş'le hiç ilgin yok. Beni kurtarmaya beyaz atla gelmedin. Egzozu patlamış ödünç bir skuterle geldin.
1: Evet ya.
0: Senin gibi bir deş yazamazdım. Çünkü Alan gibi bir deş tanımadım. Hayatta tekrar üzülmekten öyle korktum ki yaşamaktan vazgeçtim. Gözümün önündeki iyi şeylere körleştim. Seni daha önce göremediğim için çok üzgünüm.
1: Bir itirafta bulunacağım. Bu yeni maceramızın gittiği yön hoşuma gitmişti. Nasıl ilerleyecek görmek istedim.
0: Loretta ile Alan'ın maceraları.
1: Yok, bence daha iyi bir başlık bulmalı.
0: Evet, evet, çok haklısın.
1: Evet,
0: affedersin, çok beni Taha'nın uyluk yemeği...

0: Rafi'yi dur diyor da. Rafi bırakmış olmalı.
1: İnsan levyesini unutur mu? Bak kaçmamızı sağlayacak.
0: Hayır, bunu bilerek bırakmış.
1: Hadi süper, onu sevmiştim. Bir.
0: Tamam.
1: İki,
0: tamam.
1: Üç.
2: Bize bu

0: Tokyo Sex Aspirates. Zorluğun ardı hoşluk.
1: Yukarı ağaçlara koş. Dur. Yok boş ver. Ağaçlar yanıyor. Peki.
2: Tünelden çıkılır mı?
1: Hayır, tünel iptal oldu. Öte yandan başka fikirlere açığım.
2: Bir akıntı var. Okyanusa kadar takip edelim.
1: Sonunda ne var biliyor muyuz?
2: Bilmiyoruz. Öğrenmenin bir tek yolu var.
3: Denemeye değer.
2: Olur mu?

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
1: Mağazaları yeniledik. Şimdi de telefonları şak diye beşleme zamanı.
2: Teknocan, herkes beşliyor. Benim de telefonumu bir an önce beşlemem lazım.
1: Çok doğru yerdesiniz. Bu telefona ne deriz?
2: Vay. Alayım işte ya ben bunu. Tamamdır.
1: Süper. Zaten 5G kalitesi.
2: Gerçi şu da çok güzelmiş ya.
1: Onun özellikleri
2: budur
1: de.
2: Budur ya, budur. Oldu bu iş.
1: O zaman hayırlı olsun diyeyim.
2: Şuna da bir bakabilir miyim?
3: Çok iyi seçim.
4: Siz de hemen yenilenen Turkcell mağazalarına girin. 5G uyumlu akıllı telefonunuzu seçin. Peşin fiyatına 6 aya varan taksit fırsatıyla şak diye 5G'ye geçin.
1: Bu kadar seçenek olunca biraz uzadı tabii.
5: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı Coop'ta sadece 469 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roko yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
8: Her şeyin bir ideali var.
5: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için
9: her işin bir korkması var.
10: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç.
11: Yollara düşelim.
10: Kim tutar seni?

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: Memleketimin güzel ve kıymetli insanları. İyi bir bulgur pilavı tarifi mutfaktan önce marketten başlar. Bulgur deyince tek tercihim Duru pilavlık bulgur.
2: Bir şey diyeceğim. Senin seyircide inanılmaz bir kredin var değil mi?
3: Evet, seyircimin bana kredisi çoktur.
2: Çok iyi ya.
3: Ama Getir Finans'ın da herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da çok iyi.
2: Ay harika bir haber bu. Hemen bakıyorum.
4: İyi faizli kredi fırsatları Getir Finans'ta.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu bilindik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Annelerin favori teknolojileri Teknosa'da. Philips Lumea 9900 serisi epilasyon cihazı. Tekno Club'a özel 20.999 lira.

0: Popeyes'tan yeni 3 kalp menü. Şimdi sen söyle. 3 kalp.
1: Dünyanın en ünlü kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Kahve zincirlerinden birindesin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Her zamanki gibi, her zamankinden diyebilirsin. Veya biraz daha ileri gidersin. O kahve zincirinin hissesini alırsın. Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. İlerisi sende.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Gold Toys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 200 TL kupon fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
4: Evinizi yenilemek sizden. Fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
5: Anne! Bu benim olsun mu?
6: Olsun canım.
7: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bu benim olsun mu ya?
6: İşte taburalara kadar gel.
9: Anne ben alayım mı bunu?
5: Anne bunu.
9: Bunu.
5: Bunu.
9: Bu.
7: Bu.
9: Bunu.
5: Anne bunu.
9: Al kızım al.
5: Sana almıştım.
10: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.

0: Cuma gecelerinin en renkli adresi Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada'nın bu haftaki konu sahnelerin güçlü sesi, Türk popunun en özel ismi, milyonların sevgilisi Doğuş.
1: Ben seni özü sözü bir bildim, meğerse sen dönek misin?
0: Sohbetler koyulaşacak, eğlence zirveye çıkacak, yer yerinden oynayacak. Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada. Bugün...

0: Su çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
1: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
3: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
2: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
4: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
4: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
5: A101'de tazenin yıldızları. İtalmuz'un kilosu 109 lira.

0: keki nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
3: Bu benim olsun mu?
4: Anne ben bunu alıyorum.
3: Anne bunu.
5: Bunu.
4: Bu.
3: Bunu.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Hala etkisindeyim.
8: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Dijital bankacılıkta zirvede kim var? Kim var? Kim var?
12: Tabii ki Tonbank. Türkiye'nin en büyük dijital bankası. Hadi kredi kartı da Türkiye'nin her yerde çok kazandıran kredi kartı. O da Tonbank'tan. Banka.

0: bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Muhteşem bir atmosfer. İlk düdük çaldı, içeri kestik. Bir kafa asfaltta dışarıda. Büyük fırsat kaçtı. Dakikalar ilerliyor. Şimdi savunma zamanı. Dikkat edelim. İnanılmaz bir kurtarış. Heyecan dorukta. Oo, çok sert bir müdahale. Çok sert. Serbest vuruş kullanacağız. Nefesler tutuldu. Hadi çocuklar. Vurdu. Ve gol. İşte bu coşku, bu heyecan, bu gurur. Her şeyin ötesinde 24 yıl sonra bu tarihi anları birlikte yaşama zamanı. Haydi Türkiye.
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
4: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Guess, Casio, Daniel Klein ve US Polo markalarında %15 indirimi kaçırma. Hadi uygulamaya.
8: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
9: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
10: Geceliği 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da o da var.
13: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
14: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
15: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
16: Dürümlemek ne demek? Dürümle lezzetiyle kendinden geçmek demek. Her ısırıkta bulutların üstünde olmak, yok bu biraz abartı oldu. Ama ayaklarının yerden kesilmesi demek. Lezzetiyle baş döndüren, tadıyla kendinden geçiren dürümle. Hadi sen de dürümlemeye.

0: De Flora kolye hediye. Koçak.
1: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
2: Zorluğun ardı hoşluk.

0: var. Okyanusa kadar takip edelim.
1: Sonunda ne var biliyor muyuz?

0: çok komik ya.
1: Şukaya yüzün.
2: Seni tutamadım. Hayır, ben seni tuttum.
1: Sizi alacağız, sorun çıkmayacak.
3: Kurtuluşu yakındaki kayada buldular. Onu sudan çıkardı. Güçlü kollarıyla bedenini kendine çekti. Alan şunu fısıldadı.
2: Şş, artık güvendesin.
3: Ve oracıkta Loretta yeni bir maceranın başladığını hissetmişti. Ölümden kıl payı kurtulmaları Loretta'nın ona karşı arzularını ateşlemişti. Az sonra pompalanacak azgın lavların kızgın ateşiyle durayım deme sakın, en güzel yerindeyiz.
1: O bunu gibi neler okudu neler.
0: Sana demedim mi?
3: Sonrası.
0: Dünyanın en güzel kumsalı burası. Belki daha sonra sihirli mağarayı da gösterebilirim sana.
1: Yok, Randy ile gidersin. Unutma, sen benim platonik arkadaşımsın.
0: Platonik mi? Bak bu hoşuma gitti. Anlamını bilmiyorum ama tınısı güzelmiş. Al bakalım Randy. Ah. Bu da senin.
4: Sen bir meleksin, teşekkür ederim.
0: Nereden bildin?
4: Kitap turnesine güzel bir final.
2: Benim de böyle anlar için bir lafım vardır aslında. Quid diende. Latince. Anlamı da sırada ne var?
1: Quid cogitas.
2: Mukadip pepo. Latince bilgim o kadardı.
1: Evet.
2: Şu an için bir laf arattım. Sırada ne var? Nasıl yazacaksın?
4: Bilemiyorum ben. Sen nasıl yazardın?
2: Yazmamı mı istiyorsun?
4: Dene, bir hamle sabır.
2: Peki, yazıyorum.
4: Hadi.
2: Biz, onlar kumsalda durdular.
4: Seyirciye seti kurduk, yerimizi biliyorum.
2: Gülmeye başladım bile. Yapma.
4: Oradayız.
2: Bana neden gülüyorsun?
4: Söylesin. Hayır, gülümsüyorum.
2: Tepede palmiyeler, bir kızın kahverengi saçları gibi salınıyordu. Yanlarında
4: peki,
2: ölü bir
4: şu anda
2: insanası.
4: Gördüklerini mi anlatıyorsun sen?
2: Çok gergindi. Çünkü ondan hoşlanıyordu.
4: Güzel yazıyorsun.
2: Teşekkürler.
4: Rica ederim.
2: Devam ediyorum.
4: Tamam.
2: Gözlerin içine daldı. Okyanusun nabzıyla kıyaslanabilecek tek şey onun deli gibi çarpan.
4: Hayır. Yok, olmaz. Hayır.
2: Neden olmasın?
4: Deli gibi çarpan olmaz.
2: Sen hep kullanıyorsun.

0: musun?
1: Baştan deli gibi çarpmaz. Yani
0: çarpıntı uzmanı mısın?
1: Ama açılışı bence onunla yapmıyorum. O noktaya tırmanmalı.
0: Bence her bölümde çarptırıyorsun. Nabzı yükselt.
1: Dördüncü bölümlük laftır. Kalp çarpıntısı. Usulü ben uygun kullanılmalı.
0: Sadece öpüşseler.
1: O çarpıntı habercisi.
0: Evet, bölüm başı öpücüğü gibi.
1: Evet.
0: Bu nasıldı? Notun var mı?
1: Çok iyi bir ilk taslaktı. İkinci yıl.

0: Yok daha neler. Sen öldün. Beynin suratından fışkırdı. Gezime kaçtı. Ağzıma girdi.
1: Ağzıma girdi demeyiz.
0: Tadını almıştım.
1: Hayır deme.
2: Aslında beynin %10'unu kullanıyoruz, tamam mı? Ben de başka bir %10'a geçtim. Hepsi bu.
1: O zaman iyisin. Yani iyisin değil mi?
2: %100 iyiyim. Yani %10.
1: Öldüğünü sandık.
2: Aşmam gereken öfke problemlerim var ama.
1: Elbette.
2: Ve de garaz.
1: Oh.
3: Seni gördüğüme sevindim.
4: Tamam. Çakralarımızı açalım. Gözlerimizi kapatalım. Ve nefesimize odaklanalım. Harika.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
1: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın.

0: Sigara değil, uyku değil, ışık hiç değil, ses değil, yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey! Hey!
2: Delta Team'i kontrol. Delta Team yerinde.
3: En güvenli yer burası.

0: Bravo Timmy, tamam.
1: Destek Timmy de olmalı.
2: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
3: Kaynakta yanılmış olabilir.
0: Kaynakta sorun yok.
3: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
0: Bekle, geri gel. Creedence.
3: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
0: Hayır. Bu o.

0: Buna dayanamıyorum artık. Şarkıyı 7 dakika 40 saniyenin sonuna kadar dinlemek zorunda mıyız gerçekten?
1: Neden her seferinde ısrarla aynı şeyi soruyorsun?
0: Bak, batıl inançlarına karışacak değilim. Ne olur ne olmaz formülünü bozmak istemem. Ama artık şu grubu bir değiştirsen. Son 6 yıldır Creedence Clearwater Revival'ın bütün albümlerini hiç bıkıp usanmadan tekrar tekrar aynı şekilde dinledik zaten.
1: Alo. Vah, merhaba hayatım. Neden böyle erken uyandın? Ne? Hangisi o? Hangisi? Renkli Ayı kitabı mı? Aa, tamam tamam, çift sayfaları sen aldın sanıyordum. Aa, tamam, çift sayfaları ben boyayacağım. Sıramı alabilirsin, eve gelince yaparım. Mor pasteli babaya bırak. Sana söylemiştim mi? Baba gelemez. Çalışıyorum ama boşver. Eve döndüğümde sana o çok sevdiğin gülen suratlı kreplerden yapacağım. Tamam mı canım? Seni seviyorum bebeğim. Tamam. Kocaman öptüm. Yapma.
0: Neyi?
1: Açıkçası sen zaten anlamazsın.
0: Renkli ayıdan mı?
1: Babalıktan.
0: Hayır hayır, çok haklısın. Bütün babalar silahlı soyguna başlamadan önce küçük kızlarıyla konuşurlar. Kesinlikle normal bir şey, şahane.
1: Hoyt gecikti.
0: 4 dakika geçti.
1: Sensörler 20 dakikada açılıyor. 20'den 4 çıkarsa 16 kalır. 3'ü duvar, 2 dakikası giriş, 10'u matkapla geçecek. 15 dakika içeride kalmış oluruz. Kaçacak zaman yok. İptal edelim.
0: Adam sadece 5 dakika gecikti. Tuvalete falan gitmiştir. İptal etmiyoruz, sorun yok. Bu çok sağlam bir iş dişli. Bir daha uzun bir süre böyle bir şey bulamayız.
1: Bilemiyorum. Birden iyi hissetmemeye başladım.
0: O zaman gevşe biraz. Bad Moon Rising falan dinle.
2: Elmas köpeği konuşuyor. Şu anda bilgisayardayım. Bluz açıldı. Şimdi de kopçayı açıyorum. Yangın alarmları devre dışı. Sismik alıcılar devre dışı. Şimdi de kameraları kapatıyorum. Hazır olduğunuzda başlayabilirsiniz.
3: İşaretimle telsizleri kısıyoruz.
4: Tatil nedeniyle kapatıyorum.

0: Edersin tatlım.
1: Efendim, sismik sinyaller aldık. Duvarı delmiş olmalılar.
2: Yakaladık. Ama bu çok mantıksız. Fazla kolay oldu. Bu ekip kolay iş yapmaz. 3 dakikanız var millet. 3 dakikadan az. Hadi harekete geçin artık. Toparlanın. Çok az vaktimiz kaldı.
3: Tamam hadi. Tamam. Evet. Evet hazırım ben, tamam.
2: Dışarı çıktık.
0: Az önceki el etiği kaldırıldı ve karanlığa doğru yol aldı.
4: Harika. Erkeklerle çalışmayı seviyorum. A** kelimesi için çok zekice çeşitlemeler buluyorlar. Biraz hava alacağım.

0: Hadi Dişli, sen bu işte ustasın. Otuz saniyen var.
1: Yeterli. Bir numara tamam.
0: 15 saniye. Hadi.
1: 2 numara tamam.
2: Girin. Temiz.
3: Temiz.
4: Neler oluyor? Ama bu çok saçma. Burası için 3 haftadır plan yapıyorlardı.
2: Hey! Arka kapıya, hadi oradalar. Şimdi.
0: İçerideyiz.
5: Kasaya girdiler bebeğim. 2 dakika sonra zenginiz.
0: Şuraya baksana. Sanki cennete bakıyor gibiyim.
1: İşine odaklan.
6: Alfa Timi oyuncak dükkanını tarıyor. Temiz, temiz.
3: Her yer temiz.
6: Duvarın içinden geçiyoruz.
7: Elmas kasasına dokunulmamış. İkinci duvarda hasar yok.
0: Parlak şeyleri sevdiğimi bilirsin Dişli. Altın da öyle dostum. Parlak ve ışıltılı bir şey.
1: Ne kadarını taşıyacaksın ki? O külçelerin her biri 14,5 kilo.
0: Eskiden futbol oynardım.
1: Burada 10 milyonumuz var. Geç kalıyoruz.
6: Önümde 500 metrelik
7: boş ve karanlık bir tünel var. Biri hata yaptı.
0: Lanet olsun.
2: Yanlış sokağa geldik. Bankayı soyuyorlar. Acele edin.

0: Zırhlıyı buraya getiriyoruz. Şu dükkanı halledin hemen.
1: Hadi çabuk, çabuk dışarı. Herkes dışarı. Çabuk olun. Hadi çabuk olun.
0: Çabuk şu kapıyı indirin. Tamam yeter, çok uğraşmayın. Çek. Hadi çek. Evet. Hadi beyler çabuk olun. Acele edin, ilerleyin. Yürü yürü yürü. Kasada olmalılar.
2: Evet, yerinizi alın.
0: Kasaya bakın.
3: Ne? Durun, burada ne işiniz var ha?
4: Hadi. Yoluna devam etsene. O kadar sert vurman şart mıydı?
5: Ama yüzlerimizi gördü.
4: Hayır, indir onu. Cinayet işlemeyeceğiz.
5: Hayır, hapse girmek istemiyorum. Bir daha olmaz.
4: Bu çantada kaybolmaya yetecek kadar var. Başka suç işlemiyoruz. Gidelim buradan. Hayır. Bunu yapmana izin vermeyeceğim. Kesinlikle
6: olmaz. Ne yapıyor bunlar orada?
0: Lanet olsun!
5: Daha önce de hapse girdim ve orayı hiç sevmedim. Aslında oradan nefret etmiştim.
7: Lanet olsun.
6: Ciddi olamazlar.
5: Beni vurdun.
8: Arka kapıları bulalım.
5: Çok kötü.
4: Sessiz ol.
5: Ne yaptığını sanıyorsun?
6: Ne oldu?
4: Kendini bacağından vurdun.
5: Hayır, sen beni vurdun.
4: Ay lanet olsun. Parayı bıraktım, almaya gidiyorum.
6: Ne? Hayır, vaktimiz yok.
0: Hadi, çabuk hadi, beyler, hadi kımıldayın, çabuk.
5: Tanrım.
7: Bu çok kötü.
0: Adamı yakalamanızı istiyorum. Her yere yayılın.
6: Ne yapıyorsun sen?
7: Artık tek başına
6: dönün. Hayır, hayır.
9: Araban gidiyor.
0: Halt! Halt!
10: Ellerini yukarı.

0: Bütün birimlerin dikkatine, doğudaki caddede 217 vakası gerçekleşti. İki polis memuruna saldırıldı.
1: Adamı bulduk. İşte orada. Tam karşımda. Bütün birimler sıcak takip.

0: çabuk olun. Çekil oradan, önümüzden çekil hemen.
1: 29 merkez rapor bekliyor. 21 acil serviste. 1041 Tennessee ve Rusto. 529 sizin için kod 12. Dinlemede kalın, tamam.
0: William Montgomery. Parayı dışarı çıkar. Tabii kendini de. Yavaş ol. Çok yavaş. Dur. Arkanı dön.
1: İkinci kanalınızı açın.
0: Dizlerin üstüne. Evlendiğim gün. İkizlerin doğumu. Şimdi de bu. Önemli anlar Will. En önemli anlar. Kelepçeleyin.
2: Durun. Para nerede?
3: Sekiz yıl sonra. Federal Cezaevi.

0: Fletcher. Nasılsın Will? Umarım her gün dövmüşlerdir. Harlan seni bırakmak istiyor. Bu bir rica değil.
1: Evine hoş geldin Will.
0: Harland. Evet. Nereye gidiyoruz?
2: Coronado Prentice.

0: Federal ceza sistemi nasıl? Dedikleri kadar zor değil mi?
1: Karın nasıl?
0: İyidir. Herhalde.
1: Seni terk mi etti?
0: 4 yıl önce.
1: Üzüldüm.
0: Üzülmelisin.
1: Neden beni aldın Arland?
0: Belki bıraktığın yerden başlarsın diye. Sonuçta bir kuş kadar özgürsün.
1: Hayır. O günler artık geçmişte kaldı.
2: Bankadan çektiğin o yüklü parayla artık emekli olabilirsin diye düşünüyorum. O parayla yakalansaydın 10 yıldan fazla yatacağını biliyordun. O yüzden onu bir yere sakladın.
0: Artık çıktığına göre 10 milyonu geri almak istersin değil mi? Değil mi Bill? Tıpkı uzun soğuk kıştan sonra zulasını almaya gelen bir sincap gibi.
1: Burada ceviziyle oynayan sincap ben değilim Arland. O para bende değil.
0: Vincent'ın öldüğünü biliyorsun değil mi? Sanırım bilmiyordu. Ne dersin Ajan Fletcher? Bu sana ne hissettirdi?
1: O benim arkadaşımdı.
0: Evet. Sen bırakınca zor günler geçirdi. Senin bütün operasyonların beyni olduğunu biliyordum. Sanırım yanlış adama borçlandı. Eski karının evi ha?
1: Onun için gelmedim.
2: Kızın seni görmek ister mi sence?
1: Birazdan öğrenirim.
0: Büyük annem derdi ki, aşk zamanın hızla geçmesini sağlar ama zaman aşkı öldürür.
1: Artık yoluma gidebilir miyim? Teşekkür ederim.

0: Mutlu bir salı günü dilerim Will.
1: Ondan hoşlandığını düşünmeye başladım.
0: Hayran olmam hoşlanacağım anlamına gelmez. Hadi gidelim Fletcher.
1: Merhaba.
2: Ne yapıyorsun sen? Korkuttun
1: beni. Özür dilerim, sorun yok. Üzgünüm. Affedersin.
2: Hapisten ne zaman çıktın?
1: Bu sabah. Biliyorum, aramalıydım ama numaran yoktu. Sen annene çok benziyorsun. Evde yok değil mi?
2: Shreveport'ta.
1: Bay Loeb'la mı?
2: Evet. David'in yanında. Bu senin için geldi. Bu sabah paspasın üstüne bırakmışlar.
1: Teşekkür ederim. Konuşabilir miyiz?
2: Gitmem gerek. Çok geciktim.
1: Sadece bir dakika. Sana bir şey aldım. Yoldan geçerken gördüm. Bana seni hatırlattı.
2: Çok hoş.
1: Suçlu olmayı kimse istemez. Ama gerçek... Hayalimde seninle çok konuşma yaptım ama şimdi... Tam karşımda oturuyorsun. Sanki beynim duruyormuş gibi. Suçlu olmayı hiç kimse istemez Allison. Ama hayatın koşulları, kötü seçimler, ihtiyaçlar, beklenen, beklenmeyen engeller, güvenilmez arkadaşlar, ihanet, hayatın zorlukları. Bu arada kendimi haklı çıkarmaya ya da bahane üretmeye çalışmıyorum. Ben eskiden kötü bir adamdım ama bütün bunları çözebilmek için önümde tam 8 uzun yılım oldu. Bundan kurtulmak için. Kendimi hazırlamak için. Seni tanımak için.
2: Gitmem gerek.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Sana söylemiştim, geç kaldım.
1: Nereye geç kaldın?
2: Psikolog randevuma. Her salı günü gidiyorum.
1: Sahi mi?
2: Evet, dediğine göre terk edilmekle ilgili sorunlarım varmış. Nasıl olduysa. Boş.
1: Dediklerimde ciddiyim Alison.
2: Al şunu. Artık 7 yaşında değilim.
1: Allison.
2: Gidelim lütfen.

0: Göz masajı için teşekkür ederim Pete.
1: Hale, gerçekten harika bir kızsın. Ne zaman benimle ilgileneceksin?
0: Önce bekle de karını arayıp ne zaman müsait olduğunu sorayım.
1: Ah, ondan bahsetmek zorunda mısın? Hevesimi kaçırdın şimdi. Hadi iyi günler.
0: Sana da.
2: Nasıl oluyor da 8 yıl geçmesine rağmen gençleşmeyi başarıyorsun?
0: Ha, aman tanrım. Vin. Buna inanamıyorum. Ne zaman çıktın sen?
2: Ah, bu sabah.
0: Bana söyleseydin seni almaya gelirdim.
2: Aa, sorun değil. Ajan Harland gelip beni nazik bir şekilde karşıladı.
0: Ciddi olamaz. O adama gerçekten iyi bir sevgili gerekiyor. Gel sana içecek bir şeyler vereyim.
2: Elbette. Ne oldu böyle Riley? Artık polis barında mı çalışıyorsun?
0: Evet, bilirsin işte. Yine yanlışa sapmamayı garanti etmeye çalışıyorum.
2: Yanlışa mı?
0: Evet. Güçlü bir iradeye sahip olduğumu söyleyemem. İlk beni görmeye gelmene sevindim.
2: Aslına bakarsan ilk önce Alice'ına uğramıştım.
0: Aa, nasılmış peki?
2: Pek sevinmedi.
0: Merak etme, günün birinde düzelecektir. Seni özledim Will. Olanlardan sonra sana teşekkür etme fırsatı bulamamıştım.
2: Hı, unut gitsin.
0: İçeride seni ziyarete gelemedim. Avukatım bana izin vermedi. Ayrıca Harland da orayı hiç boş bırakmadı, o yüzden...
2: Biliyorum, biliyorum.
0: Ama bizi ispiyonlamaman benim için çok önemli.
2: Söylediğim gibi.
0: Aslında Hoyt'u ele verebilirdin. O hiç umurumda olmazdı.
2: Hoyt, evet. Evet, o adamı arıyorum aslında.
0: Vance olanları da duymuşsundur herhalde.
2: Evet, çok kötü.
0: Yani adam cidden çok batmıştı.
2: Onu niye öldürdüklerini biliyor musun?
0: Hayır, hiç sanmıyorum. Ama tehlikeli tiplerle takılıyordu. Ve senin yerine birini arıyordu.
2: Seni tekrar görmek güzel Riley.
0: Sanırım paketini uyandırdın.
3: Riley, bir bakar mısın?
0: Hemen geliyorum.
2: Numara bilinmiyor. Alo.
4: Merhaba, Will Montgomery.
2: Kiminle konuşuyorum?
4: Sesimi tanıyamadın mı yoksa? Hapse gelmek istiyordum aslında.
2: Vincent?
4: Seni karşılayacaktım ama bu işleri bilirsin. Saatini kaçırmışım.
2: Şükürler olsun dostum, hala yaşıyorsun. Biliyorsun değil mi? Herkes bana öldüğünü söyleyip duruyor.
4: Bu ölüm kelimesinden anladığına bağlı olarak değişir aslında. Ölmediğim ortada ama pek yaşıyorum da denemez.
2: Peki neredesin? Buluşalım mı? Nasılsın dostum, nasılsın?
4: Sen yokken yıllar bana çok iyi davranmadı dişli. Bütün zamanım polislerden, federallerden kaçmakla geçti. Yol kenarında ölecek kadar fakirim. Ondan sonra hiç iş yapamadım.
2: Bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm.
4: Beni iyi dinle dişli. Ben bugünü tam 8 yıl boyunca bekledim.
2: Devam et.
4: Adımı değiştirmek zorunda kaldım. Her şeyi sildim ama bacağımdaki kurşun gibi küçük bir sorunum var. Bu akşam hayatımı mahveden ortağımı unutmama izin vermeyen bir sorun.
2: Yapma dostum. O günlere mi döneceğiz yani? O kurşunun sorumlusu sensin.
4: Saçmalık. Payımı istiyorum. Hayatımızı sonsuza kadar değiştirecek olan 10 milyon dolardan bana kalan payımı istiyorum.
2: Beni, para falan yok.
4: Bunu söyleyeceğini biliyordum dişli.
2: Parayı yaktım. Harland beni yakalamadan hemen önce.
4: Yapma. Kes artık şunu.
3: Ama bu doğru.
5: Niye bu kadar uzun sürdü?
4: Bekleyin bir dakika.
3: Dur bir dakika. O
2: kimin sesi? Kimdi o?
4: Doğru ya, sen bilmiyorsun. Ben artık bir taksiciyim. Müşterim olan tatlı küçük kız psikoloğunun ofisine gitmeye çalışıyor. Böylece babasıyla ilgili sorunlarını ve onlardan ve kendisini sakan dünyadan kurtulmak için nasıl sağlıksız yollara sapmış olduğunu konuşabilecek.
2: Bir dakika dur, ne yapıyorsun sen?
4: Lütfen bekle biraz dişli. Affedersiniz hanımefendi, her zamanki salı trafiği işte, birazdan orada oluruz. Şimdi ne olduğunu anlayabildin mi?
3: Evet dişli. Her şey şu parayı yakma hikayende ısrar edip etmemene göre değişecek.
2: Eğer ona zarar verirsen seni anında bulurum ve hayatını karartırım.
4: Az önce söylediğimi duyduğundan emin değilim ama şu an buradaki her şey sadece sana bağlı.
2: Vincent!
6: harekete geçti.

0: Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz? Niye buraya geldik?
1: Umarım anlarsın. Bu benim tercihim değil.
0: Yardım edin! Yardım edin!
1: Baban gibi biri varken sana fazla acı çektirmemek gerekir. Ama görüyor musun? Benim bir hastalığım var. Pek iyi değilim. Baban tam ihtiyacım olmadı.

0: olduğu sırada beni terk etti. Yani senin yerinde olmanın nasıl bir şey olduğunu iyi bilirim. Gerçekten bilirim. Will Montgomery tarafından terk edilmenin nasıl bir şey olduğunu bilirim. İkimizin de benzer bir ruhu var. İkimizin intikamını da alacağım ben. Çekil. Çekil.
1: Gelsin biraz git bakayım. Sakin ol.
2: Neler oluyor?
3: Vincent.
0: Dişli.
3: Allison nerede?
0: Fikrini değiştirdin mi yoksa o saçma hikayene devam mı edeceksin?
3: Onunla konuşabilir miyim?
0: Allison, senin vereceğin kararın sonuçlarına katlanmaya hazır bekliyor.
3: Vincent, bunu yapamazsın.
0: Ben kapatıyorum.
3: Hayır, bekle, tamam bekle. Alabilirim. Parayı alabilirim. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Para burada değil. Şu anda Tuscaloosa'da. Avukatıma vermiştim. Bir yere yatırdı. 24 saate ihtiyacım var.
0: 12 saatim var. Her şey senin elinde. Sürekli seni takip edeceğim. 8 kere. 8'den önce açacaksın. Yaptığım tek aramayı bile kaçırırsan Allison ölmek zorunda.
3: Vincent.
0: Bu benim tek kurtuluş fırsatım dostum. Beni yakın zamanda görmedin. Artık iki sol ayağım var.
3: Alo. Vincent. Alo.
4: Ne yapıyorsun?

0: Bunun ses özellikleri gerçekten var. Üzgünüm, beklemek zorundasınız.
1: Affedersiniz. Bakın, telefona çok ihtiyacım var.
0: Sizinle az sonra ilgileneceğim.
1: Bu
0: tamam
1: ne kadar?
0: 29.99.
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
0: Üstünü almayacak mısınız?
2: Bugüne yönlü hareket edecek trenler için son uyarıdır. Güney trenleri 5 dakika sonra kalkacak.
3: Tuzkamış'a gidecek olan Amtrak treni 2. perondan kalkmak üzeredir.

0: Edil'in taksi şirketi.
1: Fletcher, seni duyamıyorum. İlk çıkışında onu elinizden mi kaçırdınız? Lanet olsun!
2: Bill Montgomery sizi görmeye geldi efendim.
1: Gelsin. Ölmüş eski ortağım Vincent Kinsey kızını kaçırdı ve onu New Orleans'ta bir yerde tutuyor, öyle mi?
0: Bir takside.
1: Bir takside, evet doğru, takside. Karşılığında ne istiyor?
0: 10 milyon dolar.
1: 10 milyon dolar. Bu miktar bana nereden tanıdık geldi?
0: Ben o parayı yaktım. Siz beni yakalamadan hemen önce...
1: William Montgomery!
0: Yemin ederim ki doğru olan bu. Çünkü parasız yakalanırsam daha az yatacağımı biliyordum. Para bende değil ama kızım şu anda onun elinde ve yardımına ihtiyacım var. Hem para bende olsa neden buraya geleyim ki? Parayı Vincent'a verir ve kızı geri alırım.
1: Ben şöyle görüyorum Bill. Sen bir hırsızsın ve kanunsuz işleri seversin ama aynı zamanda çok kurnazsın. Belki de Kinsey'nin yaşadığını ve...

0: kızının kaçırıldığını uyduruyorsun. Böylece bize bende para yok olsaydı verirdim diyoruz. Ya da bizi bütün şehirde kızını ve onu kaçıranı aramakla meşgul ederek paranı daha önce sakladığın yerden rahatça çıkarıp ilk kaçak gemiyle Bahamalara kadar gidip orada bütün gününü içerek güzel gitarlarla ve müthiş baterilerle çalınan klasik müziği dinleyerek gününü gün ederek geçirebilirsin, öyle değil mi? Vay canına, Sadık Tazım geldi. Ben de nerede olduğunu merak ediyordum. Bu Vincent'ın dosyası. Gördüğün gibi parmak izleri uyuşuyor. Yanmadan önce gövdesini kesmişler. Biz de yangından kurtardığımız birkaç parmak sayesinde parmak izini aldık. İstersen mezarına gidebiliriz.
1: Hayır, gidemeyiz. Çünkü o yaşıyor. Kendi ölümünü o uydurdu. Lütfen Tim. Zamanım tükeniyor.
0: Bir kez daha senin oyununa gelmem Will. Fletcher.
2: Evet. Tamam. Hadi gidelim.
1: Lütfen bana yardım et.
0: Arkadaşımıza kapıyı göster.
2: Çok iyi oldu. Will Montgomery, Federal Araştırma Bürosu adına bugün uğradığınız için teşekkür etmek istiyorum. Bekle, bekle. Harlan, senin tam bir suç dehası olduğunu düşünüyorum.
1: Suç dehası mı?
2: Ben aynı fikirde değilim. Çünkü suç dehaları 8 yıl hapis yatmaz. Öyle değil mi?

0: Bir tane daha lütfen. Teşekkür ederim.
1: Montgomery'nin eski karısının telefonunu aradık. Sekreter şehir dışında olduğunu söylüyor.
0: Kızının telefonunu denediniz
1: mi? Onun da numarası üvey babasının isteği üzerine 2 hafta askıya alınmış.
0: Yerel polisle iletişime geç. Eğer bir kız kaçırma olayı varsa bizim devralacağımızı söyle.
1: Doğru olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Hayır, düşünmüyorum.

0: burada kimse var mı? Kimse var mı?
1: Jacobs.
2: Lanet olsun.
3: Hoyt Donald, St. Claude 23, daire 9, New Orleans.
2: Bir sorun var.

Bu iyi. Tuscaloosa'ya kadar takibe devam et. Eğer rotadan saparsa bana haber ver.

0: Ah, o dar kıyafetlerin üzerinde görmek istediğim hatun kesinlikle sensin. Bu lanet şehri sallayabilecek tek şey kasırgaydı. Uzaklaşın arabadan.
1: Lanet olası herif, yol benim.
0: Hadi uzaklaşın. Hey, dur. Hop hop hop hop.
2: Merhaba taksi dostum, dolu. Nasılsın? Bak şu adrese gitmek zorundayım.
0: Taksi dolu ahbap.
2: Evet ama bir hatunu gerçekten yakalamam gerek.

0: Lütfen. Harikasın dostum.
1: Yardım edin.
0: Haklısın dostum ama benim için çok önemli. Bir bakalım. Evet dostum, yoldayım. Bu arada içlerinden biri hamile. Evet, evet. Sanırım kapatsam iyi olacak. Herif çok öfkeli bir tip. Sana biraz Şila'dan bahsedeyim. Yani hamile olan hatun. Bana daha samimi görünüyor ama yalnızken çok acı çekiyorum. Geceleri de uyuyamıyorum. Bilmiyorum, sanırım Los Angeles kızları diğerlerinden farklı oluyor ha?
2: New Orleans gittikçe eskiye dönüyor. Kral 15. Ludwig zamanı nasıldı? Kral 15. Ludwig'i burada herkes tanır. Kral okyanusu geçip şehre gelmek için Fransız hükümetinden izin istedi ama böyle bir şey olmadı ve o da bunun hakkında bir şeyler düşünmeye başladı. Sonunda bir gemi dolusu Fransız tutsağını geri gönderdi.
0: Dostum sen ne saçmalıyorsun?
2: Hırsızlar, kumarbazlar, katiller, korsanlar, kapkaçlar ve psikopatlar.
0: Doğru yerde miyiz?
2: Gel bakalım. Eskiden buraların öncüleri vardı. Düzgün liderler vardı. Ama siz hiçbirini tanımıyorsunuz.

0: Bu binadaki bütün bilgisayarlar izlenir. İşte kamerada görünürken girmiş olduğu internet sayfası burası.
1: Ajan Arnold konuşuyor. St. Claude 23 numaraya ani müdahale timine ihtiyacım var.

0: Hey! Kes sesini! Aptal, aptal köpek! Lanet ayakkabılarımı suratına fırlatacağım. Senden de sahibinden de nefret ediyorum. Kes sesini! Kes dedim! Bak, ne oluyor Willy?
1: Kes sesini. Paketi yere at.
0: Bu öyle miyim? O da benim silahım.
1: Paketi yere at dedim. Bu geçen 8 yıl içindi. Vincent nerede?
0: Vincent mi? Vincent öldü adamım.
1: Bir daha dene.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
3: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
4: Hayatım, yatırımlarımızı bozmak istemiyorsun ama bence her zaman kazandıran gayrimenkul oluyor.
5: Tamam hayatım.
4: İyi bir yer olursa kira getirisinden de kazanabiliriz.
5: Tamam hayatım.
4: Şimdi Rams Park House Maslak'ta bahar kampanyası varmış.
5: Rams.
4: Hem %20 peşinat, 36 ay vade ve 0 faiz avantajlarıyla yatırımlarımızı koruyabiliriz. Hem de buradaki ayrıcalıklar hiçbir yerde yok.
5: Heh, şimdi tamam hayatım.

0: %20 peşinat, 36 ay vade, 0 faizle bahar fırsatını kaçırmayın.
1: İşte bu Google Gemini. Akşam çok şık olmalıyım. Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
2: Oo, mükemmel.
1: Olaysın Gemini.

0: Yoğun esans. Made in Med.
1: Her şeyin bir ideali var.
2: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
3: Her işin bir korkmazı var.
4: Anne! Bu benim olsun mu?
5: Olsun canım.
6: Anne ben bunu alıyorum.
7: Anne bu benim olsun mu ya?
5: İşte ta buralara kadar gel.
8: Anne ben alayım mı bunu?
4: Anne bunu.
8: Bunu?
4: Bunu.
8: Bu?
6: Bu.
4: Bunu? Anne bunu.
8: Al kızım al. Sana almıştım.
9: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
10: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur bir ananas iç.
11: 8-11 Mayıs arasında BİM'de ithal muz 129 lira yerine 99 lira.
12: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
13: Bahar geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hancı Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hancı Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hancı Kredi.

0: Abi ne yapıyoruz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pepsisiz bırakmıyoruz.
0: Peki kuryelerimle haberi var mı?
1: Yani.

0: siparişiniz.
1: Ve hepsiniz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Oğlum.
4: Buyurun efendim. Afiyet olsun.
5: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Anneler gözü kapalı Sütaş yoğurdu koyuyorsa sofralara, bizlere de daha çok sofrayı Sütaş yoğurtla buluşturmak düşer. Sütaş yoğurt, yoğurt severlerin güvendiği yoğurt.
1: Anne! Anne!
2: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
3: Fuck yeah, Hausgeräte.
4: Domino's'ta indirim cepte, kazanmanın mutluluğu yüzde. Hemen Domino's App'e gel, cepte koduyla %40 indirim kazan. Her siparişte kazanmaya devam et. Çünkü Domino's App kazandırır. Hep kazandırır.

0: Lüppo'nun minisi çıktı. Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece Duru Ladin

0: farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
2: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
4: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo bulaşık makinesi kapsülü 299 lira.
5: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
7: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
8: Bu benim olsun mu?
9: Anne ben bunu alıyorum.
8: Anne bunu.
10: Bunu.
9: Bu.
8: Bunu.
11: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
12: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0.99 faizli 100 bin liraya varan hesaplı kredi fırsatını kaçırma.

0: geldiyse 100 bin liraya varan %0 faizli nakit fırsatları Hangi Kredi'de? Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Kaçırmayın.
2: Anneleri mutlu etme garantili hediyeler MediaMarkt'ta. Dreamy D20 Ultra robot süpürge 28.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknoloji hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
3: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
4: Siz de hesapkurdu.com'a girin, en avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Anne! Anne!
7: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
8: Fuck yeah, Hausgeräte.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
10: ...9-15 Mayıs arasında Binde ...inci siyah zeytin 115 lira yerine 99 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 129 lira yerine 115 lira.
9: Erken rezervasyon fırsatları ve avantajlı fiyatlar iptal ve iade hakkıyla Jolie'de.
11: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
12: Anne! Bu benim olsun mu?
13: Olsun canım.
14: Anne ben bunu alıyorum.
15: Anne bu benim olsun mu ya?
13: İşte taburalara kadar gel.
12: Anne ben alayım mı bunu?
16: Anne bunu.
12: Bunu?
16: Bunu.
12: Bu?
14: Bu.
12: Bunu? Anne bunu.
13: Al kızım al.
16: Sana almıştım.
17: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
18: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde flora kolye hediye Koçak.
19: Sarıyer Co.

0: Lezzetler bizden tatlar.
1: Bak yemin ederim Vincent'ı hiç görmedim. Aa,
2: evet
1: ben.
2: Evet unutmuşum. Beyninden vurulmayı umursamazsın ama karna giren kurşun daha çok acıtır ve ölmez saatlerini alır.
1: Tamam bak. Ne bilmek istiyorsun?
2: Ne yapmaya çalışıyor?
1: Nakil uyuşturucu gibi işler dışında hiçbir şey yapmıyor. Bana telefonunu izlememi söyledi. Ben de telefonunu izlemeye aldım.
2: Peki kızım? Kızıma ne oldu?
1: Sen gittikten sonra işler tamamen değişti Bil. Etrafına bak. Sence düzgün bir hayatım var mı benim ha? Biz sadece payımızı istiyoruz. Payımıza düşen istiyoruz ha?
2: Beni iyi dinle Hoyt. Onun nerede olduğunu söyle. Yoksa öyle yemeğini halına yediririm.
1: Onunla etrafta dolanıyor. Kızının da taksinin bagajında tutuyor.
2: Bagajda mı?
1: Sana dürüst olacağım Will. Kızının kaçırılma olayını aklımdan bile geçirmemiştim ama Amerika'nın en iyi banka soyguncusundan çalmanın iyi fikir olmayacağını biliyordum. Bacağını kaybettikten sonra o da çok değişti Will. Hayatının durduğunu söyledi. Ruhsuz bir haline geldi ve seni suçluyor Will. Bacağı için seni suçluyor. Bu hali için de seni suçluyor.

Hadi

Bırakalım sincaplar kapışsın. Sonra cevizin peşine düşeriz. Bekleyin. Bekleyin. Tamam, yürüyün.

0: Devam ediyor. Hadi.
1: Ne yaptığını sanıyorsun sen? Dostum, kafayı falan mı yedin sen?
2: Gidelim lütfen.
3: Madalyonu.

0: Ehliyet ve ruhsat lütfen. Seni neden durdurduğumu biliyor musun?
1: Bilmiyorum.
0: Fren lambaların yanmıyor. Komik olan ne?
1: Hiçbir şey, sadece bugün festival ve sokaklar ayyaş psikopatlarla dolu. Sen beni sadece bozuk bir lamba için durduruyorsun.
2: Yardım edin!
1: Babam da kemik kanserinden ölmek üzereydi ama tıraş olurken çenesini kestiği için isyan ediyordu. Ne düşündüğünü biliyorum. Ölmekte olan biri bunu neden yapsın ki?
0: Hayır. Hiçbir şey düşünmüyorum. Aracını garajına götür ve lambanı tamir ettir.
2: Lütfen, beni duyuyor musunuz?
1: Çünkü çok gururlu davranıyordu.
0: Bayım, buraya gelip bagajı açar mısınız?
1: Ben babama hiç benzemem. O çok bağırırdı. Ölümün verdiği acıyla işkence çekiyordu. Damarında bir yılan geziyormuş gibi.

0: Tıpkı baban gibisin.
1: Hayır.
0: Beni hatırlamıyor musun? O zamanlar küçüktüm ve ben de şimdikinden farklı görünüyordum. Bütün parmaklarım yerindeydi, bacağım da öyle. Güzel parmaklarım varmış tatlım. Biliyor musun, FBI birilerini bulabilmek için küçük çizgileri kullanıyor. Zaten onlar da beni böyle arıyorlardı ama günün birinde bir plan kurdum. Yani bana benzeyen bir cesedi çıkardım. Zor olmadı, ceset tıpkı bana benziyordu. Ve onu küçük parçalara bölerek kendimden bir parça ekledim. Önceden harika bir görüntüm vardı. Ama şimdi Picasso'dan farkım yok. Lambalarıma da bir daha dokunma. Neye bakıyorsun sen bücür?
2: Bak dostum, taksiyi de al, parayı da al. Umurumda değil. Yeter ki beni bırak.
3: Bu ne?
2: Taksimetre.
3: Taksimetrenin ne olduğunu biliyorum. Gerizekalı. Ben bunu soruyorum.
2: Bu GPS. Herkes de var. Soyulan taksileri izlemek
3: yerlerini
2: için kullanılır.
3: Yerlerini de gösterir mi?
2: Birkaç yüz metre içindeyse
3: tamam,
2: gösterir.
3: Tamam. Merkezini ara.
4: Bu akşam çıkmak istiyorsan önce arabanı temizle. Dün radyasyon kıyafeti giyip plastik eldiven takmak zorunda kaldım. O pisliği arabadan bahçe hortumuyla çıkardık. Anladın mı? Leş gibiydi. Fil pisliğinden farkı yoktu.
2: Sana bir soru soracağım.
4: 15 santimetredir ve gıdıkladıktan sonra 14 dakikada dolmaya hazırdır. Ne bilmek
2: bir
4: istiyorsun?
2: Bir şoför hakkında.
4: Yine o sarhoşu iş almamı istiyorsan hiç zahmet etme. Herkes için aynı kurallar geçerli. Yani bir şey yapamam.
2: Hayır, bu onunla ilgili bir şey değil.
3: Protez bacaklı beyaz bir adam.
2: Protez bacaklı beyaz bir adam.
3: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
2: Gerçekten mi?
3: Söyle!
2: Birkaç parmağı da eksik olabilir.
4: Dalga mı geçiyorsun benimle? Ne diye soruyorsun ki?
2: Işıklarda yolumu kesti.
4: Umursadın mı sanıyorsun?
3: Para çaldığını ve bahşişleri cebe indirdiğini söyle.
2: Paranı çalıyor ve bahşişleri cebe indiriyor.
4: Bekle biraz. Manyağın birinin etrafta dolaşıp kazancımı cebe indirdiğini mi söylüyoruz?
3: Nerede olduğunu öğren.
2: Şu anda nerede?
4: Nerede olduğunu ne yapacaksın?
2: Senin adına ben ilgileneceğim. Yerini söyle.
4: Bunu benim için mi yapıyoruz?
2: Sen iyi bir patronsun.
4: French Quarter. Burgundy'de ilerliyor.
2: Teşekkürler.
3: Aferin. Taksi numarasını öğren.
2: Taksi numarası da söyle.
4: Adamım, bu adam çatlağın teki. Ona bulaşırken dikkatli...

0: olsan iyi olur.
1: İn aşağı.
2: Nasıl istersen adamım.
0: 5K20. Tekrarlıyorum. 5K20.
1: Sağ ol ahbap.
0: Bana bak. Neden birden ışığını kapattın ki? Kim var orada?

0: Prentice ve Coronado. Montgomery'i nereye bıraktığımızı hatırlıyor musun? Kızının adresini.
1: Evet, Coronado gibi bir şeydi.
0: Prentice.
1: Patron, Montgomery'e benzeyen biri az önce 500 metre ötede bir taksi kaçırmış. Ayrıca bacağı ve parmakları olmayan bir adam hakkında sorular sormuş. Çalıntı arabayı takip ediyoruz.

0: verme
1: dostum. Kimin arabası bu?
0: Benim. Ama bu numara benim değil.
1: Bagajı aç.
2: İşte orada. Yakaladık onu.
0: Ne? Bu başkasının GPS'i.
3: Montgomery!
2: Hemen lanet dizlerinin üstüne çök.
3: Will Montgomery, çıkış şartlarına uymaman, FBI bilgilerine izinsiz giriş yapman, federal ajanlara saldırman ve tutuklanmaya direnmen gerekçeleriyle seni tutukluyorum. Onu geri getiriyoruz.
1: Beni dinlemek zorundasınız.
2: Mecbur değiliz.
1: Vincent kızımı öldürecek.
3: Ne dokunaklı bir hikaye. Vincent mezardan kalkıp geri geliyor.
2: Evet. Eğer ben dirilseydim, birinin kızını öldürmek için değil, Rick'in meyhanesinde çıplak kadınlara bakmak için hemen dirilirdim.
1: Telefona bakmalıyım.
3: Mesajını iletmemi ister misin?
1: 8 kere çalmadan açmak zorundayım.
3: Hayır, arkana yaslan.

0: Alo. Buradayım. Buradayım. Buradayım.
1: Gerçekten az daha kaçırıyordun dişli. Paketi almakta sorun mu yaşıyorsun?
0: Yaşamıyorum. Sadece...
1: Soluklan biraz. Söylesene dişli. Tuscaloosa havası hoşuna gitti mi?
2: Hep orada sürüş yapmayı hayal etmiştim.
0: Para bende değil.
1: Sanırım Hoyt

0: olanlar konusunda bana bir şeyler anlatman gerekiyor.
1: Para bende değil.
0: Bana yalan söylememen hakkında anlaşmıştık.
1: Üzgünüm ama bak ben de...
0: Kızını öldü bil.
1: Hayır hayır bekle. Bekle.
0: Para gerçekten sende değil değil mi?
1: Parayı alacağım.
0: Güzel. Nasıl alacağını sorabilir miyim?
1: Yanlışa geri dönerek.
2: Şuradaki dar yoldan kaçtı. Çevreyi kapatmalıyız. Hadi kımıldayın.

0: Neler oluyor? Neden federaller...
1: Vakit yok. Vincent yaşıyor.
0: Ne? Sen neden bahsediyorsun?
1: 3 saat içinde 10 milyon dolar istiyor ve Alison da elinde.
0: Aman Tanrım.
1: O gece soyduğumuz bankanın kasasında paradan başka en az 100 milyon dolar değerinde altın külçe vardı. Basit olacak.
0: Oraya iş gününün ortasında elini kolunu sallayarak girip 10 milyon dolarlık altın külçelerle çıkmanın hiçbir yolu yok.
1: Bu yüzden yardımına ihtiyacım var.
0: Sana bu işleri bıraktığımı söylemiştim.
1: Biliyorum, biliyorum.
0: Sen de bırakmıştın Will.
1: Kızımı öldürmek istiyor. Bunu sesinden anlayabiliyorum. O artık eski Vincent değil, benim... Benim küçük kızımı öldürecek.
0: Tamam.
1: Güzel.
2: Oh, olamaz.
3: LeFleur sen misin?
2: Evet efendim, benim LeFleur. Evet efendim.
3: Kısa süre önce arabanı çalan adam birini mi sormuştu?
2: Evet, Jimmy Morgan adında birini sordu efendim.
4: Fotoğrafını görebileceğimiz bir ehliyeti falan var mı?
2: Olur, tabii ki, tabii ki. Dedektif, onunla tam 2 yıldır birlikte çalışıyoruz. Hiç sorun olmadı. Beni ziyarete geldiklerinde çocuklarımı korkutması dışında hiçbir problem yaşamadık. Bu arada çocuklarım 20'li yaşlarındadır.
4: Vincent Kinsey. Teşekkür ederiz. Gidelim.

0: Farkında mısın bilmiyorum ama bankadan 6 blok ötedeyiz.
1: Biraz umudun olsun.
0: Tamam.
1: Son 8 yıl boyunca bu plan üstünde çalıştım.

0: Montgomery'de para yok ama paraya ihtiyacı var. Bu da ona yapacak tek bir şey bırakıyor. New Orleans'ta adımını attığı her bankanın listesini çıkarın. Sanırım bugün onlardan birine yine adım atacak.
1: İçerideyiz. Alarmın çalmasına 5 dakika
2: planın
1: var.
2: Planın var mı?
1: İşte geliyor.

0: Peri Community Bankası'nda az önce yangın alarmı çaldı.
1: Bulduk. Hemen oraya gidiyoruz.
2: Hadi acele edin. Hadi.

0: çaldı, gitmeliyiz.
1: Biraz daha altın aldıktan sonra geleceğiz.
2: Evet, evet, evet. Hadi, hadi.
3: Koş, koş, koş, koş.
4: Hadi millet, acele edin. Hadi, hadi, hadi. Tamam.

0: Biraz daha hızlı olabilir miyiz?
1: Hadi Will, gitmeliyiz. Hadi.
0: Aha. Şuraya bak.

0: Hapishanedeyken bunu mu düşündün yani?
1: Sıkılmıştım. Patron, şunu dinle. Tekrar et.
2: Şüpheli araç tespit ettik. Şu anda feribota doğru ilerliyorlar.
3: Feribottan inene kadar karışmayın. Tekrar ediyorum, feribottan inene kadar karışmayın.
1: Onları sıkıştırmışken yakalamalıyız.
3: Louisiana'ya varmadan kaçmalarını istemiyorum.
1: Ne yaptığını biliyorsundur. Feribotla karşıya geçmeleri 8 dakikalarını alır.
3: Kalabalık olmakta fayda var. Çünkü nerede, nasıl ve ne zaman olursa olsun Will Montgomery'yi iş başında yakalayacağız.
1: Çünkü böyle silah garanti. Tamam.
3: Arabanın dört tekerleği de Louisiana topraklarına dokunmadan müdahale yok.
2: Anlaşıldı.

0: çık dışarı. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık dışarı. Zaman doldu dostum.
1: Para bende.
0: Etkilendim. İşe başlamadan önce Credence'ı dinledin mi?
1: Hayır, hiçbir şey dinlemedim. En son dinlediğimde hiçbir işe yaramamıştı.
0: Ha. Seni özledim dostum.
1: Onunla konuşmak istiyorum.
0: Hayır, parayı getirdiğinde konuşursun.
1: Kızımla şimdi konuşmak istiyorum. Sesini şimdi duymak istiyorum.
0: Baban hattı.
2: Alo.
1: Allison. Allison, sana zarar verdim mi?
2: Hayır. Ama beni korkutuyor.
1: Çok yakında oradayım tatlım. Seni oradan kurtaracağım.
3: Bu benim hatam.
0: Paramı hemen panayır yerine getir.
4: Üzgünüm patron.
5: Sonunda bir Montgomery'nin yeteneklerini anlamış olduk ha. Şu taksinin kayıtları hala gelmedi mi?
4: GPS çıktılarım evet burada. Sana Kinsey'nin GPS'i başka bir taksiye koyduğunu söylemiştim.
5: Bugünün kayıtlarından bahsetmiyorum. Geçen birkaç haftanın kayıtları. Kinsey parayı Montgomery'den almak isteyecektir. Buluşmak isteyeceği yer daha önceden uğradığı ve pek de uzak olmayan bir yer olacaktır.
4: Uptown Lakefront, Bouvard, Greta Westbank.
5: Bouvard? Panayır yeri değil miydi?
4: Evet, öyle görünüyor.
5: Şehrin dışında 20 dakika. Bana gayet uygun bir yer gibi görünüyor.
4: O doğru patron. Onları orada bulabiliriz.

0: Allison nerede? Bagajda mı?
1: İyi görünüyorsun V. Hiç değişmemişsin.
0: Kızım nerede?
1: Güvende.

0: Param burada. Onu buraya getir. Sana onu buraya getirmeni söyledim. Paranı aldın işte. Sen kazandın. Vincent.
1: Sadece bir kapıcı için 14 yıllık dostluğumuzu sadece ihtiyar bir kapıcı için mi kenara attın?
0: Biz katil değiliz.
1: Belki de öyle olacağız.
0: Bunların kızımla hiçbir ilgisi yok.
1: Aslında var Will. Çünkü sen Alison'ı gerçekten seviyorsun. Sen de 8 yıl önce bana yapmış olduğun ihanetle birlikte bu hayatta gerçekten sevdiğim tek şeyi mahvetmiştin. Beni.

öleceksin.

Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: İşlerde flora kolye hediye. Koçak.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
6: Bunu?
1: Bunu?
6: Bu?
3: Bu.
1: Bunu? Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri, 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
9: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
10: Bu cumartesi 1 kilogram tarsüt tereyağı, KOP'ta

0: Yoğun esans. Made in med.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya?
2: İşte taburalara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu.
6: Bunu.
1: Bunu.
6: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
7: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
8: Bülent Ersoy tabii ki Neon 1'den Ultra Premium Plus hizmet alıyor.
9: Hem de hiç para vermedi.
8: Herkes gibi. Hakemler.
9: Parayı vermeyen de düdüğü çalıyor hayal.
8: Kuaförler.
9: Ne kadar borcumuz?
10: Kargo bedava.
8: Taksiciler.
9: Kuponlarımı nasıl katlamışım onu seyredeyim.
8: Hatta astronotlar gibi.
9: Puanlara bak. Herkes Ultra Premium Plus Plus Plus. Abonelik alın.
11: Ne istersen Neon 1.
12: Her şeyin bir ideali var.
13: Anneler Günü hediyesinin de ideali Korkmaz'da. Hayatın her anına değer katan annelerimizin her gününe eşlik edecek en güzel hediyeler için...
14: Her işin bir korkması var.
9: Ne 11'de kargo da bedava. Yani pes vallahi.
11: İstersen ne 11.
15: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
16: Ne?

0: Ayça ile tak tak konuşuyoruz.
1: Anneler gününde resim mi yapayım? Neyse ki Atasay var da anneme çok istediği pırlanta su yolu kolyeyi aldım.
0: Su yolu kolyelerde anneler gününe özel indirimler Atasay'da. Sana yakışanı tak.
2: Anne!
3: Aynı kelimenin sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
4: Fakia, Hausgeräte.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.

0: Hediyelerini keşfedin. MediaMarkt. Carrefour'sa online markete özel 600 liralık balık alışverişine 100 lira indirim. Uygulamayı indirin, online markete özel fırsatları kaçırmayın.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde GoToys, Hot Wheels, Çocuk Akademi ve Yükselen Zekada 500 TL'ye 2

0: uygulamaya.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: keşfedin. MediaMarkt.
1: Yakıt alacağız yine, yandık.
2: Hadi kredi kartıyla akaryakıt cep yakmıyor yalnız. Bu kartla istediğin tüm istasyonlarda yakıt ödemelerinin %5'i kartına iade.
0: Kredi

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde US Polo ESSM ve Suven'de seçili ürünlerde %50'ye varan indirimleri kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: A101'de tazenin yıldızları. İtal muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
8: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. İşlere kısa bir mola vermenin artısı. İçim kefirle masum bir mola. Günün yorgunluğunu sevdiğine sarılarak atmak da bir artı. İçim kefiri beraber tatmak da. Doğal probiyotikler artı iyi hissetmek. İçim kefirle hayata dolu tarafından bak.
9: Bu benim olsun mu?
10: Anne ben bunu alıyorum.
9: Anne bunu.
11: Bunu.
10: Bu.
9: Bunu.
12: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
14: basit. Cuma gecelerinin en renkli adresi Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada'nın bu haftaki konu sahnelerin güçlü sesi, Türk popunun en özel ismi, milyonların sevgilisi Doğuş.
15: Ben seni öz sözü bir bildim, meğerse sen dönek misin?
14: Sohbetler koyulaşacak, eğlence zirveye çıkacak, yer yerinden oynayacak. Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada, bugün 23.30'da.
16: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
17: Kazancım Net, Sigortam Net.
18: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
19: Kartlarını tek yerde toplamak bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana ekle. Limitlerini, işlemlerini,

0: cüzdanda görüntüle. Kartlarını tek yerden yönet. İstediğin kartla öde. Peki ya fırsatlar, hediyeler? Onlar da bir cüzdana bakar. Tüm bankalara ait kartlarını cüzdana et ve yeni nesil ödeme kolaylığını yaşa.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda sepette %10 indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.

0: Yves Rocher'dan Sebo Active Clear Tonic. İçinde doğal süksenik asit ve organik makroalgler var. Cildimi siyah noktadan ve fazla yağdan arındırıyor. Gözeneklerimi sıkılaştırıp pürüzsüz bir görünüm veriyor. Cildim bunu beğendi. Ya seninki? Yves Rocher.
1: Sonsuz anlamını anneler bilir. İlk kelimemiz annelerimizin günü kutlu olsun.
2: Fakir, Hausgeräte.
3: Siz oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
4: Hesap. Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
5: kurdu. Bu benim olsun mu?
6: Anne ben bunu alıyorum.
5: Anne bunu.
7: Bunu.
6: Bu.
5: Bunu.
8: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen, anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
9: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. İki Bellona.

0: hediyelerini keşfedin. MediaMarkt.
1: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.

0: Tanrım, yaralanmışsın. Ne yapacağımı bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi? Hayır, hayır, hayır, hayır, lütfen ölme. Sakın ölme. Biri yardım etsin. Hayır, hayır, ölemezsin. Benimle kal. Geliyorlar, geliyorlar. Biraz dayan. Buradayız, buradayız.
1: Oradalar.
0: İyileşeceksin.

0: Tanrım.
1: Hayır, hayır, hayır. Ölemez. Onu kurtarmalısınız lütfen.
0: Hadi, onu buradan götürelim.
1: Onu yine hapishaneye mi götüreceksin?
0: Bunu neden yapayım? Altını Vincent Kinsey'nin çaldığına eminim. Gidelim.
2: Elsin.
1: Buradayım baba.

0: Merhaba baba, tehlikeli madde timini çağıracağım.
1: Neden?
0: Yine yemek pişiriyorsun.
2: Bir şey olursa beni uyandır.

0: Arabayı hiç temizlemez misin? Tatlım, karidesi 3 dakika sonra çevirir misin lütfen?
1: Bana bırak baba, ben hallederim.
0: Sen de.
2: Kesinlikle 300.000 dolar eder. Bununla yeni ev, çatı, mutfak.
3: Onda. Bahsettiğimiz kayıp altın onda. Bu senin için önemli bir şey mi?
4: Evet öyle.
5: Eğer bu altını satarsan...
2: Evet biliyorum, biliyorum. Hapse girerim.
4: Dudaklarını okuyamıyorum.
2: Öyleyse bunları ortadan kaldırayım, tamam mı?
5: Pekala.
3: Evet tamam, atmayacak.
4: Ne yapacağı hiç belli olmaz.
3: Atma.
4: At onu.
3: Yapma.
4: Yap. At şunu.
3: Atma.
4: Hadi yap.
3: Yapma.
4: At şunu.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır, hayır.
4: Yap hadi. Hadi.
5: Öyle olsun, atma. Sat. Zengin ol. Ve hapse geri dön.
0: Tamam pekala, tamam.
5: Hı, tamam.
0: Atıyorum.
4: Evet. Teşekkür ederim Will. Artık hayatıma dönebilirim.

0: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
1: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
2: Nasıl mı?
3: Zaman kaybetmek yok.
4: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
1: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: unutulmayan anılar. Ve ilk kez konuşulacak çarpıcı detaylar.
1: Kırıldığım zamanlar oldu, beni üzdüğü zamanlar da oldu. Lakin ben yine de konuşmak istemiyorum. Bu kadarını söyleyeceğim bence.
0: Bu gece milyonların sevgilisi Doğuş, Esra Ezmeci ile her şey ortada da. Aşk, müzik, şöhret, aile ve hayata dair ne varsa hep

iyi misiniz? İnşallah keyfiniz iyidir. İyi değilse de birazdan çok iyi olacak. Çünkü Doğuş bizlerle birlikte olacak. Çok keyifli sohbet edeceğiz. Çok güzel şarkılar dinleyeceğiz. Neler dinleyeceğiz, neler? Kim bilir neler? Öyle mi Doğuş Bey? Öyle diyor. Evet, hoş geldiniz. İzleyicilerimiz de gelmiş. Genç kızlar hemen gelmiş Doğuş Bey geliyor diye. Tabii merakla bekliyorlar. O zaman kimseyi de daha fazla heyecanlandırmayayım. Sizler için...

0: Alırsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Bravo! Çok güzel. Hoş geldin Doğuş.
2: Hoş gördük. Oturuyor muyuz, bir şarkı daha okuyor muyuz?
1: Ne diyorsunuz? Uyan mı? Hadi bir daha. Ne?
2: Uyan. Tamam.
1: Uyan. Uyan desin. Uyan istiyorlar. Hadi uyan.
2: Hadi uyuyan.
1: Uyanın tamam. Artık.

0: Artık, artık geceye devam edebiliriz. Ağzına sağlık Doğuş.
1: Teşekkür ederim.
0: Önce yani ben zaten senin şarkılarına bayılıyorum. Bence herkes bayılıyor zaten.
1: Ne güzel.
0: Kendisi beste, müzik fabrikatörü. Hem aslında acılardan gelmiş, kendini bu kadar geliştirmiş. Büyük de bir yaratıcılık.
1: Teşekkür ederim. Yaratıcı Allah'tır ama biz onun sayesinde yaptığımız için aslında bir nevi yaratıcı oluyoruz.
0: Evet.
1: Biz çünkü Yaradan'ın bir parçası olduğumuz için.
0: Evet. Yani üretmek aslında yaratıcılık kelimesi birazcık hani İngilizceden geliyor. Creative gibi yaratıcı insan. Aslında bizim düşündüğümüz aksine yeni bir şey üreten
1: sanatçı,
0: anlamında.
1: Aslında sanatçı dediğimiz kendi eserlerini üretendir. Mesela iyi bir ressam da sanatçıdır.
0: Evet.
1: İyi bir piyano çalan da, iyi bir müzisyen de sanatçıdır. Kendi harsı ve tarzıyla yani atıyorum Mozart çalarken kendine o beste yaparsa arada bir şeyler yapıyorsa sırf çalmıyorsa o da bir sanatçıdır. Hı hı. Üreten herkes bence sanatçıdır.
0: Sanatçıdır.
1: Evet.
0: Peki hala üretmeye devam ediyor musun?
1: Full.
0: Devam.
1: Devam.
0: Peki mesela bu üreticilikte işte bir şeyleri ortaya dökerken, söz yazarken hep bazen dedikleri bestecilerin aşk beni besliyor, duygu beni besliyor.
1: Esra,
0: öyle mi?
1: Beni aslında besleyen o kadar çok şey var ki yani geçmişimde hala eritemediğim şeylerden besleniyorum ben. Yani hala bitmeyen çok şey var.
0: Hı hı.
1: Onun haricinde bir yaprağın kımıldamasından da çok etkilenebilirim. Bir çocuğun ağlamasından da çok etkilenebilirim. Çocuklarımın gözlerine baktığımda çok etkilenebilirim. Keza eşimin. Yani her şeyden etkilenebilirim. Yani bizler üreticiler duygusal insanlardır. Çok belli etmezler normal hayatlarında. Lakin şarkılarında bunu dile getirirler. Ben diyorum ben öldükten sonra benim eserlerim çok daha fazla dinlenecek. Çünkü ben bir şey yazarken üç boyutlu yazıyorum. Yani satranç gibi çok ileriye düşünerek yazdığım şarkılarım var. Yani dinledikçe aslında 3-5 defa dinledikçe algı doğru noktayı buluyor.
0: Peki Doğuş, şimdi çok güzel bir evliliğin var.
1: Evet.
0: Nasıl bunu yani başarıyorsun? Şimdi sanatçıların evliliğinin hep daha zor olduğunu söylerler. Aslında kendi ülkesinde eşin de çok ünlü bir aslında sunucu, program yöneticisi kendisi de. Kaç yıllık evliliğiniz?
1: 12 olacak.
0: 12 yıldır. Peki bir soralım şimdi, o kadar da ilişkiden konuşuyoruz. 12 yıllık evlilik zor mu? Aynı aşk ve duyguyla devam ediyor mu?
1: Çocuklardan sonra açıkçası bir yarı yarıya bölünüyor. Ama karşılıklı anlayış, onun yaptığı iş de çok zor. Benim yaptığım iş de çok zor. Keza ki konserlerinde bazı olaylara tanık oldu. Ona rağmen bir yani
0: ne her,
1: herkes kadar kıskanıyor. Çok abartmıyor yani. O yüzden güzeliz biz ya. Aile kutsaldır.
0: Aile çok önemli. Ama bir şey söyleyeceğim. Kıskançlığa gelmişken ne görüyor mesela işin, konserlerde ne oluyor? Şimdi sonuçta evli bir adamsın. Konser veriyorsun ama evli bir sanatçı olarak. Ne oluyor?
1: İstanbul'da bir konserimde mesela orkestra falan sustuktan sonra biri bir kadın sevenlerimden bir tanesi bu gece birlikte olacağım seninle diye bağırdı. Hanım da en önde duruyor. Ben de böyle yüzüğü gösterdim. Güldü. Ve Avrupa konserlerinde çok önemli, daha büyük şeylere şahit oldu. Söylemeyeyim şimdi. Onlara da güldü.
0: Yani kadınlar sana başka taleplerle geliyor anladığım.
1: Yani oluyor öyle şeyler.
0: Peki eşin ne diyor bu duruma?
1: Hiç.
0: Kıskanmaz mı seni?
1: Kıskanır ama yerinde ve tadında.
0: Hı-hı.
1: Yani ben senin her zaman arkandayım der. Ne olursa olsun.
0: Peki siz onu kıskanır mısınız?
1: Tadında.
0: Hı-hı.
1: Fazla kıskançlık hastalıktır. Hı-hı. Neredesin? Ne yapıyorsun? O ne?

0: Yanındaki kim?
1: Bir kere kadın ya da erkek aldatmak istiyorsa çok özür dilerim, bu amiyane bir tabir olacak ama kapı arkasında bile aldatır. O yüzden hastalığın bir anlamı yok yani.
2: Kıskançlık oluyor ama hafif hafif arada bir kıskançlık
1: Ya iki
2: oluyor.
1: birbirini tanımayan insan evleniyor yani, öyle düşün. Yani hiç birbirini bilmeyen aile oluyorsun. Önce ailen anne baba ve kardeşlerinden ibarettir. Sonra evlendikten sonra ailen orası oluyor. Onlar anne baba kardeş oluyor.
2: Azerbaycanlılar bizim kardeş memleketimiz ve
1: Bizim canımız.
2: inanılmaz sevgi dolular.
1: Çok
2: Yani ben
1: teşekkür ederim.
2: gittim Azerbaycan'a ve
1: Çok çok teşekkür
2: böyle
1: ederim.
2: bir misafirperverlik,
1: Evet.
2: böyle bir ağırlanmak gerçekten görmedim. Çok misafirperverler, ben çok
1: Can
2: severim.
1: Azerbaycan, can.
2: Gerçekten can insanlardır. Peki kültür olarak çok yakınız ama farklılıkları oluyor mu evliliğinde? Hani onların farklı gelen bir şeyi ya da farklı bir kültürel yaklaşım?
1: Yani bana yezne diyorlar. Kendi evlatları gibi görüyorlar. Damat gibi görmüyorlar aslında. Tabii hepsiyle karşılaşma ihtimalim yok ama bazen bir mevsim ağa diye bir yer var. Oraya doğaya gittiğimizde karşılaşıyoruz. İnanılmaz müthiş şeylerle karşılaşıyorum yani. Ayaklarım yerden kesiliyor. O kadar var olsun can Azerbaycan.
2: Şimdi eşinle bazı videomuz var. Eşini ve çocuklarının da bir görüntülerini görelim. İzleyicilerimiz de görsün bu sıcak aileyi.
3: Herkesin bir kaderi var, benimki sensin.
4: Milyonlar onu sahnedeki güçlü sesiyle tanıdı. Ama hayatın sadece sahneden ibaret olmadığını en iyi o biliyordu.
3: Kılmadı bu kale, sadece sessizleştik.
4: Alkışların, kalabalıkların arasında geçen yılların ardından Doğuş aradığı mutluluğu 2014 yılında buldu.
3: Kim sevecek beni, beni, beni? Senden başkası almayacak.
4: Azerbaycanlı sunucu Hoşgedem Hidayet kızıyla evlenen ünlü şarkıcı hayatında yeni bir sayfa açtı. ...2016 yılında Arda ve Arın isimli ikiz çocuklarını kucaklarına alan ikili... ...sanat camiasının örnek çiftleri arasındaki yerini aldı.
3: Olsun yavrucuklarım, biz sizi çok seviyoruz. Ne yapsanız fark etmez, bağrımıza basıyor.
4: Bugün 10 yaşında olan çocuklarıyla Doğuş... ...sosyal medyada kimi zaman duygulandıran... ...kimi zaman gülümseten paylaşımlarıyla... ...ailesine olan düşkünlüğünü gözler önüne seriyor.
3: Kaderin üstün... kader var tabii ki bensin.
2: Maşallah diyelim güzel aileye. Peki nasıl tanıştınız?
1: Nasıl tanıştık? Beni bir programa davet ettiler. Yurtlarda kalan başarıya ulaşmış sanatçı arıyorlarmış. Biz de dedik ki şu yurda para yatırın, dekontunu da biz atın. Yatırdılar. Dekont da elimize ulaştı, gittik. Ondan sonra öyle tanışmamız öyle oldu.
2: Peki hemen ilk görüşte bir aşk mı bu?
1: 6 ay bir arkadaş olarak kaldık. Sonra beni tekrar davet ettiler. Ondan sonra da çok ilerledi. Ben biraz... şehitlerimiz konusunda çok hassasım. Azerbaycan ya da burası fark etmiyor. Hakikaten biz kardeş ülkeyiz. Ve ben onların samimiyetine çok inanıyorum. Azerbaycan'da konser vereceğim restoran full artı full biletlerini satmıştı. Ben daha önce evlilik teklif etmiştim eşime. Aa, bu kadar erken olur mu demişti. Şehidimiz vardı Azerbaycan'daki, kardeşlerim vefat etmişti. Geldiler, o da bana diyecekmiş ki hani acaba konseri yapmasak mı? Geldi, dedi ki ya niye prova yapmıyorsunuz? Sen dedim bu ülkede yaşamıyor musun? Haberlerden haberin yok herhalde. Ne, ben konsere falan çıkmayacağım yani. Şehit varken göbek atıp şarkı mı söyleyeceğim ben burada dedim. Bir ağlamaya başladı. Sarıldı. Ben de sana onu diyecektim ama diyemedim. Dedi. Bir teklif etmiştin, onu kabul ediyorum dedi. Hala geçerli mi?
2: Aa, öyle kabul
1: çok
2: etti.
1: Çok milliyetçi. Vatanına inanılmaz, devletine, hükümetine çok bağlı. Gerçekten Aliyev ailesini çok seviyor.

0: Oranın prezentini çok seviyor, çok bağlı. Keza ben de öyle. Onlar da bizim gururumuz yani.
1: Öyle
0: Yani
1: teklifini kabul
0: öyle kabul
1: ettin.
0: etti teklifimi yani, evet.
1: Peki hep merak ettiğimiz soru, evlilik aşkı öldürüyor mu? Hemen
0: Bilmem,
1: evet
0: kişiden
1: diyorsun.
0: kişiye göre değişiyor diye düşünüyorum. Yani nasıl bakarsan öyle olur. Biz ilk evlendik, dediler ki bunlar 6 aya boşanır. Sonra 1 sene dediler. Sonra 2 sene ya kesin boşanır. Çünkü doğuş durmaz. Yani ya, ele avuca sığmayan bir doğuş var ortada. Mümkün değil dediler. Sonra çocuklarım oldu. Tamam dediler, çocuklar 1-2 yaşına gelince kesin boşanır bunlar. 12 yıl olacak şimdi işte Ekim'de.
1: Maşallah diyelim. Bu arada niye el avuca sığmaz? Doğuş, sen el avuca sığmaz bir insan mısın?
0: Sığmazdım ya. Evet, gerçekten.
1: Ne demek bu yani, el
0: Ama
1: avuca sığmamak ne demek? Bir çapkınlık mı bu?
0: vardı ha.
1: Çapkındın sen.
0: Evet.
1: Eşinden önce çapkın bir insandın.
0: Evet ya. Öyleydi.
1: Aldattın mı eski sevgililerini?
0: Aldattıklarım oldu.
1: Hilal Cebeci'yi aldattın mı? Hemen aklımıza o. Bak bunu ben sormadım. Bir şey söyleyeceğim. Niye? Geçmişi konuşmanız eşini üzmez herhalde ama şundan dolayı birçok izleyicimiz sormuş. O ilişki de çok merak edilen bir ilişki olduğu için bir ara gündem ve çok çalkantılı. Sen de mi acaba o dönem biraz o çalkantının içinde miydin? Yani sen
0: Şöyle,
1: hani ben çok uçarıyım dediğin dönem o dönemler mi?
0: ben kendisinin her zaman mutlu olmasını dilerim.
1: Artık
0: Geçmiş,
1: ikiniz de mutlusunuz ve evlisiniz.
0: evet, geçmiş geçmişte kalmıştır. Rabbim onu çok mutlu etsin. İnşallah her istediği dilediği gibi olsun. O kadar. O kadar. Daha başka ne söyleyeceğim yani?
1: Daha başka. Onu
0: Abartma
1: aldatmadın o
0: lütfen yani.
1: zaman. Aldatmadın o zaman onu.
0: Bak bak, ille bir şey duyacaksın yani. Topu yuvarladım, tamam,
1: Topu
0: artık
1: yuvar.
0: gelmesin bir ha.
1: Aldatmak. Peki neden onları aldattın ve eşine bu kadar sadakatle bağlısın? Farkları ne? O zaman onu soralım. Mesela hep şunu düşündüğümüz için. Eşim, yani bir adam görüyorsunuz. Evet diyor, ben çapkın bir adamdım. Demek ki bu iş bazen kadında da mı bitiyor? Öyle mi?
0: Yok, karşılıklı ya. Her şey
1: Ya
0: karşılıklı.
1: ne buldun ki sadakatlisin? Onu sorayım o zaman.
0: Ya şimdi ama artık evlenmişiz. Unumuzu elemişiz. Başka bir boyuttayız. O yüzden geçmişimdeki ilişkiler hakkında, o onu yaptı da bundan. Bu da çok bir erkeğe yakışmayacak. Çirkin bir hareket olur. Ben her birinin çok mutlu olmasını
1: O
0: dilerim.
1: zaman çünkü şunu anlamak istediğim için. Yani çapkınlık bir kişilik özelliği ise
0: Hayır. El avuca sığmazdım derken çok normal. Yani imkansızı başarmış bir adam, şöhret olmuş. Bu kadarına da şükürler olsun yani.
1: egolu musun Doğuş? Yani ben
0: Hayır.
1: seni hiç öyle görmüyorum ama
0: Hayır,
1: egolu
0: hayır, hayır,
1: musun?
0: hayır. Beni eski tanıyan, bak, eski hayranlarımdan Tarık gelmiş. Beklemiyordum açıkçası. 26 yıldır şu kadardı ben tanıdığımda. Ona sorabilirsiniz istiyorsan. Egolu muyum, değil miyim, nasıl bir tipim?
1: Egolu mu? Asla değil. Bence de değil. Hiç ben de seni öyle görmüyorum ama yine de sormak istedim. Çünkü sanatçılık, ün, şöhret ve acılı bir çocukluktan gelip böyle bir çıkış bazen insanın ne oldum de yapabilir.
0: Şöyle, halen bugün yurt içi yurt dışı konserlerimizi sold out yaşıyorum. O da 90'ların vermiş olduğu güçten geliyor. Her gelen insanı bir ailemin bir parçası olarak görüyorum. Hepsini ailem olarak almışım. Benim şımarmama durumum, gerçekten çok istedim. Düşünsen, hiç kafama yastık koyamadan yıllarca sokaklarda yattım.
1: Kaç yaşından itibaren Doğuş? Tekrar soracağım, sokakta yattın.
0: Aslında 4 yaşında anne baba ayrıldıktan sonra, 7 yaşında yurttan kaçıp sonra babaannemin alması beni, 9 yaşında da annemin bana paket göndermesinden dolayı kendimi sokaklara atmamdan onu bulacağım diye. 9 yaşından 18 yaşına kadar net sokaklar, sonra para kazanmaya başladıktan sonra da oteller, ama böyle tabii bitli oteller diyeyim. Normal otellerde böyle yapınca kafamıza, o arkadaşlar hep kafamda yaşadı uzun bir müddet. Sonra yavaş yavaş yavaş 23 yaşında da şöhret oldum zaten.
1: Peki bu ben senden dinlediğimde seninle YouTube yayını yaptık ve sen başka programlarla da tabii bunu anlattın. Bir yurt yaşantısı anlatıyorsun. Yani

0: gerçekten insan kahroluyor. Yani bir çocuğa nasıl böyle bir şey yapıyor? Bir de böyle insanlar niye yurtta çalışıyor
1: O
0: mesela?
1: zamanlar çok kötüydü gerçekten. Gerçekten çok kötüydü. Şimdi ara ara yurtlarımızı ziyaret ediyorum. Allah razı olsun hükümetimizden. Binlerce kez razı olsun.
0: Şu an yurtlar çok farklı.
1: Çok iyi şu anda. Allah binlerce kez yar ve yardımcısı olsun devletimizin, hükümetimizin. Çünkü çeken bilir, yaşayan bilir. Şu anda müthiş hayatları var yurttaki kardeşlerim, öyle söyleyeyim. Bize nazaran. Yani bir çocuk yurtta rüyasında altına kaçırdı diye kolu kesilir mi ya?
0: Bu beni gerçekten dehşete düşüren bir
1: Şimdi
0: şey.
1: hadi gel şimdi kes mesela. Seni alayım duvardan duvara vurayım yani. O paramparça yapayım seni. Bu
0: Senin
1: çocuğa
0: nasıl
1: yani.
0: kolunu kesmişti oradaki şey? Yani sen
1: Usturayla.
0: kaç yaşındasın?
1: 7.
0: Yurtta yaşadığı dönemde oradaki bakıcı ya da hizmetli gibi biri
1: Bakıcı.
0: mi? Bakıcı. Korkunç bir şey.
1: Şimdi Kimsesiz diye bir sinema filmi hazırlığı içindeyim. Çok kıymetli oyuncuların olduğu. Buradan Hamdi Bor ve Yıldız Bor'a çok teşekkür ederim yapımcılarım. Çok heyecanla onlar da çalışıyorlar. Böyle canla başla. Çok kaliteli bir oyuncu kadrosuyla merhaba diyeceğiz. Orada bir şeyler yazmışım. İnanamazsın yani. Sonra bize bir küçük kardeşim var, Arzum Konrad. O da yardım etti. Senaryoda o da var. Ona da buradan sevgilerimi sunuyorum. Çok şey anlatıyor yani, öyle söyleyeyim sana.
0: Senin belki bu kadar duygularını ifade eden şarkılar yazmanda bu çocukluğun da etkisi olmuştur muhakkak. Çok acı çekmişsin. Çok zor dönemler yaşamışsın. Sonrasında aslında bu da bir duygu birikimi ve bununla birlikte de çok iyi bir üretici olmuşsun aslında.
1: Aslında çok anlatmak da doğru değil. Yani hayat hikayem bayat hikayem gibi. Yani anlatıyorsun bitti. Abi öyle değil. Benim vurulmadık yerim yok mesela. Koltuk altımdan kurşunlandım, kalbimden şişlendim, omuzumdan çok tehlikeli yerlerimden vuruldum. Bugün erkek mi bile olmayabilirdim, o kadar tehlikeli yerime bıçak soktular mesela. Müthiş şeyler atlattım ama anlatınca bitmiyor. Bitmez. Ben şuna inanıyorum biliyor musun? Eğer iyiysen, kalbinde o iyilik varsa, er ya da geç. Ya insanız, hata yaparız ya. Hatasız kul yok ki, hepimiz hata
0: Tabii ki.
1: yapıyoruz. Ölümcül değilse, çok ciddi hatalardan bahsetmiyorum. Olmuyor ya. Ya bir türlü işte onu istiyorum olmuyor, bunu istiyorum olmuyor. İyiysen er ya da geç oluyor. Ama kalbine kötülük alırsan hiçbir zaman olmuyor ve burnun her zaman orada.
0: Çok doğru. Doğuş, benim bir şey dikkatimi çekti biliyor musun? Sen sokaklarda yetişmiş olmana rağmen ve çok zor şartlarda yetişmiş olmana rağmen seni hiç böyle bir madde kullanımı biliyorsun çok hep operasyonlar yapılıyor bu dönem. Çok da
1: Evet.
0: doğru buluyorum bunların yapılmasını
1: Evet.
0: ve çok caydırıcı olduğunu düşünüyorum. Senin hiç adın bunlarda geçmedi.
1: Çünkü ben çok kalp krizinden ölenler ya da bir gün tren istasyonunda yatacak yer bulmazken bir arkadaşımla bir trenin içine girdiğimizde bir adamın kolunu serumla sardığını, o kadarını anlatayım, gördüm ve o resim benim gözümün önünden hiç gitmedi. Hiç özenmedim. Ulan hani marjinal bendim, sokaklardan gelen benim. Benim
0: Ama
1: ya sokaklardan gelen. Hani marjinal bendim.
0: hiç bulaşmadım bile.
1: Hiç. Hiç. Hayatımın hiçbir döneminde hiçbir kötü alışkanlığım olmadı. İçki mi? Arada içerim. Ben imam değilim. Ama böyle gece gündüz içeyim. Bak sigara bile kullanmıyorum.
0: Çok iyi.
1: Bu gördüklerimden dolayı olmuş olabilir. Hep iğrendim.
0: Şimdi iyi bir insan dediğimde şu aklıma geldi. Senin bir açıklaman, özellikle Erol Köse vefat ettikten
1: Allah
0: sonra.
1: rahmet eylesin.

0: herkes, yani herkes demeyeyim ama birçok kişi Erol Köse'ye hakkını helal etmedi. Sen ettin.
1: Çünkü son yolculuk.
0: Bir VTR'mizi bir izleyelim. Onu sormak istiyorum.
2: Hakkım helaldir.
3: Ünlü yapımcı Erol Köse'nin trajik ölümü sanat camiasını karıştırdı. Kimi sitem, kimi beddua etti. Onlardan biri de doğuştan geldi.
4: Kırıldığım zamanlar oldu, beni üzdüğü zamanlar da oldu. Lakin ben yine de konuşmak istemiyorum. Bu kadarını söyleyeceğim bence.
3: Türk müziğine yön veren isimlerden biri olan yapımcı Erol Köse, yıllar boyu birçok ünlü isimle yaşadığı polemiklerle de gündeme geldi.
5: Haklarınızı helal ediniz. Bir daim helal ediniz. Son kez helal ediniz.
3: Zemin sert, rekabet vahşi ve yaşananlar ağırdı.
6: Adam, onu bile bir adamlık sayıyorsun. O bile bir adamlık değil. Git intihar et be. Yediğim kabı pislemem be. Ne olursa olsun. Git ulan kendini as.
3: Hal böyle olunca Erol Köse'nin vefat haberi yapılan açıklamalarla çok konuşuldu.
7: Onun yüzünden şu anda Alaçatı'da değeri en az 100 milyon olabilecek bir arazim gitti elimde.
8: Buradan da söylüyorum tekrardan. Onu asla ve asla hakkıma helal etmiyorum. Asla ve asla hakkıma helal etmiyorum.
3: Kimi sanatçılar yaşadıkları kırgınlıkları tek tek anlattı. Kimisi ise Erol Köse'ye hakkını helal etmediğini açıkça söyledi. Tüm bu tartışmaların arasında en çok konuşulan açıklamalardan biri de Doğuş'tan geldi.
4: Erol Köse'ye öncelikle Allah rahmet eylesin diyorum. Allah günahlarını affetsin. Mekanı cennet olsun. Lakin birçok insanı üzmüş olduğu doğrudur.
3: Kırgınlıklarına rağmen hakkımı helal ediyorum diyen Doğuş'un bu sözleri kamuoyunun da dikkatini çekti.
4: Her ne olursa olsun vefat etmiş birisinin arkasından ben konuşmayacağım. Konuşmayı düşünmüyorum. Kırıldığım zamanlar oldu, beni üzdüğü zamanlar da oldu. Lakin ben yine de konuşmak istemiyorum. Bu kadarını söyleyeceğim bence. Yine de ben hakkımı helal ediyorum.
3: Peki yaşanan tüm olumsuzluklar ölümle birlikte gerçekten bir son bulur mu?
4: Allah günahlarını affetsin. Çünkü o işin geri dönüşü yok. Ölmek bayılmak demek değildir arkadaşlar. Hak helal etmek önemlidir. Hakkım helaldir.
0: Aslında buradaki açıklamanda senin de kırgınlıkların olduğunu ama buna rağmen de hakkını helal ettiğini anlıyorum.
1: Evet.
0: Neden hakkını helal ettin? Yani vefat ettiği için mi?
1: Evet.
0: Yani ölüm olduğu için.
1: Neden yaptığı dünyadaki bir hatadan dolayı cehennemde yansın? İstemem yani.
0: Hı hı. Peki neden herkes bu kadar Erol Köse hakkında kötü konuşuyor?
1: Bilmem. Herkesin bir üzüldüğü şey olabilir.
0: Siz birlikte çalıştınız değil mi?
1: Aa.
0: Siz çalışmadınız.
1: Çalışmadım.
0: Ama bir iş bir şey yapıldı
1: çok
0: mı?
1: Çok bir şeylerden dolayı önümü kesti yani.
0: Önünü kesti senin de.
1: Evet. Yani baya baya kesti öyle söyleyeyim sana.
0: Birçok insandan duyduğumuz aslında alt metinde bu. Önünü kesmek, engellemek. İstediği bazı şeyler olmadığında ya da bazı talepler olmadığında ya da kendine ait olmadığında
1: ben şunu
0: baltalamak gibi.
1: Şunu tarafındayım. Vefat etmiş bir insan arkasından kötü konuşmayı çok doğru bulmuyorum.
0: Hı hı.
1: Ama bu benim fikrim.
0: Zaten artık.
1: Artık dünyadaki defteri kapalı.
0: Hı hı.
1: Ve yaptığı bir hatadan dolayı bana ya da yaptığı birçok hatadan dolayı benim de hakkımdan dolayı istemem. Cehennemde kalmasını.
0: Yani helal etsin. Biz aslında eskiden çok cenazelerde de söylenir. Helal ederiz.
1: Cemaat hep ederdi.
0: Eder.
1: Şimdi
0: helal
1: etmiyoruz.
0: Etmek sanki daha doğru gibi. Çünkü artık zaten insan son yolculuğuna uğurlanıyor. Bir daha olmayacak.
1: Yani çünkü dünyada hesabını sormadığım bir şeyi öldükten sonra sormam.
0: Şimdi bu kadar tabii şey konuştuk. Aslında bu da iyi kalpliliğin göstergesi. Bence insanın canı yansa da helal olsun diye bilmek de iyi yüreklilik.
1: Teşekkür
0: o zaman
1: ederim.
0: Bir şarkı dinlesek mi ya?
1: Dinleyelim.
0: Doğuş'u bulmuşken bir şarkı daha dinleyelim. Olur. Arkadaşlar.
1: Olur.
0: Hırçın mı?
1: Aa, yeni çıktı. Taze.
0: Hırçın.
1: Ver gelsin.
9: Kulağımızın tazesi olsun.
10: Eyvallah.

0: yeni şarkı çıktı mı bu?
1: Evet çıktı.
0: Çıktı, çok güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Söz müziği sana ait değil mi?
1: Her zaman.
0: Bak müzik de çok güzel, sözler de çok güzel. Bravo gerçekten.
1: Teşekkür
0: Tekrar
1: ederim.
0: Alkışlayalım bence. Çok güzel.
1: Aranjörüm de Senem ve ben, ikimiz.
0: Çok güzel. İşin nasıl, destekçi mi sana bu böyle yeni üretim müziklerde?
1: Dinletirim onu hep. Deryan bu güzel, buna biraz daha çalışsan iyi olur sanki falan hep söyler. Tabii ben yine kendi bildiğimi yapıyorum ama fikir alıyorum yine.
0: Yani eşlerin birbirine, çünkü eşin hem çok hoş bir hanım hem de zeki. Evet. Belli yani o işinde de, duruşunda.
1: Tam bir oğlak kadını.
0: Tamam. Sen?
1: Yengeç.
0: Aa, yengeçle oğlak iyi anlaşır ama bence. Değil mi? Suyla toprak birbirine beslerler. Çok iyi anlaşıyorsunuzdur.
1: Anlaşırız.
0: Evet, zeki bir hanım.

0: olduğu belli. Birbirinizi desteklemese sen onun işine bir yön verir misin?
1: Tabii. Eğer evdeysem hep uyarırım. İşte ayağa kalk, öyle konuş, oturarak konuşma. Daha böyle enerjin yüksek olsun. Ki işinde çok iyidir. Ama dış göz her zaman lazım.
0: Kaç yıldır televizyon sektöründe?
1: 16 yıldır.
0: 16 yıldır. 16 yıldır. Aslında siz sokakta rahat yürüyebiliyor musunuz
1: Yok.
0: Azerbaycan'da? Yürüyemiyorsunuz, değil mi? Ne oluyor? Bir çıktınız
1: Genelde
0: ailece.
1: çok yürüyemiyorum zaten. İstanbul'da da öyle ya da
0: İstanbul'da da
1: yurt dışı
0: öyle.
1: konserlerimde de öyle.
0: Şimdi
1: Allah razı olsun tüm sevenlerimden.
0: eşin
1: Minnettarım
0: şimdi
1: hepsine.
0: Azerbaycan'da bir de şöyle bir şey var. Sen de ünlüsün, eşin de ünlü. Ne
1: Evet.
0: oluyor çıktığınızda mesela?
1: Doluşuyorlar etrafımıza, sarılıyoruz. Fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar. Çektiriyoruz.
0: Şimdi eşin hem çok hoş ve tanınmış ve zeki bir kadın. Sen onu kıskanıyor musun? Hayranları geliyordur yanına.
1: Hayır, niye kıskanayım ya? Neden kıskanayım ki yani? İşi bu. Ben onu markette çalışan biri olarak almadım ki, öyle kabul ettim. Ya, o da beni öyle kabul etti. Ben de bakkalda çalışmıyorum.
0: Peki iki ünlü insanın evliliği daha mı kolay, daha mı dengede?
1: Tabii daha dengede.
0: Daha dengede, değil mi?
1: Evet. Oğullarıma inanamazsın. Altı değil biliyorlar.
0: Wow.
1: Piyanoda inanamazsın. Mozart'lar, Chopin'ler falan çalıyorlar. Yani benden sonra muhtemel devam edecekler.
0: Müzik yetenekleri çok var.
1: Üf.
0: Ama
1: Fena.
0: senden aldılar yeteneklerini,
1: Evet.
0: müzik yeteneğini.
1: Evet. Ama anneleri de tabii çalıştırıyor yani. Bayağı bir çalıştırıyor.
0: Anne de
1: Müzik hocaları falan geliyor gidiyor.
0: çok iyi, harika. Peki şunu da merak ediyorum. Artık Azerbaycan'da mı yaşıyorsun sen?
1: Genelde evet ama gelip gidiyorum.
0: Gelip gidiyorsun.
1: Evet.
0: Orada
1: İşlerim
0: güzel mi
1: gereği
0: hayat?
1: çok güzel. Ben Azerbaycan'ı çok seviyorum. Benim ikinci vatanım. Seviyorum.
0: Çok güzel. Ben de çok severim Azerbaycan'ı bu
1: Evet.
0: arada. Gerçekten herkesin hayatını bir kere
1: Biliyor
0: görmesi
1: musun?
0: gereken yerlerden
1: O
0: çok
1: kadar
0: güzel.
1: iyiler ki polisleri çok iyi. İnsanı, halkı çok iyi. Keza prezentleri çok iyi. Yani onların başkanları çok iyi. Daha ne olsun?
0: Evet, iyi insanlar gerçekten. Ben de gittiğimde çok hem güzel karşılandım ve anlıyorsunuz hani bazen iyi davranış, size karşı sözleri, o eğilmeleri, bükümeleri, yani o kadar tatlılar ki, o kadar nezaketliler ki,
1: Evet. Evet.
0: gerçekten öyle.
1: Evet.
0: Sana da aslında orada yaşam iyi geldi.
1: Çok iyi geldi. Çok iyi geldi. Bu kadar Azerbaycan konuştuk. Bir tane Balam diye şarkım var. Onu da okuyayım bari. Söz Müzik Doğuş.
0: Tamam. Birazdan hemen ayarlıyor Murat. Murat şimdi ayarlıyor.
1: Murat.
0: Hazır mı hemen? Hadi
1: Atımı
0: bakalım.
1: getirin. Kara Murat.
0: Kara Murat. Bu bizim Sarı Murat ama.

0: Ersen, Ersen.
1: Ay biraz konuşsana Azerice.
0: Azerice yok, Azerbaycanca.
1: Azerbaycanca, pardon. Azerbaycanca konuşsana.
0: Danışırak daha.
1: Ne diyorsun?
0: Konuşuruz, danışırız.
1: Danışırız, konuşuruz. Başka? Niye soralım? Sorun hanımlar. Kızlar siz sorun biraz. Hoşbeş misiniz? Bak.
2: Tek bildiğim Azerbaycanca kelime.
0: Söyle bakayım
2: buydu.
0: Bir daha.
1: Neymiş?
2: Hoşbeş misin?
0: Beş değil.
2: Hoşbeşt. Nasıl söylemem gerekiyordu?
0: Nasıl söylemesi gerekiyor?
1: Hoşbert mi?
0: Bert.
2: Hoşbeşt misiniz?
0: Hoşbehtim.
1: Seni çok seviyorum aşkım bebeğim.
0: Sen necesen, yaşlısan?
2: Yaşıyam.
0: Hemişe yaşlı olasan.
2: Teşekkür ederim.
1: Peki seni çok seviyorum aşkım nasıl diyoruz?
0: Yani seni çok seviyorum orada uzaylılar yaşamıyor aynı.
1: Aynı mı? Ha. Yani hani aşkım bebeği değişmiyor mu birazcık? Değişiyor da şimdi.
0: Yok ya sen. Seni çok
1: aynı
0: seviyorum
1: böyle.
0: Dünyanın her yerinde seni çok seviyorum. Seni çok istirem.
1: Ha, seni çok istirem.
0: Seni çok
1: sevirem diyor sevirem. Ama bak. Seviyorum demiyor. Ya, sevirem.
0: Sevirem, seviyorum. Aradaki bir harf için burada pazarlığını yapmayalım ya.
1: Sevirem. Seni çok sevirem. Aşkım aşkım. Bebeğim bebeğim.
0: Bebeğim benim, bebeğim benim. İyi göz ağrım,
1: sevdiğim benim.
0: Allah'ını seveyim.
1: Kısa bir ara.
3: Esrar Parfümeri'nin katkılarıyla hazırlanan Esra Ezmeci ile Her Şey Ortada devam edecek.

0: 1000 lira üzeri alışverişlerde Flora kolye hediye. Koçak.
1: Anne! Bu benim olsun mu?
2: Olsun canım.
3: Anne ben bunu alıyorum.
4: Anne bu benim olsun mu ya? İşte
2: ta buralara kadar gel.
5: Anne ben alayım mı bunu?
1: Anne bunu. Bunu.
5: Bunu.
1: Bu.
3: Bu.
1: Bunu. Anne bunu.
5: Al kızım al.
1: Sana almıştım.
6: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
7: Sizin oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama...
8: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın.
9: Birebir bankacılık, bire bin ayrıcalık Akbank'ta. Gel birebir bankacılığa, 1000 puanlarını dilediğin havayolunda harca. Varlıkların hepsini Akbank'ta topla, ayrıca.

0: Dur sen dur.
1: Boş ver artık. Onunla baş edemezsin.
2: Görmüyor musun? Red Bull içmiş.
0: Bir tane de ben içeyim de şartlar eşitlensin.
3: Red Bull kanatlandırır.
4: Yeni Red Bull Zero. Sıfır kaloriyle de kanatlandırır.
5: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
9: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
8: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
9: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
12: Ama bir mucizeye gerek var.
11: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
12: İşte bu Fairy mucizesi.
11: Fairy 30 dakikada mucize.
13: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.

0: annenizin çok istediği pırlanta suyunu dilettik. İddialı fiyatlarla Atasay'da. Hadi hemen Atasay'a.
1: Bravo!
2: Bu benim olsun mu?
3: Anne ben bunu alıyorum.
2: Anne bunu.
4: Bunu.
3: Bu.
2: Bunu.
5: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
6: Beyaz giymeye bayılırım.
7: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
6: Sonra mutfak grisi oluveriyor.
7: Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve genişletilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması... ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
10: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
11: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Serum boyaya hazırlar. Saç boyası yıpranmaya karşı korur. Ve bakım maskesi saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Süprem. Her sen için.
12: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
5: Tam da leyslik.
6: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
6: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
7: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
8: Damla önce çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
11: Doritos'tan yılın twisti. Konik şekli, ikonik lezzetiyle... Karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Bu benim olsun mu?
13: Anne ben bunu alıyorum.
6: Anne bunu.
8: Bunu.
13: Bu.
6: Bunu.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
4: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
15: Hafta sonları canın ne çekerse çeksin, hadi bilek kredi kartınla 750 lira üstü tüm restoran harcamalarında tam %10 iade.

0: aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Tam da leslik.
4: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean ile tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
5: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
6: Doritos'tan yılın twist'i. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
10: Anne! Bu benim olsun mu?
11: Olsun canım.
12: Anne ben bunu alıyorum.
11: Anne bu benim olsun mu ya?
10: İşte ta buralara kadar gel.
13: Anne ben alayım mı bunu?
10: Anne bunu.
13: Bunu?
10: Bunu.
13: Bu?
12: Bu.
13: Bunu.
10: Anne bunu.
13: Al kızım al.
10: Sana almıştım.
14: Yıllarca anne evinden hep bir şeyler aldık. Veya zaten onlar zorla verdi. Şimdi ona yıllarca saklamak isteyeceği bir hediye almak istersen... anneleri mutlu etme garantili teknoloji hediyeleri MediaMarkt'ta.
15: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması... ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
16: İyi ki annemsin demenin en güzel hediyesi Koçak'ta. Elmas ve pırlanta tasarımlar şimdi Koçak mağazaları ve online'da. 30 bin lira üzeri alışverişlerde Flora Kolye hediye. Koçak.
17: Esay Parfümeri'nin katkılarıyla hazırlanan Esa Ezmeci ile Her Şey Ortada devam ediyor.

Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimizde yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız.

0: güzel seslendirmişsin. İbrahim Erkal'a da Allah rahmet eylesin
1: yani
0: tekrardan.
1: Yani hep sahnemde okurken bile onu hep...
0: Çok duygulandın.
1: Hep yanımda ve kalbimde hissediyorum. Çok kıymetli bir ozandı. Şöhreti hiç sevmedi.
0: Şöhreti hiç sevmedi.
1: Hiç sevmedi. İyi bir ozandı. Hı hı. Büyük bir ozandı. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah. Onu hasretle ve özlemle anıyorum ve yaşatmaya devam edeceğim inşallah.
0: Konserlerinde aslında bu şarkısını hep söylüyorsun ya da farklı şarkılarını.
1: Söylüyorum. Evet söylüyorum.
0: Bu arada yurt dışında konserlerin tam gaz devam ediyor. Duyduğuma göre
1: evet.
0: Sürekli sold out. Yani hemen yakaladınız. Anında evet. Satılmış oluyor ve bitiyor biletler. O yüzden onu da söyleyelim şimdiden. Sırada
1: çok,
0: neresi var?
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Viyana var. Sonra da 24'ünde de o kadar dolu ki kafa yandı yemin ederim. Onu biraz sonra söyleyeyim. Hatta dur şuradan bakayım söyleyeyim olmazsa o da dolmuş diye biliyorum.
0: Şimdi peki sanat dünyasını konuşursak. Şimdi Doğuş çok güçlü bir ses ve inanılmaz güçlü de bir, şimdi sosyal medyadan da bahsediyoruz artık. Sosyal medya bizim kimliğimiz ve tanınırlığımızı da ölçüyor. Şimdi bu kadar çok takipçi, gerçek takipçiden bahsediyorum. Bir hadise de bu kadar çok gördüm. Doğuş'un da inanılmaz bir takipçi kitlesi var. 12-13 milyon kadar. Ve aynı zamanda da story izlenmeleri 2-3 milyona yaklaşmış. Yani bizim programın paylaşı 3 milyon izlenmesi var kendi story'sine. Yani ben şaşırdım şimdi. Yani sen Tarkan'dan falan daha çok takipçi kitlen, izlenmen var. Yani hani herkes Tarkan konuştuğu için şimdi popstar olarak konuşuyoruz ama inanılmaz güçlü. Nasıl oldu bu? Ben bakıyorum hiç kimsenin bu kadar güçlü
1: 2012'den beri kullanıyorum Instagram'ımı. Birçok arkadaşım 20 binlerdeyken ben zaten 400 binlerdeydim. Ben her izleyicime minnettarım. İyi ki varlar. Gerçekten onlarla büyüyorum. Yaptığım her şarkıda onlar dinlemese kim dinleyecek ki yani? Birbirimizi karşılıklı sevmeyle alakalı olduğuna inanıyorum ben.
0: Çok güzel bir etkileşim yakalamışsın izleyicinle.
1: Lümberg'miş bak.
0: Lümberg.
1: İsmi, mekan ismi de Von'muş. Buradan hakikaten Celalettin Yılmaz kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gecesini gündüzüne katarak yurt dışında
0: arkadaşlar,
1: benim için...
0: Arkadaşlar Doğuş hıçkırık tuttu. Bir limon getirin, bir şey yapsanıza.
1: Hıçkırık tuttu,
0: aslında
1: nazara
0: çok
1: geldim.
0: Etkili bir yöntem biliyorum.
1: Ne?
0: Ama yani bunu herhalde ekran önünde yapmazsın. Bu suyu alacaksın, böyle başına yiyip ters içeceksin. Anında geçiriyor.
1: Ters içme nasıl?
0: Yani şimdi mesela kalktın ya.
1: Evet.
0: Böyle başın önde böyle su içeceksin.
1: Başım önde böyle.
0: Evet.
1: Hayır, böyle.
0: Böyle kafanı eğ.
1: Eğdim.
0: Öyle su iç.
1: Lan böyle su mu içilir ya? Yok şu an yapmadım. Gerçek değildi.
0: Bak böyle su içeceksiniz. Yani herkes limon da bilir ama şöyle ters su içmek hıçkırığı kesiyor.
1: Şu an bir şey kesmeden kesti gibi. Gibi.
0: Gibi.
1: Gelecek. Başka bir formülün varsa onu da taklam hatta atılacaksa.
0: Takla atarken
1: bekliyorum
0: su
1: senden,
0: içersen
1: evet.
0: Geçecek.
1: Bekliyorum ama limonu bekliyorum bu arada.
0: Limonu da bekleyelim bakalım geçti mi göreceğiz.
1: Celalettin Yılmaz kardeşime tekrar çok yarım kaldığı için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten gecesiyle gündüzüyle çalışıyor orada. Ve bu konserleri bana o teşkil ediyor. Ona da buradan sevgilerimi sunuyorum. O benim 26 yıllık kardeşim ya. 26 yıllık arkadaşım. Arkadaş çok kıymetli bir şeydir.
0: Çok. Yani peki bu camiada kim senin arkadaşın? Bu sanat dünyasında. Dost. Var mı? Öyle sorayım o zaman.
1: Merhaba dediklerim var. Lakin dost çok ayrı bir şey. Dost.

0: Çok ağır bir konu. Sanat camiasında yok. Ki
1: Yok.
0: eminim birçoğu benim şarkılarımla büyümüştür, etmiştir. Ama dostluk başka bir şey. Görüşmek lazım, etmek
1: Vallahi
0: lazım.
1: kesildi çıkırı bak.
0: Aferin kız.
1: Ya
0: Sende ne numaralar
1: yöntemlerim işe her
0: varmış? Bizim
1: zaman
0: haberimiz
1: yarar.
0: yok ya.
1: Tersten
0: Vallahi.
1: su içeceksiniz. Anında kesiyor böyle
0: Aa.
1: kafanın önünde.

0: bir şey yap Kegel.
1: Sen Kegel'i ne sanıyorsun? Yerleşmedim, hala dışarıdayım.
0: Tamam biraz az kış.
1: Dur sana. İnanamıyorum. Arabaya bin. Hadi.
0: Bacancık.
1: Hangisini?
0: Bacancık. İkisini de. Nasıl? Çeksene.
2: Oh, hayır.

0: Alan.
1: Ay şükürler olsun. Sen iyi misin? Bir şeyin yok ya.
0: Beni bundan kurtarır mısın?
1: Evet, evet. Hadi. Arabadan dışarı uçtum.
0: Evet, uçtum. Haklısın.
1: Tamam. Tuttum seni.
0: Tuttum. Beni bu sandalyeden kurtar. Tabii. Beni sandalyeden kurtar.
1: Haklısın. Çok haklısın. Kesinlikle haklısın. Tamam.
0: O elindeki törpü mü?
1: Evet.
0: Şunu parçalasana.
1: Ama oluyor. İşe
0: bir dahaki sefere sana silah atarsam eğilmek yerine tutuver lütfen.
1: Bir daha bana silah atarsan... Hey Alan, yakala. Silah atmadan önce ne dersin mesela?
0: Ama al yakalayla eş anlamlıdır.
1: Hayır. Dikkatli ol.
0: Tamam, yardım.
1: Dikkatli ol.
0: Yardım çağırmalıyız. Havaalanına gitmeliyiz ve ben kullanacağım, tamam mı?
1: Peki. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay.
0: Tamam tamam, yardım çağır.
2: Onları yakaladın mı?
3: Sarışını şişledim.
4: Loretta, neyin peşindesin sen?
2: Birini vurdum. Ama ortağı hala yanında. Belli ki o yetenekli,
4: iyi eğitim almış ve çok tehlikeli.
5: Demek bayan Sage etkinlikten ayrılacaktı. Sonra bir arabaya bindi ve etkinlikten ayrıldı, öyle mi?
6: Onu hiç aradınız mı?
0: Telefonu yanında değil.
6: Çalıntı telefon.
0: Öyle demedim.
7: Benim büyütecim nerede?
0: Nineme yardım eder misin? Loretta'yı duymasın. Üzülsün istemiyorum da.
7: Ne olmuş Loretta'ya?
0: Hiçbir şey nineciğim. O bir seyahate çıktı. Ha,
7: güzel.
0: Evet.
7: Evden çıkması gerekiyordu zaten.
0: Evet, mesele şu. Loretta'nın telefonu çalınmadı, bendeydi. Onu Alan'a verdim. Alan da eğitmeni verdi. Jack, trainer'a. Biz de onu saatinden bulduk.
6: Peki Alan kim?
0: Dash.
5: O da kim?
7: Romanlarında geçen kahraman.
0: Nini.
7: İçeri gidelim de hangi savaştan saat çıktığını anlat. Hadi gel, eğleniriz. Affedersin, eğleniriz.
0: Bakın Loretta Sage kayboldu. Akıllı saatine baktım, adını hiç duymadığım bir adaya uçtuğunu göster.
8: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
9: Size oğlana da yeni bilgisayar sözü verdik ama.
10: Siz de hesapkurdu.com'a girin. En avantajlı kredi kartı fırsatlarını kıyaslayın, yakalayın. Hesap
11: Damla?
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
11: Ben Sensodyne Klinik

0: onarımı öneriyorum.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması O Ando. O Ando.
1: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
2: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
1: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
3: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
2: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi Ailesi.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
9: Temizliğin geleceğine hazır mısın? Yeni Cif Infinite Clean'le tüm yüzeylerde kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi. Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem? Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? E nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
2: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argan özü sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ve işte herkesin merakla beklediği o usta usulü fıstık. Ustalıkla hazırlanan sade dondurması, lezzetini fıstıktan alan nefis sosu ve kadayıf parçalarıyla Algida'dan yepyeni usta usulü fıstık cenneti.
4: Ben Usain Bolt, dünyanın en hızlı insanı ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

0: şimdi.
1: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
0: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu?

0: var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
3: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
4: Yumoş'tan yeni Yumoş çamaşır parfümü. Önce çamaşır parfümünü salla. Parfüm incilerini dök. Boş makinenin içine at. Yumoş yumuşatıcını ekle. Yeni Yumoş çamaşır parfümü. Koku kilidi teknolojisiyle çamaşırlarınızı 5 kat Yumoş parfümüyle sarar. Yumoş çamaşır parfümüyle parfüm etkisini katla.
5: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
6: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
7: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
8: Serdi, yani bir şeyler yapmanız gerekiyor. Siz yapmazsanız ben yaparım, sizin için hoş olmaz.
9: Yetki bölgemizin dışında bir yer. Federalleri aramanız gerekiyordu.
8: Peki.
10: Eğer federallerle konuşursanız beni över misiniz?
9: Beni de.
10: İkimizi de.

0: Ne yapacaksın? Arabayı toplayacak mısın?
1: Şey, olabilir.
0: Telefon nerede demiştin?
1: Torpido gözünde.
0: Ne?
1: Torpido gözündeydi.
0: Evet. Olamaz. Araba yok, telefon yok, geberip gideceğiz.
1: Al.
0: Bu da ne?
1: Orman için bot.
0: Bu yürüyüş botu değil ama...
1: Topukludan ayakların acımıştır diye düşündüm. Alice'ın da bir tek bu vardı, özür dilerim.
0: Ha, peki. Tamam, teşekkür ederim.
1: Al, sana peynir getirdim.
0: İnanamıyorum.
1: Sus
0: çok
1: kalma.
0: Teşekkür ederim.
1: Cam şişede yoktu. Yani atmayacağız, geri dönüştüreceğiz.
0: Peki tamam. Yapmamız gereken şey telefonu bulmak, yetkilileri aramak ve bizi buradan kurtarmalarını beklemek.
1: Bu kurtarma operasyonu bu. Başkası gelmiyor.
0: Ne dedin?
1: Kurtarıcı benim. Başta kendim geleyim dedim, sonra trainer'la gideyim dedim. Huzur içinde yat. Yani tek şansımız var havaalanı. Şu yolu görüyor musun?
0: Hı-hı.
1: Buradan girip ormandan kestirmeden gidip havaalanına ulaşırsın.
0: Ormandan kestirme mi dedin?
1: Evet.
0: Peki şu halimize bak.
1: Hı-hı.
0: Sen Deş, ben de Lamur değiliz, tamam mı? Ben Loretta'yım, sen de Alan'sın. Orman bizim gibileri yer.
1: Bir İnsan yemez.
0: Bir de kuluma hasar veremem çünkü ödünç, yani burada kalıyoruz.
1: Burada kalmamız mümkün değil, tamam mı? Ormana doğru ilerlemeliyiz. Havaalanına ulaşır ve telefon buluruz. Hem pastan dursun yaparsın.
0: Hem de karnım doysun mu?
1: Pastanı yemek istersen ye. Hadi gidelim.
0: Bir pastaya başka ne yapılır?
1: Ben yemem.
0: Sizde ne yapılır bilmem, bizde yenir.
1: Onu istediğin birine hediye edebilirsin.
0: Sonuçta pastayı verdiğin kişi yer. Herkes pasta yer.
1: İçinden insan çıkan pastalar. Onlar yenmez ki, insanlı.
0: Ay yüce tanrım.

0: Ya bunlar seni niye kaçırdı? Cinsel bir şey için mi? 96 saat gibi.
1: Vay canına sağ ol. Benim aklıma da ilk o geldi ama adam Fairfax'lerden.
0: Beverly mi?
1: Hayır, onun abisi. Montezuma'nın hazinesini bulmakla kafayı bozmuş olan garip bir...
0: O elemanı haberlerde gördüm.
1: Evet, o ateş tacını bulmak istiyor.
0: Bir dakika. Yani gerçek ateş tacını mı? Hani şu kalıntılardaki kayıp şehir.
1: Evet, onu. Kayıp şehirdeki.
0: Ne? Hadi ya, harbiden mi? Yani senin kitabın gibi. Gerçek bir lamurla leş macerası yaşıyoruz ha?
1: Nedir
0: peki
1: bu?
0: Peki ya Fairfax tacı bulunca ne olacak?
1: Ama bulamaz. O bulamaz.
2: Bu taraftan.
1: Nereye gidiyoruz? Tamam, biz suya girmek zorundayız.
0: Ne?
1: Nehirden devam etmeliyiz.
0: Yo, hayır, su olayı bana ters.
1: Sana ters de ne demek? Onunla bütünleşmeyeceksin.
0: Bedenimin suyla arası pek aşırı neşir değil.
1: Ölmekle aran nasıl?
0: Senin misin? Tamam,
1: yüzebilirim.
0: Tut,
1: teşekkür ederim. Nereye gidiyorsun?
0: Karaya çıkıyorum.
1: Hayır, suda kalmalıyız. Ormanda bir yıl kitabım için suda kontrol takip tekniğini araştırdım. Suda izler kaybolur.
0: Burası niye ısınıyor? Çişini mi yapıyorsun?
1: Etrafından dolaş.

0: Galiba izimizi kaybettirdik.
1: Evet, pek zor olmadı. Evet.
0: Bak, panik yapma.
1: Ne demek panik yapma?
0: Panik yapma.
1: Hayır, panik deyip durmasana.
0: Tamam,
1: paniğe kapılıyorum
0: tamam.
1: Bak.
0: Tamam, sırtında bir şey var.
1: Hayır. Ne var orada?
0: Durma, bağırma.
1: Ne var söyle?
0: Durma,
1: ne var
0: diyorum.
1: Orada? Sende de var mı?
0: Hayır,
1: İyi
0: bilmiyorum.
1: İyi ama neden sende de yok?
0: Tulumdan korktular belki de, bilemiyorum.
1: Al şunları.
0: Yüce Tanrım, Tanrım. O kan çekmiş mukus torbalarına dokunma.
1: Hemen al.
0: Sallayıp atın, olur mu? Ucundan tut ve salla. Tut ve salla.
1: Sen tutup salla.
0: Şöyle hızlıca bir dönsen.
1: Lütfen al şunları. Of ya, alsana. Dokunamam, bayılacağım
0: tamam,
1: galiba. Her şeyi emiyorlar.
0: Tamam,
1: canımı, bedenimden emiyorlar.
0: Tamam. Dur. Biraz vurur musun?
1: O sesi çıkarma. Daha kaç tane var?
0: Çok az kaldı. Çok
1: ama
0: az
1: çokmuş kaldı. Gibi hissediyorum.
0: Çok ve pek iyi değil.
1: Kanımın son damlasına
0: tamam,
1: kadar emecekler.
0: Lütfen konuşma lütfen, olur mu? Biraz aşağı iniyorum.
1: Aa, Tanrım, onları hissediyorum. Hepsini emiyorlar. Bu şekilde öldüm babama söyleme, tamam mı? Bir anakonda ile boğuşurken veya kılıçla öldü falan de işte. Kanlı jamba juice gibi oldum. Her şeyimi emiyorlar. Bunlar popomda ne arıyor?
0: Bilmiyorum. Sezar salatamdan ançoez ayıklar gibiyim. O kadar kötü değil.
1: Ançoez mi? Yemek konuşmanın sırası mı? Kraliçeyi bul ve bitsin gitsin şu iş.
0: Tamamsın. Pekala, ön tarafına da bakayım.
1: Peki. Bakamayacağım.
0: Vay canına.
1: Ne gördün söyle. Ne? Ha, ne?
0: Yok, tamamsın. Sorun yok.
1: Gerçekten çok cesurduk. Niye popoya abandılar ki?

0: La viña quien sorbe tu néctar, su alma tu sorberá.
1: O şarkı da neydi?
2: Ben küçükken ninem bana söylerdi. Adanın canını emersen...
1: Evet.
2: Ada da seni emer.
1: Ne yani? Ninen can emen ada hakkında şarkı mı söylerdi?
2: Çeviri tam anlatmıyor.
3: Hayalet sülük sendromu var mıdır? Yumurta bırakıyorlar mı?

0: Kral Kalaman ve hazinesi orada yatar. Orada yatıyor. Sonsuz gözyaşı kuyusunda. Sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar da.
1: Loretta! Yüreğimi indirecektin. Nereye kayboldun? Nedir bu?
0: Ben bilemiyorum ama burada toplanmışlar.
1: Burada olduğunu düşünsene. Tam burada, o çağda. Anlatılan hikayelerin buranın zengin bir tarihi olmalı.
0: Köşeye sıkıştı.
1: Tamam, yukarı çıkmalıyız. Gel hadi.
0: Hayır, şu kıyafetime bak. Payetli deli gömleği.
1: Görmeye ne dersin? Hadi gidelim. Çabuk.
0: Tamam, bunun için yaşım geçti.
1: Hayır, geçmedi, çok güzelsin.
0: Güzel değilim demedim. Bunları yapma yaşım geçti dedim. Temel yeteneğim oturmak, düşünmek, düşünemediğimde de yemek.
1: Evet, daha iyi ayakkabılar seçebilirdin.
0: Bunları bana sen getirdin. Daha fazla tırmanamam, benden bu kadar. Durumum iyi değil.
1: Başaracaksın, hadi. Orada tutulunca hayır, kendini güvende hissediyorsun ama hayır, devam etmen
0: hayır,
1: gerekir.
0: Hayır, yapamıyorum.
1: Tamam
0: hayır, yapamam.
1: Kokuyu alıyor musun?
0: Ne?
1: Bu koku ne?
0: Ne kokusu? Koku mu? Bir yırtacağım ama yanan
1: yok,
0: şeyin kokusu.
1: Yok, kokuyu almaya çalış.
0: Ben koku almıyorum.
1: Derin bir nefes al. Harika. Aferin sana.
0: Tamam. Beni manipüle etti. Teşekkür ederim.
1: Evet, aynen öyle.
0: Bekle.
1: Peki tamam, sana yardım edeceğim, olur mu? Hadi. Hadi. Bir, iki.
0: Ne yapıyorsun? Hadi. Ne yapıyorsun? Öyle yapma. Hadi. Çekilin
1: hadi.
0: Oradan.
1: Hadi. Hayır, sıkma.
0: O benim kokum.
1: Başıma otur ve ellerinle tırma. Başıma otur.
0: Ya darım.
1: Harika gidiyorsun, harikasın. Saçın battıysa kusura bakma. Hadi.

0: Lucius Exasperis.
1: O ne demek?
0: Yok bir şey değil. John'la büyük bir arkeolojik kazı yazı çevirisi başardıktan sonra böyle söylerdik. Latince yani anlamı zorluğun ardı hoşluk.
1: Şunun Latincesi ne? Loretta esaslıdır.
0: Evet esaslıyım. Dağa tırmandım. Ayaksi keşke Beth bizi bu şekilde görseydi. Ah tanrım Beth.
1: Sen onu merak etme. Donanmayı peşimize yollamıştır.
2: Anlıyorum. Ada yöneticilerine yalnız gitmek istiyorsun. Beni merak etme. Loretta'nın sosyal medyasını yardırıyorum. Şu tweet attım. Yoksa kaçırıldın mı? Etiket FML. At Shawn Mendes. Etiket Shawn Mendes.
3: Peki yalnız mı uçuyorsunuz?
0: Evet yalnız uçuyorum. Belki.
2: Evet,
3: o zaman böyle olur.
0: Tamam nasıl olacak?
3: New York'a iniş. Oradan Gine'ye uçuş. Orada pırpır kiralama.
0: Ne dedin?
3: Küçük uçak.
2: Of sıfır diz boşluğu.
0: Sorun değil tamam kes bileti.
2: İstersen eve dön.
0: Teşekkürler. Bize yanıcı bir şey lazım. Her şey sırılsıklam. Bunlar ne var? Çantanda ne var? Çok şey var güzel.
1: Ne yapıyorsun? Dur ne yapıyorsun?
0: Pekala yüz maskesi.
1: Evet hediye sepetinden çıktı.
0: Ormana kokulu mumla mı geldi?
1: Onu annem verdi. Anneler günü için tuhaf bir hediye.
0: Anneler gününde annen sana hediye mi alıyor? Noir okaliptüs biberiye ya. Ne güzel koktu.
1: Dur doldu. İyi adam.
0: Evet. Vay canına ateş yaktım. Çok başarılıydım.
1: Bayağı evet. Güzel ateş yaktın.
0: Kim derdi ki? Tişörtünü çıkaracak mısın? Bayağı acıyor olmalı. Sen iyi misin? Sırtın?
1: Evet, suya girmek istemeyişim bundandı.

0: öyle
1: sırtımı
0: mi?
1: Sırtımı ergen sivilcesi kaplıyor.
0: Peki buna iyi gelen bir şeyin var mı?
1: Evet, var. Vardı. O küçük, küçük şişedeydi.
0: Bu muydu? Aa, çok üzgünüm. Aa, inanamıyorum, çok üzgünüm.
1: Üzülme.
0: Ha, bir dakika. Evet, buraya gel. Buraya ya. Gel. Buraya gel. Otur şöyle.
1: Oturayım mı?
0: Şöyle otur.
1: Buraya mı?
0: Evet.
1: Peki. Oo, dokunmak zorunda değiliz.
0: Ya, ama sorun şişmiş değil. Kan torbalarına dokundum. Ne? Sahi sülükleri dokundum. Diyorum. Spam'a hoş geldin. Affedersin.
1: Oh, harika.
0: Evet. Hı-hı. Çok üzgünüm.
1: Eşe uygun bir ölüm. Korkunç bir egzama hata. Ne seksiydim.
0: Ama güzel işlerim.
1: Ya. Peki. Bunu nasıl yazarsın?
0: Peki. Mis kokan ateşin sıcağıyla.
1: Sert girdin.
0: Lamur'un elleri, dişin o belirgin kıvrımlarını keşfe koyulmuştu. Kıvrımlar tanıdıktı ama kızıl tümseklerle ona heyecan veriyordu.
1: Ve onlar onu soğutmadı mı?
0: Hayır. Çünkü her kızıl tepede Lamur sadece ikisine özgü o dilde yeni bir harf keşfetti.
1: Bedenleri ne diyormuş?
0: Benim ol. Benim ol. Benim ol. Nasıl oldu?
2: Çok iyiydi, çok iyiydi.
0: Yani sırtın nasıl oldu? Tamam. Emin misin?
1: Evet, yani sırtımı dedim. Tam şurası. Evet, çok iyi.
0: Peki. Malzeme burada. Pekala, ben donuyorum. Şöyle bir kenara kıvrılacağım.
1: Evet, tabii, harika.
0: Sen iyi misin?
1: Evet, piştim. Çok iyiyim. Pişmedim. Sıcak iyiydi. Sıcaktan değil. Ateş başında iyiyim.
0: Tamam. Peki. Ben aslında sen bilirsin ama hava soğuk. Buna ikimiz de sığarız. Sen de istersen.
1: Biz ikimiz birden mi?
0: Eğer istiyorsan.
1: Evet, hayır. Değil. Yok yani. İyi olur. Nasıl olsun?
0: Önce sen uzanırsın. Ben kenara
1: sıkışırım. Yok, önce sen uzan. Hanımlar önden tarzında bir durum.
0: Emin
1: bence.
0: Misin?
1: Kesinlikle.
0: Elleri hep dışarıda tutacağız.
1: Ben de öyle yapacağım. Zaten eller dışarı.
0: Evet.
1: Popopopoya.
0: Ne yapacağım?
1: Çok kolay. Önce içine oturuyorsun.
0: Önce otur. Evet. Çok ağırsın. Yolcu gemisi gibi yan yatacağız.
1: Tamam, sen sıkı dur. Bir dakika, yerleşemedim.
0: Karın kaslarımı neden zorluyor? Bir silkelensene. Nefes alamıyorum. Nefesim durdu. Suratım. Peki, tamam.
1: Eller dışarı, popo popoya.
0: Aldım.

0: Vay be. Hadi bakalım. Hadi elleri duyalım. Bizim Loretta'ya kocaman bir alkış alalım. Bunu hak etti. Kendini eve kapatmış bir kadın ormanda kuşunuzu elinize verdi. Aferin sana Loretta.
1: Patron yapmayın, insanlar ölüyor burada. Sizce biraz fazla ileri gitmiyor muyuz ha? Bunlara değer mi?
0: Elde edilemez olanı elde etmek üzereyim. Eşsiz bir şey. Hiçbir ülkenin, imparatorun, dalkavuk kardeşin sahip olamayacağı bir şey. Efsanevi ateş tacı bu. Yani evet. Evet, kesinlikle tüm bunlara değer.
2: Aktarmalı uçuşum var da.
3: Uçuş iptal. Pilot hastalandı. Yarın gelin.
2: Hayır hayır beyefendi, yarın gelemem. Bugün gitmek zorundayım. İzlahandida'ya gitmeliyim. Bu akşam ölüm kalım meselesi.
3: Yarın.

0: Affedersiniz hanımefendi.
1: Buyurun.
0: İstemeden kulak misafiri oldum. Kalem dediniz. Peki tuhaf gelebilir ama kalem pirzolayı ben de severim.
1: Ne?
0: Kalem pirzola severim. Eğer bir işiniz yoksa ne bileyim bir restoran...
1: Hayır, ölüm kalım meselesi dedim. Hemen adaya gitmeliyim.
0: Ya. Çok ciddi bir iş.
1: Hem de nasıl.
0: Size yardımcı olabilirim sanıyorum. Bir kargo uçağım var. Zaten işim bitince sizin adaya uğrayabilirim.
1: Sana bir şey soracağım ama doğruyu söyle. Daha önce cinayet işledin mi?
0: Hayır.
1: Tam olarak inandın mı bilmiyorum ama beni öldürmeyi tasarlıyorsan inan bana. Önce ben seni öldürürüm.
0: Zevk duyarım.
1: Bir garipsin. Hadi gidelim.

0: Kral Kalaman'la hazinesi sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar.
1: Nedir o?
0: Bu bir şey yani, o değil. Uzatma. Düşündüğün şey değil.
1: Fairfax'in o antik parşömeni değil diyorsun.
0: Peki, düşündüğün şey, o düşündüğün şey.
1: Loretta, ben de seni akıllı sanıyordum. Fairfax peşimizi hayatta bırakmaz. Bunu nasıl yaparsın?
0: Aslında mezarı biz daha ulaşmadan gömecek bir volkan var. Biz onu göremeden, hatırasını korumayı başaramadan...
1: Pardon da yaptığımız bu mu? Bana böyle bir bilgi gelmedi. Ne zaman söyleyecektin?
0: Söylemem mi gerekiyordu?
1: Bu işte birlikteyiz. Seni kurtarmaya geldim.
0: Deş olmadığını biliyorsun değil mi? Vahşi at üstünde insanları kurtaran biri değilsin. Sen bronzlaştırıcı sprey sıkar, vantilatör önünde durursun ki bu senin için harika tabii.
1: Sen benim nasıl biri olduğumu nereden bileceksin?
0: Seni tanıyorum. Nasıl biri olduğun meydanda.
1: Ya nasıl biriymişim?
0: Ciddi misin?
1: Evet.
0: Peki tamam. Mezuniyet balosunun kralıydın. Bütün güzelliğinle kapağı Los Angeles'a attın ama ücra bir kasabanın en yakışıklısı olmak seni yıldız yapamadı. Ta ki Atlantik'te İspanyol sömürgeciliği kitabını bastıramayan bir kadın ucuz aşk romanları yazmaya karar verip seni kapak için seçene kadar. İkinizin de şansına romanlar müthiş başarılı oldu. O ucuz roman yazdı, sen de poz verdin. Biliyorsun her ikimiz de umduğumuz yerlere gelemedik işte. Ve sonra ikimiz de öldük ormanda. Hakkında yıllar önce kitap yazdığım bir Atlantik adasında. Öyle değil mi?

0: O dediğin yer Sarasota. Ücra kasaba değil. Annem ve iki kız kardeşimle yaşardım. Evet. Modelliğe oradan kurtulmak için başladım. O an için beni hayal ettiğim yerlere götüreceğine inandığım yegane işti. Sonunda Los Angeles'a geldim. Roman kapakların için poz verdiğim yere. Bir arkadaşım beni o perukla görmüş olabilir diye utancımdan aylarca hiçbiriyle konuşmadım. Sonra bir gün eve yürürken bir kadın seslendi. Değiş! Bana doğru koştu. Çok mutluydu. Şöyle düşündüm. İnsanları bu kadar mutlu eden bir şey için utanç duymak niye? Loretta, ne istiyorsan yap. Yazmak istemiyorsan yazma. Ama kitaplarına ucuz diyerek onları sevenleri sakın aşağılama. Onlara haksızlık olur. İronik olan şu. Seni üstündeki kürke değil, içindekine bakan biri sanmıştım.
1: Kürke bakıyorum ama içindekini görüyorum.

0: yatacaksın.
1: Tabii. Sonra bizi mutlu mutlu salıverirler. Bizi nasıl buluyorlar?
2: Benim bir disko topusun çünkü.
1: Pekala, bir plan yapmalıyız.
2: Benim bir fikrim var.
1: Tamam.
2: Benim...
1: bir çukur kazacağız. Uzaktan onlara buradayız diyeceğiz. Kuş gibi ötüyor musun?
2: Hayır.
1: Hayır, bu kötü fikir. Ben Alan, lütfen benim, şunu düşünüyorum. Bak, düşünüyorum.
2: Planım
1: lütfen
2: var.
1: İzin ver de bir düşünmeme izin ver. Dur biraz. Sana ateş ediyorlar.
2: Evet, bunun için gizleniyoruz.
1: Hayır. Sadece sana ateş ediyorlar. Yani beni vurmazlar. Benim onlar için değerli.
2: Ne? Bakasın senin ağzından çıkan falan duymuyor gerçekten. Yani
1: sana
2: öyle laflar ediyorsun ki bana kalkan olmayacaksın. Evet. Benim kalkan olmam gerek.
1: Neden? Kadın olduğum için mi? Cinsiyetçi olduğum.
2: Bak şimdi Gloria Steinfeld'in bir kadını canlı kalkan yapabilmek için değişim istediğini sanmıyorum. Sence?
1: Gloria Steinem mı?
2: Neyse işte o da öyle. Peki tamam. Cinsiyetçiliği erkek bakışıyla anlatsana.
1: İnanmıyorum, ben bir kadınım. Erkek bakışıyla anlatamam.
2: Ben bir feministim. Kadının erkeğin yaptığı her şeyi yapabilir.
1: Onlar yorulana kadar burada kalalım.
2: Lütfen anlatayım şunu.
1: Alan, bu senin gömleğini yırtarak kurtulacağın durumlardan biri değil.
2: Benimkini değil.

0: aslında ben böyle tasarlamamıştım. Sadece onları durdurmak
1: istedim. Rüzgar yaptı değil mi? Yani bunu...
0: Yok, bence biz yaptık. Bizden oldu. Birini biz yaptık değil mi? O tamam ama sonrasında onu durdurmak istedik. Bence diğeri gidebilirdi. Yani buna kendisi neden oldu biz.
1: Biz burada olmasak da yaşanabilirdi.
0: Uçuruma niye yaklaştı ki?
1: Ama başlarında kask vardı. Belki de...
0: Vücutlarında kask yoktu ki. Bir tek başı kalmıştır.
1: Motoru tehlikeli kullanıyorlardı.
0: Motorla kötülük yapılmaz. Motor üstünde kötülük olmaz.
1: Yani belki de iyilerdir.
0: Şey, hiç sanmıyorum ama sorun değil. Dert değil. Her şey olabilir. Hadi gidelim. Onu yerine mi dikeceksin?
1: Ödünç mal. Bana bak.
2: Peki.
1: Daha ne yapabilirim bilmiyorum.
2: Sen elinden geleni yaptın Beth.
1: Canım, zavallı nineciğim kör oldu. Kitap lansmanı büyük bir fiyaskoya döndü ki her şeyimi buna yatırmıştım. Muhtemelen şu an iflastayım ve çok daha önemlisi yazarımı kaybettim. Bu nasıl iş? Yazar kaybedilir mi?
2: Bak Beth, bana yakın dostum Randy'yi hatırlatıyorsun. Her zaman önce başkalarını düşünür. Kendine derdine asla bakmaz.
1: Aynen.
2: Yanlış mıyım Randy? Bak bu var ya, benim terapistim gibidir. Lol, yüksek sesle güldüm. Arkadaşını kurtardıktan sonra seninle bir kumsala gidelim mi?
1: Ne?
2: Bak, Hawaii'den bir paket alacağım. Eğer istemezsen o gelmez. Peki gelebilirsin. Çok komik.
1: Sana bir şey soracağım. Burada oturmuş çene çalıyoruz. Uçağı kim kullanıyor?
2: Otopilot.
1: Ne? Beyefendi, kokpite gidin ve uçağı uçurun.
2: Tamam. Ben gidip uçağı indireyim.
1: Tamam.

0: selam.
1: La.
0: İngiliz eleman gelip onu resmen kaçırdı.
2: Merhaba, ben Beth. Lütfen mesaj bırakın, size hemen ararım.
1: Merhaba Beth. Benim. Hayattayım. Dinle.
3: Gelmezsen geldi, ben gidiyorum.
1: Kitap turnesini mahvettiğim için özür dilerim. Ben... ben çok korkmuştum ve... bencildim. Ellen geliyor, seni sonra ararım.
0: Evet, polis Fairfax'ı arıyor. Buradayken bizi koruyacaklar.
1: Ne kadar kalacakmışız?
0: Bizi öğleden sonra pırpıra bindirecekler ama beklerken epey zaman geçeceği için duş alıp üstümüzü değiştirebiliriz bence.
1: Olur.
0: Olur, tabii.

0: Teşekkürler.
1: Hadi. Ben Bayer Kontrol Sponsor. Hadi kocanla dans et.
2: Aha, o benim kocam değil.
0: Sorun değil.
1: Onunla dans et.
0: Hayır hayır. Canı istemiyor. Ayakkabılar uygun değil.
2: Aslında bu ayakkabılar sadece bu işe uygun.
0: Buna mecbur değilsin.
2: Sorun yok.
0: Değil mi?

0: Ne diyor merak ettim.
1: Halk şarkısı. Sevgilisi ölmüş bir kadını anlatıyor. Yanından ayrılmak istemiyor. Yere uzanmış ve kalkmayı reddediyor.
0: Çok korkunç oldu. Geleceği birlikte planladığım kişiyi kaybetmek.

0: Affedersiniz, affedersiniz. O son söylediğiniz cümle...
1: ¿Quién llorará junto a mí?
2: La isla llorará por mí en el pozo.
0: Sonsuz gözyaşı kuyusunda ada benim için ağlar. Ne? Sonsuz gözyaşı kuyusu da nedir? Gerçek bir yer mi?

0: Obruk alanı.
1: Hundido.
2: Cenote. Teşekkür ederim. Gracias.
0: Rica ederim.
2: Buraya gel, gel, gel. Buraya gel.
3: Olay ne?
2: Arşömen'de Kral Kalman ve hazinesi sonsuz gözyaşı kuyusunda yatar diyor. Bu bir metafor sanmıştım. Değilmiş. Sonsuz gözyaşı aslında bir yermiş. Bir obrukmuş.
3: Haritada bir obruk var.
2: Bence mezar orada.
3: Senin kitaplara 10 basar.
2: Ne?
3: Şey var, hayır kötü anlamda demedim. Yani şey gibi o kadar güzel. Şu haline bak, gitmek istiyorsun.
2: Ne?
3: Her halinden hayır, belli hayır, istiyorsun.
2: Hayır, gerçekten olmaz. Hiç olmaz hem de. Yani ben diyorum ki çok yakınız ve ben... Ama biliyorum gidemeyiz.
3: Hayır. Bu senin hikayen. Bunu nasıl yazardın?
2: Orada mı görmek isterdim? Yaşadıklarıma anlam katardım.
3: Oldu. Gidelim o zaman. Bir gün daha kalırız. Güneş doğunca sonsuz gözyaşı kuyusunu buluruz.
2: Ya bir şey çıkmazsa?
3: Çıkmasın. Denedik deriz.
2: Ya Fairfax?
3: Polisler peşine düştü. Onu merak etme.
2: Bu müthiş bir şey.
3: Evet ama kendine bir bak. Seni hiç bu kadar korkusuz görmemiştim. Ve canlı. Gidip plan değişti diyeyim.
2: Dur, nereye gidiyorsun?
3: Bir araç bulacağım.
2: Tamam, git.
4: Arkadaşla tanışmışsın. Bana dedi ki uçağa atlayıp gidecekmişsin. Veda bile etmeden mi? Ben de yok canım dedim. Loretan böyle yapmaz. Hem parşömenimi okuyabilen tek kişi o.
5: Polis kayı bırak artık. Çık evinin üstünden.
3: Bana araba lazım. Bir araba, araba. Arabası olan var mı? Saatimi veririm. Çok pahalı bir saat. Araban var mı? Bu Bulgari. Karanlıkta parlar. Su geçirmez.
6: Benim motorum var.

0: Özel tankım var. Minibar ekleteyim de tamamlansın dedim. Alır mısın?
1: Yapmasana.
0: Ah evet. Korkarım onun sana şahsi bir gıcığı var. Şu kazaya kurban giden arkadaşları yüzünden.
1: Bunu niye yapıyorsun?
0: Basit, kimsede olmayan bir şeyim olsun diye. Babam imparatorluğunu... Ne diyordum? Babam imparatorluğunu küçük kardeşime hediye edince... Bu da kim? Mopede binmiş kel bebek mi? Sanki bir yerden gözüm ısırıyor.
1: Hayır, hiç sanmıyorum. Çünkü o baktığın kişi ileri düzeyde savaş eğitimi almış, Afganistan'da, Irak ve Sarasota'da savaştan sağ çıkmış bir muharebe uzmanı. Süper bir yüzük. Heksaması falandır. Beni kurtarana kadar peşini asla bırakmaz. Şu uzay tankını sağ çek de şunun arkadaşları gibi ebediyete yürüme. Onları öbür dünyaya gönderme.

0: Hayır hayır. Bu senin kapak modelin öyle değil mi? Evet, gözün bir yerden ısırmıştı. Tepeye çık. Yaratıcı bir ölüm ayarla. Öylece aşağı atma.
1: Bence ben biraz içten yorulurum. Tepeleme doldurabilir miyim?
0: Aa, evet evet tabii. Ama inanamıyorum. Aa, hayatta hiç bardak görmedin mi?
2: Çekileyim ne yapardın?
1: Burası sıcak oldu. Size de öyle gelmiyor mu?
0: Seksi mi oldun şimdi? Çok garip görünüyor. Lütfen yapma.
1: Dünyanı ateşe verebilirim.

0: Hey!
1: Sakin ol.
0: İçeri gir.
1: O mu ben mi?
2: Bu senin o ucuz ve saçma kadın romanlarına benzemez Loretta. İşte bu gerçek hayat. Ve onu öldüreceğiz. Mezarın yerini söyle.
3: Merhaba, burada yetkili kimse. Herkesi şuraya göndersin. Şuraya.
4: Biz kapalıyız.
3: Kapalı mısınız? Bir buçuk yıldır rahat bir uyku çekemedim. Bir buçuk yıl. Artık enerjimin sonuna geldim. Bittim, tükendim. Arkadaşım kaçırılmadan önce de böyleydi. Şu an tek istediğim şöyle arkama yaslanmak. Ve yorgunluktan içemeyeceğim bir kadeh. Ve tabii bir de masaj. Birinin omzuma ve ayaklarıma masaj yapmasını istiyorum. İkisine de aynı anda tabii ki. Lojistik olarak mantıksız gelse de hiç umurumda değil. Çünkü ben çok çalıştım. Eminim siz öylesinizdir. İstemeyerek de olsa sizden rica ediyorum, şurayı iki dakika daha açık tutun. Aksi halde en yakın arkadaşım ve onun kapak modeli ölebilirler.

0: Hadi gelin. Bu taraftan.
1: Yalnız benim korkunç mağaralara girmeme kuralım var.
0: Julian.
1: Adı Julian mıymış? Tipe bakan Buck veya Bruce der.
0: Önden git. Hadi yürü. Korkma sana.

0: adımına dikkat et.
1: Bak. Boşuna ölmüş olmasın değil mi? İleri ve yukarı.
2: İleri ne demek?
1: Aşağı... Gidip cesedini alacak halimiz yok ya.

0: Hadi gelin tekneye dönelim. Bu iş bitti. Başka kimse ölmesin, tamam mı?
1: Yo. Esinti var. Bir tünel var. Kuyuya gidiyor olabilir.
0: Buraya insan sığmaz.
1: Kendi adına konuş. Gel hadi. Kaydıraktan kaymak gibi.
2: Kaya büzüğü gibi.
1: Bu delikten, bu tünelden.
0: Neden
1: sen
0: o?
1: Sen bizim madeni...

0: Bir koku aldın mı?
1: Asırlık yarasa dışkısı kokusunu mu söylüyorsun? Evet alıyorum.
0: Derin bir nefes al. İşte böyle. Başaracaksın.

0: Gördün mü? Çok güvenli. Hadi yanına git.
1: Oraya geliyorum. Birazdan yanındayım.

0: niye buraya yapmışlar? Yani göremedikleri bir şeye tapılmaz ve hatırlamazlar.
1: Onun için değil. Bu Kalama'nın kudretinin anıtı değil. Yas tutan bir kadının gizli mekanı. Daha ölen kocasıyla buluşmaya geliyormuş. Yalnız kalmak istiyormuş.
2: Taha bizi istemiyor.
0: Aman bir sus Berafi. Sadece Volkan. Gelin hadi.
3: Devam etmeliyiz.
0: Hadi bakalım koca oğlan. Mezar aç.
1: Rahatsız etmeyelim.
0: Tacı başındadır. Hadi bunca yolu saygımızı sunmaya gelmedik herhalde. Aç şunu.
3: Acaba.
2: Beni affet yine.

0: Bunlar deniz kabuğu mu? Taç deniz kabuğundanmış. Hazine nerede?
1: Ona sarılmış.
0: Yani ölen elfe mi?
1: Bakın. Flört dönemleri. Kalaman adanın her yerinde bir şey aramış. Kırmızı deniz kabukları. Aşkını ispat için ona yılın her günü bir deniz kabuğu vermiş. Ve bunlardan aşklarının ateşini yansıtan kızıl bir taç yapmış. Ta ki evlenme teklifini kabul edene kadar. Mücevher değilmiş. Kalaman ve Taha'nın serveti maddesen değilmiş. Aşklarıymış. Anlamlı olan buymuş, onlara yetmiş.
0: Bu muydu yani? Bu kadar zamanı ve parayı ucuz bir metafora mı harcadım ben?
2: Bayağı güçlü bir metafor.
0: Sen bir sus be!
3: Hemen gidelim, hemen gidelim, hadi gidelim.
0: Hayır, hayır, hayır, hayır. Siz burada kalıyorsunuz. Madem bu kadar şairane buldunuz, son dakikalarınızda bu metaforun zenginliği üzerine kafa patlatırsınız artık. İçine gir.
2: Ne? Ne? Yapma be dostum.
1: Tamam. Hadi tamam. İçine gir. Lütfen be sarı.
2: Canlı gömüleceğimi ölü gömülmeyi yerine.
1: Ama ölü değil.
0: Aslında gerçekten yazık oldu.

0: harika bir hikayeydi. Anlatacak kadar yaşasaydınız. Hadi.
1: Ama ölürler.
0: Sevgi kelebekliğine devam edersen sen de ölürsün. Gel buraya.
2: Sorun yok. Sorun yok. Bu kabusa 14 yaşımdan beri gülüyorum.
0: Niye hızlı gidiyorsun? Yarışmıyoruz ki.

0: şeyleri. Çok romantik buluyordum.
1: Ya, mezarda tıkılı kalmayı mı, lağlara gömülmeyi mi, sarılmış ölüleri mi?
0: Giden bir aşkla uzanmayı. Aynı Taha gibi. Hayırlı Tanrım.
1: Çok üzgünüm. Seni kurtaramadığım için. Deş olamadığım için.
0: Haklısın. Deş'le hiç ilgin yok. Beni kurtarmaya beyaz atla gelmedin. Egzozu patlamış ödünç bir skuterle geldin.
1: Evet ya.
0: Senin gibi bir deş yazamazdım. Çünkü Alan gibi bir deş tanımadım. Hayatta tekrar üzülmekten öyle korktum ki yaşamaktan vazgeçtim. Gözümün önündeki iyi şeylere körleştim. Seni daha önce göremediğim için çok üzgünüm.
1: Bir itirafta bulunacağım. Bu yeni maceramızın gittiği yön hoşuma gitmişti. Nasıl ilerleyecek görmek istedim.
0: Loretta ile Alan'ın maceraları.
1: Yok, bence daha iyi bir başlık bulmalı.
0: Evet, evet, çok haklısın.
1: Evet,
0: affedersin, çok... beni Taha'nın uyluk yemeği dürtüyor da. Rafi bırakmış olmalı.
1: İnsan Levi'sini unutur mu? Bak, kaçmamızı sağlayacak.
0: Hayır, bunu bilerek bırakmış.
1: Süper, onu sevmiştim. Bir.
0: Tamam.
1: İki,
0: tamam.
1: Üç.

0: Gives exasperates. Zorluğun ardı hoşluk.
1: Sonunda ne var biliyor muyuz?
0: Bilmiyoruz. Öğrenmenin bir tek yolu var.
2: Denemeye değer.
0: Olur mu?

0: komik ya.
1: Şu kalemi yüzün.
2: Seni tutamadım. Hayır, ben seni tuttum.
1: Sizi alacağız, sorun çıkmayacak.
3: Kurtulu şu yakındaki kayada buldular. Onu sudan çıkardı. Güçlü kollarıyla bedenini kendine çekti. Alan şunu fısıldadı.
2: Şş, artık güvendesin.
3: Ve oracıkta Loretta yeni bir maceranın başladığını hissetmişti. Ölümden kıl payı kurtulmaları Loretta'nın ona karşı arzularını ateşlemişti. Az sonra pompalanacak azgın lavların kızgın ateşiyle durayım deme sakın, en güzel yerindeyiz.
1: O bunu gibi neler okudu neler.
0: Sana demedim mi?
3: Sonrası.
0: Dünyanın en güzel kumsalı burası. Belki daha sonra sihirli mağarayı da gösterebilirim sana.
1: Yok, Randy ile gidersin. Unutma, sen benim platonik arkadaşımsın.
0: Platonik mi? Bak bu hoşuma gitti. Anlamını bilmiyorum ama tınısı güzelmiş. Al bakalım Randy. Ah. Bu da senin.
3: Sen bir meleksin, teşekkür ederim.
0: Nereden bildin?
3: Kitap turnesine güzel bir final.
4: Benim de böyle anlar için bir lafım vardır aslında. Quid diende. Latince. Anlamı da sırada ne var?
1: Quid cogitas.
4: Mukadip pepo. Latince bilgim o kadardı.
1: Evet.
4: Şu an için bir laf arattım. Sırada ne var? Nasıl yazacaksın?
1: Bilemiyorum ben. Sen nasıl yazardın?
4: Yazmamı mı istiyorsun?
1: Dene, bir hamle sabır.
4: Peki, yazıyorum.
1: Hadi.
4: Biz ve onlar kumsalda durdular.
1: Seyirciye seti kurduk, yerimizi biliyorum.
4: Gülmeye başladım bile. Yapma,
1: oradayız.
4: Bana neden gülüyorsun?
1: Söylesin. Hayır, gülümsüyorum.
4: Tepede palmiyeler, bir kızın kahverengi saçları gibi salınıyordu. Yanlarında
1: peki,
4: ölü bir
1: şu anda insanası. Gördüklerini mi anlatıyorsun sen?
4: Çok gergindi. Çünkü ondan hoşlanıyordu.
3: Güzel yazıyorsun.
4: Teşekkürler.
1: Rica ederim.
4: Devam ediyorum.
1: Tamam.
4: Gözlerin içine daldı. Okyanusun nabzıyla kıyaslanabilecek tek şey onun deli gibi çarpan.
1: Hayır. Yok, olmaz. Hayır.
4: Neden olmasın?
1: Deli gibi çarpan olmaz.
4: Peki. Sen hep kullanıyorsun.
1: Baştan deli gibi çarpmaz. Yani.
4: Çarpıntı uzmanı mısın?
1: Ama açılışı bence onunla yapmıyorum. O noktaya tırmanmalı.
4: Bence her bölümde çarptırıyorsun. Nabzı yükseldi.
1: Dördüncü bölümlük laftır. Kalp
4: dalgalanma
1: çarpıntısı. Usulü ben uygun kullanılmalı.
4: Sadece öpüşseler.
1: O çarpıntı habercisi.
4: Evet. Bölüm başı öpücüğü gibi.
1: Evet.
4: Bu nasıldı? Notun var mı?
3: Çok iyi bir ilk taslaktı. İkinci.

0: Yok daha neler. Sen öldün. Beynin suratından fışkırdı. Gezime kaçtı. Ağzıma girdi.
1: Ağzıma girdi demeyiz.
0: Tadını almıştım.
1: Hayır deme.
2: Aslında beynin %10'unu kullanıyoruz, tamam mı? Ben de başka bir %10'a geçtim. Hepsi bu.
1: O zaman iyisin. Yani iyisin değil mi?
2: %100 iyiyim. Yani %10.
1: Öldüğünü sandık.
2: Aşmam gereken öfke problemlerim var ama.
1: Elbette.
2: Ve de garaz.
1: Oh.
3: Seni gördüğüme sevindim.
4: Tamam. Çakralarımızı açalım. Gözlerimizi kapatalım. Ve nefesimize odaklanalım. Harika. Harika.

Başları yer kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Sarıyer Kola.

0: Sigara değil, uyku değil. Işık hiç değil, ses değil. Yiyecek değil, içecek bir yer değil. Bazen benim tek ihtiyacım nefes almak ve seni sevmek. Bazen tek ihtiyacım
1: sabah saat 4.
0: Nefes almak. Dur. Önüne baksana. Seni sevmek. Bazen tek... Hey! Hey!
2: Delta Team'i kontrol.
3: Delta Team yerinde.
4: En güvenli yer burası.
3: Tamam.
5: Bravo Team'i, tamam.
2: Destek Team'i de olmalı.
3: Evet, onlar yukarıda bekleyecek.
6: Kaynakta yanılmış olabilir.
5: Kaynakta sorun yok.
6: 10 dakika geçti. Kaynak saat 4'te demişti.
5: Bekle, geri gel. Creedence.
6: Şehir dışındaki bir radyo istasyonu falandır herhalde.
5: Hayır. Bu o.